0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
1: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer yoldaysa tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde işler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden, nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: Arka temiz, ateş hazır, ateş!
1: Alaska demir yolunda büyük bir çığ.
2: Önümüzdeki engel çığ bölgesi 49.
1: Önemli maden ekipmanı taşıyan vagonların raydan çıkmasına neden olabilir.
2: Yapar edecek miyiz?
3: Kıl payı kurtulacağız.
1: Burada yaşayanlar çetin doğa şartlarıyla
4: hareket etti.
1: Mücadele ediyor.
5: Dur!
1: Liman şehri Vitiye. Sıra dağlarının ardına saklanmış bu eski askeri liman, 2. Dünya Savaşı'nda silahlı kuvvetler tarafından kuruldu. Bir zamanlar gizli hedef X-12 diye bilinirken, şimdi kuzeydeki işletmelerin ve doğada yaşayan insanların ihtiyaçlarını taşıyan trenlerin yükleme noktası. Bugün yük treni ekibi yılın en zorlu yolculuklarından birine hazırlanıyor.
6: George ağır tonajlı bir yükleme yapmamızı istedi. Hem teslim hem de tünelden geçiş süreleri kısıtlı.
7: Ağır ve 2000 metreden uzun olacağız.
6: 9081 ton. Tren 8300 beygir gücünde. Yeterli olacaktır. Harekete hazır olmak için 34 dakikamız var. Hadi başlayalım.
1: Yüklerin Mavna'dan iskeleye indirilmesi zor bir operasyondu.
7: Dış taraftaki köşeye 80 santim uzaktayız.
6: 3'te kontrol edin, 4'te girin.
1: Kargonun

0: Nakliyesindeki herhangi bir gecikmede ise 50 bin dolar gibi büyük bir ceza söz konusudur.
1: Mavna buradaki rıhtıma halatlarla bağlıdır. Ben Mavna'nın durumunu kontrol ediyorum. Eğer dikkat etmezsem üzerindeki ağırlık halatları koparır ve Mavna serbest kalır.
0: Kızak, Mavna ve Alaska Demiryolu arasında bir çekme köprü görevi görür. Buradaki bağlantının kontrolünden sorumlu tek kişi olan Ted Woodward'ın herhangi bir hata yapma şansı yoktur.
1: Ted, kızağı yerine yerleştirdiği zaman kızak bir çapa görevi görerek Mavna'yı bulunduğu yerde kilitler. Bu şekilde. Mavna ve rıhtım birleşir.
0: Tek bir yanlış tren vagonlarının suya düşmesine neden olabilir.
1: İyi mi?
2: Sanırım.
1: Bağlandı sanırım. Demiryolu taşımacılığının önemli bir bölümü bu liman ve oradaki kızak üzerinden geçer. Kıta Amerika'sından gelen vagonları Alaska'ya ulaştırabilmemizin tek yolu budur. Burası Alaska'nın altyapısı ve tedarik zinciri için hayati önem taşır.
3: Bugün kuzeydeki bir kömür madenine gidecek önemli bir ekipmanı yüklüyoruz.
4: Yüksek, geniş ve aciliyeti olan bir yük.
3: Bu bobinlerin bir tanesi 11,5 ton ağırlığında. Ağırlık merkezleri oldukça yüksek. Mühendisler çok hızlı gidersek biraz fazla sallanabileceğimizi düşünüyorlar.
0: Nakliye ekibi bu yüksek ve geniş bobinleri 580 kilometre boyunca dar tüneller ve Chugach Sıradağlarının en yüksek tepesindeki demir yolu boyunca taşıyacak. Sonra vadiye inerek tehlikeli çığ bölgelerinden geçtikten sonra 386 kilometre daha yol giderek bobinlere sarılı kabloların acil olarak beklendiği Yusufeli kömür madenine varacak.
1: 750'nin hareketi için hala bekliyor muyuz?
2: Evet.
1: Tamam, zamanımız kısıtlı.
5: Evet, hadi yola çıkalım.
2: Evet, gidelim.
0: İlk engel, Vitiye Tüneli. 4 kilometre uzunluğunda, tren ve karayolu trafiği için ortak kullanılan tünel, limandan çıkışı sağlayan tek yol. Tren personeline tüneli geçmek için çok kısa bir geçiş süresi tanınıyor. Bu süreyi kaçırırlarsa kalkışları saatlerce ertelenebilir.
1: 1 saat 15 dakikamız var. George Vanda'nın bir adım önünde. Arayı kapatmak için çalışıyorlar.
5: Geçmesi gereken 30 vagon var.
2: 7. vagon. Geliyor. Bağlanıyor. Dur. Vanda tamamlandı mı?
5: Evet, bitti.
2: Yavaşça ilerle.
3: Yavaş olun.
5: Treni buradan çıkarmamız için 1 saatimiz var.
3: Çok ağır. Ağırlığını adeta hissediyorum. Yük bu kadar ağır olunca trenin kontrolü de zorlaşıyor. Yük motora fazla geliyor. Sanki treni okyanusun dibinden çıkarıyormuş gibi hissediyorum.
2: 15-20 dakika içinde hareket etmek zorundayız. Umarım tünele girebiliriz.
4: Bacaklarım uyuştu. Bu işi yapacak mıyız?
0: Tünel kontrol merkezi Vitiye Limanı'nın giriş çıkış trafiğini idare ediyor. Burada gecikmeye yer yok.
3: Artık hazır mıyız?
2: Evet. Bekleyin. Evet. Woodward'dan tünel kontrole, tamam.
6: Evet, tünel kontrol dinlemedi.
2: Günaydın. Trenimiz hazır. Tünele en kısa zamanda girmemiz çok önemli. Uzun ve ağırız, tamam.
6: Bütün personel, tren modu. Batı istikametindeki yük treni için tren modu.
3: Hadi, gidelim. Çok ağır. İki seviye daha arttırırsam tam gaz gidiyor olacağız. Ama doğru başlamalıyız. Buraya kadar iyi gitti.
5: Kılpayı geçeceğiz.
0: Yüz 185 kilometre kuzeyde sınır kasabası Talkita'nın hemen dışında nehir kıyısındaki bu sakin arazi, George, Annie ve 13 köpeğine kalabalık şehirlerden uzak ve huzurlu bir yaşam sağlıyor.
7: Aslen New York eyaletindenim.
8: Ben Güney New Jersey'de büyüdüm.
7: Alaska'ya gezmek için geldim ve buraya aşık oldum. Sonra tekrar geldim ve yerleştim.
8: Açık ve geniş bir yer ararken buraya geldim ve bir daha buradan hiç ayrılmadım. Umarım da ayrılmam. Hadi.
7: Bu hayallerimdeki yaşam tarzı. Her şey çok basit. Sadece biz ve köpeklerimiz. Barski, uslu ol.
8: Arazimizin konumu oldukça sıra dışı. Nehir arazinin içinden geçiyor. Buraya gelir gelmez kulübeyi nereye yapacağıma karar vermiştim. Orada sabah çayımı veya kahvemi içerken nehre bakıp su samurlarını gözleyebiliyorum. Burası durup dünyayı seyretmek için ideal bir yer.
0: Kulübelerinin yeri mükemmel olabilir. Ancak şimdi yükselen nehir suları tarafından yutulma tehlikesiyle karşı karşıya.
8: Nehir son 8 günde normal uzaklığının yarısı kadar yaklaştı. Su gerçekten çok hızlı ilerledi. Kulübenin nehir suları altında kalmasından çok korkuyorum. O yüzden biraz daha az mükemmel bir yere taşımaya çalışacağım. En az 15-20 metre kadar o tarafa doğru kaydırmam gerek. O zaman tehlikeden kurtulacağımızı umuyorum.
7: Ne düşünüyorsun?
8: Yardım için birkaç arkadaşımı çağıracağım.
7: Hala arkadaşın var mı?
8: Bunu işten sonra tekrar sor.
7: Bu işten sonra arkadaşın olmayacak.
8: Doğru.
0: Josh ve Annie izole yaşıyor olabilirler ama yalnız değiller. Vahşi doğanın ortasında yaşayan insanlar hayatta kalmak için birbirlerine muhtaçlar.
9: Merhaba,
8: merhaba
9: Josh.
8: JT.
9: Nasılsın dostum? Burada bir sorunumuz varmış öyle mi?
0: Arkadaşları JT, Alaska'ya 25 yıl önce yerleşmiş ve elinden her iş gelen bir adam.
9: Alaska'da buna benzer çok fazla olay gördüm. Biz Alaska'da böyle yaşıyoruz. Ne gerekiyorsa yapacak ve bu işi halledeceğiz.
0: Yardıma gelenlerden biri de Annie'nin arkadaşı olan ve Yukon'da büyümüş olan Jennifer.
10: Birbirimize kenetlenmeliyiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Doğayla başa çıkabilmek için birbirimize yardım etmek zorundayız.
8: Buradaki duvar yeni. Kulübenin her tarafında bunlardan bir tane olacak. Ve altında tomruklardan, zincirden ve elle çalışan bir vinçten oluşan bir ray yapıp evi onun üzerinde o tarafa kaydıracağız.
9: Sen nasıl istersen öyle yaparız.
8: Sanırım bunu denemeliyiz.
9: Tamam, bu ev senin.
0: Josh evi kütüklerden bir ray üzerinde nehirden uzak bir yere kaydırmayı planlıyor. Ancak kulübeyi temelinden ayırmadan önce yapıyı güçlendirmek için etrafına destek duvarlar yapması gerekiyor.
9: Bana açıkladığı kadarıyla tehlikeli bir işe benziyor. Böyle bir iş yaptığınızda eğer ev yıkılırsa altında kalmayacağınızdan emin olmanız gerekiyor. Eğer başarılı olursa elini sıkıp tebrik eden ilk kişi ben olurum. Yolunda gitmezse yine yanında olup, olamaz iyi fikirdi ama planladığımız gibi gitmedi diyen yine ben olurum. Bu lanet olası şeyleri temizlemeliyim.
0: Bu sırada Vitiye'de tren ekibi karayolu trafiğine giriş izni verilmeden önce tünelden çıkmaya çalışıyor.
6: Bütün personel, tünele giren ve batı istikametine giden yük treni için tren modundayız.
10: Yavaş git Bill. Saatte 8 kilometre.
11: Şu anda yavaş gidiyorum çünkü tren çok yüklü. Yüklediğimiz malzeme yüksek ve tünelin üst kısmına çok yakın. Salınımı düşük tutmak için çok yavaş gitmeliyiz.
12: Bu kadar yavaş gitmemizin nedeni tren ve tünel duvarları arasındaki aralığın gerçekten çok dar olması.
0: Vitiye Liman şehrinde George, Wanda ve Bill 34 ton ağırlığındaki sabit olmayan bobinlerle 4 kilometre uzunluğundaki bir tüneli geçmeye çalışıyorlar.
10: Yavaş Bill.
0: Yavaş.
5: Yavaş, sakin ve sarsıntısız.
0: Her iki tarafta da ancak 30'ar santimlik bir açıklık var. Ekip yükün devrilmesini engellemek için herhangi bir titreşimden sakınmak durumunda.
6: Tüm personel, batı yönüne giden tren tünel ağzından çıkıyor.
11: Tünelden ne kadar uzaklaşırsak o kadar mutlu oluyorum.
12: F-43-28 tünel kontrol tamam.
6: Tünel kontrol tamam.
12: Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Tamam.
6: Hepinize iyi günler.
11: Artık hız kazanmaya başlayabiliriz. Hadi bebeğim, beni utandırma.
0: Sadece 15 kilometre uzakta kıta müdürü Bruskov, Chugach dağlarında devreye geziyor.
8: Orada bir çığ bölgesi görüyorum Andy.
13: Evet, oldukça büyük bir şey.
8: Evet.
13: Vadinin tabanına kadar iniyor.
8: Evet.
0: Son günlerdeki fırtınalar dağ yamaçlarında tehlikeli kar yığılmaları oluşturdu. Karın devam etmesi bir çığı tetikleyebilir. Ve bu da yük treninin burada raydan çıkmasına neden olabilir.
8: Bugünkü planımız Nano Tepesi'ne çıkarak orada yığılmış kar birikintisini düşürmek.
0: Alaska demir yolları büyük kar yığılmalarını patlatmak için dağlardan geçen güzergah boyunca patlatıcı kutular yerleştirdi. Küçük ve kontrollü çığlar yaratmak, büyük ve doğal bir çığın aşağıdaki vadiden geçen tren yolu raylarına düşmesini önler.
8: Sadece bu bölgede birkaç tane çığ bölgesi mevcut. Patlatıcı kutularımızla bunları kontrol altında tutuyoruz. Havan mermileri ateşlendiğinde hedefteki kar bölgesine iner ve orada patlar. Şu anda kabloları bağlıyorum. Burada çok fazla yer yok.
0: Dedektörler aşırı kar birikmesi saptadığında ekip havan toplarını ateşleyecek. Patlayıcılar fazla kar kütlesini yerinden oynatarak aniden olabilecek doğal ve daha büyük bir çığı önlemiş olacak.
8: Çok birikmiş ve bir sonraki fırtınada düşebilir. Hazırlık yapmalıyız.
0: Bruce dağın tepesinden acil olarak inerek vadideki başka bir çığ bölgesiyle ilgilenecek. Talkitna kasabasının dışında Jennifer ve JT, arkadaşları Josh ve Annie'nin kulübesini yükselen nehirden uzağa taşımak için yardıma geliyor.
9: Josh, planın işe yarayacağından emin.
8: İşe yarayacak.
7: Tamam, sana güveniyorum.
9: Yaptığın işe az da olsa inanmalısın.
8: Tamam, sen kulübenin altındaki döküntüleri dışarı çıkarırsan ne yapacağımızı görebiliriz.
9: Tamam, anlaştık.
8: Ben de diğer işlere bakayım.
9: Tamam. Tanrı boş duranı sevmez diye bir deyim var. Benim boş bir dakikam bile yok. Eskiden vardı ama artık yok. Tanrım. Başımı üçüncü defadır bu lanet şeye çarpıyorum. Bir pislik bir kitlesine bastığımı sanıyorum.
7: Merhaba Lizzie.
0: Josh ve Annie kulübeyi taşımaya başlamadan önce kuvvetlendirmek için bir miktar kereste sipariş ettiler. Mallar tren rayında gidebilen özel bir kamyonla getirilecek ve en yakın yolun ağzında teslim edilecek. Onlar köpekleri hazırlarken JT durumun güçlüğünü anlamaya başlıyor.
9: Hiçbir hazırlık yapılmamış. Buraya geldiğimde evi yere indirilmiş bulacağımı sanıyordum. Yerden 1,5 metre yukarıda değil. Bence bunun yıkılma ihtimali çok yüksek. Bunu görüyor musun? Şu anda sağlam görünüyor ama aniden hamur gibi dağılabilir.
7: Hazır mısın?
8: Tamam. Hadi. Hadi. Aferin.
7: Alaska'ya yerleştiğimde farklı bir gerçekliğe geldiğimi anladım. Burada hiçbir şeye kolayca ulaşılmıyor. Telefonu açıp bir pizza sipariş edemezsiniz.
8: Hey, durun.
7: Bazen bir malzemeyi alabilmek veya acil bir durumda buradan çıkabilmek hayatınızı kurtarabilir. İşte geliyor.
8: Hadi.
7: Evet.
8: Geldi.
14: Merhaba, memnun oldum.
8: Bu Annie.
2: Kaç köpeğiniz var?
8: 13.
2: 13 mü? Güzel. Evet. Hepsine ihtiyacınız olacak.
8: Yükün ağırlığı kıza kontrol etmemizi zorlaştıracak.
2: Evet. Yılın bu zamanında burada yaşayanların çok fazla siparişi olur. Her yerde çok fazla faaliyet var. Bu yılın en yoğun olduğum zamanı. Buraya indirelim. Tamam. Kar botlarını giymeliydin.
0: Diğer tarafta JT, kulübeyi bir bütün olarak taşımanın ne kadar zor ve tehlikeli olacağını fark ediyor.
9: Taşıyacağın şeyin aynı seviyede ve dengeli olması gerekiyor. Eğer bunun gibi eğimliyse, o zaman en küçük bir harekette üzerine yıkılma ihtimali vardır. Bunun olmasını istemeyiz. Ne zaman ağır bir kütle taşısan hep yıkılma tehlikesi vardır. Her zaman.
0: Helen'in 25 kilometre kuzeyinde yaşayan Ron Hudson'ın doğayla mücadelesi evini izole bir dağın tepesine yaptığı zaman başlamıştı.
15: Uygarlıktan uzak, güzel manzarası olan bir yerde yaşamak istiyordum. Burayı gördüğümde, işte bu, istediğim yer burası dedim.
0: Ancak vahşi doğada geçen 30 yıl ve yüzlerce kar fırtınası Ron'un evinin çatısına büyük zarar verdi.
15: Çatının berbat durumda olduğunu görebilirsiniz. Bu malzeme 26 yıldır orada. Uzun bir süre oldu. Çatının durumundan endişeliyim. Hatta çok endişeliyim. Her sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey, bu çatıyı onarmalıyım oluyor.
0: Tehlikenin boyutu, Ron'un kar yağmadan önce çatının su yalıtımını acil olarak yenilemesini gerektiriyor.
15: Sorun karın yağıp yağmayacağı değil, ne zaman yağacağı. İlk dalga gelmeye başladı bile. Bu işi şimdi yapmazsam sular kontrplaktan içeri süzülür. Sonra da yalıtım maddesinin içine sızar. Çatıyı tamir etmezsem evden taşınmam gerekir. Bunu yapmayacağıma göre birkaç kişiden yardım istemeliyim. Bu işi tek başıma yapamam.
0: Ron'un kızı Ashley yardım etmek için trenle 320 kilometre uzaklıktaki Wasilla şehrinden geldi.
15: Umarım treni kaçırmamışızdır. Birazdan anlarız.
16: O çatıyı onarmamız gerekiyor.
15: Bunun için harika bir zaman.
16: Zamanımız kısıtlı.
15: Metal çatı kaplamasının gelmesini bekliyoruz. Alaska demir yollarının insafına kalmış durumdayız şu anda.
16: Geliyorlar.
6: Ben Derin.
15: Merhaba, ben Ron.
6: Ron, nasıl gidiyor?
15: Yeni bir çatı yapıyorum.
6: Evet, güzel.
15: Harika. Bu metal levhaları indirebilecek misiniz peki?
6: Elbette, memnuniyetle indiririz.
0: Ron'un yeni çatı malzemesi, ücra bölgelerde yaşayan insanlara ağır malzemelerini sevk edilmesinde kullanılan 34 tonluk bir ekskavatörle geldi.
16: Mükemmel.
15: Eğlence şimdi başlıyor. Yüklemeyi bitirince oturup biraz dinleneceğim.
16: Evet, haklısın. Çok yoruldun.
0: Kışın Alaska'da buzlanma çok tehlikelidir ve en basit işleri bile olanaksız hale getirebilir.
16: O tepeden endişeliyim.
15: Oraya çıkmalıyız. Bakalım yapabilecek miyim?
16: Tamam. Dikkat et! Yavaş!
0: Doğanın derinliklerinde...
16: Dikkat et!
0: Ron ve kızı Ashley çatı malzemesini evlerine götürmek için mücadele ediyorlar.
16: Hey! Ne yapacağız?
15: Bir yere bağlanıp kendimi çekmeyi deneyeceğim. Belki aracı çalışacağı bir noktaya kadar götürebilirim.
16: Bunu mu deneyeceksin?
15: Evet.
16: Umarım yeterli olur. Bence bu son çaremiz. Geldim. Tamam.
15: Asla çekicisi olmayan bir dört çeker istemem.
16: Bunu bana mı söylüyorsun? Korkarım ağacı yerinden sökeceğiz.
5: Oluyor.
8: Başardık.
5: Ah Tanrı'ya şükür.
0: Bu sırada George, Wanda ve Bill 9000 tonluk trenlerini Çugaç Dağı'nın zirvesine çıkarmak için mücadele ediyorlar.
12: Uzun tren. 2200 metre evet. Uzunluğunda. En dik kısım dediğin yer burası mı?
11: Evet, en dik kısım. Tam gaz vereceğim.
0: Treni 5 adet dev dizel motor hareket ettiriyor. Bu 20 bin at tarafından çekilmeye eşit bir güç.
12: Tepeye kadar çıkabileceğimizden emin misin?
11: Motorlar bu şekilde çalışmaya devam ederse evet. Hadi bebeğim. Tüneli sorunsuz geçtik. Şimdi sırada tepeye kadar olan heyelan bölgeleri var. Umarım çığ yoktur.
0: Yük treninin ilerisinde Bruce ekibini Chuga dağlarındaki günün ikinci çığ önleme görevi için hazırlıyor.
15: Hadi başlayalım.
0: Bruce her şiddetli kar yağışından sonra 105 milimetrelik büyük havan topunu ateşler.
15: Bu çığ bölgesinde her kış oldukça fazla sayıda çığ meydana gelir. Gözlerimiz her zaman bu çığların üzerindedir. Bu yamaçlardan düşen çığlar bazen neredeyse dağdan inen 100 lokomotifin çıkardığı sese eşit bir ses çıkarır. Hiçbir zaman doğal bir çığ istemeyiz. Çünkü zamanını ve büyüklüğünü öngöremeyiz. Oysa biz tetiklersek kontrol bizde olur.
0: Havan topu yüksek infilaklı top mermisini 11 kilometre mesafeye kadar atabilir. Yapay bir çığ tetikleyerek doğal ve kontrol edilmez olanın önüne geçilir.
15: Pekala, burada biraz insan gücüne ihtiyacımız var. Tamam mı? Durun. 1, 2, 3.
0: Bruce ateşleme işinde acemi nişancı Chris'le çalışacak.
17: Bu benim 5. ateşleme görevim. Ve bundan sonraki görevimde başka bir asistan nişancının gözetimi altında olmadan kendi başıma ateş edebileceğim.
15: Chris bugünkü görevini tamamlayınca ekibe katılacak. Detaylara çok önem verir. Kısacası ekibinizde olmasını isteyeceğiniz biridir. Onun yapacağı bir hata ekibi tehlikeye sokabilir.
0: Ekip dağın zirvesindeki bir dize hedefe top mermileri atacak. Eğer başarırlarsa zirvede yığılmış olan kar kütlesini hareket ettirebilirler. Sonra vadiye inip yük treni buraya ulaşmadan önce rayları kardan temizleyecekler.
15: Bugün 105'lik mermi kullanacağız. Bu mermiler bir tankı devirecek güçtedir. Çok hafif değiller ama güçlü bir vuruş etkisi yaratırlar. Burada yapmasını istediğimiz şey kar yığınının içinde patlaması ve bir çığ yaratması. Bir gürleme duyuyorum.
0: Bruce geçen yıl yapay bir çığ yaratmış ancak aniden deprem dalgaları haline düşen kar tabakaları rayları saatlerce kapatmıştı. Bugün bundan kaçınmaya çalışıyor.
17: Her şey hazır. Bu yükleme tablamız. Mermileri burada yapıyoruz. Bu tarafı patlatıcı ucu ve diğer taraf itici ucu. Burası da cephane kısmı. Burada 2,5 kilogram Comp B var.
0: Comp B orduda kullanılan bir patlayıcıdır. TNT'den daha güçlüdür. Yükleme ve boşaltması büyük dikkat gerektirir. Bu mermilerin topa yerleştirilmesi Willie Washington'ın görevidir.
14: Bu işin en sevdiğim kısmıdır. Louisiana'da çocukların böyle oyuncakları olmazdı. Patlayıcı, evet.
17: Bu asistan topçu lisansımı alabilmek için yaptığım son atış. O yüzden çok heyecanlıyım. Artık bisikletimin yan tekerleklerini çıkartabilirim.
14: Evet.
15: Topun koordinatlarının doğru ve kesin olması çok önemlidir.
18: Vurmak istediğimiz hedefi ıskalamayı hiçbirimiz istemeyiz.
14: Hedefte!
17: Arkası temiz, ateş hazır! Ateş!
18: Hareket var mı?
17: Evet, biraz.
13: Toz bulutu. Yüzeye geldi ve fazla etkilemedi. Aşağıda tepelerdeki kadar çok kar yok.
17: Arkası temiz. Ateş hazır. Ateş! Arka temiz. Ateş hazır. Ateş! Ateş hazır. Ateş!
14: Evet!
17: Ateş hazır. Ateş!
18: Evet, işte başladı. Bir tane.
17: Bir tane.
18: Evet, güzel görünüyor. Ve hızlı iniyor.
14: İyi iş yaptık.
18: Top atışı başarılıydı. Yüzeydeki kar tabakasında bir çığ yarattık. Ama akan karın rayları kapayıp kapamadığından emin değilim. Beşinci görevin.
17: Evet, beş.
18: Tebrik ederim asistan topçu.
17: Teşekkür ederim.
18: Kulübe hoş geldin. Nasılsın?
17: Çok iyiyim. Çok mutluyum.
14: Chris başardı. Çok iyi iş çıkardı.
8: Aferin size.
0: Josh ve Annie ray malzemeleriyle evlerine dönüyor.
8: Çok çalışmışsınız.
7: Evet, şimdi artık sıra bizde.
8: Evet.
0: Şimdi kulübenin destek duvarlarını yapmak için herkes görev başına geçiyor.
9: Şimdi kaldırıyorum.
8: Tamam.
9: Bu nasıl?
8: Mükemmel, tam oraya.
9: Duvarlar tamam. Şimdi silindirleri de altına koyalım.
8: Garip küçük canavarlar.
9: Silindirlerin altına yerleştirip dengelemek için biraz atık tahta toplamam gerekiyor.
8: Çok güzel görünüyor.
0: Kulübenin yapısını sağlamlaştırdıktan sonra Josh evi artık temelinden ayırabilir.
8: Bana göre işin en önemli anı bu. Eğer her şeyi doğru planlamadıysak, bu ayakları keser kesmez bina üzerimize yıkılabilir. Bu da hiç iyi olmaz. İçimizden biri yaralanacak olursa, buraya 5 dakika içinde bir ambulans getirmek imkansız.
9: Hazır mısın?
8: Hayır.
9: Ben hazırım.
8: Bu biraz sinir bozucu.
7: Umarım başarırlar. Onu binanın altında görmek biraz sinir bozucu.
9: İşte bu.
8: Her şey tam düşündüğüm gibi oldu.
7: Harika.
10: İşin zor kısmı bitti. Evi toprağa bağlayan temel kazıklarından kurtardı.
9: Josh, zincirleri bağlayınca bu bebeği yürütebileceğiz.
8: Evet, memnun musunuz?
9: Çok memnunum. Eğer düşerse bana küfredebilirsin.
8: Eğer düşerse bana yeni bir ev yaparsın.
9: Evet, evet. Güzel.
8: Tamam, hazır mısın?
9: Sen söyle.
8: Çevir.
9: Tamam. Hareket etti mi?
7: Ediyor.
8: Mükemmel. Buraya kadar iyi.
9: Nasıl görünüyor?
8: Harika görünüyor.
7: Güzel, altından çık. Sen altında olmayınca daha güzel görünecek.
0: Bu sırada 80 kilometre güneyde yük treni, tren yolu hattının en yüksek noktasına ulaşıyor.
11: Yokuş yukarı giderken yapmanız gereken tek şey gaz koluna asılmaktır.
0: Seyahatlerinin en tehlikeli bölümü ise 9000 ton ve 100 vagondan oluşan trenin tepeden aşağı inmesidir.
11: Yokuş aşağı inmekse fazlasıyla ustalık isteyen bir iştir. Güvenli bir iniş için bir dizi karışık fren tekniği kullanmalısınız. Havalı frenler ve dinamik frenleme, sanki bütün vagonlar motorlara yaslanırlar ve motorlar da yokuş aşağı giden treni durdurmaya çalışır. Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım.
0: Hayley'nin dışında çatı malzemelerini teslim alan Ron ve kızı artık işe koyulabilir.
15: Nihayet.
16: Evet. Başardık.
0: 10 yıldır Alaska'nın ıssız doğasında yaşayan inşaat ustaları Adam ve Taylor da onlara yardım edecek.
16: Nasıl gidiyor?
6: İyi, seni görmeyeli çok uzun zaman oldu.
16: Evet, gerçekten öyle. Bir kar fırtınası çıkmasından korkuyorum.
1: Evet, bu akşam 5 ila 15 santim arasında kar bekleniyor.
16: Kötü.
15: Umarım rüzgar fazla şiddetli esmez.
16: Umarım.
15: Evet, elinizde bu levhalardan biriyle çatıdan uçmanızı asla istemem.
6: Haklısın.
16: Umarım zamanında bitiririz.
15: Evet. Kar yağmaya başladı. Bunun olmaması için dua ediyordum. Kar böyle yağarken çatıda elinizde metal bir levha ile yürümeniz olanaksız. Ama olumlu düşünmeliyiz. Olumsuz düşünürsek hiçbir şey yapamayız. Bu işi yapmalıyız. Öyleyse yapacağız.
0: Şugaç dağlarının altındaki vadide Bruce Goff, Dave Sheffer ve ekibini yarattıkları yapay çığın rayları kapatıp kapatmadığını kontrol etmeleri için aşağı gönderiyor.
18: Altında su var. Küremek zor olacak.
13: Evet.
0: Yük treni gelmeden önce yolu açmalılar. Ve bu zorlu işi ancak tek bir makine başarabilir.
18: Balast regülatörü ön kısmında bir kürek, her iki yanında da kanatları olan bir araçtır. Dave Sheffer makinistimizdir.
13: Tamam.
18: Ve ne zaman zor bir görev olsa onu ararız.
13: Rayları her zaman kontrol ederiz. Görevin bir parçası.
1: Zamanının çoğunu çığ bölgelerinde geçirir. Bu yüzden görevi tehlikelidir. Aramızda en riskli durumda olan o.
0: Dave doğrudan tehlike bölgesine gidiyor. Burada her zaman ikinci bir çığın aracının üzerine düşme riski mevcut.
13: Buradaki kar çok derin. Tepeye çıkarmak zorunda oldukları yükün ağırlıklarını düşünürsek motoru durdurmamız gerekiyor. Rayları kardan temizlemeliyiz. Nereden düştüğünü görebilirsiniz.
18: Durum nedir David?
13: Çığ rayların yaklaşık 10 metrelik bir bölümünü kaplamış.
0: ...60 kilometre güneyde Josh ve Annie kulübelerini kendi yaptıkları derme çarpma rayların üzerinde kaydırarak yükselen nehirden uzağa taşıyorlar.
8: İyi gidiyor. Tamam. Hızlı mı gidiyorum? Sanmıyorum. Sorun her zaman işlerin iyi gittiği zaman çıkar.
16: Gel bebeğim.
8: Geliyorum tatlım, sabırlı ol.
16: O ses de ne? Dur!
0: Josh ve Annie'nin kulübeyi yükselen nehirden uzağa taşımak için yaptıkları riskli plan ne yazık ki...
16: Dur!
0: ...kötü bitti.
8: Çok hızlı. Ne oldu böyle?
18: Bilmiyorum.
16: Yana doğru kaydı.
18: İyi gidiyordu.
8: Kulübenin yapımında kullanılan malzeme yeterince sağlam değil. Sağlam olmalıydı.
0: Kaydırma işlemi sırasında kulübe Josh'un raylı sisteminden kayarak yere çakıldı.
16: Lanet olsun, çok sinir bozucu.
18: Mahvolmuş.
7: Evet.
16: İşler Alaska'da böyle yürür. Planladığın gibi gitmezse sen akışa uyarsın.
18: Bence bir ara verelim ve her şeyi tekrar düşünelim. Yeni bir plan yapalım. Dua edelim de nehir daha fazla yükselmesin. Başka bir yol bulup evi taşıncaya kadar çalışacağız.
16: Bugün kesinlikle şanslı günümüzde değildik.
8: Kendimi sorumlu hissediyorum. Umarım bu olanlar yüzünden beni suçlamazlar.
16: Hiç kimse seni suçlamıyor, JT.
18: Moralim bozuldu. Çok üzgünüm. Evin yıkılmasını izlemek kötüydü. Neyse ki hala tek parça.
8: Sonuçta kulübe tek parça olarak ayakta. Üzerinde biraz kafa yorarak ve biraz da çalışarak sorunu çözebileceğini sanıyorum. Şimdi en baştan başlayıp tekrar yapacağım. Daha iyi bir planlamayla ve yapmam gerektiği gibi yapacağım.
9: Bugün yaşadığımız olay sadece geçici bir aksaklık. Josh'un hala o evi nehirden uzaklaştırması gerekiyor. Aksi takdirde nehir evi yerle bir edebilir.
0: Bu sırada çığ bölgesinde Dave ve ekibi yük treninin sorunsuzca geçebilmesi için tren yolunu çığın getirdiği karlardan temizliyor. Çığın en kötü kısmı temizlendi ve kalan karı kürekle kürüyorlar.
14: İçinde çok fazla çamur var, o yüzden de ağır. Kürediğiniz her seferde neredeyse 50 kilo ıslak kar kaldırıyorsunuz.
6: Küçükken bu işi para için yapardım. Şimdi büyüdüm ve hala bu işi para için yapıyorum.
14: Louisiana'da bu beyaz örtüyü hiçbir zaman göremezsiniz. Hiçbir zaman.
17: Tren yaklaşıyor ve şu anda zamana karşı yarışıyoruz.
0: Dave'in ekibi bir saat uzaklıkta ve yaklaşmakta olan yük treniyle ikinci bir çığ riski arasında sıkışıp kalıyor.
17: Yeni bir çığ olabilir. Çığ bölgeleri her zaman aktiftir. Bu sadece tren için değil, orada çalışan işçiler için de tehlike oluşturur.
0: Hattın 50 kilometre ötesinde yük treni çığın sürekli bir tehlike arz ettiği iki bölgeden birincisine doğru ilerliyor.
6: Önümüzdeki engel heyelan bölgesi 49.
5: 49 yaklaşıyor.
12: 49 yaklaşıyor. Eğer çığ düşerse bunun trene ne kadar büyük bir zararı olur acaba? Hayata elveda diyeceğimiz bir tehlike yaratır mı?
5: Olabilir dostum ama bugün öyle bir şey olmayacak. Bugün çok güzel bir gün.
12: Bugün değil. Wanda bugün değil diyor.
0: Çığ bölgesinde ekibin tren gelmeden işini bitirmesi için sadece birkaç dakikası var.
14: Çekilmeye başlayın. Trenin yolundan çekilin.

0: Sizin de gurur duyuyorum çocuklar. Çok iyi iş çıkardınız. Yoğun kar, sabah erkenden kalkmak. Kutlarım.
1: Evet, yaşasın. Rayları temizledik ve tren sorunsuz geçti. Gecikme yok.
2: Hayır, gecikme yok.
1: Evet, gecikme yok.
2: Tam zamanında bitirdik, başardık.
1: Aferin bize.
3: 3 kilometre kuzeyde Ron yeni çatısının inşaatına başladı. Ancak hava koşulları fazla yardımcı olmuyor.
2: Kar başladı. Bu olmasın diye dua etmiştim. Bu işi bitirmeliyiz. O yüzden bütün gün çalışacağız.
3: Ancak kar fırtınası yüksekte çalışmayı giderek daha tehlikeli yapıyor.
4: Tuttun mu?
2: Tamam.
4: Üzerime düşürme.
2: Umarım her şey yolunda gider. Tamam. Hey, dikkat et.
4: Tanrım.
2: Ashley, iyi misin?
4: Baba.
2: İyi misin?
4: Evet, buradayım.
2: Tanrım, o levha üstüne düştü sandım.
4: Hayır, evin diğer yanındaydım.
2: Tamam.
4: Herkes iyi mi?
2: Herkes iyi.
4: Aklım başımdan gitti.
3: Her dakika kötüleşen hava koşullarında çatıyı bitirmek gittikçe daha tehlikeli hale geliyor.
5: Sanırım bu son parça Ron. Bunu da koyduk mu olacak?
2: Öyle görünüyor. İşte oldu. Güzel. Evet, şimdi zamanı.
6: Şerefe.
4: Şerefe.
2: Tam zamanında bitirdiğimizi söylemeliyim. Kar birikmeye başladı. Böyle komşularım olduğu için çok mutluyum. Çok da şanslıyım.
6: Başarının tadı.
2: Evet. Güzel.
3: ...580 kilometreyi ve yolun en tehlikeli kısmını geride bırakan tren ekibi nihayet rahatlıyor.
6: Dün akşam ne yaptın? Bir yere gidip eğlendin mi?
7: Evdeydim. Wanda'nın pantolonunu onardım.
6: Ne? Wanda'nın tulumunu mu onardın?
7: Bugün giyebilmesi için. Her yerini onardım.
6: Senin tulumunu mu dikti?
4: Evet. Çok iyi bir iş çıkardı. Çok teşekkür ederim George.
7: Bir şey değil.
3: Ve ekibin varış noktası görünüyor. Yusubeli Kömür Madeni.
4: Tam zamanında, görev tamamlandı Bill.
6: Hedefe zamanında varmak insanı her zaman mutlu ediyor.
4: Zamanında ve sorunsuz.
8: Evet, sorunsuz ve çığsız. Tam istediğimiz gibi.
3: Yusubeli Madeni dünyanın her yerine kömür ihraç ediyor. Madenin derinliklerine elektrik döşemekte kullanılacak bu zırhlı kabloların nakliyesi şirket için hayati bir önem taşıyor.
4: İşin tamamlandığını görmek her zaman çok güzel bir duygu.
6: Bu Vitiye'den yüklediğim en ağır trenlerden biri. 9500 tonluk karga yüküyle tren sınırlarını zorladı. Zor ama zevkli bir sürüştü.
7: Zamanın darlığına ve üzerimizdeki onca baskıya karşın tam zamanında gelebildik. Harika iş çıkardınız çocuklar. Hadi gidelim artık.
3: Aynı anda Josh ve Annie evlerini taşımak için farklı bir plan uyguluyorlar.
9: JT gittikten sonra işi kendi başıma yapıyorum. Annie de benimle çalışıyor. Bugün sanırım 9 metre kadar ilerlettim. Hiç kötü değil. Santim santim ilerliyor. Ama vazgeçmeyeceğiz. Nehir onu yutmazsa tabii.
10: İlerliyoruz. Kulübe her seferinde 5-6 metre kadar ilerliyor. Bence gayet güzel gidiyor.
9: Düzeni en üzerinden tekrar geçtim. Önceki hatalarımızdan ders alarak biraz daha basitleştirdim. Büyük kuş ağacı kütükleri kullanıyorum. Bu kütükler yuvarlak, pürüzsüz ve ev üzerinde çok daha kolay kayıyor.
3: Josh, eski Mısırlıların piramitlerin yapımında kullanılan dev taşları taşırken kullandıkları tekniği uygulayarak evini başarıyla taşıyor.
9: Eski yeri tam burası. Epey yol kat ettik. Yaklaşık 12 metre kadar çektik. İşte burada. Bu bize nehir buraya gelinceye kadar zaman kazandıracak.
10: Evet, güzel görünüyor.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Yaklaşık 25 saattir uçaktaydım.
17: Geldik.
16: Portobello'daki ilk durağımız Amazonlardaki son büyük altın yataklarından biri olacak. Burada Fofocas dedikleri ev yapımı bir sürü altın makinesi var. Gittiğimiz her yerde, her ülkede farklı madencilik metotlarını keşfetmek istiyorum.
17: Gidelim.
16: Şimdi bir tekneye bineceğiz ve şu Fofocas'ları bulacağız. Çok sıcak.
17: Ve nemli.
18: Peru'lu güvenlik uzmanı ve kalp cerrahı Dr. Diego Lizarzaburu, Parker'la ikinci keşif gezisine çıkmak için geri dönüyor.
16: Diego inanılmaz bir adam. İnanılmaz bir doktor ve inanılmaz bir güvenlikçi.
19: Brezilya'da olduğumuz için çok heyecanlıyız ama sağlık ve güvenliğin senden sorulması gerçekten büyük bir sorumluluk. Özellikle Parker söz konusu olunca daha da zor olabiliyor.
17: Daha şimdiden istemediğin yerlerin terlemeye başladı mı?
16: Pudra sürdün mü?
17: Hayır. Sen pudralandın mı Diego?
19: Evet. Evet ama ikisini de özledim. Danny ve Parker ikisi de çok çılgınlar.
20: Merhaba çocuklar. Merhaba.
18: Parker'ın ekibine bu sefer Brezilyalı madencilik uzmanı
20: Parker.
16: Ben Parker.
18: Çok Larissa Rodriguez de katılıyor.
16: Ben de öyle. Larissa'yı getirdik. Kendisi madencilik toplumu ve teknikleri konusunda çok bilgili biri.
17: Merhaba, memnun oldum.
20: Brezilya'ya hoş geldiniz.
17: Teşekkürler.
20: Kim kullanacak?
16: Evet, o.
20: Brezilya'daki altın madenciliği bölgeleri son 10 yılda 3 katına çıktı. O yüzden burada büyük bir altın akımı yaşanıyor ama yatırım fırsatları arayan herkesin endüstrinin nasıl işlediğini bilmesi gerek. Çünkü burada birçok farklı kuralımız var ve bu işleri zorlaştırabiliyor.
17: Pekala, hadi gidelim. Başlıyoruz.
20: Maden alanı ararken yasa dışı madenciliğe rastlama olasılığınız çok yüksek. Ama ben pazarın nasıl işlediğini biliyorum, oyuncuları tanıyorum, altının nerede olduğunu biliyorum. O yüzden Parker'a yardımcı olacağımı düşünüyorum.
21: Alaska'da emniyet bizim bir numaralı önceliğimizdir ve bütün pilotlarımız iyi eğitimli profesyonellerdir. Yani siz sonradan olma amatör pilotlar bunu evinizde denemeyin.
22: Kuzey Alaska. Burası Amerika'daki en izole vatandaşlara ev sahipliği yapar. Tek giriş yolu ve tek çıkış yolu sadece arazi uçağı vasıtasıyladır. Yolların bittiği yerde Tibito'ların dünyası başlar. Bu bölümde Era Alaska CEO'su ve pilot Jim Tibito sağ solu belli olmayan buza riskli bir inişe teşebbüs ediyor.
23: Her yerde taşkınlar var.
22: Pilot Doug Doherty küçük su adasına doğru ilerliyor. İki kutu kritik aşıyı teslim etmeye çalışıyor.
24: Çok endişeliyim. Oraya inebileceğimize emin değilim. Uçağı da kesinlikle kesmek istemiyorum.
22: Ve Ariel Tibito ve yakınları yengeç avına çıkıyor.
25: İki. Müthiş dostum, müthiş.
22: Her gün Era Alaska pilotları küçük uçaklarda zorlu hava koşullarıyla savaşıyor. Amerika'nın son sınırına geriye kalan son can kurtarını sağlıyor.
25: Era 292, 2 saatlik benzin. Uçakta 3 kişi var.

0: 70 günlük karanlıktan sıfırın altında 40 derecenin altına düşen kasırga rüzgarları ve sıcaklıklarından sonra en sonunda güneş yüzünü gösteriyor. Batı Alaska'nın kırsal köylerini hayata döndürüyor.
1: Kış boyunca Yunaklit'te tipik bir gün. Isı 30 ile 40 derecenin altındadır. Sonra Şubat'ta güneş yükselmeye başlar ve ısı 20'lere çıkmaya başlar. İnsanlar kabinlerinden çıkmaya başlar, kabin sıkıntısından kaçmaya çalışırlar. Gelecek olan yazdan söz etmeye başlarlar. Heyecanlı olur bu.
2: Hey Jim, Lance, eski zamanlardaki gibi.
1: Merhaba millet, nasıl gidiyor?
3: Biz adanın 8 ya da 9 kilometre aşağısında bir yerdeyiz. Bize biraz benzin gönderebilirseniz harika olur.
0: Lance Kremberger, popüler bir av rehberi olarak Alaska ormanlarındaki en tehlikeli ve havaalanına olmayan inişi başarması için Jim'e ve 30 yıllık tecrübesine güveniyor. Lance zorlu kış boyunca vaşak ve kurdu kar makinesiyle kafana kıstırıyor. Ama derin kar bu yolculukta beklediğinden daha çok benzin yakmasına sebep oluyor. O ve bir meslektaşının kamplarından 45 kilometre geride karaya oturmasına sebep oluyor.
3: Kar boyunca kar makinesiyle yaptığımız bir şerit var. Kaya gibi sert. Bizim için yapabileceğiniz bir şey varsa sizin için işaretleyebilirim.
1: Yani bu buz şeridi neye benziyor? Sadece nehirde taşan bir şey mi?
3: Bir taşan şerit var. Ağaç çizgisinin tam altında.
1: Taşma gerçekten güç bir durumdur.
0: Bir nehir donarken buz ve karın ağırlığı aşağıdaki suya baskı yapar. Baskı buzun kırılmasına ve alttaki suyun buzun yüzeyine akmasına sebep olabilir. Buzun üstündeki kar izolasyon olarak çalışır. Suyun sıcaklığının donma noktasının üstünde kalmasına sebep olur. Suyun bu katmanı metrelerce derinlikte olabilir. Karın altında kalarak sağlam bir yüzeyin varlığı yanılsamasına sebep olabilir.
1: Onun üstüne iniş yapamazsınız çünkü eğer buz yeterince kalın değilse buzun arasından bir grup suya girersiniz ve sonra kayarsınız. Ve bir parmak şıklatmanızla ölüm kalım durumuna düşersiniz.
3: Nasıl olduğunu bilirsiniz. Her iki günde bir değişiyor. Bazen biraz su oluyor, bazen olmuyor. Diğer telsize geçeceğim. Sen gelirken seninle konuşacağım ve neye sahip olduğumuzu sana bildireceğim.
1: Anlaşıldı, tamam.
0: Bu Jim'in mevsimdeki ilk havaalanı dışı gezisi olacak. Bu işin hakkından gelebilecek tek uçak, bütün bunları başlatan uçak olacaktır. Onun 1969 Cessna 1802'si.
1: Geçen sonbahar ben 180'i bir hangarda bütün bir kış depolamak için almıştım.
0: 1802'nin 4000 dolarlık tundra lastikleri sert araziyle başa çıkmak üzere tasarlanmıştır. Ama yumuşak karda kolayca sıkışıp kalabilir. Isı sadece 3 derece ve Lens'in benzin için acil ricası Jim'in en değerli gözdesini beklenenden erken geri almak istediği anlamına geliyor.
1: Evet, yani gidip onunla biraz alıştırma yapmalıyım. Hey, eski kulaklığımı buldum.

0: Jim Gosovia nehrine gitmek üzere ayrılırken eşi Ferno ve kızı Ariel istasyonu idare ediyor.
1: Günler gittikçe uzuyor. Herkesin neşesi yerine geliyor. O kadar da karanlık değil. Herkes balığa çıktı ve nehre doğru gittiği için memnun. Dışarı daha çok çıkmaya başladılar.
2: Uçak kısa sürede burada olmalı. Benim adım Ariel Tivido ve ben 22 yaşındayım. Temizlik işi yapıyorum, telefonlara bakıyorum. Yolcuları alıyorum ve bu işi seviyorum. Hey Larry! Yolcularla konuşmayı seviyorum. Çalışıyor olmam gerekse de konuşmayı uzata uzata bitiremiyorum. Ama insanları seviyorum. Ne oldu?
3: Sağ ayak parmaklarımı kaybedeceğim.
2: Aa, gerçekten
3: evet.
2: Mi? Bugün Yunaklitli bir adam Dunder Havalimanı'na geldi çünkü Nome'a gitmesi gerekiyormuş. Ayakları soğuktan donmuş ve onları kestirmesi gerekebilirmiş. Yunaklit kliniği bunu yapamaz. Dolayısıyla Nome'a bir uçakla gidiyor.
0: Dunder'ın kazası kar makinesi kalın bir kar yığınına girdiğinde meydana geldi. Bu şehrin 16 kilometre dışındaki bir nehirdeki taşma sonucu oluşmuştu.
3: Taşmanın içine girdim ve iyice içine sıkıştım. Neredeyse diz boyuydu. Yöneticiye göre onları kaybedebilirim. Bakmak ister misin?
2: Evet.
3: Öyle mi?
2: Aa, ayağın ne zamandır suyun içindeydi?
3: Belki yarım saat.
1: Tanrım, az kişi her kış soğuktan donmuyor. Şu yaralara bak. Bilirsin, herkes gidiyor. Geriye şu siyah yanaklarla geliyorlar. İki ayak mı, sadece biri mi? Acil durumlarımız olduğunda etrafta bir uçak olması çok önemli. Her gün insanları arazi uçaklarımızı hastanelere göndermemiz gerekiyor.
2: Sana parmakların konusunda iyi şanslar.
3: Teşekkür ederim.
2: Umarım geri geldiğinde 10 tanesi birden seninle olur.
0: Palmer şehrinin 56 kilometre güneydoğusunda tecrübeli bir pilot Air Alaska'nın kuzey merkezi Barrow'da çalışmak üzere hazırlanıyor.
4: Adım Luke Hickerson ve 8 yıldır ERA için çalışıyorum.
0: Luke, Alaska'nın affetmeyen göklerinde uçmaya 18 yaşında başladı. Ve şu anda Jim'in en iyi adamlarından biri ve Barrow merkezinin baş pilotu. Kışı evde Vasilya'da geçirdikten, ailesine yeni bir üye ekledikten sonra Luke kuzeye doğru yola çıkıyor.
4: 3 ay önce oğlum doğdu. Adı Ethan. Onlara bir tebessüm edebilir misin Ethan? Baba olmak gerçekten harika bir şey. Başka bir insan için sahip olabileceğin sevgi inanılmaz ve bu oldukça özel bir duygu. İşe dönmek için hazırlanmak neredeyse günümün yarısını alıyor. Ceketimi, botlarımı ve bu tür şeyleri oraya gönderemediğim için bütün eşyalarımı toplamam lazım. 2 haftalık yiyecek ve ihtiyaç duyabileceğim diğer şeyleri, yani giysilerimizin de çoğunu Barrow'da tutuyorum. Çünkü orada tam zamanlı kalıyorum. Bütün zamanım orada geçiyor yani. Yanıma alamadığım tek şey maalesef oğlum. Ama onun dışına götüreceğim şeyler de işte bu kadar. Barrow'da yaşamak aşırı derecede pahalı. Yiyeceklerle doldurmak için 2 kutum var. Şimdi mutfağa gidip onları dolduracağım. $350'lık yiyecek aldığım bir marketim var. Bu bana 2 hafta kadar yetiyor. Genelde dolaba, dondurucuya ya da neyimiz varsa onun içine atıyorum. Bizde pisi balığı, domuz eti, biraz sıcak, turta, tavuk ve sonra biraz sebze, üzüm ve havuç var. Evet işte. Biri alamıyoruz. Çünkü bu tür şeyleri izin almadan Barrow'da yapamazsınız. Vasilya ve Barrow arasındaki ücret farkı büyük olasılıkla %50 kadar var. Yani Vasilya'da aldığım $350'lık yiyecek bana kolayca $700'a mal olabilir. O da istediğim tarzı yiyecek bulabilirsem tabii ki. Evet, işte bu kadar.
2: Seni seviyorum. Görüşürüz baba.
4: Artık baba olduğum için uçarken Ethan devamlı aklımda. Çünkü Alaska'da uçmak doğal olarak tehlikeli bir şey. Ve ben de diğer herkes gibi ölmek istemiyorum tabii ki.
0: 2010 Alaska havacılığı için ölümcül bir yıldı. Air Alaska 628 bin yolcusunu bir olay olmadan taşıdı. Ama eyalet çapında 22 kişi kazalarda hayatını kaybetti. Ortalama olarak her 4 günde bir taneye denk düşüyor.
4: İşe geri dönmek için karavanlarımızdan birini uçuracağım. Palmer'dan Barrow'a.
0: Cessna 208 karavan tek başına türbin motoruyla 9'a kadar yolcu taşıyabilir ve 1 saatte 172 mil uçuş hızına sahiptir. Yüksek rüzgarları ve 1250 kilogram yüküne 2010 Alaska havacılığı için ölümcül bir yıldı. Air Alaska 628 bin yolcusunu bir olay olmadan taşıdı ama eyalet çapında 22 kişi kazalarda hayatını kaybetti. Ortalama olarak her 4 günde bir taneye denk düşüyor.
4: İşe geri dönmek için karavanlarımızdan birini uçuracağım. Palmer'dan Barrow'a.

0: Bugün benim mesaimin ilk günü. Buraya çıkmak insanı rahatlatıyor ve hava gerçekten çok iyi. Kimse hava kötüyken işe gitmek istemez. Buranın havasına alışmaksa benim bir ya da en fazla iki günüm alıyor.
1: Uniclete'in 48 kilometre güneyinde Lance Kronberger ve meslektaşı benzin olmadan donmuş Gosavia Nehri'nde sıkışıp kaldı.
2: Lance'in kampını görene kadar akıntı yönüne gideceğiz. Umarım ki radyoya gelip bana durumların nasıl olduğunu bildirir. Söylediği kadar zor muymuş şartlar göreceğiz. İşte bu yüzden Lance'in burada olması iyi. İşin içinden varsayımların çıkmasını sağlayabilir. Buradan bütün taşmayı görebilirsiniz.
1: Jim Lance'e yaklaşıyor ve donmuş nehirde güvenli bir iniş noktası seçtiğine inanmak zorunda.
2: İşte ağaç çizgileri, yani akıntı yönüne doğru 5,5 kilometre civarında olmalılar.
3: Orada mısın Jim?
2: Ne oluyor Lance?
3: Bence alçalmalısın. Sanırım makinem inmen gereken yerde. Buraya inebileceğini düşünüyorum.
2: Yani makinenin olduğu yer iniş yapabildiğim yer mi?
3: Şu an beni bir şeridin ortasında dururken görüyor musun?
2: Yani şimdi bu çok mu zordu?
3: Evet, çok zor. Endişelendiğim tek şey önümdeki taşma. Biraz genişçe.
2: Bir geçiş yapacağız ve biraz daha aşağıdan kontrol edeceğiz.
1: Eğer Lance durumu yanlış yorumlarsa, Jim'in uçağı indiği anda buza girer ve harap edici bir kazaya sebep olur.
2: Orada rüzgar var mı?
3: Akıntıya karşı 5-10 arasında var. Üstünde biraz kar olmak üzere her yerde taşma var. Şu an taşmanın üzerindeyim. Burası biraz engebeli olmaya başladı.
2: Burada bir atış yapalım.

0: Yunakliyit'in 48 kilometre güneyinde donmuş Golsovia nehrinde Jim Tibito sağ solu belli olmayan buz üzerinde en değer verdiği müşterilerinden biri olan av rehberi Lance Kronberger'a 190 litre benzin teslim etmek için riskli bir inişe teşebbüs ediyor.
1: Neler oluyor Lance?
2: Şu anda taşmanın üzerindeyim.
0: Eğer Jim'in Cessna 1802'si nehirdeki buzun taşımına girerse uçak büyük ihtimalle ters yüz olur.
1: Orada hiç rüzgar var mı?
2: 5-10 arasında akıntıya karşı.
1: Hadi bir deneyelim.

0: Harika dostum, harika. Bu yeterli mi?
1: Hiç de kötü değil.
0: Ayılarla ilgili bir şey duydun mu?
1: Hayır, kimse bu konuda bir şey söylemedi.
0: Jim'in bize benzin getirmesi hayatımızı daha da kolaylaştırıyor. Şu anda 2 haftalık benzinimiz var. Tuzak sezonu açıkken 2 haftamız daha var. Günler uzuyor. Sadece hava koşullarına dikkat etmeli ve nehir kırılmaya başladığında burada sıkışıp kalmadığımıza emin olmalıyız. Teşekkür ederim dostum. Burada Jim ve benim aramda olan ilişki, yani insanların birbirine güvendiği başka bir ilişki yok. Harika bir iş çıkardı. İyi bir nokta bulduk ve bu kesinlikle çok iyi oldu.
2: Jim Unocleat'e giderken kuzeydeki işinin ehli elemanı Luke Hickerson 2 aylık bir aradan dönüyor ve Barrow'daki merkeze iniyor. Kuzey Kutbu Dairesi'nin 480 km kuzeyinde yer alan Barrow, Birleşik Devletler'in en kuzey noktasıdır. Kuzey Buz Denizi bir tarafında, yüzlerce kilometrelik düz Alaska tundrası diğer tarafta. Barrow'un acımasız Kuzey Kutbu rüzgarlarından kurtuluşu yok. Ve bu onu dünyanın en sert çevrelerinden biri kılar.
3: Barrow'da hava -30 derece. Güneş şu anda ufukta oldukça aşağıda kalıyor. Ve şu anda 3 saatlik gün ışığına sahibiz. Sonrasında onu kaybedeceğiz. Hadi başlayalım.
2: Barrow bütün eyalet boyunca en düşük ısıya sahip. ERA'nın uçaklarını elementlerden korumak için ve buz kırması maliyetlerini düşürmek için yeni hararetli bir hangar kışın başında inşa edildi ve değerli bir mal haline geldi.
3: Biz uçakları gece hangarın içinde tutuyoruz. Bu

0: Operasyonumuzu tamamıyla daha verimli kılıyor. Buzu sabah kırıyoruz. Buz kırma suyu maliyeti gülünç seviyelerde. Ve bir uçağın buzunu kırmaya ayrılan zamanda biz uçabiliriz. Bunun işe yarayacağından emin değilim. Ya biz direkt içine girersek, yani direkt yaklaşırsak?
1: Hadi deneyelim.
0: Bu gece hangarda bir tane ekstra uçağımız var. Ve ben de uçağımı sıkıştırmaya çalışıyorum. Ve teknisyen Dave ve ben bu tetra yapbozunu maaş çekimden fazlaya mal olacak bir şeye sebep olmadan yapmaya çalışıyoruz. İşimiz gerçekten de kolay değil. Başaramayacağız ha? İlk defa uçağı çektiğimizde neredeyse ön camı çarpıyorduk. İkinci seferse kirişe çarptık. Şimdi burada oturup bununla uğraşacağım. Şu anda çok soğuk. Yani bu gece uçak sadece dışarıda kalacak. Büyük ihtimalle sabah buzunu kırmak zorunda kalacağız. Bu tam bir felaket.
2: Unathlete sürpriz bir davet. Ariel'a Air Alaska garından beklediği bir kaçış sağlıyor.
3: Alo.
4: Hey Ariel.
3: Merhaba Steve.
4: Nasıl gidiyor?
3: Gayet iyi.
4: Çok iyi. Geceleyin biz pazartesi bahsettiğimiz yengeç kaplanını kontrol edeceğiz. Takılmak ister misin?
3: Tabii ki. Harika. Evet, kesin gelirim.
4: Tamam, güzel.
3: Teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
3: Hoşça kal.
4: Tamam.
3: Güzel.
5: Bizim kar makinemizle mi, onlarınkiyle mi gidiyorsunuz?
3: Ben gidiyorum.
5: Neden diğerleri yürüyor? Üstünde yazı olan şeye bas. Oldu gibi.
3: Güzel.
2: Jim benzin akışından dönmek üzere. Ve 180'i donmuş asfalta bağlamak için Ariel'in yardımına ihtiyacı var.
6: Hey Ariel, senin için bir işim var.
3: Nedir?
6: Buraya gel. Keskin bir şey kullanamazsın, yoksa aladı koparırsın. Çünkü donmuş burası. Yani bir kablo fırçası ya da ona benzer bir şey alman gerek. Ve başlama.
3: Evet, sıcak su getireceğim.
6: Evet, sıcak su alabilirsin.
3: İstediğimiz de bu değil miydi? Bence bu olur.
6: Evet, sıcak su getir. İyi fikir bu. Üçüncü sınıftan boşuna mezun olmadın, öyle değil mi?
3: Bilmez miyim? Sana kalsa burayı öylece kazacaktık. Aynen öyle. Şu anda bu ipi koparacağım ki uçağı bağlayabilelim. Bunu üstüne sıcak su dökerek yapacağım. Böyle yapmam gerekiyor.
6: Burada çok su var.
3: Evet. Hepsini buraya dök.
5: Şu çok bilmiş, benden bunu bir çekiç ya da parmağımı kullanarak yapmamı istedi. Ama bu mümkün değil. Çok soğuk.
3: Ah, bu olmayacak değil mi? Gerçekten mi?
6: Çekmeye devam et. İşte bu.
3: Dur. Orada olmadığımı düşünüyor ama...
6: İşte başlıyoruz.
3: Evet, işin üstündeyiz.
2: Unathlete'in 300 kilometre kuzeybatısında Nome şehri bulunmakta. 320 kilometre içinde bulunan tek hastane olarak Nome'un tıbbi merkez hizmetleri 10 bin insana açık. Köylerde Ohio'nun boyutu kadar bir bölgeye yayılmakta. Güneş çıktığında hastane personeli azalan tıbbi levazımları çevre alanlardan depolamak için acele etmeli.
0: Sahip olduğumuz köylerden biri, Amerika'nın en uzak köylerinden biri Diomed'dir.
2: Küçük Diomed Rusya'dan 4 kilometre uzakta. Uluslararası gün değişme çizgisinde yer alan küçük bir ada ve en sert kış koşullarına göğüs geren 135 sakine sahip. Kalıcı bir kaçış yolu olmadan yerin sakinleri Bering Denizi'nin buzu üzerinde bir sahanlık çizgisi çizmişlerdir. Ve bu pilotların iniş yapmasına ancak hava izin verirse yol açar.
0: Yılın bir kısmı boyunca ellerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey içe ya da dışa akıtılamaz. Yani bu aşıları getirme şansına eriştiğimizde bu gerçekten çok önemli.
6: Evet, ben Jim.
4: Jim, ben Doherty.
6: Evet, ne oldu Doug?
4: Klinik aradı ve hastaneden buraya, yani küçük Diomed Adası'na aşı getirmemize ve elimizden geldiği kadar çabuk olarak oraya göndermemize ihtiyaçları varmış. Adım Doug Doherty. 20 yıldır ERA için çalışıyorum. Nome, Alaska'da yaşıyorum.
6: Tamam, bunu karavanda mı yoksa 406'da mı yapacağız?
2: 208 karavanın yüksek kanatları daha çetin koşullarda iniş yapmasına yol açar. Ama 406'nın ikiz motorları bir motorun başarısız olması durumunda açık deniz üzerinde gezi için yolculuğu daha hızlı ve güvenli kılar. Diomed'e ulaşmak için Doug'ın donmuş Bering Denizi'nin 28 milini geçmesi gerekir.
4: 406'yı kullanacağım.
6: Tamam, bu bana uyar. Eğer bu aşılara ihtiyaçları varsa hadi oraya götürelim.
4: Tamam, ben 406'yı alacağım ve buradaki hastaneden ilacı alır almaz oraya gitmek üzere yola çıkacağım.
6: Tamam, görüşürüz.
2: Barov'da Luke'un ilk iş gününün sabahında sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düşüyor.
0: Barov'da hava soğuk.
2: Sıcaklık çok düşükken Luke'un havanın sıcaklığının ne kadar düşük olduğunu anlaması için bir termometreye ihtiyacı yok.
0: Bu sabah bir kupa kahve aldım. Ve kahve öylece buharlaştı.
2: Hava soğuk. -30 derece ve daha aşağısına maruz kaldığı bir gece geçirdikten sonra Luke'un 208'i bir tabaka buz topladı. Buz uçağın sensörleri ve aerodinamiklerine müdahale edebilir ve uçuştan önce temizlenmek zorunda.
0: Buzlarını kırmalıyım. Bu tam bir baş belası.
2: Buz kırma makineleri uçakta oluşan buzu kesmek için sıcak sıvılaşmış propilen glikol kullanır. Mobil makineler donmuş iklimlerde hayat kurtarıcıdır.
0: Aa tanrım. Buz makinesinde hiç buz kırma sıvısı yok.
2: Pilotlara uçuş saatine göre ödeme yapılıyor. Eğer Luke uçağının buzunu kıramazsa uçuşu ve beraberindeki maaş ödemesini başka bir pilota vermek zorunda kalacak. Yolcular gitmeye hazırlanırken Luke'un çabuk bir çözüm bulması gerek.
0: Başka bir buz kıracağı makinesi bulmalıyız. Bu pek işe yaramayacak.
2: Barrow'da buz kıracağı ile ilgili sorunlar Luke gibi pilotların sabaha oldukça büyük bir hayal kırıklığıyla başlamasına sebep oluyor.
0: Bu her zaman kullandığımız buz kıracağı. İşte burada sıvı seviyesini görebilirsiniz. Elimizde bir tane daha içinde sıvı olan buz kıracağı var. Ancak bu dışarıda bırakılmış, yani sıvı -30 derece. Bu uçağı sprey edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Durum kötü. Bu pek işe yaramayacak.
2: Air Alaska pilotları uçuş başına ücret alıyor. Ve hiçbir pilot her uçuşun getirdiği paradan vazgeçmek istemese de gecikmeyle gelen sorunların farkında olmalıdır.
0: Programlar yedekleniyor ve yolcular sinirlenmeye başlıyor. Tam zamanında yola çıkamıyorlar ve yük yedekleniyor.
2: Luke'un uçağı yerdeyken çıkışını daha fazla ertelemeli mi yoksa parayı feda edip işlerin programa bağlı yürümesi için uçuşu başka bir pilota vermesi gerektiği konusunda bir karara mı varmalı?
4: Hangara mı koyalım? Atkasak mı yapalım?
7: Bağlayacak mıyız?
4: Evet. Olabilir. Tamam.
7: Peki.
4: Güzel.
0: Hangara geri koyacağım. O uçuşları birleştiriyor. Bu noktada tek seçenek uçağı hangara itmek ve açılmasını beklemek. Uçuşu gerçekleştiremedim. Yani burada parayı kaybeden tek kişi benim. Buraya gelişimin ilk sabahı bunlarla uğraşmak gerçekten de bugüne başlamak istediğim bir yol değil.
3: Kuzenim Steve'le yengeç kaplarını kontrol etmeye hazırım. Sanırım o benim büyük kuzenim Steve.
8: Bu büyük kuzen değil. Nedir bu? İkinci derece kuzenin.
3: İkinci derece mi?
8: Evet.
3: Biz köylüler, biz hep akrabayızdır.
8: Edgar, sen Ariel'la yengeç dansı yapmak ister misin? Eskimo dansını.
3: Hadi Edgar.
8: Hadi Edgar.
9: Ben iyiyim.
8: Ay yapma. Birdenbire utangaçlaştım.
3: Sadece kaz ve güneş gördüğümden.
8: Hazır mısın?
3: Bilmem ki. Ve bu kaz dansıydı.
8: Bu yengeç avlamada şans getirmeli.
3: Yengeç. Alaska'da yaratıcı olmalısınız çünkü gidebileceğiniz bir kulüp yok. Bu yüzden dışarıda yapabileceğiniz şeyler bulmalısınız. Çünkü kışın en soğuğunda hava karanlık ve buz gibi. Hep içeride kalıyorsunuz. Ve güneş çıktığında sanki herkes yeniden doğmuş gibi ve mutlu. Steve ve ailesiyle buz üzerinde tanıştım. Hey!
4: Hey Ariel!
3: Sonra biz Bering Denizi'nin şehrin dışına doğru yola koyulduk. Donmuş Bering Denizi'nin. Kış uzun bir süre burada kalacak. Okyanus miller ve miller boyu donmuş vaziyette. Uyandığında her yerin karanlık olmaması insanı heyecanlandırıyor. Mutluluktan midenizde kelebekler uçuşuyor.
2: Ariel Kuzey Buz Denizi'nde gezerken Era Alaska karargahında Jim ve Ferno kışın tehlikelerinin bitmekten çok uzakta olduğunu hatırlıyor.
6: Günaydın Era. Unaklit'ten bir teknisyeni aramak zorundayız. Kendisi Kayokuk'a gelmeli ve jeneratörü kontrol etmeli. Çünkü duyduğumuza göre birkaç gündür onların elektrikleri kesikmiş.
2: Unaklit'in 200 kilometre kuzeybatısında yer alan küçük Kayokuk köyünde sadece 91 kişi yaşamakta. Kış boyunca sıcaklık rutin bir şekilde eksi 35'lere iniyor. Ve bu elektriği köylülerin yaşama savaşında çok önemli bir hale sokuyor.
6: Kayokuk oldukça küçük bir köy. Alaska standartları dahilinde bile nasılsa hayatta kalıyor.
2: Küçük olsa da köyün geçidi hala ayakta. Bu Jim'in 207'de uçuşu yapabileceği anlamına geliyor. Böylece değerli 108'inde meydana gelecek gereksiz aşınmadan kaçınıyor.
4: Ben Bob Eifmeister. Ben Anchorage'ın dışındaki Alaska Enerji Makamı'nda çalışıyorum. Acil hizmetlerden elektriğin kesildiğini öğrendik. Oraya uçacağız ve elektriği getirip getiremeyeceğimize bakacağız.
6: Şu küçük köylerdeki sorun, bu donanımı sağlayacak kadar yetişmiş eleman bulmaktadır. Şehre uçacağız ve umarım biri çıkar. Çünkü elektrik yoksa radyo da yok ve onları arayamayız. Bu durumu çözmemiz gerekiyor.
2: Güç kesintisi köy telsizini kesti. Ve bu alçak uçuşun Jim'in vardığını bildirmesi için tek şansı olduğunu gösteriyor.
6: Elektrik olmadan telefonları, radyoları ve bu tip şeyleri çalıştıramazsınız. Ve biri yara alırsa burada ölüm kalım meselesinden söz ediyorsunuz demektir.
2: Neyse ki yakınlardaki bir köylü Jim'in alçak uçuşunu duydu ve onları elektrik santraline götürecek. Karanlık çökerken Jim ve teknisyen köy ısı olmayan üçüncü gecesine girmeden elektriği geri getirmek için acele ediyor.
4: Motor çalışıyor ama şehirde elektrik yok. Burada neler dönüyor bir bakacağım. Sanırım bütün yükü alamazlar. Yani buradaki sorun bir motorun çalışması.
2: Kırsal Alaska'da yaygın olduğu üzere Kayokuk'un elektriği jeneratörlerle sağlanıyor. Bu durumda 3 jeneratörden ikisi çalışmayı durdurdu. Bütün elektriği kesti. Bob kötü bakılmış tesislerdeki yağ basınç sensörlerini ve enerji kaynaklarını inceliyor. Ve köyün geçen yıl boyunca 2 jeneratörle ayakta kaldığını anlıyor.
4: Bu çalışmıyor değil mi?
9: Hayır.
4: Çalışmaz değil mi?
9: Hayır, çalışmaz. Biz genelde ikisini çalıştırıyoruz. Ama bu kesildi ve ben ne olduğunu anlayamadım doğrusu.
4: Küçük bir topluluk. Kuruluşa yardım eden köyden başka herhangi bir şirket ya da kuruluş yok. Operatör nerede?
9: John onunla birlikte.
4: Tamam.
9: Şu anda gelemez.
4: Tamam. Bu işte başa çıkamazlar ve bir operatör tutmakta sorun yaşıyorlar.
6: Yani bunlardan biri çalışacak mı?
4: Bunun kötü tarafı şu, bütün noktalar için bir sensörü var. Bunu 20 yıl önce kaldırmışlar ve bir daha hiç düzeltmemişler.
6: Bu küçük bir köy olmasının yan etkileri. Fazla altyapı yok ve bu elektrik santralini yönetecek kalifiye insan da yok.
4: Burası neredeyse 5 yaşında. Şuna bak.
2: Unaklit sahilinin 5 kilometre gerisinde Ariel yakınları yengeç sitesinde çalışmaya gidiyor.
3: Vay canına. Su geliyor.
5: Steve yılın ilk kabını aldı. Ki buna ümit kabı denir. Ve genelde çok yakalayamazsınız. Genelde bir ya da iki yakalarsınız.
4: Neden bilmiyorum, arkadaşı önemsemezler ama pembe somon balığı iyi bir dosttur.
3: Gerçekten mi? Ben de yengeçlerin vejetaryen olduklarını sanırdım. Evet öyle.
4: Şimdi ağa çekiyoruz ve neyimiz olduğuna bakıyoruz. Eğer şansımız yaver giderse yengeç çıkar.
3: Evet görüyorum.
4: Hareket ettiğini görüyorum.
3: Evet.
4: İki.
3: Vay canına, yengeci severim. Üzgünüm çocuklar ama mideme iniyorsunuz.
4: Evet, pek büyük değiller fakat kesinlikle tatları güzel olacak.
3: Bugün iki tane yakaladık. Bu çok iyi ama şimdiden itibaren onlardan çok tutacağız. Bir sürü Alaska kral yengeci. Muhteşem. Vay canına. Eyvah.
2: Nome'un 215 kilometre kuzeyinde hastane personeli aşıları küçük Diamond'e göndermek için hazırlıyor.
8: Benim adım Chris Gilby. Ben Norton Southland şirketi için halk sağlık hemşirelerinin yöneticisiyim. Küçük Diomede aşı göndereceğiz.
2: Rusya'dan 4 kilometre ötede Küçük Diomede Adası, aşıları getirmeler için NOM'un tıbbi personeline ve Air Alaska'ya güvenen 135 sakinine ev sahipliği yapıyor.
8: Bize Alaska eyaleti tarafından gönderilen aşı miktarının maliyeti milyonları buluyor. Ama her bireysel aşı nakliyatı 2 ya da 3 bin dolara mal olabilir. Kullandığımız paketleme ile de biz aşıları en fazla 8-12 saat koruyabiliyoruz. Kesinlikle bozulmalarını istemeyiz. Ancak bazen bu olabiliyor. Yani uçakla yolculuk etmenin çok büyük bir önemi var. Ve bu köye gitmeye hazır.
3: Bunların hepsi aşı mı?
8: Evet, lütfen.
3: Tamam. Peki.
4: Bugün NOM'dan Küçük Diomede gidiyoruz. Klinikleri için iki kutu bırakacağız. Bu sadece iki kutu bırakmak için çok özel bir gezi. Fakat bunlar aşı ve onların buna ihtiyacı var. Yani biz bu işi yapacağız. Tamamdır. Diomede bu tarafta. Bering Denizi'nin ortasına doğru gidiyoruz. Diomede'in bir havalimanı yok. Yani Bering Denizi buzuna iniş yapmamız gerekiyor. Küçük Diomede buzu her yıl farklı donar. Bu rüzgara ve akımın yönüne göre değişir. Yani kısaca nereye iniş yapacağımı ben bile bilmiyorum. Ya da hiç iniş yapamayabiliriz. Bilemiyorum. Diomede'de kalıcı bir havalimanı yok. Yani bu GPS yol noktası yok demek. Yani biz adayı bulana kadar o yöne doğru gideceğiz.
6: Hadi bakalım.
4: Evet. Bana oradaki bir iniş bölgesini tanımlayabilir misin?
6: Hiç oraya gittin mi?
4: Hayır, bu yıl hiç gitmedim.
6: Ha tamam. Kuzeybatı da çok esiyor. Yani güneye yaklaşırken çok dikkatli olmalısın. O sınırı geçmeyin, tamam mı?
4: Anladım.
6: Oraya giderken dikkatli ol.
4: Teşekkürler. Biraz engebeli olabilir. Buranın temiz olmasının sebebi budur işte. Türbülanstan dolayı. Lanet olsun. Başınıza dikkat edin. Dikkat edin. Diomede'de kalıcı bir havalimanı yok. Yani bu GPS yol noktası yok demek oluyor. Yani biz adayı bulana kadar o yöne doğru gideceğiz.
2: Rusya sınırından 12 kilometre ötede pilot Doug Daugherty, 2 kilometrelik ada için umutsuzca ihtiyaç duyulan yeni aşı yükü ile Küçük Diomede'e doğru yola çıkıyor.
4: İşte orada. Solumda Küçük Diomede Adası, önümde ise Büyük Diomede Adası. Şimdi bizim deniz buzuna işlenmiş hava şeridinin yerini bulmamız gerekiyor.
2: 2000 yıl boyunca Küçük Diomede sakinleri Küçük Adanın güneybatı tarafında saklanmış durumda. Rus komşusu Büyük Diomede'den 4 kilometre ötede. Birbirlerine yakın olsalar da Büyük Diomede'de zaman 20 saat ileride. Yarının Adası adını kazanmıştır. Köylüler yabancı komşularıyla birlikte eşya ve hizmet değişimi yaparlarmış. Ama bu 2. Dünya Savaşı'na kadar sürmüş. Rusya adayı askeri bir karakola çevirince Büyük Diomede'in sakinlerini Rusya ana karasına taşımışlardır. Sınırda şu anda sert bir biçimde korunmakta ve bütün pilotlar Rusya havaalanından uluslararası bir olayı engellemek için uzak kalmalıdır.
4: Rusya eskiden kendi askeri helikopterlerini Büyük Diomede adasında tutardı. Ve eğer siz onların havaalanına gitmeseniz bile helikopterlerini çalıştırırlar ve orada oturup füzelerini size doğrulturlardı. Bu gerçekten oldukça korkutucuydu ve biz buraya ineceğiz. Rusya havaalanından 90 metre uzaktayız. Tam 90 metre. Diomede hava trafiği. Şu anda kıstırılmış durumdayım. Rusya havalimanı ve bu dağdan gelecek türbülans arasında kapana kıstırıldım. Geçit üzerine bir geçiş yapacağız ve eğer geçit üzerini incelemek için buraya inemezsek türbülansa girmeyin.
2: Buz geçitleri sürekli değişiyor. Gelen pilotlar aşırı derecede dikkatli olmalı ve sürekli buzdaki kırıklar, yüksek kar ışıkları ya da inişi bir felakete dönüştürecek herhangi bir tehlike için tetikte olmalılar.
4: Buradaki kar kanatlarımdan daha ağır görünüyor. Yani buna iyice bakmam lazım. Durumu anlamalıyım.
2: Doug, tekerlekleri yere vurmadan kanatlarını ağır kara çarpma riski altında.
4: Kanatlar kadar yüksek görünüyor. Daha buna karar vermedim.
2: Geçidi incelemek için alçak uçuşu tamamladıktan sonra son yaklaşımını yapmadan Doug adayı daire içine almalı.
4: Hava şeridi yeterince uzun görünüyor. Ancak hava şeridinin genişliği benim kanat uçlarımdan daha dar görünüyor. İniş yapabilir miyiz bilmiyorum. Uçağı mahvetmek istemiyorum doğrusu.
2: 800 kilometre kuzeyde baş pilot Luke Hickerson, Kautik Barrow merkezinde zorlu bir başlangıç yaptı. Buz kırma sorunlarından dolayı sabah uçuşunu ve ödeme çekini kaybetti. Bir gece sonra uçağını 0'ın altı sıcaklıkta dışarı çıkarmamak için Luke, 3 uçak için tasarlanmış hangara 4 uçak sığdırmaya çalışıyor.
10: Geçen gece uçağı hangara sokamadım. Bu sabah dondu. Tam bir baş belası. Ve biraz yapboz oyunu ve KY tüpüyle 3 uçağı da oraya koyabiliriz. Sadece deneyelim. İşe yarayacağına pek emin değilim.
2: Yanlış bir hareket ve Luke'un sabah kaybettiği para okyanusta zerre gibi görünür.
10: Etrafta durması için bizde 8 milyon dolarlık uçak var. Ve çok pahalı bir şeyleri bozmadığımız sürece durumumuz iyi. Ve hangardaki her şey pahalı. Bu ne kadar yakın? Bu kadar mı?
4: Bu felaketi çağırmak. Her yer çok yakın.
10: 1900'ü deneyeceğim.
4: Tamam.
10: Bak, eğer olmuyorsa olmuyordur. İşte bu ikinci. Üçü koyabileceğimizi sanmıyorum.
2: Kayakuk'ta sıcaklık 0'ın altında 26 dereceye düştü ve köyün elektrik jeneratörleri kesildi.
1: Bu santral neredeyse 5 yaşında. Ve şunun haline bir bak.
11: Bazı topluluklar sorun yaratıyor ve bu da onlardan biri.
2: Küçük uzak köyde tecrübeli eleman sıkıntısı var ve bu elektrik santralinin kötü korunmasına yol açıyor.
11: Bu motor 3 ya da 4 yıldır bozuk.
6: Şuradaki.
11: Evet.
4: Evet.
6: Evet. Birine rapor etmeliler.
11: Bazı toplulukların santrali koruyacak kimsesi yok. Bu şekilde sonuçlanıyor böylelikle.
2: Yüzlerce kilometre boyunca endüstriyel tedarik deposu olmayınca Bob eski bir enerji kaynağını ve ekstra yağ basınç sensörünü temizliyor ve bir diğer jeneratörü çalıştırmaya çabalıyor.
4: Batarya kötüydü. Biz de çalışmayan bir motordaki iyi bir batarya ile değiştirdik. Yani şu anda iki motorumuz çalışıyor. Onu getireceğiz ki ışıkları buraya geri getirebilsinler. Yine yayındayız.
2: Köy elektriği geri gelmişken ve bir Alaska krizi önlenmişken Jim ve Bob Unaclete'e geri dönüyor.
6: Şanslarına Bob çevredeydi. Eğer bu olmasaydı Anchorage ya da Fairbanks'ten birini getirtmek zorunda kalacaklardı. Evet, bir gece daha elektriksiz kalacaklardı ve her şey donacaktı. Ne şans ki Bob oradaydı.
2: Rusya'nın 4 kilometre gerisinde NAM pilotu Doug Daugherty, Küçük Diamond'in küçük adasına son gidişinde ciddi bir türbülansla mücadele ediyor. İki kutu çok önemli aşıyı teslim etmeye çalışıyor.
4: Görüş açısı gayet iyi, bir sorun yok.
2: Çok tehlikeli bir biçimdeki dar geçitte ve ağır karda Doug Cessna 406'sını yere indirmek için son mücadelesini veriyor.
4: İşte türbülans başlıyor.

0: Hayır, iyi gidiyoruz. Bu işe yaramayacak çocuklar. Evet, yapamıyoruz. Bu olmuyor. Karın kanatlarımızdan ağır olmasına sebep oldular. Eğer bir kanat ucunu önce vuracaksanız uçağın arkasına geçin. Bizi döndürün. Saatte 160 kilometre gider hocamdan. Bu üzücü çünkü insanların güvendiği adam olmak istiyorsunuz. Bu durumdaysa Noma, kutular hala uçaktayken dönmüş olmak doğru karar gibi görünüyor.
1: Barrow'da pilot Luke Eckerson 3 uçak için tasarlanmış hangara 4 uçak sığdırmakta zorlanıyor. İşte ikinci. 3 tane yapabileceğimizi sanmıyorum. Buz kırma uçağına sorun yarattıktan ve ödemesini kaybettirdikten sonra Luke bütün uçakları 0'ın altı sıcaklıkları bu gece dondurmadan içeri sokmaya kararlı.
2: Sizde 10 santimetre var ve bizim şu anda 2,5 santimetreye daha ihtiyacımız var. Hadi deneyelim. Milyonlarca dolarlık donanım taşıyoruz ve sinir harbi şu anda iyi olmaz. Hiç zamanı değil. Neredeyse oluyordu. Belki? Belki?
0: Sanırım evet.
2: İşte doğruluk anı yaklaşıyor. Sorun yok, hallediyoruz. İşte bu. Bir sürü yerimiz var. Bu harika. İşin iyi tarafı, yarın buz kırmak zorunda değilim. İşte buna park yeri işi derim. Bunu bir de buz yolu kamyonuyla deneyin. Ne dersiniz?
1: Yunaklit'te güneş yine parlıyor. Gerald Donder acil yolculuğundan Noma dönerken iyi haberler getiriyor.
3: Nom'da hastaneye gitti ve bir şeyler yapacaklarını sandılar fakat eve git belki kendi kendine düşer demişler.
4: İşte böyle.
3: Ayaklarını sıcak tut.
4: Denerim.
3: Donder'ın ayaklarını gördün mü? Donmuşlar.
5: Evet. Hep kötü görünürler ama geri gelecekler mi diye biraz beklemelisin. Tamam mı?
3: Peki.
1: Kış hala bitmedi ama 2 aylık karanlıktan sonra Air Alaska'nın işi yeniden canlanıyor. Bugün en geniş uçakları De Havilland Dash 8 Uniclete'e dönüyor. Ve bu işlerin iyi olduğunun bir göstergesi.
3: Şu anda bizim büyük Dash 8'imiz geri geliyor. Ve onu öyle bir döndüreceğiz ki siz göremeyeceksiniz bile.
5: Bu büyük bir şey.
3: Neden? Bana güvenmiyor musun? Dur.
5: Hey!
3: Farkındayım, berbat ettim. Biliyorum.
5: Ben bir şey demedim.
3: Nereye doğrultuyorsun?
5: Sence nereye?
3: Sadece cevabı biliyor musun diye merak ettim.
5: Ben senin cevabı bilip bilmediğini merak ediyorum.
3: Rüzgara karşı.
5: O ne taraf? Nereden biliyorsun?
3: Çünkü rüzgar arkama isabet ediyor. 3. seviyeden boşuna mezun olmadık.
5: Ne güzelim. Bu benim işim ve bunu yapmak için seçtim. Bütün bu insanlar bize güveniyor. Şu tıbbi ihtiyacı olan adam veya jeneratörü çalıştırmak için teknisyen bulmak. Herkes istediği yere gidiyor ve bu benim işimin en güzel yanı. 6-7 aydır kış burası ve günler uzuyor. Köylerdeki bütün aktivite yeniden canlanıyor. Bu yeniden doğuş, bu heyecan verici.
1: Batı Alaska'da kış hala çok sert. Gün ışığı hala bahara umutla bakan binlerce köylüye umut aşılıyor. Diğer tarafta dünyadaki en ıssız yerlerden birinde hayatı korumak için tehlikeli Kuzey Buz Denizi'nde arazi uçakları cesurca uçuyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
1: Olamaz.
2: Evet.
1: Merhaba.
3: Merhaba, günaydın.
4: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
1: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
3: A-a.
1: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
3: Olamaz.
1: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
2: Hayır, bu çok kötü.
4: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
1: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
3: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
1: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
1: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
5: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
1: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
3: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
1: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
3: Memnun olduk.
6: Ben de.
3: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
1: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
2: Evet.
3: Kesinlikle tamam. Hazırız.

0: Herkesin envanterinde bulunması gereken bazı aletler vardır. Bugün her türden farklı işi yapmanıza yardımcı olan temel aletlerden bahsedeceğiz. Örneğin açılı kesim yapmanızı sağlayan bir daire testere. Ahşaptan fazlasını kesen bir keski. Ve çivinizi tutup yaralanmanızı engelleyen bir çekicimiz var.
1: Artık bunu yaşamıyorsunuz.
0: Sonra çok havalı bir alet kutusunu inceleyip nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz.
2: Yaşamak için bir alet kutunuz olmalı.
0: Ardından yüksek teknoloji eski ekolle buluşacak lazerli bir el testeremiz var. Şaka mı bu? Ayrıca çok sayıda lokma anahtar ucunun yerini alacak bir lokma anahtar ve size yer kazandırma amacıyla küçülebilen bir merdiven gelecek. Ve ortadan kayboldu. Son sırada herkesin bildiği maket bıçakları var. Nasıl bir araya getirildiklerini öğrenmek için sahne arkasına gidiyoruz. Bugün hemen herkesin kullanabileceği çok sayıda iyi aletten bahsedeceğiz. Konumuz temel aletler. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün temellere dönüyoruz. Hiçbir şey bir çekiçten daha temel değildir. Aha. Bu sıra dışı çekiç çıtayı 1-2 derece yukarıya taşıyor. Ahşap sapın verdiği hissi çok kullanışlı çekiç özellikleriyle birleştiriyor. Örneğin yan taraftaki çivi sökücü ve buradaki çivi tutucu mıknatıs gibi. Çiviyi oraya yerleştiriyorsunuz ve çakıyorsunuz. Bum bum bum bum. İşte bu. Bunu seveceksiniz. Bakın şimdi. İş yapan herkesin favori bir çekici vardır. 567 gramlık bu çekiç, o çekiç olması için tasarlandı.
3: İyi bir çekiç, güzel ve hafif. 567 gram fakat 510 gramlık çekiç kullanmak gibi.
0: Bu çekiç elinize verdiği his konusunda iddialı.
3: Tüm gün çekiç sallıyorsanız bu çekicin dengesinin iyi olmadığını anlarsınız. Bu çekiç çok iyi dengelenmiş.
0: Bazı çekiçlerin sapları ıskaladığınızda çatlar ve parçalanır.
3: Çiviyi ıskaladığınızda yüzeyler zedelenir, ufak parçalar koparır ve zayıflar.
0: Bu patentli tasarımda sapın baş kısmı çivi ıskalandığında korunması için metalle kapatılıyor.
3: Çok iyi mühendislik.
0: Bir çelik alaşımından üretilen çekiç, çiviyi verimli çakmak için tasarlanmış.
3: Çekicin çiviye vurduğunuz yüzeyi çok dik bir açıyla geliyor. Çiviyi çakarken ona çok iyi bir açıyla vuruyorsunuz.
0: Sökmeniz gereken çiviler için iki seçeneğiniz var. Yan taraftaki çivi sökücü ve daha da kuvvetli çekiş sağlayan ekstrem bir çatal çekiç.
3: Burnu fazla eğik olmayan bir çatal çekiç. Zaten böyle olması gerekir.
0: Ve mıknatıslı çivi tutacağınız var. İlk vuruşu yapmadan önce çiviyi sizin yerleştirmeniz gerekmiyor.
3: İlk vuruş öncesinde çiviyi tutmanız gerekmiyorsa artık bunu yaşamıyorsunuz demektir. Benim baş parmağım gibi olmaz.
0: 567 gramlık çekiç yaklaşık 70 dolara satılıyor. Alet kutunuzda kaç tane lokma anahtar ucunuz var? Onların hepsiyle uğraşmak istemiyorsanız yeni bir alet var. Ayarlanabilir bir lokma anahtar. 38 farklı uç boyutu için kullanılabiliyor.
4: Farklı uçları aramanıza gerek yok. Hepsi burada. 6,35 milimetreden 22,23 milimetreye hepsi elinizde.
0: Metrik sistem kullanan somun ve civatalar için de kullanılabiliyor.
4: Güzel tarafı şu. Örneğin kamyonetinizde çalışıyorsanız çok farklı boyutta somun ve civatayla karşılaşıyorsunuz. O zaman küçük bir ayarlamayla bir boyuttan diğerine geçebiliyorsunuz. Durmanız gerekmiyor.
0: Güzel bir tarafı da şu. Onu kullanarak eski tarz çengelli vidaları ve halka başlı civataları da çevirebiliyoruz.
4: Normal lokma anahtar setinizle bunu yapamazsınız.
0: Biraz derine ulaşmanız gerektiğinde
4: kendi uçlarınızı da ona takarak kullanabiliyorsunuz. Yerleştirip sıkıştırıyorsunuz ve neredeyse her yere ulaşabiliyorsunuz.
0: Birçok aletin yerini alabilen bu müthiş alet yaklaşık 20 dolara satılıyor. Daire testereye yeni bir açı kazandırdılar. Çoğu daire testere açılı kesim için 45 derece yatarken bu 51 derece yatıyor. 6 derece daha fazla. Daha fazla derece, daha çok yönlü bir testereniz olduğu anlamına geliyor. 51 derece, 45 değil. Ayrıca bu testerenin gövdesi magnezyumdan yapılmış. Bu da diğer modellerden 907 gram hafif demek. Evet, hissedebiliyor musunuz? Güzel ve hafif. Burada da sonsuz vidalı tahrik düzeneği var. Bu da size daha pürüzsüz bir işlem sağlıyor. Onu size gösteremeyiz çünkü testerenin içinde ama onu benimle hissedebilirsiniz. 15 amperlik bir motoru var. Kablosuysa bu kadar gücün oluşturacağı ısınmaya karşı çok dayanıklı. Hissediyor musunuz? Dönüyor, dönüyor. Ayrıca patentli bir bıçak koruyucusu var. Bu da kesim işlemini pürüzsüz yapmanıza yardımcı oluyor. Krema gibi. Bunu sevmek için çok sebep var. Açının 45 dereceden fazla olması da onlardan biri. 6 derece fazlanız var mı? Benim var. İşte size 3 aleti birleştiren, 3'ü bir arada kesici bir alet.
5: Yeni bir keski geliştirdik. Ahşabı kesmek, çakılmış tahtaları sökmek için, karton kutuları ve bu tür şeyleri kesmek için kullanılabiliyor.
0: Her şeyden önce onu bir keski gibi kullanabilirsiniz. Ahşabın içine hemen gömülüyor. Ayrıca onu tahta kaldırmak için kaldıraç gibi de kullanabiliyorsunuz. Ağır işlere uygun sapı sayesinde ona çekişle vurabiliyorsunuz.
5: Onu farklı yapan şey bir çekişle kullanılabilmesi. Kalın olduğu için oldukça dayanıklı.
0: Çok havalı tarafı ise bıçak gibi kullanılabilmesi. 12 santimlik keskin bir kenarı var. Bu sayede kenarını bıçak gibi kullanırsınız.
5: Bıçak kenarı oldukça keskin. Onunla kolileri açabiliyorsunuz.
0: Tek bir alet ama 3 farklı kullanım. Kaldıraç, keski ve bıçak. İşte size müthiş bir 3'ü bir arada alet. Birazdan kanatlı bir kürek kullanacağız.
6: Daha hızlı çalışıp işinizi daha çabuk tamamlıyorsunuz.
0: Ardından türünün tek örneği alet kutuları üreten bir fabrikaya gidiyoruz ve onları balyozla test ediyoruz.
7: Buradan kaynağın iyi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz.
0: Waterloo'ya bir yolculuk yapacağız. Kürek dünyadaki en eski ve en bilindik aletlerden biri. Ama insanlar hala onu geliştirmeye devam ediyor. Bu yeni tasarım da mükemmel bir örnek. Onu inceleyelim. Yanlardaki kanatlara bakın. Bu sayede küreği toprağa sokarken kuvvetinizi daha fazla aktarıyorsunuz. Ayrıca onu kaldırırken her seferinde daha fazla malzeme alıyorsunuz. Temel açıdan yaklaşırsak kürek kürektir, öyle değil mi? Ama kürek kanatlı olunca iş değişiyor. Yenilikçi kanatlar sayesinde her seferinde daha fazla malzeme kaldırıyorsunuz.
6: Daha hızlı çalışıp işinizi daha çabuk tamamlıyorsunuz.
0: Ayrıca bu kürekler size daha fazla temas alanı sağlıyor. Neredeyse ayağınızın yarısını küreğe yerleştirebiliyorsunuz. Metal kısmındaki ağırlığı telafi etmek için küreğe çok hafif ve dayanıklı fiberglass bir sap yapıyorlar.
6: Sap ıslandığında bile onu iyi kavrayabiliyorsunuz.
0: Elinizi rahat ettiriyor olabilir. Ama daha fazla malzeme kaldırıp zamandan kazandırıp kazandırmadığını test etmek için onu standart bir kürekle yarıştırdık. Daha hızlı olduğuna hiç şüphe yok.
6: Bu kürek diğerinin 2 katı kadar malzeme kaldırıyor.
0: 2'ye 1. Bu hesap bana uyar. Daha süre çalışıp daha çok dinlenmek anlamına geliyor. Nasıl ama? Aletlerinizi düzenli bir şekilde tutmak istiyorsanız bir alet kutunuz olmalı. Bunun gibi taşınır kutulardan garajınızdaki büyük boyutlu olanlara kadar her türlü alet kutusunu üreten bir yerdeyiz. Bu kutuların nasıl yapıldıklarını öğrenmek için Missouri'deki fabrikadayız. Garajda biraz yardıma ihtiyacınız varsa bunlar sizi bu dertten kurtarabilir. İnanılmaz çok sayıda alet kutuları, alet sandıkları ve alet dolapları üreten bir firma. Bunlar garajınızdaki her çeşit projeye uygun ürünler.
8: Burada farklı ihtiyaçlara yönelik ürünler üretiyoruz. Örneğin bu küçük iş istasyonuna daha küçük boyutlu el aleti türü şeyleri koyabiliyorsunuz.
0: Büyük bir depolama alanına ihtiyacınız varsa size garaj düzenleme sistemi de sunuyorlar.
8: Bu ürünse daha büyük hacimli aletlerin depolanmasına imkan sağlıyor.
0: Missouri'deki fabrikada her gün 7000 ürün üretiliyor. En çok üretilen ve satılan ürünlerden biri 4 çekmeceli iş istasyonu. Birçok özelliğe sahip. Örneğin size priz imkanı sunuyor.
9: Çok sayıda muhafaza bölme ve kablo bölümü var. Her şeyi yanınıza taşımak çok kullanışlı oluyor.
0: Üretime 1000 kiloluk çelik rulolarla başlanıyor.
9: Biz ruloları şeritlere bölüyoruz. Çeliğimizin tamamını burada şeritlere bölüyoruz. Bizden başka bunu yapan yok.
0: Şeritlere bölme alanında kesiciler çeliği 4 ayrı parça halinde kesiyor. Bu şeritler iş istasyonunun çekmeceleri olacak. Kesilen çelik şeritler daha sonra ayrı birer rulo halinde sarılıyor.
9: Şeritler sarıldıktan sonra çeliğin düzleştirilmesi aşaması geliyor. Çekmecenin arka tarafında kullanılacak çelik şeride bu makinede basınç uyguluyoruz. Ardından bir besleyici çelik şeridi uygun bir hızla baskı sürecine yolluyor. Burada çekmeceyi delmek ve kesmek için otomatik bir saç kesme kalıbı kullanıyoruz.
0: Saç kesme işleminin sonunda çok havalı bir çekmecenin ilk hali oluşuyor.
9: Bu noktada çekmecelerdeki bölmeleri oluşturmaya başlıyoruz. Böylece yapısı şekillenmeye başlıyor.
0: Bir fren pres ve bükücü yan tarafları şekillendiriyor. Ardından kaynak yapan kollar parçaları birleştirerek güzel görünümlü bir çekmece oluşturuyor. Taşıyıcı iç kısımlar ve alet kutusunun yanları bükülerek şekillendiriliyor ve bir kaynak koluyla birleştiriliyor. Ardından onları kutuyu oluşturmak için arka kısımla birleştiriyorlar.
9: Kutunun yanlarını ve arka kısmını alıyoruz. Sonra onları kaynak makinesine veriyoruz ve böylece üç parçayı birleştiriyoruz.
0: Oluşan parçaya kutunun altı ve üstü de eklenerek işlem tamamlanıyor. Kutular arasından rastgele seçilenler bir balyozla işçilik açısından test ediliyor.
9: Burada kaynağın iyi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Bu ünitede görüldüğü gibi kutunun canını okuduk ama kaynaklar açılmadı. Alet kutusu kullanıcılarının bu ürünleri sert şekilde kullandıklarını biliyoruz. Aynı zamanda yıllarca dayanmalarını istiyorlar ve ürünlerimiz dayanıyor.
0: Çekmeceler son halini aldı. Şimdi sıra boyada.
9: Çekmeceler temizleme, kurutma, boyama ve fırınlama işlemlerinden geçiriliyor. Onları 98 metreküplük bir boya banyosundan geçiriyoruz. Ardından onları 180 ila 200 derecelik fırınlarda 15 dakika tutuyoruz. Ve bir kek yapma süresinde bir alet kutumuz oluyor.
0: Montajın son aşamasında her şey alet kutusundaki yerini buluyor. Çekmeceler, isimlik, kilit ve tekerlekler. Sonra etrafta dolaşmaya hazır olup olmadıklarını belirlemek için son bir test daha yapılıyor.
9: Her çekmeceye ağırlık koyuyoruz ve sonra her şeyin düzgün ilerleyip ilerlemediğini görmek için yürüyüş bandında yaklaşık 3.2 kilometre hızla hareket ettiriyoruz.
0: Son aşama ise kutulama ve nakliye. Proje ne olursa olsun isteği karşılayacak bir alet kutusu vardır.
2: Herkesin bir alet kutusuna ihtiyacı vardır. Hava ve su gibidir. Yaşamak için bir alet kutunuz olmalı.
0: Temel ihtiyaçlardan biri. Ben bundan iyi bir tanıtım yapamazdım. Sırada başka güzel aletlerimiz de var. Düzgün ve hassas kesim yapmanızı sağlayan bir el testeresi. Hey, bunun bir lazeri var. En sert virajları bile alabilen bir çim biçici. Ve işe küçük başlayıp çok hızlı uzayabilen bir merdiven.
8: Hiç zaman almıyor.
0: Temel aletlere devam ediyoruz. Bazen en basit aletler en iyi aletlerdir. Küçük ama büyüyen bir merdivene ne dersiniz? Burada uzayan bir merdiven var. Bu merdivenin uzunluğu 4.3 metreye ulaşıyor. Biliyorum olmaz gibi duruyor ama oluyor.
8: Kesinlikle öyle. Bu devrimsel bir yaklaşıma sahip bir merdiven serisi.
0: Saniyeler içinde bundan buna dönüşüyor. Evet.
8: Yaklaşık 2,5 saniye. Hiç zaman almıyor.
0: Onu istediğiniz miktarda uzatabiliyorsunuz. İlle de 4.3 metrenin tamamını açmak gerekmiyor.
8: Evet, doğrudan tamamını da açabilirsiniz. Alttan başlayarak kademeli olarak ihtiyaç duyduğunuz kadar açabilirsiniz. 30 santimlik kademelerle açabiliyorsunuz.
0: Merdiven patentli bir sistemle istediğiniz noktadan kilitleniyor. Ve işiniz bitince onu kolayca kapatabiliyorsunuz. Bam! Ve ortadan kayboldu. Kapanınca onu depolamak çok basit. Ve şuna bir bakın. İki ayaklı bir versiyonu da var. Ben dünyanın kralıyım. Arka bahçeniz size hiç zorlu bir parkur gibi geldi mi? İşte karşınızda hemen her şeyin etrafında dönebilen oturaklı bir çim biçici. Müthiş bir alet.
10: Bunu eşsiz yapan şeyler makinenin kompaktlığı, manevra kabiliyeti ve uzun saatler çalışmaya uygun ergonomisi.
0: Bu güzel makine sert dönüşler yapabiliyor. Bunu her çim biçici yapamaz. Ayrıca ergonomi konusunda çok iddialı. İş süspansiyondan başlıyor.
10: Oturak kısmı tamamen helezon yaylığı amortisör ünitesinin üstünde.
0: Sürüş çok rahat oluyor. Kullanıcının oturma şekli de darbeyi azaltıyor.
10: Böyle oturmak dizlerdeki basıncı alıp kullanıcının sırtını 4-5 saatlik çalışma için doğru açıda tutuyor.
0: Gövdenin kesme yüksekliğini ayarlamak işte bu kadar kolay.
10: İşleme hazırım. Kullanımı çok basit.
0: Hey, niye tüm eğlence profesyonellerin olsun ki? Hemen herkes buna atlayıp işe koyulabilir.
10: En önemlisi de şu, onu sürmek çok eğlenceli.
0: Kaliteli bir şey yapıyorsanız kesinlik her şeydir. Aletler arasında en kesinlik sunanı tipik bir el testeresi değildir. Peki onu nasıl daha hassas yaparsınız? Ona bir lazer takarsınız. Evet, doğru. Lazerli testere lazer kesinliğinde kesimler yapmanızı sağlıyor. Keseceğiniz yeri çiziyorsunuz ve kesmeye başlıyorsunuz. Ahşaba girdikten sonra doğru ilerleyip ilerlemediğinizi lazerle kontrol edin. İşte böyle. Şaka mı bu? Lazeri sapın alt kısmındaki düğmeye basarak çalıştırıyorsunuz. İki tane kalem pille çalışıyor. Pekala, hadi bir şeyler deneyelim. Önce lazerli testereyle yapalım. İşte oldu. Şimdi de lazersiz bir testereyle.

0: İşte bu testerede lazer var, lazer.
1: Ah kuşlar, üzgünüm kuşlar. Keşke lazerim olsaydı.
0: Birazdan alet dünyasındaki gerçek klasiklerden birini inceliyoruz.
2: Maket bıçak 1935'te icat edildi.
0: Nasıl yapıldıklarını öğrenmek için Güney Carolina'daki fabrikaya gidiyoruz. Test edilip onaylanmış bir ürün. Şirket ilk maket bıçağını 75 yıl önce üretti. Üretim günümüzde hala devam ediyor. Orijinal modele çok benzeyen klasik versiyonlardan yeni bıçaklara kadar farklı modeller üretiyorlar. Şuna baksanıza. Her zamanki gibi keskin. Şirket bu sektördeki en saygın isimlerden biri.
2: Testere yapıyoruz, tornavida yapıyoruz, çekiç yapıyoruz, marangoz gönyesi yapıyoruz.
0: Güney Carolina'daki üretim tesislerinde sektörün en ikonik aletlerinden birini üretiyorlar. Maket bıçağı.
2: Bu tesiste günde 50 binden fazla bıçak yapıyoruz.
0: Şirket 75 yıldır maket bıçak seri üretimi yapıyor.
2: Maket bıçak 1935'te icat edildi.
0: O günlerde maket bıçağı fiber levhaların kesiminde yepyeni bir çözümdü. Günümüzde alçıpan uygulamaları dahil birçok konuda yıldız konumunda.
2: Bu bıçağı bugün de üretiyoruz. Zaman içinde hafif geliştirmeler yaptık ama bu modeli hala üretiyoruz.
0: Yapılan en büyük geliştirme onu sürgülü yapmaktı.
2: Bu bir 1965 modeli. Sürgülü maket bıçağının orijinal modeli. Model 099.
0: Şirketin felsefesi şu: sorun yoksa kurcalama. Model 099 bir antika olabilir ama hala üretimde. Bu yaramazların yapımı yakınlarda üretilen çinko döküm parçalarla başlıyor. Bu parçalar gövdeyi oluşturuyor.
3: Bu alt kısımlardan biri, ayrıca üst kısımlar da var.
0: Metal parçalar askılara asılıyorlar.
3: Hem altları hem de üstleri aynı anda askıya asıyoruz. Ve onları işleme alarak gördüğünüz gibi boyuyoruz böyle.
0: Önce üstlerindeki tüm kir ve kalıntılar temizleniyor. Temizlenip kuruduktan sonra toz boyayla kaplanmaya hazır haldeler. Toz boyanın yapışması için az miktarda elektrik gerekiyor.
4: Parçaların üzerinde elektrik yükü oluşturuluyor. Bu yük çok ince toz durumundaki boyayı bıçakların yüzeyine çekiyor.
0: Ardından fırınlama işlemi yapılıyor.
4: Çok ince bir boya tabakasıyla kaplanan parçalar ısı tüneline giriyorlar ve boya eriyerek yüzeyle birleşiyor. Bu da bize bıçak için çok parlak ve sert bir yüzey veriyor.
0: Gövdenin iki yarısı da artık klasik griye boyandığına göre sıra parçaları ve bıçağı birleştirme aşamasında. Paketlemesi de yapılan maket bıçakları satılacakları dükkanlara yollanıyor. Bu model sadece başlangıçtı. Günümüzde çok sayıda maket bıçağı modeli üretiyorlar. Bunlardan biri kaymayan saplı maket bıçağı. Ve hem düz bir bıçağı hem de çengel şeklinde bir bıçağı olan da var.
2: Çatışı yapan biri levhaları bu bıçakla kesebilir. Veya isterseniz onu kapatıp düz bıçağı açabilirsiniz. Bıçağı değiştirmek için maket bıçağını açmak gerekmiyor. Bıçağı bu şekilde hızlıca değiştirebiliyorum.
0: Hatta bu konsepti maket bıçaklarının ötesine taşıyıp el testeresine de uyguluyorlar.
2: Testerenin bıçağı iyi kesmemeye başladığında onu testerenin sapından ayırabiliyorsunuz. Bu sayede onun yerine yenisini takabiliyorsunuz.
0: Sonraki ürünün ne olacak hiç bilemiyorsunuz. Bu da onları hep en önde tutuyor. Bu arada şirket öyle bir isim yapmış ki Birleşik Krallık'ta maket bıçağı yerine onların ismi söyleniyor.
1: Kuşlar, üzgünüm kuşlar. Keşke lazerim olsaydı.
0: Tweety, geri gel.
1: Geri gel. Bunu halbuki sana yapmıştım.
0: Olamaz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet!
0: Aman tanrım!
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
8: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
7: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
8: Bir dakikanız var mı?
9: Tabii ki.
8: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
9: evet,
8: da.
9: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
8: Anladım. Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
7: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanında...

0: olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür film yine de trafik ışıklarını veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
1: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
0: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim az önce
1: ama
0: sizin için ölçtüğüm.
1: İçeriden ölçmüştü.
0: Bunu çıkarabilir misiniz?
1: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
0: Bunu burada halledebilir misiniz?
1: Olur.
0: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
1: Evet.
0: Şimdi oraya gidebilirsiniz ama gitmeden önce o filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
1: Bana uyar, tamam.
0: Tamam mıyız?
1: Anlaştık.
0: İyi günler.
1: Teşekkürler.
0: Hoşça kalın.
2: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.

Nasıl yapılmış da bugün? Turbo şarjlar. Bunu hızla geçeceğiz ve dumanınız çıkacak. Enchiladalar. İçi salata dolu dürümler. Çünkü biraz hiç yoktan iyidir. Ve saatler. Bu sefer buna çok fazla vakit ayırdık. Çünkü bu iki kat daha değerli. Ama önce... Bir turbo şarj, aracın egzoz gazlarını kullanarak havayı sıkıştırır. Bu sıkışan havayı motorun yanma odasına gönderdiğinizde motor performansı artar. Aksi halde kaybolacak enerjiyi kullanarak küçük bir motoru daha büyük bir motor kadar güçlü yapabilirsiniz. Egzoz gazı kullanan turbo şarjın tarihi bir asır geriye kadar gidiyor. Ama son yıllarda bu konseptin kullanımı artmaya başladı. Tasarım değişiklikleri ve daha hafif malzemeler motor çıkışının yükselmesi anlamına geliyor. Böylece güç daha az enerji harcayarak elde ediliyor. Üretim dökümhanede başlıyor. Bir püskürtme cihazı bu özel kalıbın içine kum püskürtüyor. Püskürtme işlemi kuma karıştırılan bir birleştiriciyi harekete geçiriyor. Bu da parçacıkları katılaştıran bir kimyasal reaksiyona neden oluyor. İşçiler sertleşen kum şeklini kalıptan çıkarıyor. Bu şekle çekirdekleniyor. Bu turbo şarjın iç kısmını dökmek için kullanılacak kalıbı oluşturuyor. Tümsekleri ve pürüzlü yüzeyleri düzeltiyorlar. Sonra bir ikinci kalıbın etrafına yapıştırıcı ekleyip, bu iki parçayı birbirine yapıştırıyorlar ve çekirdeği oluşturuyorlar. Boşlukları doldurmak için macuna benzer bir madde uyguluyorlar. Bu sırada daha küçük çekirdekleri yapmak için başka bir teknik kullanılıyor. Kalıbı sallayarak kumun boşlukları doldurmasını sağlıyorlar. Kum ısıya hassas bir kimyasal maddeyle karıştırılmış. Yakıcılar yandan kalıba ısı uygularken bir açıklıktan da ateş püskürtüyorlar. Bu işlem kumun sertleşmesini sağlıyor ve böylece kum kalıbın şeklini alıyor.

Sonuçsa bir başka küçük turbo şarj çekirdeği. Bu kumdan çekirdekler artık döküm için hazır. Çekirdekleri yine kumdan yapılmış başka bir kalıbın içine koyuyorlar. Alt kısımla üst kısım birleşerek kalıbın tamamını oluşturuyor. Çekirdek ve dış kalıbın arasındaki boşlukları doldurması için eriyik alüminyumu yukarıdan döküyorlar. Alüminyumun katılaşması 1 dakika sürüyor. Sonra kalıplar bir taşıyıcıya devrilip turbo şarj dökümlerini ortaya çıkarıyorlar. Dökümler birbirlerine alüminyum kanallarının dökümüyle bağlı. Bunları ayırdıktan sonra parçalar turbo şarj fabrikasına gidiyor. Bu bilgisayarlı alet alüminyum parçaları işliyor. Ölçüler o kadar hassas ki milimetrenin %1'iyle ölçülüyorlar. Bu turbo şarjın dış kabuğunun işlem yapılmadan önceki hali ve bu da sonraki hali. Bilgisayarlı bir ölçü aleti kullanarak bir teknisyen hataları inceliyor. En küçük hatanın bile giderilmesi gerekiyor. Parçaları birleştirme vakti geldi. İşçi ana kutunun merkezine bir mil yatağı yerleştiriyor. İkinci bir mil yatağını yağlayıp diğer tarafa yerleştiriyor. Bu mil yatakları bir ucunda türbin, diğer ucunda kompresör olan şaftı tutacaklar. Ana kutuya bir üçüncü mil yatağı ve sıkma bileziği ekliyor. Sonra turbo şarj dönerken yağların taşmaması için mil yataklarının üzerini kapatıyor. Sonra kutunun alt tarafına metal ısı koruyucuyu sıkıyor. Ucunda türbin pervanesi olan şaftı kutuya sokuyor. Sonra şaftın diğer ucuna kompresör pervanesi takıyor. Pervaneyi kısa süre ısıtarak genişlemesini sağlıyor. Böylece pervane şaft üzerinde daha ileriye doğru itilebilecek ve soğuduğunda yerine malı malına oturacak. Sonra titreşim sınıflandırma aleti denilen bir makineye kompresör pervanesini yüksek hızda döndürüyor. Ve bilgisayar titreşimleri analiz ediyor. En ufak bir sarsıntı bir dengesizlik anlamına geliyor. Bilgisayar aynı zamanda sorunun yerini de tespit ediyor. Dengeyi tekrar sağlayabilmek için işçi pervanenin ucunu taşlıyor. Sonra kompresörü kavisli kabuğun içine yerleştiriyorlar. Bu şekil havayı motorun içine yönlendirmek için tasarlanmış. Sonra kompresörü bir sekmanla kilitliyor. Türbin tarafını da kendi yuvasına yerleştiriyor. Bunun da şekli egzoz gazlarını türbin pervanesine yönlendirmek için tasarlanmış. Bir hava tabancası egzoz gazının etkilerini simüle ediyor. Türbini döndürerek kompresörü döndürüyor. Bu turbo şarjlardan birini üretmek yaklaşık 15 dakika sürüyor. Bir motora bağlandığında artık tam gaz gidebilirsiniz. İspanyolca'da enchilada çili sosuna bandırılmış demek. Bu içi dolu mısır dürümleri tatlı ve biraz baharatlı çili sosuyla kaplanmış. İlk olarak Meksika yerlileri tarafından asırlar önce pişirilen enchiladalar antik bir yemek olabilir ama bugün bile bayağı popülerler. Modern zamanlarda enchilada her şeyden olsun anlamında kullanılmaya başlandı. Bütün enchilada kelimesi hiçbir şeyden kaçınma anlamında kullanılıyor. Bugün piyasada birçok enchilada tarifi var. Bu siyah fasulye ve sebzeli versiyonunun yapımına sosla başlanıyor. Önce çili aromalı domates püresi ekleniyor. Sonra organik mısır ekliyorlar. Mısırın tatlılığı sayesinde çilinin baharatlı etkisi azalıyor. Helezon bıçakları mısırla sosu karıştırıyor. Tanelerin bütünlüğünü korumak için yavaşça karıştırıyorlar. Sonraki malzeme küp şeklinde doğranmış soya peyniri. Mısır gibi o da özlü bir kıvam oluşturması için seçilmiş. Soya peyniri aynı zamanda gözenekli, yani sosun tadını emiyor. Sonra aynı şekilde kabuklarıyla doğranmış dolmalık kabak ilave ediliyor. Sonra pişirilmiş ve suyu süzülmüş siyah fasulyeler ekleniyor. Bununla birlikte enchilada'nın iç sosu tamamlanıyor.
Koyu kıvamını ve tazeliğini korumak için sosu soğutuyorlar. Ve şimdi katlanmaya hazırlar. Ölçülü miktarda siyah fasulye ve sebze karışımını yufkaların üzerine döküyorlar. Soğutma burada işe yarıyor. Daha sıcak bir sos dışarı taşar ve ortalığı batırırdı. Ama bu soğuk ve kıvamlı sos koydukları yerde kalıyor, yufkanın tam ortasında. İşçiler şimdi yufkaları fasulye ve sebze karışımının etrafında katlıyorlar. Bunu yapmanın bir sırrı var. Eğer çok sıkı sararsanız sızıntı olabilir. Gevşek sararsanız enchiladalar açılabilir. Mükemmel bir şekilde dürülmüş enchilada tabaklara tam sığıyor. Açık yeri aşağı gelecek şekilde yerleştiriliyor. Fabrikanın başka bir yerinde çeşitli çili tozlarını un ve yağın içinde kavuruyorlar. Bu enfes karışıma sebze suyu ekliyorlar. Karıştırma bıçakları içten içe kaynayan bu karışımı karıştırıyor ve tatlar yoğunlaşıyor. Bu karışım sos kıvamına gelince onu süzgeçten geçirip topakları ayıklıyorlar. Kalansa saf enchilada çili sosu. Sonra bir borudan bir dağıtıcıya akıyor. Dağıtıcının ağzı enchiladalarla aynı genişlikte, böylece tamamen kaplanıyorlar. Artık enchiladalar çili sosunun içinde yüzüyor. Bu tarife baharatlı tadını vermekle birlikte pişirme sırasında yufkaların kurumasını da önlüyor. Üzerlerine tat vermesi için bir tutam donmuş Frank soğanı serpiştiriliyor. Birkaç dakika bir üretim bandından bir tabak alıp porsiyon miktarını tutturmak için tartıyorlar. Bu fabrikada dakikada 53 enchilada katlıyorlar. Sonra enchiladaların tazeliğini korumak için dondurucuya kaldırıyorlar. Bu yeni bir gün ve yeni bir vardiya. İşçiler enchiladaları bir taşıyıcıya koyup paketleme hattına gönderiyorlar. Burada bir dakika içinde 75 enchilada paketleniyor. İşçiler işin çabuk bitmesi için birbirlerine yardım ediyor. Enchiladalar asırlar boyunca çok ilerleme kat ettiler. Bir zamanlar Meksikalı Mayaların basit yemeği artık seri üretilen bir donmuş yemek. Bugün dünyanın her yerinde tüketiliyor. Ve bu donmuş versiyonu varken kim bunları pişirmenin derdiyle uğraşsın? Isıtın, yiyin. Aradan sonra saatler. Saatçiyi kim izler? Tabii ki biz. Görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Bir saatte zamanı takip eden ve kolları kontrol eden mekanizmaya hareket denir. Yüksek kalite saatler genellikle karmaşık mekanik hareketler kullanırlar. Bu saatler birçok bileşenden oluşur ve bunların hepsini üretmek ve bir araya getirmek yüzlerce operasyon gerektirir. Ve tabii ki bunların hepsi zaman alır. Bir saatin ana gövdesi bir metal bloğu olarak başlar. Bu model için metal paslanmaz çelik. Bir baskı makinesi ilk şekli presler. Sonra bilgisayar destekli bir freze makinesi buna son şeklini verir. Başka bir bilgisayar destekli makine kasaya kordon ve kurma kolu için delikler açıyor. Bu alet kenarları tekrar düzeltiyor. Aşındırıcı bir alet yardımıyla son ötüşleri yaparak pürüzsüz bir yüzey görüntüsü sağlıyorlar. Sonra bir kauçuk daireye cila uygulayarak bütün yüzeyleri cilalıyorlar. Bazı modeller ikinci bir cilalama aşamasından geçiyor ve bunu da robotlar yapıyor.
Saatin diğer iki parçası arka kapak ve bilezik de bu ana gövde ile aynı şekilde yapılıyor. Bilezik saatin ön tarafına takılan halkaya deniyor. Hareketi sağlamak için kare şeklinde pirinç bir plaka kesiyorlar ve ilk şeklini veriyorlar. Bu bilgisayar kontrolü freze onu gerekli inceliğe getiriyor. Sonraki bilgisayarlı makine üzerine yuva ve delikler açıyor. Bu parçaya ana plaka deniyor ve bütün hareket parçaları buraya monte ediliyor. Freze işlemi plaka üzerinde metal taşları ve yağ kalıntıları bırakıyor. O yüzden ana plaka su ve çözücüyle iyice yıkanıyor. Kuruduktan sonra bir bilgisayarlı denetleme aleti plakayı 3 boyutlu olarak inceliyor. En ince noktanın bile yerinde olması gerekiyor. Son makine plakaya dairesel şeklini veriyor. Artık ana plaka teknik olarak mükemmel. Sadece son rötuşlar kaldı. İlk olarak yüzeyini kumluyorlar. Bu sayede alet izleri gidiyor ve daha mat bir görüntü alıyor. İşte kumlamadan önceki ve sonraki görünüşü. Bir başka bilgisayar kontrollü alet inci görünümünü vermek için ana plakanın yüzeyine halkalar açıyor. Sonraki parçaya köprü deniyor. Ana plakanın üzerindeki birçok parçanın üzerini kapıyor ve kendisi de birkaç parçayı taşıyor. Lazer üzerine şirketin adını yazdıktan sonra harflerin üzeri vernikle kaplanıyor. Köprüyü bir makineye bağlıyorlar. Bu makine ona zımparalanmış görünümü veriyor ve verniği siliyor. Verniğin bir kısmı harflerin içinde kalıyor ve onların kolay görünmesini sağlıyor. Sonra bir robot ana plaka üzerindeki deliklere bir taş yerleştiriyor. Bu taşlar küçük sentetik yakutlar. Her bir taş hareketin bir parçasını bir damla yağın içinde taşıyacak. Yayı oluşturan iki çarkı yerleştirdikten sonra saatçi 4 çark yerleştiriyor. Bunlar saatin kollarını hareket ettiren dişlileri oluşturuyor. Sonra saatçi yardımcı plakayı üzerine kapatıyor ve bu da çarkları ve dişlileri koruyor ve yerlerinde kalmasını sağlıyor. Sonra maşa denilen düzenleme mekanizmasını yerleştiriyor. Bu mekanizma çarkların içindeki kurulan yayların birden boşalmamasını sağlıyor. Sonra bir robot her taşın üzerine bir damla yağ bırakıyor. Bu arada bir lazer saatin markasını ve logosunu sarkaç ağırlığının üzerine işliyor. Bu parça ağır metal bir diskten oluşuyor. İlk olarak preste basılan bu parça sonra bilgisayar kontrollü aletlerle işleniyor. Sarkaç ağırlığı otomatik bir kurma mekanizması. Bu ağırlık hareketin arkasında yer alıyor. Kolunuzdayken saati otomatik olarak kuruyor. O yüzden saati ne kadar çok takarsanız o kadar az elle kurmak zorunda kalırsınız. Bu da size zaman kazandırır. Saatçi sarkaç ağırlığını içinde yayların bulunduğu çarklara bağlıyor. Bu da her bilek hareketinde ağırlığın ileri geri hareket edeceği anlamına geliyor. Otomatik olarak hareketin önündeki yayları kuruyor. Saatçi tarih göstergesini ve kadranı yerine sıkıyor. Kadran iki pirinç tabakadan oluşuyor. Üstteki oksitlenmiş bakırla kaplanmış ve alttakini göstermek için delikleri var. Ve alttaki de karanlıkta parlayan bir boyayla boyanmış. Sonra bir makine pirinç, akrep ve yer kovanı takıyor. Bu işlem otomasyonla yapılıyor. Gereğinden fazla uygulanan en ufak basınç bile kollara zarar verebilir. Sırada saatin kasası var. Ana kasanın önüne bileziği koyduktan sonra içine plastik bir conta takıyor ve kasayı bir prese yerleştiriyor. Kristali temizleyip bileziğin içine presliyor. Conta bilezikle kristal arasındaki boşluğu dolduruyor. Böylece su kasanın içine giremiyor. Sırada kurma kolu var.
Sonra kasanın arkasına kasa halkasını takıyor. Bu halka hareketle kasanın arasında kalıyor. Burada da bir conta kasanın su geçirmez olmasını sağlıyor. Sonra saatin arkasını oluşturan metal ve kristal kapağı yerleştiriyor. Üzerine gres uyguluyor. Böylece kapak kolay takılsın. Kapağı sıkıca kapatıyor. Sonra toplanan kasa su geçirmez testine giriyor. Eğer geçerse tekrar saatçiye geliyor ve o da hareketi yerleştiriyor. Kurma kolunu kasadan çıkarıyor, hareketi temizliyor ve kasanın içine yerleştiriyor. Sonra kurma kolu deliğine gres sıkıyor ve kurma kolunu tekrar takıyor. Hareket yerinde olduğu için kurma kolu yaylara bağlanıyor. Böylece kurma kolunu çevirdiğinizde saat kurulmuş oluyor. Saatçi hareketi küçük vidalarla kasanın içine sabitliyor ve sonra arka kapağı son kez kapatıyor. Böylece işlem tamamlanmış oluyor. Hareketin düzgün bir şekilde çalıştığını kontrol ettikten sonra saate takması gereken bir parça kalıyor. Bu saat şirketi kurma kolunu koruyacak bir sistem geliştirdi. Bilgisayarlı bir freze buna şekil veriyor. Bu parça kasayla aynı malzemeden yapılıyor. Böylece görsel bir fark olmuyor. Saatçi parçayı kasaya takıyor. Böylece bu da kurma kolunun üstünü kaplıyor. Saatçi korumalığın kolunu bu ölçme aleti yardımıyla dikkatli bir şekilde ayarlıyor. Kol, aletin kurma kolu üzerine sıkıca kapanmasını ve hareketsiz kalmasını sağlıyor. Sonra saati bir makineye bağlıyorlar ve o da saatin arka kapağını sıkıca kapatıyor. Bu, su geçirmezlik için önemli bir şey. Bu fabrikada üretilen bütün saatler, zaman hassasiyetini ve su geçirmezliği ölçen kalite kontrol testlerinden geçmek zorunda. İlk olarak hava basıncıyla test yapıyorlar. Sonra su testi. İlk olarak alçak basınç testi var, 10 cm derinliğinde su. Sonra 375 metre derinlikte suyu simüle eden yüksek basınç testi var. Bu derinlik saatin su geçirmezlik garantisi olan 300 metreyi yeterince geçiyor. En son saatin kordonunu toplayıp takma işlemi yapılıyor. Bu saat için kordon metal. Bu lüks kol saatine uygun bir son. Hassas teknolojinin zarif ürünü ve tabii ki eskiden kalma bir gelenek. Ah, şimdi hatırladım. Bizim gitme vaktimiz geldi. Eğer programın sonunu iple çektiyseniz artık kendi turbonuzu yapabilirsiniz. Ve baharatlı yemekleri seviyorsanız şefe hayranlığınızı bildiriniz. Ama en azından artık nasıl yapılmış biliyorsunuz.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Buz tutmuş gibi bir görüntü için buzlu cam yapımı. Zor yol koşullarında mükemmel koruma için yolculuk kasaları. Kare kare çekilmiş bir hikaye için stop frame animasyon tekniği. Ama önce... Camlar, kapılar ve küçük bölmelerde kullanılan buzlu cam konulduğu odaya ışıltı ve estetik katar. Fakat amaçları dekorasyondan daha da fazladır. Buzlu camın bir diğer işlevi, görüntüyü bulanıklaştırmak ve buzlu camı etkili bir özel haline getirmektir. Işığı içeri alarak meraklı gözlerden korur. Buzlu camla camlar öylece bakılacak bir şeyden daha çok değerli bir hale geliyor. Ve çok fazla desen çeşidiyle gizlilik için farklı seviyeler de sunuyor. İşlem sırasında metal silindirler camları kesiyor. Üretim başlamadan önce bu silindir yağ ve kiri yok etmek için bir odadan geçiyor. Eğer silindirdeki desenler zarar görmüşse, şekillendirmek için daha yumuşak bir yüzey sağlamak için dış yüzeyi kazıyorlar. Fakat bu her zaman gerekli olmuyor. Küçük sorunlar her zaman düzeltilebilir. Bu yüzden bunları tamir etmek için işaretliyorlar. Yenilenmeye gerek olmadığı için bir sonraki aşamaya geçiyorlar. İşçilerden biri yazıcı silindire mürekkep sürüyor. Cilalı tekerlekler camlara sürülerek onlara büyük bir parlaklık katıyorlar. Bu sırada fabrikanın başka bir yerinde ustalar diğer tekerleklerdeki zarar veren pürüzleri tamir ediyorlar. Ustalar işlerinin yılların verdiği tecrübeyle zarif bir biçimde yapıyorlar. Tek yanlış bir hareket camı mahvedebilir. Fakat ilk dokunuşlar mükemmel ve bu silindirler üretim safhasını hazırlar. Camın ham maddesi büyük silolarda muhafaza edilir. Bu maddelerin hepsi dünyadan gelir. Kum, kireç, mermer, kül ve tuz. İşte karışım. Taşıyıcı bantlar fırını beslemek için destek oluşturuyor. Arta kalan camlara ekleyerek çevre kirliliğini azaltıyorlar. 1600 derecede yanan malzemeler kolayca eriyor. Ve bu karışım yumuşak bir yolda dönüyor. Müfettiş yanan camın durumuyla fırındaki gazın kabarmasını kontrol ediyor. Bu fırın 7 günün 24 saati çalışıyor ve sürekli kontrol ediliyor. Sıcak sıvı cam iki silindirin üstünde kabarıyor. Aralarından bir tanesi işlenmiş. Silindirler cama desenleri çiziyor ve en ince hale getirene kadar sıkıştırıyor. Daha sonra 60 metre uzunluğundaki sıcaklık kontrol bölgesine gidiyor. Camın şeridi yapım aşamasındaki bozukluklar giderilsin diye aleve maruz bırakılıyor. Buna da tavlanmak deniyor. Alana bırakılan cam yavaşça soğuyor ve bu kırılmadan kesilebilmesi için olanak sağlıyor. Kesici camın uzun kalan yerlerini kesiyor fakat her zaman hepsini değil. Bunu camın genişliğine göre ayarlıyorlar. Başka bir kesici de yatay şekilde çizgileri ayarlıyor. Bu da desenli camın uzunluğunu belirliyor. Ve silindirlerden biri yatay çizgilerden doğru camı kesiyor. Camın kenarları küçük tekerleklere çarpar ve bu da çatırdayarak camın kırılmasını sağlar. Arta kalan camlar başka tekerleklere düşerek küçük parçalara ayrılırlar. Bu parçalar geri dönüştürülebilir. Kontrol görevlisi herhangi bir kusur olmaması için camı kontrol eder. Oluşturulan bu cam
diğer camlara göre daha kullanışlıdır. Daha az yansıma yapar ve güneş enerjisinin korunmasına daha çok yardımcı olur. Demir mineralleri taşıyan bu yeşilimsi cam ışığı absorbe eder. Güneş camı ışığı yansıtması için demirle birleştiğinde daha etkili olur. Çekişli bir taşıyıcı yardımıyla bu camlar sevk edilir. Artık geriye kalan tek şey satılmasıdır. Yolculuk kasaları taşıma işine ve müzik enstrümanları Audi sistemler için narin bir taşıma aracı olarak dizayn edilmiştir. Bu tekerlekli kasalar dışarıdan serttir fakat içi köpükle doldurulmuştur. Uçuş kasalarına bir vites de eklenir ve patlamaya hazırdır. Her starın arkasında bu tarz belli bir valiz vardır. Her kasa belli bir alet için oluşturulmuştur. Örneğin mikser gibi. Kasa ölçülmek için yapılmıştır. Mikserin boyutlarını bir bilgisayara kaydedip kasanın sanal bir görüntüsünü elde ederler. Müşteri bilgisayardaki görüntüsünü onaylarsa yapım aşaması başlar. Çalışanlar tekerlekleri yapışkan bir plakanın üzerine koyarlar. Bütün hepsini keserler. Plaka termoplastik dış yüzeye hazırdır. Termoplastiği yapışkan plakayla aynı hizaya getirirler. Hava kaçağı olmasın diye termoplastiği plakanın katmanlarıyla beslerler. Ve bu birleşmeden gelen sıcaklıkla yapışkanlık daha da güçlenir ve plakaya daha iyi sarınır. Sonuç kaplanmış termoplastik bir plakadır. Bilgisayarda bu plaka dizayn edilmek için kesilir. Bunlar da dışarıdaki panelleri oluşturur. Her biri ses konsollarının koyulması için ölçülür. Ayrıca kilitler ve diğer şeyler için de delikler açılır. İşçilerden biri bu panelleri kasanın gövdesini oluşturmak için birleştirir. Zımbayla geçici olarak ikisini de birleştirir. Daha sonra ikisini alüminyumla kalıcı olarak birleştirecektir. Alüminyum karışımını perçin delikler açarak oluşturur. Şimdi alüminyumu koymaya hazırdır. Mükemmel hizalamak için eliyle de kenarlarını yapar. Kenarlar kasaya terzi elinden çıkmış gibi bir görüntü verir ve panellere perçinlenerek birbirini tutmasını sağlar. Lamine edilmiş plakaya uygun delikler açar. Deliklere perçinleri koyar. Bu perçinler birbirlerine bağlanmalarını sağlar. Bunları perçinlerin üzerine doğru ilerletir ve deliklerin daha sağlam olmasını sağlar. Metalle tutturulan kasayı kilitlemek için perçinler. Ve sıra çerçevesini yapmaktadır. Plakanın kenarlarının da ses konsolunu daha iyi tutabilmesi için güzelce kesilmesi gerekiyor. İşlem bu şekilde devam eder. Kalın bir tahta koyarak kasayı destekliyor. Bu tahta ses konsolunu koruyan iki şeyden biridir. Plakayı tahtanın şeklini meydana getirmesi için genişletir. Onları güçlendirme işlemleri yapabilsin diye yapıştırır ve birbirine çiviler. Tahtanın alt kısmına dayanıklılık katması için siyah bir boya spreyler. Tahtayı kasanın içine her tarafına dikkat ederek yerleştirir ve konumda kilitler. Diğer bir işçi de bunları kasaya koyarken aynı bir yapboz gibi birbirlerine uysun diye köpükle doldurur.
Bütün bu yastıklama işlemleri yol üzerinde tümsekler ve çukurlar gibi darbelerin etkisini azaltır. Klavye için yapılan plakayı bile korur. Mikseri kasanın içine uyup uymadığını görmek için koyarlar. Başlangıçtan bitişe bu kasayı yapmak tamamen 3 saati alır. Çok uzun süre dayanması gerekir. Fakat her şey yolun ne kadar sert olduğuna bağlıdır. Test ediliyor. 1-2, 1-2. Birazdan kare kare çekilen bir hikaye için stop frame animasyon tekniği. Çoğu animasyon film stop frame tekniğini kullanır. Karakterler 3 farklı boyutta hareket edebilen yüz ve vücut bölümleri olan kuklalardır. Animatör her kare için kuklayı yavaşça oynatır. Kareleri belli bir hızda izlediğiniz zaman kukla hareket eder gibi görünür. Stop frame tekniğini inandırmaya çalışmak için yazarları, yönetmenleri, animatörleri içeren büyük bir takım çalışması yapılır. Ve tabii ki kameramanlarla kuklaları yapan ve tamir eden kukla yapımcıları. Stop frame tekniğinin nasıl işlediğini görmek için Timmy ve kırmızı balonlarla olan bu sahneyi inceleyelim. Yönetmen senaryoyu alarak bölümün her sahnesini belli parçalara böler. Daha sonra bu parçalar sahnenin her karesini dijital ortamda çizen çizere yollanır. Her sahne için yönetmen kamera açılarını, arka dekorları ve kuklaların yerini içeren bir set planı oluşturur. Daha sonra çizer çizimlerini yönetmenle birlikte çalışan editöre yollar. Bölümün çizimli bir versiyonu. Bu sırada oyuncular bir ses stüdyosunda diyalogları kaydederler. Şimdi ise editör bu diyalogları animatik hale getirecektir. Görüntüler ve sesler senkronize olmalıdır. Çünkü animatörler bunu kuklaların vücutları ve dudaklarını oynatmak için bir rehber olarak kullanacaktır. Animatörler hangi sahnenin oynatılacağını görmek için şovu büyük bir tahtaya aktarırlar. Animasyon şovunun çıktısı bütün kareleri bir anda gösterir. Sanat departmanında ise kostümler ve bunun gibi şeyler tasarlanır. Mesela birkaç tane kırmızı balon yapmak için çalışanlar gösterilecek olan materyalin bir modelini çıkartırlar ve unu humus haline getirirler. Daha sonra da bunu reçine ile bir oyun içine akıtırlar. Reçine bir gecede sertleştikten sonra oyuğu açıp malzemeyi alırlar. Altına bir delik açarlar. İçine biraz yapışkan koyarlar. Ve içine yine reçineden yapılmış üçgen şeklinde bir çivi koyarlar. Bu da balonun bağlanmış kısmını oluşturur. Şimdi de birazcık gri astar. Kuruduktan sonra da kırmızı boya. Boya kuruduktan sonra balonun altına küçük bir delik daha açılır ve pamuğa sarılmış bakır bir tel koyarlar. Müzik
Aynı zamanda animatörler belli sahneler çekerler ve kukla yapımcıları her karakter için bir kukladan daha fazla yaparlar. El ve kanat gibi bazı vücut bölümleri içine telden kemikler koyularak silikondan yapılır. Telin şeklini yaptıktan sonra biraz silikon konur. Kukla yapıcı iki parça kilin üzerine bunu yatırır ve iki oyuğu da silikonla doldurur. Kili iyice kapatır ve silikonun iyice oturması için bir gece bekletir. Telden kemik, animatörün kuklayı hareket ettirmesini sağlar.

Timmy'nin torsosu yünle kaplanmış bir poliüretandır. Kafasını ve kollarını destekleyen değişebilir telleri vardır. Kafası kilden yapılmıştır. Kolları ise silikon ve telden kemiklerden. Timmy ve arkadaşları değişen ağızlar, uygun kulaklar ve gözler sayesinde bütün hisleri gösterebiliyorlar. Bu hareketler kocaman açılan gözlerden kısık gözlere kadar uzanır. Bu yüz hareketleri manyetik olarak ya da yapıştırılarak elde edilir. Kukla sağlam bir yolculuk çantasında animatörün stüdyosuna yollanır. Çekim sırasında animatör gerektiğinde yüz hareketlerini değiştirir. Ve işlem bu şekilde tamamlanır. Bu teknik beceriyi çok fazla gerektiriyor. Yönetmenin rehberliğindeki animatörler kuklayı canlı hale getiriyorlar. Ayaklar harekete izin versin diye metal plaka şeklindedir ve bu şekilde hareket eder. Aynı tel kemikte olduğu gibi bu metal kemikte silikon ve kilin içine sokulur. Kollar kare şeklindeki tüplere takılır. Böylece hareketi kolayca değiştirmeyi sağlar. Bazı kukla hareketleri belli bir donanımı gerektirir. Bu da animatörleri kuklaları yerden kaldırmaya yarayan, onların koşma ya da atlama gibi performanslarını sağlayan bir aletle yapılır. Animatör düzenli bir şekilde bu aleti kaldırıp indirir. Çekim başlamadan önce ışıklandırma gibi yapılan çok fazla hazırlık vardır. Kuklaları yerleştirme ve dekorasyon gibi. Monitördeki animasyon yönetmene ve kameramana çekim için referans verir. Bu sırada dekoratörler diğer setleri de ihtiyaçları olan her şeyi alarak hazırlarlar. Bu objeleri yaratmak için sanat danışmanı ilk önce yapacağı şeyin bir modelini çıkartır. Fiberglass'ta ya da reçine içinde modelin kopyalarını yapabilmek için kili oluştururlar. Daha sonra da kopyaları boyarlar. Set tamamen yapıldığında animatör işine koyulabilir. Büyük bir özenle kuklayı hareket ettirir. Ve bir düğme yardımıyla bir kareyi ya da karedeki konuşmayı çeker. Daha sonra kuklayı senkronize bir şekilde vücudunda küçük değişiklikler yaparken oynatmaya başlar. Ve başka sahneleri de çeker. 25 farklı kare animasyonun bir saniyesine eşittir. Animatörün sanatı kuklayı nasıl canlıymış gibi göstermek ve onu nasıl hareket ettirmesini bilmesidir. Surata doğru yaklaşmak için bütün vücudu hızlı çekimlerle çekecekler. Bazen kuklayı düz bir şekilde de kameranın önüne koyarlar. Animasyonu çektiklerinde filmden bir parçayı içindeki kuklalar dekorasyonları kaldırılmış bir şekilde alırlar. Bunu da daha sonra dijital ortama göndererek editörlerin surattaki bazı şeyleri silmesini sağlarlar. Bu işleme kompozisyonlama denir. Sahnelerin arkasında çok fazla büyülü yaratıcılıklar vardır. Sonuç olarak meraklı gözler sizin için büyük bir sorunsa ve görünmek istemiyorsanız bir buzlu cam alın. Bütün dünyayı sallamak istiyorsanız her şeyinizin iyi bir çantada güzelce hazırlanmış olduğuna dikkat edin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Bu bölümde hayatları değiştiren özel yapım işitme cihazlarına bir göz atacağız.
1: 1-2, 1-2.
0: Etrafımızdaki dijital dünyaya bağlanabilme yetisine sahipler. O kadar küçükler ki orada olduklarını bile göremiyoruz. İzdihamın önüne geçmek ve seyahat etmeyi konforlu hale getirmek için tasarlanmış bir vagon. Londra'nın yeni göz bebeği Elizabeth Line trenleri, kraliyet onay damgalı standartlarıyla yoğunluk saatlerinin getirdiği öfke sorunlarını tarihe yazacak. Ve seyredenleri hala güldürebilen dünyanın en eski komedi sanatlarından birine bakacağız. Gölge oyununun karanlık köşelerine gireceğiz. Nasıl yapıyorlar?

0: İşitme cihazları eski günlere nazaran çok fazla mesafe kat etti. İşitme kaybı yaşayan yaklaşık 500 milyon insan günümüzün işitme cihazlarını kulağının içinde saklayabiliyor. Ve çalışmalarını sağlayan mikroçip, Ay'a ilk giden insanların bulunduğu Apollo'nun yön bulma sisteminden 55 kat daha hızlı. Sesi izole etme özelliği ve telefona, bilgisayara, televizyona kablosuz bağlanma yetileri onları geleceğin cihazlarına dönüştürüyor. O kadar dikkat çekmeden işitmeyi kolaylaştırıyorlar ki, işitmekte çok fazla sorun yaşamayanlar dahi faydalanabiliyor.
1: Çok net ve doğal geliyor sesiniz.
0: Peki bunu nasıl yapıyorlar? 1902'de Miller Reese ilk portatif işitme cihazını geliştirene kadar işitme kaybı yaşayan insanlara pek bir şey yapılamıyordu. Akustikon adını verdiği buluş, bele yerleştirilen kemerdeki pille çalışan, el yardımıyla kulakta duran büyük bir işitme cihazıydı. Modern işitme cihazları ise kulağın içinde kaybolan, bazısının 1 gramdan daha hafif olduğu, fasulyeden büyük olmayacak şekildeler. Sağlıklı bir kulakta ses kulak zarına çarpar ve vücudumuzdaki en ufak kemiklerin titreşmesini sağlar. İşitme kılları da bu titreşimleri beynin anlayabileceği elektrik sinyallerine çevirir. Zaman içinde rock konserleri ya da ağır iş makineleri gibi yüksek ses ortamlarına maruz kalmak bu hücreleri yok edebilir ve işitme kaybına neden olabilir. İşitme cihazları da temel olarak kulağa giren ses titreşimlerini büyütme prensibiyle çalışır. Hayatta kalan hücreler daha büyük olan titreşimleri algılar ve onları doğruca beyne iletir. Burada İsviçre'de Phonak adlı firma 1947'den beri işitme cihazı üretiyor. 500 kişiden oluşan güçlü bir ekip, İşitme kaybı yaşayan insanlara yardım edebilecek yeni teknolojiler üretiyor. Bu sürecin başındaki kişi de baş müdürü yardımcısı Stephen Lerner.
2: İşitme cihazlarının insanların yaşam kalitesine olan etkisini, sosyal hayatlarına sağladığı kolaylıkları ve kattığı mutluluğu göz önünde bulundurduğumuz zaman ne denli önemli bir işimizin olduğunu görebiliyoruz. Biz titreşimleri güçlendirip işitme sorununu giderme gayesinden daha büyük düşünüyoruz. İşitme cihazı takan insanların günlük yaşamlarını nasıl daha iyi iyileştirebiliriz diye kafa patlatıyoruz.
0: İddia ettiklerine göre bir tırtılın yaprak yemesini bile kaydedebilecek kadar hassas bir mikrofonu gürültülü bir dünyada nasıl test edebilirsiniz? İç organlarınızın sesinin bile sizi rahatsız edebileceği kadar sessiz bir oda oluşturarak. Sebastian Crodel, işitme performansından sorumlu mühendis.
3: Kalp atışınızı duyabiliyorsunuz. Evet, ben kalbimin attığını duyabiliyorum. Böyle ses çıkarıyor. Bum, bum, bum.
0: Sebastian, işitme cihazının iki mikrofonunun ne kadar arka plan ses yakaladığını test ediyor.
3: Burada 16 hoparlörümüz var. Ve herhangi bir tanesini açıp mankeni döndürdüğümüzde, işitme cihazına sesin nasıl ulaştığını gösteren 3 boyutlu bir görüntü elde edebiliyoruz.
0: En büyük zorluklardan biri rüzgar sesi. Mikrofon işitme cihazının tepesinde bulunuyor. Bu yüzden rüzgara kulak zarından daha fazla maruz kalıyor. Phonak'ta prototip işitme cihazları özel yapım rüzgar tünelinde test ediliyor. Akustik mühendisi Simon Crawler bu mücadeleden sorumlu.
4: Sihrin ya da rüzgarın gerçekleştiği yer burası.
3: Farklı işitme cihazları yerleştiriyoruz. Sonrasında onların rüzgar sesine ne denli hassas olduklarını ölçebiliyoruz. Bu ölçümleri farklı yönden gelen ve farklı şiddetlerdeki rüzgar türleri için de yapıyoruz.
0: Rüzgar tünelden saatte 25 kilometrelik bir hızla geçiyor. Bu sırada da manken 360 derece döndürülüyor. Bu sayede 24 farklı rüzgar yönü taklit edilebiliyor. Bu verileri kullanarak rüzgar sesini %90 oranında azaltabiliyorlar.
3: Mikrofonun girişini sadece 1 milimetre kaydırmak, işitilen rüzgar sesini tamamıyla değiştirebilir. Çok farklı olabilir.
0: Geleceğin işitme cihazları daha çok biyonik kulağa benziyor. Son modeller akıllı telefonlara, bilgisayarlara ve televizyonlara bağlanabiliyor. Seçici dinlemenin anlamını tamamıyla değiştiren kişi ise araştırma yöneticisi Kristin Jones.
5: İşitme cihazları aynı zamanda telefonumla konuşmak için de kullanabileceğim kablosuz bir kulaklık olabilecek. Müzik bile dinleyebileceğim. Geçenlerde gelen bir hastamız dedi ki artık evimde eşimle birlikte oturabilir ve aynı zamanda golf maçı dinleyebilirim. Haberi bile o olmadan.
0: Ama her kulak parmak izi gibi kişiye özeldir. Hatta ve hatta adli tıpta kimlik belirlemek için bile kullanılır. Bu yüzden her işitme cihazı da kişiye özel tasarlanır. Colin Keller ölçüm için hazır. Silikon jel kulak yoluna sıkılıyor. 5 dakika sonra silikon kuruyor.
6: İşte bu kadar.
1: İşte kulağı.
0: Lazer yardımıyla kalıp taranarak 3 boyutlu bir model oluşturuluyor. 1000 kilometre uzakta Fonan, Kuzey İngiltere'deki fabrikasında Mike Sarich verileri 3 boyutlu yazıcıya giriyor.
7: 1 milimetrelik fark kulağın içinde acıya ya da cihazın oturmamasına neden olabilir. Bu yüzden muntazam olmalıdır. Cihazın kabuğunu burada, 3 boyutlu yazıcıda yapıyoruz.
0: Yazıcı aynı anda kişinin ölçülerine özel 56 tane kabuk üretiminde tıbbi kullanıma uygun akrilik kullanıyor.
7: Evet, bunlardan memnunum.
0: İçindeki kompleks elektronik sistem, her iki kulağa gelen sesi saniyede birkaç kere kıyaslayıp, en temiz olanını saptar ve onu iki kulağa gönderir. Teknisyen Ray Evan için bu husus son derece önemlidir.
8: Ben de işitme cihazı kullananlardan biriyim. İşitme cihazını ilk taktığımda uçakların sesini duyduğumda eğiliyordum çünkü sesleri çok yakından geliyordu. Bunun üzerinde alıcı, mikroçip, mikrofon ve pil ünitesine bağlı diğer parçalar bulunmakta.
0: Pil departmanı bir hafta dayanabilecek olan şarj edilebilir ufak çinko pili yerleştiriyor. Son olarak kabuk ve iç kısım birleştiriliyor. Temizlendikten ve parlatıldıktan sonra Holly'nin denemesi için İsviçre'ye geri gönderiliyorlar.
6: Nasıl hissediyorsunuz?
1: Rahat hissediyorum.
6: Güzel.
1: Çok net ve doğal geliyor sesiniz.
6: Harika.
0: Hayat değiştiren ve takıldığını dahi göremediğiniz kadar ufak bir başka işitme cihazı daha sahibine kavuşuyor. İnsanın ağzı kulaklarına varıyor.
1: Kocamı duymak için can atıyorum derdim ama kim bunu yapmak ister ki?
0: Sırada Londra'nın en uzun, en hızlı ve en havalı trenlerinin arkasındaki mühendisliğe bakacağız. Sonra dünyadaki en eski eğlence gösterilerinden biri olan kültürün ve geleneklerin yansıması gölge oyununa göz atacağız. Nasıl yapılır?

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Hey,
6: aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bir test sürüşüne çıkıyoruz.
8: Dünyanın ilk metrosu Londra'da yapıldı. Ama yeraltı ağı Kraliçe Victoria tahta oturduğunda kuruldu. Böylece tünelin sonundaki ışık nihayet göründü. Ve tünelin içinden de daha hızlı, sessiz ve öncekinden çok daha havalı olan yeni bir tren geçiyor. Ve bu kadarla da kalmıyor. Bu yeni vagonlar F1 teknolojisi barındırıyor. Yani geleneksel trenlerin kullandığı gücün 1/3'üyle çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? 1863 yılında Londra'nın ilk metrosu Paddington durağıyla şehir arasında günde 40 bin yolcu taşıyordu. Buhar gücüyle çalışan trenler gürültülü, kalabalık ve sıcaktı. Günümüzün metroları günde 5 milyon insan taşıyor ve yolcuların hepsi hala aynı şikayetlerde bulunuyor. Ama yardım eli yolda. Yepyeni 100 kilometre uzunluğundaki hat yapıldı. 17 milyon eurodan fazla bir maliyete. Kraliçenin adını aldığı Elizabeth güzergahı Londra'nın doğusundaki Reading'den başlıyor. Şehrin altından geçen 42 kilometrelik tünellere giriyor ve Shenfield'da tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yolcular daha hafif, tasarruflu ve rahat olması için tasarlanmış 9 vagondan oluşan trenlerde yolculuk edecek. Yeni vagonları, Kraliçenin adını aldığı Elizabeth güzergahı, Londra'nın doğusundaki Reading'den başlıyor. Şehrin altından geçen 42 kilometrelik tünellere giriyor ve Shenfield'da tekrar gün yüzüne çıkıyor. Yolcular daha hafif, tasarruflu

0: fabrikasında üretildi. Metroların henüz var olmadığı 1839 yılından beri tren üretiyorlar. Baş mühendis Martin Wilson içinse bu iş çocukluk hayallerinin gerçekleşmesinden ibaret.
1: 5 yaşında bir çocukken aldığım ilk tren setinden beri demiryolu endüstrisinin içinde olmak istiyordum. Trenleri hep sevdim. Onlarla yolculuğa çıkmak, tasarımlarında rol sahibi olmak ve onları üretmek dünyadaki en heyecanlı iş benim için.
0: 10 yıl öncesine kadar çoğu tren vagonları çelikten yapılırdı. Ama yeni Elizabeth güzergahı vagonlarının duvarları ve zemini daha hafif olan alüminyumdan üretiliyor. Böylece her trenden 90 tona kadar daha hafif olabiliyor. Her 200 metre uzunluğundaki bir tren 8 kilometre uzunluğunda bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ama alüminyum ısıya karşı hassas bir element olduğundan kaynağın elle yapılması zorlaşıyor. Bu yüzden otomatik ark kaynak makinesi kullanılıyor. Faal durumdaki trenler yılda neredeyse 2 milyon kilometre yol kat eder. Bunun yarısı da yerin üzerinde geçer. Bu yüzden İngiltere'nin hava durumuyla mücadele edebilmesi için 15 yıl boyunca doluya, kara, yağmura ve hatta aralıklı güneş ışınlarına dayanıklı olan bir boya kullanılır. Yolcuların kaybolmaması için Londra metrosunun 11 hattının her birinin kendine özgü bir rengi vardır. Elizabeth güzergahının haritada kullanılacak rengi içinse kraliçenin gözde renklerinden olan mor tercih edildi.
1: Bariz bir şekilde kraliçe ile özdeşleştirilmiş bir hat ve bu yüzden tren için tercih edilecek renk de çok önemli. Kraliyetle bağlantılı olan bir projede çalıştığımız için çok gurur duyuyoruz.
0: 1890 yılındaki elektrikli vagonlar klostrofobik şekillelerdi. Vagonlardaki tek pencere yukarıdaki ufacık camlardan oluşuyordu. Şimdi 130 yıl ileri alalım. Bu geniş camların monte edilmesiyle ayakta seyahat eden yolcular bile manzaranın tadını çıkarabilecek. Yerin altındaysa ilk full klimalı yeraltı trenleri olarak yol kat edecekler. Bütün parçalar boyandıktan sonra vagon monte işlemi için hazır. Zemin ve çatı hizalanıyor. Böylece yan tarafları da yerleştirilebiliyor. Vagonların altındaki bağlantı noktaları ise yolcuların trenin içinde rahat şekilde hareket etmesini sağlıyor. Yoğunluk saatlerinde bu trenler 1500 yolcu taşıyacak. Bu yüzden her vagonda 6 tane 2,5 metre genişliğinde kapı var. Normal metro kapılarının neredeyse iki katı. Bu kapılar yüzlerce insanın sadece 45 saniyede inmesini ve binmesini sağlayacak. Yolcular metroların çok sıcak olmasını istemedikleri kadar ıslanmak da istemez. Bu yüzden her vagona sızıntı testi uygulanıyor.
1: Tronik aletlere zarar vermesini istemiyoruz. Ayrıca işe giden yolcularımıza da bir sorun teşkil etmesini istemiyoruz.
0: Ama bu vagon tekerleği ve motoru olmadığı sürece hiçbir yere gidemeyecek. Ön kısımda treni çekecek bir lokomotif bulunmuyor. Sadece makinistin odası var. Bütün güç her vagonun iki ucuna takılı olan boje olarak da bilinen tekerleklere takılmış 225 kW'lık motorlardan geliyor. Bu sistemle yeni trenler saatte 145 km hıza ulaşabilecek. Steve Thompson'ın kontrolündeki devasa bir vinçle vagonlar 4 tonluk bojelerin üzerine yerleştiriliyor.
2: Araçları hareket ettirebilmek için çapraz hattı kullanıyoruz. Milyon dolarlık bir vagon. Sorumluluk gerçekten hoşuma gidiyor. Her şey işin bir parçası.
0: Bu trenin raylara çıkma vakti geldi. Ama henüz Londra'nın tünelleri için hazır değil. Açılış sürüşü, özel yapılmış 1.8 kilometre uzunluğundaki bir test sürüşü olacak.
1: Projenin başında hayal ettiğim manzaranın test rayında gidişini ve yolcular için hazır oluşunu izlemek harika bir his. Çok hoşuma gidiyor.
0: Her trende parmağı olan ve her birine sevgisini veren kişi ise tren testlerinden sorumlu Barry White.
3: Evet, benim için en güzel iş bu. Gerçek boyutlardaki trenlerle çalışmak ve yapılan en güzel trenleri sürebilmek bir ayrıcalık.
0: Test süresi ortalama 6 saat.
3: JAR motorunun düzgün çalıştığına bakıyoruz. Hiçbir şeyin fazla ısınmadığından ve fren sistemlerinde bir sorun olmadığından emin oluyoruz.
0: Trenlerin mümkün olabildiğince verimli olması için kinetik enerjisinin %80'i rejeneratif fren sisteminde saklanıyor.

0: Formula 1 arabalarında kullanılan teknolojinin aynı. Tekerlekler yavaşlamaya başladığında elektrik üreten bir dinamoyu harekete geçiriyorlar. Bu enerji de elektrik sistemine geri veriliyor. Bu da Elizabeth güzergahının %30 daha az enerji tüketeceği anlamına geliyor.
1: Şu an saatte 60 kilometre hızdayız. Frenleri devreye sokmaya başlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Henüz hiçbir yere çarpmadım.
0: Tren Barry White'tan onayı alıyor. Bir sonraki durak yolcuların cenneti. Punch ve Judy, Thunderbirds, Muppet Show. Bunlar gösteriyor ki dünya kuklaları çok seviyor. Kahramanlardan, kötü adamlardan, canavarlardan ve tanrılardan oluşan hikayeleriyle izleyicileri heyecanlandıran ve eğlendiren kukla sanatı ilk süper kahraman serisiydi denebilir. Asya'da seyyar gösteriler bin yıldır süren geleneği canlı tutuyor. Bu gösterilerde de el yapımı Wayang gölge kuklaları kullanılıyor. Bu el yapımı sihirli kuklalar insanlık tarihi için o kadar önemli bir yere sahip ki UNESCO tarafından korunuyorlar. Ama nasıl yapılıyorlar? Televizyon ve sinemadan önce kuklalar vardı. Antik Mısır'da şölenlerde sahneleniyordu. Yunanlar da kukla gösterilerine bayılıyordu. Bu medeniyetlerden daha eski bir tarihte bu sanatın ilk örnekleri objelerin mağara duvarına oluşturdukları gölgeler olabilir. Endonezya ve Malezya'nın gölge oyun gösterilerine verilen ismi olan Wayang, Hindistan'a 1000 sene önce geldi. Kelantan, Malezya'da yer alan Pusaka topluluğu, dünyanın her tarafında insanlara gölge oyunu sergilemiş bir topluluk. İpleri elinde tutan kişi, usta müzisyen ve kuklacı Abdülrahman Bindolla.
2: Bu işi yapıyorum çünkü bu kültürü korumak istiyorum.
0: Destansı gösterisi her daim bir kalabalık toplar ve genellikle bütün gece boyunca da devam eder. 1000 sene öncesine dayanan efsanevi hikayelerini sahnelemek için bazen 500 farklı kuklaya ihtiyaç duyar.
2: Bu bana atalarımdan gelen bir gelenek. Eski zamanlarda gaz lambası kullanılıyordu ama günümüzde lambalarımız elektrikle çalışıyor.
0: Bugün Abdül'ün ekibindeki bir prensesin değiştirilmesi gerekiyor. Hatlarını kağıda çizebilmek için bir kalıp kullanıyor.
2: Ay prensesi olan Tuan Puteri Selim Dung Bulan'ı yapıyorum.
0: Kağıttan prenses kesiliyor. Gösterişli dekorlar onun kıyafetlerine ve takılarına benzetiliyor. Bu kağıt lambalardan gelen ısıya ve kuklacının hareketlerine dayanıklı değil. Ama binlerce yıl önce mükemmel malzemeyi buldular. Ham deri. Ve hala aynı madde kullanılıyor.
2: İşlenmesi kolay olduğu için keçi derisi kullanıyoruz. O kadar dayanıklı ki yüzlerce yıl kullanılabilir. Wayang Kulit hikayelerinde her karakter önemlidir.
0: Abdül kuklanın şeklini kesmeye başlıyor. Tatah adını verdikleri özel bir aletle derinin üzerinde delik açıyor. Delikler ışığın geçmesini sağlıyor ve gölgeye detay katıyor. Ve her iyi figürde olduğu gibi her şekle bürünebiliyorlar.
2: Bütün kuklalarımın hareket edebilen elleri var.
0: Parçalar birbirlerine iple bağlı. İyi yapılmış bir kukla 100 yıldan fazla süre dayanabilir.
2: Tamam, bu beni memnun etti.
0: Peki kuklaları görünmeden nasıl kontrol edebiliyor? Kuklacının belirli bir mesafeden, ışığın arkasından ve kukla çubuğu kullanarak figürlerini hareket ettirmesi gerekiyor.
2: Kuklaları tutmak için buna benzer bambu kullanıyorum. Eğer ellerimi kullanırsam insanlar beni perdede görebilir.
0: Bambu ikiye ayrılıyor. Kuklaya geçiriliyor ve birbirlerine bağlanıyor.
2: Yaptığım şeyden hoşnut kaldım. Harika bir şekilde hareket ediyor.
0: Kuklalar bazen ekran karşısına çıkıyor. Bu yüzden olabildiğince göz alıcı görünmeleri gerek. Abdül'ün oğlu Ahmet Şafik işe koyuluyor.
3: Bu kukla bir prenses. Yani iyilerin tarafında bir karakter. İyi karakterler sarı, yeşil veya doğal renklerle boyanıyor.
0: Gösteri zamanı. Kukla ustası ya da diğer bir deyişle dalan, karakterlere ses verir ve hikayeyi anlatır. Binlerce yıldır süre gelen efsanevi hikaye anlatma geleneğine can vermeye devam eder.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.
4: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
5: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
6: Oldukça hızlı gidiyor.
5: Radara girecek kadar değil.
6: Evet.
4: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
5: Şu arabayı gördün mü?
4: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
6: Kamera kayıtta.
5: Tamam.
4: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
5: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
6: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
5: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
4: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
5: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
4: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
5: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
4: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
5: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
7: Bagajda.
5: Arabanın içinde değil mi?
7: Hayır, bagajda.
5: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
7: Benim.
5: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
4: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.
8: Bu bölümde dalgıçların yapamayacağı kadar tehlikeli işleri yapan uzaktan kumandalı denizaltılara bakacağız. Sonrasında yıllardır gencinden yaşlısına herkesin sevdiği tatlı el yapımı oyuncak ayıların dünyasına gideceğiz. Ve Hindistan'ın en gözde peynirini, dünyadaki en fazla vejetaryene sahip olan ülkenin en önemli besin kaynaklarından birini göreceğiz. Nasıl yapılır?

0: Dünyanın %70'inden fazlası suyla kaplı. İnsanlar için güzel, göz kamaştırıcı ve bir o kadar da tehlikeli bir diyar. 30 milyondan fazla insan denizlerde çalışıyor. Açık denizlerdeki 1500 sondaj kulesi dünyadaki petrolün ve doğalgazın üçte birini tedarik ediyor. Dünya ticaretinin %90'ı deniz üzerinden işliyor. Ve bir terslik anında hızlı müdahale edilmesi hayatların kurtarılması için çok önemli bir rol oynuyor. Bir iş insanlar için çok tehlikeli ya da suyun çok altında olduğunda uzaktan kumandalı denizaltı sistemlerine ya da ROV'a başvuruluyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İnsanoğlu binlerce yıldır denize yakın. Ama bir o kadar da inişli çıkışlı bir ilişki içinde. Denizin dibinde yatan 3 milyon gemi harabesi bu konuda şahitlik yapabilir. Ve su altında çalışmak dünya üzerindeki en tehlikeli işlerden biri. Derine inildikçe tehlike daha da artıyor. Suyun 300 metre altında bir scuba dalgıcının inebildiği en derin noktanın yakınlarında basınç metrekareye 300 tona tekabül ediyor. Bu yüzden 1960'lı yıllarda Amerikan Deniz Kuvvetleri okyanus diplerinde ROV'larla çalışmaya başladı. İlk görevlerinden biri deneysel torpidoları talimden sonra toplamaktı. 1966 yılında Akdeniz'de kaybedilmiş bir atom bombasını çıkararak ROV'lar değerlerini kanıtladı. 40 yıl sonra Deepwater Horizon sondaj kulesindeki felakette de aktif rol oynadılar. Ve 2012 yılında Costa Concordia yolcu gemisi İtalya'da battığı zaman Falcon adındaki ROV dalgıçlar için çok tehlikeli olan yerlerde binlerce saat boyunca arama yaptı. İngiltere'nin güney kıyısında yer alan Portsmouth Limanı. Burada Fareham'de Saab CI Falcon modellerini tasarlıyor ve üretiyor. Fabrika müdürü John Robertson, su altındaki dünyaya her daim hayran olmuş birisidir.
1: Genç yaşımda scuba dalışını öğrenebilecek kadar şanslıydım ve su altı dünyasının büyüklüğünden, güzelliğinden nutkumun tutulduğunu hatırlayabiliyorum. Aynı zamanda teknolojiye de merak duyuyorum. Bu iki tutkuyu bir araya getirip böyle bir işte çalışabilmek gerçekten bir ayrıcalık.
0: Bir ton ağırlığında olan ve suyun 3000 metre altına inebilmek için tasarlanmış büyük ROV'lardan sualtı yapılarını, batmış gemileri ve hatta uçak batıklarını incelemek için daha ufak olan 1 metre uzunluğundaki modellerine kadar her şeyi üretiyorlar. ROV'lar binlerce dolara mal olabiliyor. Çalışacağı işe mükemmel uyum sağlayabilmesi için tasarımcı Neil Kirby ilk olarak her biri için 3 boyutlu bir model yaratıyor.
2: Bütün ROV'larımız birbirinden farklı. Her müşteri için belli başlı parçaları farklı tasarlanıyor.
0: Açık tasarımlar, operatörlerin sonradan sonar, kesici, kıskaç ya da özel kamera gibi araçları ekleyebilmesini sağlıyor. ROV yapılandırıldıktan sonra ekran üzerinden fabrika zeminine harekete çıkıyor. Deniz suyu ve kimyasallar metali paslandırır. Bu yüzden Saab CI, plastik boru yapımında kullanılan polipropilen maddesinden çerçevelerini yapıyor. 20 milimlik kalın tabakalar kesiliyor. Bu madde suda batmıyor. Yani ROV'lar çaba sarf etmeksizin suda asılı kalabiliyor. Montajcı Andy Polit çerçeveyi birleştiriyor.
3: Bir şeyleri üretmeyi seviyorum. Bir şeyleri bir araya getirmek hep hoşuma gitti. Çok da rahatlatıcı bir şey. Ve üzerinde çalışabileceğim düzgün bir çerçeve de var. Her şeyi güzelce yerleştirebiliyorum.
0: Martin Ozon ve Sam Ho kilit parçaları ekliyor.
4: Her gün yeni bir maceraya atılıyoruz. Her zaman yeni bir araçla karşılaşıyoruz.
0: ROV'ların önemli özelliklerinden biri de su altında kalmış yapıların ve hatta tünellerin içinde manevra yapabilmeleri. Bu yüzden 5 tane iticiye sahip. Dar alanlarda hareket edebilmesi için 4 itici yanlara yerleştiriliyor. Ve biri de yukarı ve aşağı hareket edebilmesi için monte ediliyor. Suyun 60 metre altında neredeyse hiç ışık yoktur. Bu karanlık yerleri aydınlatabilmesi için Falcon'a 3 adet 122 wattlık LED lamba takılıyor. 10 tane araba farına eşit güçte bir aydınlatma sistemi. Ama yüzeydeki operatör rovun nereye gittiğini göremeden onu kontrol edemez. Oynar başlıklı yüksek kaliteli kamera, rovun dar alanlarda kontrol edilebilmesini oldukça kolaylaştırıyor.
4: Burada çalışmanın eğlenceli kısmı ise aracı bizzat bizim test etmemiz. Yani onun oynayabilme fırsatı elime geçiyor.
0: Falcon şimdi 2 metre derinliğindeki deney tankına dikkatlice yerleştiriliyor.
4: Bunu yapmamız 3 günümüzü aldı. Düşmesini kesinlikle istemiyorum.
0: Dikey yönlü iticiyi test etmeye başlıyorlar.
4: Şu an yaptığımız şey aracı tankın dibine kadar indiriyoruz ve dikey iticilerin düzgün çalıştığını teyit ediyoruz. Dikey yönü kontrol eden tuş bunlar. 90 derece aşağıya ve 90 derece yukarıya eğebiliyorum. Gayet güzel çalışıyor. Ürettiklerimize güvenimiz çoğu zaman tam olur.
0: İlk yolculuğunu gerçekleştirdi. Ama deney tankı denizin yaratacağı sorunları barındırmıyor. Fayhem'in 250 kilometre batısında Plymouth Limanı bulunuyor. Batı Avrupa'nın en büyük deniz üssü. Bugün operatör Marcus Shirley, Falcon'ı kullanarak 150 yıllık deniz kalesini destekleyen eski sualtı yapılarının 3 boyutlu modelini oluşturacak.
1: Elimde olan şey özel 3 boyutlu modelleyici bir kamera. RAW'da normalde olmayan bir özellik. Bunu RAW'un standart kamerasının üzerine yerleştiriyoruz. Bu sayede bütünüyle genel 3 boyutlu bir model elde edebileceğiz.
5: Evet ben.
0: RAW yüzeyden gelen 2.8 kW'lık kabloyla besleniyor.
1: Şu an kontrol ettiğimiz araç suyun 3000 metre altına kadar inebiliyor. Bu da bizim için çok elverişli bir derinlik. Dalgıçların inemediği yerlerde çalışmamızı sağlıyor. Aslında bir dalgıç olabiliriz o mesafeye. Ama sadece bir kez bunu yapabiliriz çünkü yüzeye tekrar çıkamayacaktır.
0: Bu sefer Falcon 1000 metre aşağı dalmayacak. Ama tehlike teşkil eden metallerin arasında gezinmek gerektiğinden ve akıntılarla boğuşulacağından RAW kullanılması en mantıklısı. Ve bir robot kullanmanın başka avantajları da var.
1: Bir dalgıç olmaktansa bir RAW pilotu olmanın en güzel yanlarından bir tanesi ise uzaktan kumandalı aracımı kontrol ederken aynı zamanda yemek yiyebiliyor olmam.
0: 4 saat boyunca durmadan çalıştıktan sonra haritalama işleminin ilk etabı tamamlanıyor. Falcon artık yüzeye çıkabilir. Bir sonraki görevi için açık sulara çıkması gerekebilir. İnsanlar için tehlikeli olan işleri yapan binlerce RAW, petrol ve doğalgaz çıkışını sağlıyor, kaybolmuş enkazı tespit ediyor ve işler ters gittiğinde insanların imdadına yetişiyor. Sırada 1902'den bu yana çocukların kadim dostu olan oyuncak ayıların toz pembe dünyasına giriyoruz. Sonrasında yapımı çok hızlı olan ve milyonlarca insan için eti ikinci plana atan peynire göz atacağız. Hint panirine.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Oyuncak ayı, bir çocuğun en yakın arkadaşı. 100 yılı aşkın süredir insanlar nereye gittiyse güvenilir peluş arkadaşlarını da yanlarında götürdüler. Ve en meşhur oyuncak ayı, arkadaş canlısı, el yapımı yüzü, hareket edebilen uzuvları ve bir kulağındaki üretici düğmesiyle diğerlerinden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Nadir bulunan eski oyuncak ayılar koleksiyonculara 100 bin dolara satılabiliyor. Ama modern tasarımları 40 dolardan daha az bir fiyata sizin olabilir. Ve hepsi el yapımı olduğundan her bir oyuncak birbirinden farklı. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Almanya'nın güneyinde yer alan Giengen'a giderseniz büyük bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. 100 yılı aşkın süredir yılda milyonlarca oyuncak hayvan yapan, sayfa ev sahipliği yapan bir yer burası. En meşhur oldukları unsursa oyuncak ayılar. Her birinde karakteristik uzuv ve yumuşak kaplama var. Hatta bazıları ses bile çıkarıyor. Ve hepsi elle dikildiği için hiçbir ayı birbiriyle tıpatıp aynı değil. Simon Perkauer 20 yıldan fazla süredir Stife'da çalışıyor. An itibariyle çok nadir, gerçek ebatlardaki Stife ayıların bulunduğu şirket müzesinden sorumlu.
8: Burada büyük boz ayılarımız bulunuyor. Boyları 1.6 ile 2.5 metre arasında değişiyor ve kafaları oynayabiliyor.
7: Şirketin kurucusu Margarita Stife, doğduktan kısa süre sonra çocuk felcine yakalandı ve hayatını tekerlekli sandalyede geçirdi. Felçli olmasına rağmen terzi olarak eğitim aldı ve elbise üretip satmaya başladı. İlk yaptığı hayvansa fil şeklindeki bir iğne yastığıydı.
8: Margarita Stife ilk oyuncak hayvanını 1880 yılında yaptı. Bir moda dergisinde gördüğü ufak bir fildi.
7: Sonra 1902 yılında şirketin talihi beklenmedik bir gelişmeyle değişti. Avlanma sırasında Amerika Başkanı Teddy Roosevelt bağlanmış bir siyah ayıyı vurmayı reddetti. Bu hareketini karikatüristler ölümsüz bir hale getirdiler ve dünya çapında bir akım başlamış oldu. Margarita'nın yeğeni Richard o sırada gerçek ebatlarda hareket edebilen doldurulmuş bir ayı tasarlamıştı. Amerikalı bir girişimci bunu gördü ve anında 3000 tane sipariş etti. İsmini başkandan alan bu Teddy ayıları en çok satılan ürünleri oldu. Ve 1907 yılında Almanya'daki fabrika bu ayılardan 1 milyondan fazla üretti. Günümüzde bu eski Stife modelleri koleksiyonculara 100 bin dolardan fazlaya satılabiliyor. En yüksek fiyat biçilen ayı sıra dışı bir şekilde Stife siyah ayısı oldu. 1912 yılında Titanic'in batmasına bir tepki olarak piyasaya sunuldu ve sadece 600 tane üretildi. Günümüzdeki değeri 130 bin dolara kadar çıkıyor. Baş tasarımcı Dietmar Simon, şirketin ayılarının 21. yüzyılda da cana yakın olan görünüşünü korumak için elinden geleni yapıyor.
9: Bir hayalle başlıyoruz. Hepsinin yüzünde tatlı ve sessiz bir cana yakınlık gizli.
7: Richard Stife ilk doldurulmuş ayısını üretirken yaptığı gibi, Dietmar da gerçek örneklerden esinleniyor.
9: Farklı pozlardan, değişik renklerden, yüz ifadelerinden oluşan yüzlerce fotoğrafımız var.
7: Peki iki boyutlu bir tasarım, üç boyutlu bir ayıya nasıl dönüştürülebilir?
9: Bunları daha sonra model olarak adlandırdığımız iki boyutlu parçalara ayırıyoruz.
7: Model oluştuktan sonra tüyle kaplı bir şekilde yeniden üretilmesi gerekiyor. Yıllar boyunca maruz kalacağı sarılmalara dayanabilmesi için bu ayı tiftik keçisinden elde edilen yumuşak ama güçlü bir materyal olan tiftik kumaşından yapılacak. Üretimin başındaki Matilda Naildell bir ayı oluşturmak için 19 parça kesiyor. Her parça oyuncak ayının bir yanını oluşturacak. Bu yüzden hepsinin simetrik olması gerekiyor. Biraz sevgi ve şefkat ekleyerek bunu yapmak kolaylaşır.
8: Bütün işin en iyi kısmı bu. Çok seviyorum. İşimi seviyorum.
7: Bu parçalar hala biraz düz. Oyuncak ayı nasıl kabartılabilir? İçi en etkili şekilde nasıl doldurulabilir? İlk zamanlarda bu ayılar odun yongasıyla dolduruluyordu. Ama günümüzde Sybil Erler daha hijyenik ve yıkanabilir olan yapay elyafla dolduruyor.
5: Materyal basınçlı hava kullanılarak içine aktarılıyor.
7: Şimdi ayının uzuvlarının bedenine bağlanması gerekiyor. İlk ayılar iple birbirlerine bağlanıyordu. Bu sayede kolları ve bacakları oynayabiliyordu ve sarılması kolaylaşıyordu. Ama aynı zamanda kolay bir şekilde yırtılıyordu da. Bir yıl içinde çok daha güçlü olan metal çubuk kullanmaya başladılar. Her ekleme bir tane. Güvenlik için köreltiliyor ve her şeyi bir arada tutması için bir disk ekleniyor.
6: İlk olarak parçaları makineye böyle yerleştiriyoruz. Sonra parçaları gövdeye birleştirmek için hazır hale getiriyoruz.
7: Bir ayının narası en cesurları bile korkutabilir. Ve bu ayı bir istisna değil. Sallamayla etkinleşen ses cihazı dikkatli bir şekilde yerleştiriliyor. Böylece oyuncak ayı sallandığında yer çekimi ivli pistonun tüpün içinde hareket etmesini sağlıyor. Ses bu şekilde çıkıyor. Nasıl ama? Fakat bu ses akrabalarının çıkardıklarına nazaran daha yumuşak ve tatlı.
5: Ve hazır.
7: Sima edilmesi ve tam anlamıyla sevimli olabilmesi için bu ayının bir yüze ihtiyacı var. Parlak gözler ekleniyor. Tatlı burun da dikiliyor. Ve son olarak da can alıcı gülümseme.
8: Yüz ifadesi ve yüzün ebatı her seferinde farklı oluyor.
7: 4 saat süren işlemden sonra Teddy hayat buluyor. Ve bir kurdele ekleniyor. Son olarak da gerçek Stipe olduğunun göstergesi olan kulağındaki meşhur düğmesi ekleniyor. Artık birinin ömür boyu dostu olmak için hazır. Küresel bir akım bizi sadece sebze yemeye yöneltiyor. Yarım milyar insan vejetaryen. Bir vejetaryansanız gelişme ve iyi bir sağlık için önemli olan proteini almak zor olabilir. Hindistan'da dini nedenlerden ötürü nüfusun 1/4 vejetaryen. Ama bu soruna ağız sulandıran bir çözüm bulmuşlar. Yumurtadan daha fazla proteine sahip olan bir peynir türü, paneer. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Peynir. Ekmeğe sürülebilir, dilimlenip yenebilir ya da pişirilebilir. Dünya genelinde yılda 20 milyar kilo peynir tüketiliyor ve neredeyse 2000 farklı çeşit üretiliyor. Çok ciddi bir sayı ha? Hindistan'ın en büyük süt üreticisinin çok özel bir peyniri var. Adı paneer. Özel olmasının nedeni ise pişirildiği zaman erimemesi. Paneere benzeyen peynirler 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. 16. yüzyılda Hindistan'ın kuzey bölgelerine Afgan ve Pers istilacılar tarafından taşındı. Kısa sürede Hindistan Yarımadası'na yayılıverdi. Yapımı kısa ve kolay. Ayrıca hafif kremamsı tadıyla hem baharatlı hem de tatlı yemeklerle harika bir uyum sağlıyor. Günümüzde Hindistan'da peynir üretiminin 1/3 paneer oluşturuyor. Dünyanın geri kalanından daha fazla vejetaryen bulunduran Hindistan için paneer, milyonlarca insan adına önemli bir protein kaynağı. Ne? Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan Er Mısır'daki Kisar Dadaba restoranında yoğun bir cuma günü geçiyor. Hem de menüde hiç et yok. Ama panir var. Restoran sahibi Ramesh Mehra için panir, Hint kültürünün kalbi.
10: Panir, Hint yemek tariflerindeki en önemli unsur. Özellikle vejetaryenlerin ilk sipariş ettiği şey bu. Hindistan'ın en popüler yemeğidir.
7: Gurinder Mandırası 1960 yılında kuruldu ve şu an Sam Arora tarafından işletiliyor. Yılda 100 ton panir üretiyorlar. Bu sayıya ulaşmak için de 500 bin litreden fazla inek sütüne ihtiyaç duyuyorlar.
11: Bu pastörize edilmemiş süt birçok yerel mandıranın birinden geliyor.
7: Soğutma işlemine tabi tutulmazsa kısa süre içinde bozulacak. Bu yüzden de bekleme tankına naklediliyor. Süt nakledildiği sırada donma derecesine yakın olan soğuk tuzlu su boruların içinden geçiriliyor. Bu da süt tanka aktarılırken sıcaklığının düşmesini sağlıyor. Ama bu hala pastörize edilmemiş süt. İçinde gerçekten insana zararlı bakteriler bulunabilir. Louis Pasteur'un keşfi sayesinde 70 derece sıcaklığın herhangi bir zararlı mikroorganizmayı öldürdüğü bilgisine artık sahibiz.
11: Bu bir ejansör. 75 dereceye ayarlıyoruz.
7: Isıtma başka bir amaca da hizmet eder. Sütün panire dönüşmesi için sıcak olması gerekir. Çoğu peyniri yapmak için laktik asit bakterisi ve peynir mayası eklenir. Ama panir yapmak için bu %1 sitrik asit bulunduran karışım eklenir. Eğer evde yapacaksanız limon suyunu deneyebilirsiniz.
11: Yavaş yavaş sitrik ekliyoruz ve aynı yavaşlıkta da karıştırıyoruz.
7: Sadece birkaç dakika karıştırdıktan sonra sitrik asit süt proteinlerinin ve yağların birleşmesini, yani katı bir şekil oluşturmasını sağlar. Şimdi ise fazla gelen ve suda çözünen peynir suyunun çekilmesi gerekir ki peynir tabakası katı bir hale bürünebilsin. 1 kilogramlık peynir üretmek için 5 litre süt gerekmektedir. Ve sütün içinden çok fazla miktarda laktoz çıkartıldığından laktoza duyarlı olanlar da bunu tüketebilir. Kesilebilecek kadar katı olması için peynirin sıkıştırılıp şekil verilmesi gerekiyor. Kare şekillerine yerleştirilir ve 20 kiloluk ağırlıklar 30 dakika boyunca iyice sıkışmalarını sağlar ve içinde kalmış peynir suyu da bu sayede akar. 2 saat boyunca buzlu suya yatırıldıktan sonra şeklini ve dokusunu kazanır. Panir bekletilmeye gerek duymaz. Yani artık Hindistan'ın sofralarındaki yerini almak için hazır ve nazır.
0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
14: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
15: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
14: evet,
15: bir ilgisi
14: evet,
15: yok
14: hep
15: tamam mı?
14: Aynı hikaye. Herkes böyle
15: anlamadınız.
14: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
15: ben
14: değil
15: ben suçlu
14: yani.
15: Falan değilim.
14: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
15: 19 mu?
14: 90.
15: 90 mı?
14: Aynen öyle.
15: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
14: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
13: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
14: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
15: Oynamak için.
14: Evet.
15: Şurada topum da var.
14: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
13: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
14: evet.
13: Oturuyordum.
14: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
13: Sen de inandın mı?
14: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
13: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş. Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
14: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
16: Öyle mi?
14: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
15: Evet.
14: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
13: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bazı bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız. Bu programda internetin en acayip vücut deneylerini inceleyeceğiz. Ve insan vücudunun sınırlarını zorlayan fiziksel öncüleri onurlandıracağız. Bu denemelerde kan, ter ve göz yaşartıcı gaz olacak. Vücut zorlayanlar başlıyor.
1: Hadi!
2: Vücut zorlayan olmak için vücudunuzu bilime bağışlamak zorundasınız. Üstelik henüz hayattayken.
3: Vücudunun zorlanan her parçasını görmek istiyorum.
4: Vücudunuzla sınırları parçalamalısınız.
0: Vücudumuzu zorlamak için ne gerektiğini bildiğimize göre evde asla denemeyeceğiniz şu gösteriyle başlayabiliriz. 20 numara için derin bir nefes alın. Göz yaşartıcı gaza dayanmak için iyi bir gaz maskesine ihtiyacınız var.
4: Birinci adım. Göz yaşartıcı gaz bombasına karşı ev yapımı bir gaz maskesi kullanacağım.
0: Ama eski bir soda şişesi ve kolibantıyla olmaz.
2: Brian ve Jason göz yaşartıcı gaza karşı bir ev yapımı gaz maskesi yapıyor.
5: Bu adamların aklı başında değil.
6: Eğlendiniz mi?
4: Evet dostum.
0: Gaz maskesi inanılmaz bir şekilde işe yarıyor.
6: Dostum.
4: Harika.
0: Bu vücut zorlayan ikiliyle San Marcos'taki bir itfaiye istasyonunda buluştuk. Akciğerlerini neden bilime sunduklarını soracağız.
7: Kıyamet koptuğunda ve bir göz yaşartıcı gaz bombası saldırısında hayatta kalabilmek için elimizdeki kaynakları geliştirmeye çalışıyoruz.
4: Pek hoş değil ama işini yapıyor.
0: Peki işini nasıl yapıyor?
4: Hey, harikaydı.
2: Göz yaşartıcı gaz korkunç bir şeydir. İçinde kırmızı biberde bulunan kimyasal bir bileşen var ve bu madde yanma hissi veriyor. Çünkü vücuttaki reseptörleri birbirine bağlıyor ve beyne acı sinyalleri gönderiyor.
8: Bu göz yaşartıcı gaz çok güçlüdür. Acılık ölçeği 5.3 milyondur. Bu dünyanın en acı biberinden iki kat daha acı demektir.
0: Peki adamlar bu kadar acıya nasıl dayanıyor?
9: İşe bir plastik soda şişesiyle başlıyorlar ve yüzlerini oturacak şekilde kesiyorlar.
5: Ve soda şişesinin altına delikler açıyorlar. Böylece nefes aldıkları bütün hava bu deliklerden giriyor.
2: Şişeyi aktif kömürle dolduruyorlar.
8: Mangal kömürüne mikroskop altında bakarsanız İsviçre peynirine benzediğini görürsünüz. Üzerinde binlerce gözenek ve delik vardır.
2: Capsaicin büyük bir moleküldür ve oksijenden 8 kat daha büyüktür. Ve bu gözeneklerin içine sıkışır. Fakat daha hafif molekül olan oksijen geçerek normal nefes almalarını sağlar. Tabii buna normal dersek.
0: Bizce bu kesinlikle tehlikeli. Peki bu kadar küçük miktarda kömür işini nasıl mükemmel yapıyor?
5: 1 gram aktif kömür 3000 metrekarelik bir alanı kaplar. Bu 10 tenis kortundan daha büyüktür.
9: Bu gaz maskeleri harika çalışıyor. Sadece küçük bir sınırı var. Deneyi yapanların daha yavaş nefes almaları gerekiyor.
2: Fakat daha yavaş nefes alırlarsa havanın kömürün içinden geçmesi daha çok zaman alıyor. Böylece filtre daha iyi iş çıkarıyor ve adamların acı hissi duymadan daha rahat nefes alması sağlanıyor.
10: Şu an ben de bir gaz maskesi yapmak istiyorum. Belki kullanmam ama bir tane bulunsun.
0: O işi bu adamlara bırak Amy.
4: Bu da başka bir deney maskesi.
0: Anlaşılan bu maskeyle de bize bir gösteri yapacaklar.
4: Henüz bir tuhaflık yok. Rahat nefes alabiliyorum.
0: Emin misin? Merak etme, bu göz yaşartıcı gaz değil. Sadece yiyeceklere biraz acımsılık katan daha az kötü bir kimyasal.
4: Tamam, bu kadar yeter.
6: Tadı korkunç mu?
4: Daha pek güzel değil. Ve tadı hala geçmedi.
0: Maskenin işe yaradığını kanıtladınız millet.
4: Oh tanrım.
6: Tanrım, buna inanamıyorum.
4: Bu maskeleri rafa koyalım. Bunlar başarının kupaları.
2: Muhtemelen bir kez daha deneyecekler. Fakat bunu sakın evde denemeyin.
0: Gözleri bozulan insanlar genellikle göz doktoruna gider. Fakat Andy George buzdolabına gidiyor.
11: Pekala, başlıyoruz.
12: Andy kendine buzdan bir gözlük yapmış. İnanılmaz bir şey.
4: Ama işe yarıyor.
11: CRZSK işe yarıyor. Bu harika.
0: Soğuk değil mi? Fakat Minnesota'lı bu hayalperest mühendisin görme gücü nasıl bu kadar mükemmel?
1: Havanın içinden geçen ışık, buzun içinden geçen ışıktan daha hızlı hareket eder. Ama ışık hızını değiştirirse yönünü de hafifçe değiştirir.
10: Işığın yönünü değiştirmesi, görüntüyü Andy'nin retinasında odaklayarak görüşünü netleştiriyor.
0: Peki buz nasıl bu kadar net olabiliyor?
1: Andy yanlardan ve alttan yalıtılmış bir soğutucu alıyor. Bunu suyla dolduruyor ve dondurucuya koyuyor. Soğutucu yalıtılmış olduğu için sadece üst yüzeyi soğukla temas eder. Ve bu da buzun suyu aşağı doğru dondurmasını sağlar.
8: Bütün hava kabarcıklarını aşağıya iterek üstte saydam ve berrak bir tabaka bırakır.
10: Merceği şekillendirmek için bir tarafını cilalayıp eritiyor.
1: Öbür tarafının kıvrımlı olmasını istiyor. Bunun için de bir kepçe alıyor. İçini sıcak suyla dolduruyor ve ılık bir kepçe şeklinde kullanarak buzun öbür tarafını şekillendiriyor.
11: Şu an gerçekten çok net görüyorum.
0: Net ama buz gibi değil mi?
10: Tamam, hadi. Şu an ne kadar havalı görünüyorum değil mi?
0: Gerçekten öyle Amy. Gerçekten öyle. Vücut zorlayan Biff Hutchinson gözünü yaylı bastonda dünya rekoru kırmaya dikmiş.
12: Boeing.
11: Boeing?
8: Boeing.
11: Evet!
0: Amma da yaylı bastonmuş.
9: Biff doğruca rekorlar kitabını atladı.
0: Peki bu yaylanma kralı nasıl bu kadar yükselebiliyor?
9: Bu rekor kıran yaylı baston sadece sıradan bir yaylanma yapmıyor. Çünkü normal bir yaylanmanın bir sınırı vardır. Sınırına ulaştığında bu yaylı baston sert bir çubuk haline geliyor. Bu yaylı bastonun içinde gizli bir hava silindiri var.
11: Biff bastonu aşağı bastırdığında yaylı bastonun altı içindeki gizli hava silindirini yukarı doğru itiyor.
9: Silindirin içindeki yüksek basınçlı hava dışarıdaki hava basıncıyla eşitlenmek istiyor.
11: Ve bunu pistonu aşağı doğru bastırıp Biff'i yukarı doğru iterek yapıyor.
9: Olabildiğince yükseğe çıkmak için Biff'in altındaki havaya olabildiğince basınç yapması gerekiyor. Ne kadar basınç yaparsa o kadar yükseğe sıçrayabilir.
0: Ne tür bir basınçtan bahsediyoruz?
9: Biff'in yaylı bastonunun içindeki silindir atmosfer basıncından 7 kat fazla basınç üretiyor. Ama bu basınç en yüksek noktaya ulaştığında atmosfer basıncından 20 kat daha yüksek bir basınç oluşuyor.
11: Pistonların en yüksek basıncı oluşturması için Biff harekete bir duvarın üstünden atlayarak başlıyor. Ve silindirlerin içindeki pistonları daha da zorlayarak yer çekiminden daha çok yararlanmasını sağlıyor.
9: Bu da demek oluyor ki gösteriye büyük miktarda yer çekimi potansiyeli enerjisiyle başlıyor ve bu da onu gösterinin sonuna kadar götürüyor.
0: Yani bütün bunlar Biff'in süper güçlü yaylı bastonu sayesinde mi?
10: Yaylı bastonun işini iyi yaptığı kesin. Fakat bu numarada biraz biyoloji de var. Biff havaya fırlatıldığı sırada dengesini korumak için vücudunu dik tutuyor ve kolunu kullanıyor. Bu çok önemli çünkü maksimum güç üreterek yaylı baston üstüne olabildiğince düz bir iniş yaparak tekrar yukarıya fırlatılmak istiyor. Ayrıca kolunu da yukarı kaldırıyor. Böylece vücut ağırlığı daha da yükseğe çıkıyor.
0: Ve bu rekorda boing boing diye kırılıyor.
13: Yaşasın!
0: Uzay. İnsan hayatını emen uçsuz bucaksız mükemmel bir boşluk. Bunun nasıl bir his olduğunu kimse bilmiyor. Fakat Oregonlu James Orgill bunu öğrenmeyi planlıyor.
4: Şimdi kolumu bir vakum haznesine sokacağım. 3, 2, 1. Umarım kolum infilak etmez.
9: Umarım infilak etmez mi? Bundan daha zararsız bir deneme bulamadın mı?
4: Ah vay canına.
8: Olamaz.
0: James'in vücudunu bir vakum haznesinde 19 saniye tuttuğunu 6 milyon kişi izledi. Peki bu uzay simülasyonu koluna ne yapıyor?
4: Vay canına şuna bakın.
1: Koluna yaptığı şey şu. Kanındaki elementler kaynamaya başlıyor.
0: Güzel.
14: Bu ebolizm adı verilen bir süreç.
4: Aman tanrım.
1: Hepimizin etrafında atmosferik basınç vardır. Ve vücudumuz bu basınca dayanacak şekilde yaratılmıştır. Kolunu vakum haznesine soktuğunda o basınç yok olur. Ve bunun sonuçlarından biri olarak vücut sıvıları gaza dönüşür.
14: Gaz sıvıdan daha çok hacim kazandığı için kolu şişmeye başlıyor. Bu şişme ayrıca bir sürü kan damarının çatlamasına ve çürükler oluşmasına neden oluyor.
0: Kolunun patlaması için ne kadar süre gerek?
14: Bazı bilim kurgu filmleri insanların vakum haznesinde infilak ettiğini gösterir. Ama bu gerçek değil çünkü insan derisi yumuşak ve esnektir. Yani böyle bir vakum haznede kol şişebilir ama asla patlamaz.
0: Bunu sakın evde denemeyin.
4: Vay canına.
0: James bu işten yakasını sıyırdı ama gerçekten biraz çatlak.
8: Fiziksel olarak harika ama korkunç bir şey.
14: Daha kötü olabilir. Bir insanın üzerinde bir uzay kıyafeti olmadan uzay boşluğunda yürüdüğünü düşünebiliyor musunuz? Salyası dilinden kaynayarak dışarı akardı. Vücudundaki bütün sıvılar James'in kolundaki gibi olurdu ve 15 saniyede bayılır ve 90 saniyede ölürdü. Yani bunu sakın yapmayın.
0: Vücut zorlayanlarımız şu ana kadar gazlanarak, yaylanarak ve emilerek geri sayımdaki yerlerini aldılar. Fakat aradan sonra canlı müzik kan senfonisi ve en alçağında alçağı var. Uyarıldınız.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Uyarıldınız. Vücut zorlayanlar geri sayımımız insan vücudunun sınırlarını zorluyor. Şimdi bu süper esnek kızla tanışmak için Philadelphia'ya gidiyoruz. Havaalanlarında çok beklediğimiz olmuştur. Ama hiçbirimiz böyle yapmayız.
9: Vay canına. Bu çok alçak. Bankın altından mı geçiyor? Hadi ama.
8: Bunlar vücut zorlayan Şemika'nın çılgın becerileri.
10: Bu bankın yerden yüksekliği sadece 33 santimetre.
11: Çok etkileyici.
12: Şemika'nın uçakta yer ayırmaya ihtiyacı yok. Başınızın üstündeki dolaba kolayca sığar.
8: Bu Limbo kraliçesiyle tanışmak için uçakla Buffalo'ya gittik.
13: Ailem ve ben Trinidad Tobago adalarından geldik. Burası kültürümüzün büyük bir parçası olan Limbo'nun doğduğu yerdir. Limbo hayattır. Bir arabanın altında, uçakta, garaj kapısının altında limbo yapabilirim. Hatta ayakkabı altında bile. Bunu canımın istediği her yerde yaparım.
12: Bunun uçakta yer ayırmaya ihtiyacı yok. Başınızın üstündeki dolaba kolayca sığar.
8: Bu Limbo kraliçesiyle tanışmak için uçakla Buffalo'ya gittik.
13: Ailem ve ben Trinidad Tobago adalarından geldik. Burası kültürümüzün büyük bir parçası olan Limbo'nun doğduğu yerdir. Limbo hayattır. Bir arabanın altında, uçakta, garaj...

0: Şemika bu kadar alçakta limbo yapabiliyor çünkü son derece güçlü karın kasları var. Bu kaslar karnında ve sırtında. Ve onları gerdiği zaman omuzlarını ve başını destekleyen düz bir plaka haline geliyor.
1: Bu çok zor. Çünkü vücudun diğer taraflarını destekleyen bir şey yok. Buna en ağır parça da dahil.
0: Bütün ağırlık arkada asılı kalıyor ve yere sadece ayakları değiyor.
1: Şemika yere daha yakın olmak için ağırlığını ayaklarının iç kenarlarında topluyor. Ve bu hareket inciklerinin aşağı doğru dönmesini ve dizlerinin yere daha yakın olmasını sağlıyor.
2: Bunu daha da alçakta yapamaz diyorsunuz ama yapıyor.
3: Bu Şemika'nın rekoru bile değil.
4: Bugüne kadar yaptığım en zor limbo kesinlikle içecek şişeleriyle olanı.
0: Yerden yüksekliği 22 santim olan bir çıtanın altında bile limbo yapabiliyor. Bu havaalanında yaptığı limbodan 13 santim daha alçak.
2: Olamaz.
1: Şemika, çıtayı alçaltarak daha da yükseltiyor.
2: Bu garip gösterilerde müzik aşıklarını da gördük. Mermer melodiler dinledik. Şarkı söyleyen kum tepeleri ve hatta müzikal yollar bile gördük. Ve şimdi saç teliyle çalışan bir kemana kulak verelim.
3: Bunu önceden mi bestelemiş yoksa şu an kafasından mı uyduruyor?
2: Bu Litvanyalı sanatçı Tad Maksimovas ve yanındaki de Emontas Belikas. Peki bir insanın kafasına bağlı saçla nasıl müzik yapabiliyorlar?
4: Keman telleri kedi bağırsağından yapılır. Yani kedi otundan değil.
2: Oo.
4: Aslında koyun bağırsağı.
2: Oo.
4: Yine de bugünlerde keman telleri daha çok metal ya da sentetik polimerden yapılıyor.
1: İnsan saçı da şaşılacak şekilde sağlamlık ve esneklik açısından keman telleriyle aynı kalitededir.
4: Saç çok sağlamdır. Çünkü keratin adı verilen bir proteinden yapılmıştır. Saçın içindeki keratin yay gibi örgülüdür. Ve saçı gerdiğinizde keratin de onunla birlikte gerilir. Bu durum saçı koparmaz fakat ona elastik bir unsur katarak şeklini değiştirir.
3: Her yay için farklı miktarlarda saç kullanıyorlar ve bunları farklı derecede geriyorlar.
1: Tel kalın olursa vibrasyon daha yavaş olur ve daha pes bir ses çıkar. Tel biraz daha fazla gergin olursa, vibrasyon daha hızlı olur ve daha tiz bir ses çıkar.
2: Keman tutkunları.
3: En azından artık kemanını kaybetmeyecek.
2: Çok erken konuşma Al. Saçın bugün varsa yarın yoktur.
3: Bunu da unutmamalı.
2: Evet, teşekkürler dostum. Pekala, müzikal saç telinin garip olduğunu düşünüyorsanız demek henüz bir şey görmemişsiniz. Çünkü Rus sanatçı Vitol'ün bu acayip müziği kanıyla gerçekleştiriliyor.
4: Sanatçı bir atar damar.
2: Üstelik müzik yapıyor. Peki kanla nasıl bir ses sistemi oluşturuyor?
3: Vitol kendi kanını kullanarak sanat gücünü gösteriyor.
4: Bunun için 18 ayda 4,5 litre kan toplamış.
3: Bu vücudundaki bütün kanın değerinde ve bu kanları akü kaplarına doldurmuş.
4: Akü kaplarının iki elektronu vardır, katot ve anot. Bunun için alüminyum elektrot ve bakır elektrot kullanıyor.
3: Yine de aküyü çalıştırmak ve iki çubuk arasındaki iletişimin sağlanması için bir elektrolit gerekiyor. Ve bu da Vitol'ün kan formunda bulunuyor.
4: Kandaki kimyevi maddeler elektronları kazanır ya da kaybeder. Bu da onların şarj edilmesini sağlar. Fakat elektronlar kanda hareket etmez. Hatta çok az direnç göstererek alüminyum elektrottan bakır elektrota doğru giderler. Zaten temelde elektrik budur. Elektronların hareketi ve bu da Vitol'un hoparlörlerini çalıştırmak için yeterli akımı sağlar.
2: En ürpertici besteden Psycho'ya.
5: Ürkütücü.
2: Sırada Litvanya var. Davis Dudelis, burun el kitabıyla bir dünya rekoru kırmaya çalışıyor.
6: Burun el kitabının yüzünüzle birlikte geldiğini ve burnunuzu nasıl koruyacağınızı söylediğini düşünebilirsiniz. Fakat öyle değil. Bu arka tekerleği havaya dikip bütün ağırlığı ön tekerleğe yüklediğiniz durumdur.
2: Vay canına.
4: Hala gidiyor ve

0: gidiyor ve gidiyor ve hala gidiyor.
1: Ve dünya rekoru da kırılıyor, kırılıyor, kırıldı.
0: Oh, muhteşem. Tam 263 metre.
1: Davis burnunu nasıl bu kadar uzun süre aşağıda tutuyor?
0: Davis kütle merkezini bisikletin yere temas ettiği yerin tam üstünde tutmak zorunda. Bu yüzden sürekli olarak o temas noktasına odaklanmak zorunda. Aksi takdirde bisikletten düşer.
2: Sonunda Davis yavaşlamaya başlıyor. Ve bunu akslarla tekerlekleri yere sürterek yapıyor. Ve şimdi hızlanmaya çalışıyor. Ve bunun için de daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ve bunu da öne arkaya yaslanarak ve enerjisini bisiklete vererek yapıyor.
0: Ve bu da kütle merkezinin yerinin değişmesi sebep oluyor.
2: Bunu telafi etmek için karın kaslarını sıkıyor ve vücudunun büyük bir kısmının aynı pozisyonda durmasını sağlıyor.
3: Ama bunun için vücudunun çok uygun olması gerekir.
1: Davis, rekorlar kitabını paramparça ettin.
4: Tamam, şimdi salla, salla, salla.
1: Ekmek kızartmaktan daha kısa sürede tereyağı yapabilirsiniz.
5: Şuna bakın, harika oldu.
1: Tek ihtiyacınız olan şey bir şişe krema ve vücut zorlayan ikili Grant Thompson ve Brian Brushworth.
0: 3, 2, 1, çalkala.
3: İyi egzersiz.
4: Aa, dostum.
3: Çalkala, çalkala, çalkala.
6: Kolum şimdiden yoruldu.
0: Çalkala, çalkala, çalkala.
4: Giderek dostum. Zorlaşıyor.
3: Tereyağını hissedebiliyorum.
5: Aa, dostum. Giderek zorlaşıyor. Evet.
1: Ve karar?
3: Güzel ve sürülebilir tereyağı.
6: Çok güzel.
1: Şişenin tamamı çok güzel Mike. Peki nasıl bu kadar hızlı tereyağı yapıyorlar?
5: Tereyağı yaptık. Ekmeğimize tereyağı süreceğiz.
3: Krema bir emülsiyondur ve emülsiyon başka bir şeye bağlı bir şeydir. Krema suya bağlı olan bir yağdır. Yağ hidrofobiktir, yani suyla arası hiç iyi değildir. Su ve sütteki yağ birbiriyle pek iyi karışmaz. Bu demektir ki bu küçük adacıklardaki yağ suyla birlikte dağılır. Kremayı sallarlarken yağ kürecikleri hareket etmeye başlar ve sonunda bir kürecik bir başkasını bulur ve birbirlerine yapışırlar.
0: Ve sonuç koca bir parça tereyağı ve yanında da bir bakıma su olan yayık ayranı.
5: Tereyağı yaptık, bu inanılmaz! Harika!
3: Bu harika bir şey, hatta efsanevi bir şey.
1: Sen de oradaydın değil mi?
3: Evet, oradaydım.
1: Pakistan'da Sajat kendi vücuduyla takılıyor. Hadi izleyelim. Masada cips, sos ve hadi ama.
4: Hayır!
1: Biri Cinci Hoca'yı çağırsın. Bu adam başını nasıl bu kadar hızlı döndürüyor?
7: Normal baş döndürme açısı yaklaşık 90 derecedir. Sajat başını 180 derece döndürüyor. Onda aşırı eklem hareketliliği sendromu var.
8: Yani boynundaki bağ dokuları çok zayıf. İşte bu yüzden başını olması gerekenden çok daha hızlı döndürüyor.
7: Bu klibin en ürkütücü kısmı ise Sajat'ın başını 180 derece döndürürken ellerini kullanmak zorunda olması. Bu şekilde başını olması gereken yere tekrar yerleştirebiliyor.
1: Aksi takdirde öyle kalabilir, değil mi?
9: Sizde zayıf bağ dokusu sendromu olsa bile lütfen bunu evde denemeyin.
7: Vertebral arterler vertebradaki küçük deliklere girer. Kemiklerin arasındaki arterleri zedeleme riski vardır.
8: Ve bu da beyin hasarına, inmeye ve hatta ölüme neden olabilir.
1: Sajat, buna bir son versen iyi olacak.
9: Asıl inanılmaz olan şey kafasını 908 derece döndürürse kopar.
1: Evet, ona böyle fikirler verme Chris. Geri sayımın ortasına geldik. İnsan vücuduna zalimce davrandık, eğdik, kanattık, saçıyla keman çaldık ve deforme ettik. Fakat şimdi 10 numarada tarihin en büyük gladyatörlerini izleyeceğiz. Mızrak dövüşü. Şövalyenin hızının, gücünün ve dengesinin nihai testi.
4: 3, 2, 1, başla!
1: Ama artık değişti.
5: Hayır. Hayır.
3: Boom!
1: Evet, bu başka bir mızrak dövüşü. Utah'taki Gika faylar buna bayılıyor.
6: Oo, canı yanmış olmalı.
1: Kalkın Sir Popolat.
5: Sen şimdi görürsün.
1: Peki bir yerleri incinmeden bunu nasıl yapıyorlar?
5: Kırılmadı, sadece burkuldu.
2: Bu çok acı veriyor gibi görünüyor. Fakat üzerlerine giydikleri baloncuklu kıyafet onlar için mükemmel bir zırh oluyor.
6: Mızrak baloncuk kıyafete çarptığında bütün bu güç yüzlerce baloncuğun içine aktarılır. Bu baloncukların içinde basınçlı hava vardır. Ve çarpma anında enerjiyi absorbe eder.
2: Fakat bu enerji sürücünün vücuduna aktarılmayan bir enerjidir. Bu yüzden oyuncuların hepsi güvendedir.
1: Peki mızrak neden baloncuk kıyafeti yırtmıyor?
10: Oyunda baloncuk kıyafeti delebilecek ve sürüyü incitecek sivri uçlu bir mızrak yerine ucuna bir boks eldiveni takılmış mızrak kullanıyorlar.
6: Mızrağın ucuna bir boks eldiveni koyarak çarpma şiddetini daha geniş bir alana yayıyorlar.
1: Vücutlarını akıllıca zorluyorlar. Fakat bunu da sakın evde denemeyin.
10: Yüzüne değil ahbap. Baloncuk kıyafeti nişan al.
1: Şu ana kadar acayip biyoloji, ürkütücü kimya ve dondurucu fizik gördük. Fakat dahası var. Sırada bilim kurgu limonata ve daha başka vücut zorlayanlar var.
9: Zıpkınla kılıcın neden yan yana gelmediğini görmek için bizi izlemeye devam edin.
1: Uyarıldınız.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kurduk.
15: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Boy boy boy. Domino's'um hoş geldin.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Vücut zorlayanlar bölümümüze tekrar hoş geldiniz. Anatomik saldırılar devam ediyor ama bunları sakın evinizde denemeyin. Houston, bir sorunumuz var.
5: Sen ne yapıyorsun öyle?
1: Bunu yapan kişinin adı Chris Brogan.
22: Sabah uyandığınızda size kim şöyle der? Boğazımla bir kılıç fırlattım.
1: Bu kişi Chris Brogan olmasın Eric? Profesyonel kılıç yutana bunun nasıl bir his olduğunu sormak için Space City'ye geldik.
9: Bu fikir ağzından kılıcı hızla çekenlerle başkalarının kılıcını çekenlerden geldi. Ben de farklı bir şey yapmak istedim.
1: Zıpkın bu gösteri için çok uygun.
9: Yaklaşık bir yıldır kılıç yutuyorum. 2 yıl eğitim gördüm. O 2 yıl boyunca midem bulandı, kustum ve canım o kadar yandı ki yemek yiyemedim, su içemedim, hatta konuşamadım bile.
1: Kulağa hoş geliyor. Peki böyle bir şey yapmak nereden aklına geldi?
9: Gençken bu tür gösterileri izlerdim ve bundan büyük bir zevk alırdım. Bunlardan birinde gösterici burun deliklerinin içine bir metal çubuk sokmuştu. O zaman 18 yaşındaydım ve bunu ben de yapabilirim dedim. Bazı kitaplar okudum, internete baktım ve bunun nasıl yapıldığını öğrendim. Kılıç yutan insanlar profesyoneldi ve bunu ciddi bir kariyer olarak yapıyorlardı. Benim de en büyük hayalim kılıç yutan olmaktı.
1: Peki bu kılıçların efendisi bu gösteriyi nasıl yapıyor?
7: Kılıç yutmak hiç şüphesiz tehlikelidir ve bir kılıcı bir zıpkınla ağzınızdan fırlatmak çok daha tehlikelidir. Neyse ki Chris'in birkaç ilginç numarası var.
9: Kılıcı yalayarak yağlıyor ve bu şekilde boğazının içindeki yumuşak dokuları zedelemeden kolayca içeri giriyor.
8: Boğazı düz değil. Ayrıca düz bir kın oluşturmak için başını arkaya yatırıyor ve kılıcı o zaman sokuyor.
7: Chris karnını içeri çekiyor. Bu önemli çünkü dümdüz kılıcın iç organlarını parçalamasını istemiyor.
10: Chris ayrıca dişlerini korumak için bir ağız koruyucu takıyor. Kılıç hafifçe yanlış hizalanmış olsa dişlerine takılır ve ciddi hasar verir.
7: Zıpkın tabancası zıpkını saatte 160 kilometre hızla fırlatır. Bu bir kabloyla kılıca bağlıdır ve bu şekilde kılıcı çok hızlı çekebilir.
0: Kılıcın çekildiğini hissetmiyorsunuz. Tamamen anlık bir şey. Aynen şöyle.
8: Kılıç Chris'in boğazından çıkarken onu yakalamaya çalışıyor.
7: Buna refleks deniyor. Aslında kesinlikle canı yanmıyor.
8: Chris bir profesyonel kılıç yutan ve bu numara üzerinde 3 yıldır çalışıyor. Bunu sakın evde denemeyin. Boğaz ve kılıç bir araya gelmemeli.
1: Evet, çok iyi dedin Karen. Bebekler ağladığında çoğunlukla beslenmek, sevilmek ve değişiklik ister. Fakat bazen de insan ritim boks isterler. Oh, evet bebek. Tamam. Vay canına. Peki ritim tutmak bebeği nasıl sakinleştiriyor?
7: Fetüs anne karnında gelişirken çok yüksek seslere maruz kalır. Annenin kan akışı, midesinin hazım yapması. Bütün bu sesler 88 desibele kadar çıkar. Bu bir uçağın çıkardığı sese eşittir.
8: Ritim boks sesi bebeğe ana rahmindeyken duyduğu sesleri çağrıştırıyor. Bunu kan pompalama sesine benzetiyor.
7: Ritim boksun sakinleştirmesinin başka bir sebebi de bebeğin babasının sesini duyduğu için olabilir.
10: Belki de ritim boksun sesi bebek daha ana rahmindeyken duyduğu babasının sesine benziyordur. Bu yüzden pek anlaşılmayan blop blop blop sesleri onu sakinleştirir.
7: Bebekler ayrıca ana rahmindeyken müzik sesini severler. Bu yüzden kızının doğmadan önce ana rahmindeyken bir ritim duygusu geliştirmiş olması da mümkündür.
1: Şimdi kendinizi Star Trek filminden fırlamış bir içiciyi tatmaya hazırlayın. Bu limonatayı internetten gönderebilirsiniz.
4: Zaten internette bunun için tasarlanmış.
1: Bu Singapur Üniversitesi'nden Nimesha Ranasinghe'nin buluşu. Peki limonatayı nasıl internetten gönderiyor?
10: Limonata ekşidir. Bu ekşilik asidite ile ilgilidir. Yani ilk limonatanın pH derecesini ölçerseniz, bunun bir işini yapmak için aynı pH'i kullanmanız gerekir.
4: İnternetten limonata göndermek isteyen kişi içeceğin içine bir sensör koyar. Sensör, içeceğin rengini ve pH düzeyini ölçer.
10: Bu bilgi elektronik olarak alıcının bardağına gönderilir.
4: Bu bardağın içinde bildiğimiz su var. Ama içindeki teknoloji kullanıcıyı aldatıyor ve limonata içtiğini sanıyor.
8: Bardağın içindeki elektrotlar alternatif bir akım yaratır. Ve bu akım suyun ısısını da hafifçe değiştirir. Ve alıcı dudağını bardağa değdirdiğinde limonata içtiğini sanır.
10: Bunun bildiğimiz su olması inanılmaz bir şey. Fakat ısısındaki küçük bir değişim bir çeşni hissetmenize neden olur.
1: Bir tane de bana gönder Scotty. Floridalı gözü pek Carlo ve Ian daha önce kimsenin denemediği çılgınca bir gösteriyle hayatlarını tehlikeye atıyor. Binlerce metre yükseklikten bir kanat paraşütle atlıyorlar.
22: Muhteşem.
1: Başardı. Fakat henüz sona ermedi.
10: Vay canına.
1: Dediğin gibi Chris.
12: Bu inanılmaz bir şey. Carlos bir atlayış tulumu giymiş ve aynı anda hava dalışı yapan Ian, Carlos'un sırt çantasına ayaklarını basıyor ve eş zamanlı olarak takla atıyorlar.
1: Atlayış tulumu kralı Carlos'un muhteşem gösterisini izlemek için Florida'ya geldik.
23: Bu atlamak için kullandığım atlayış tulumu. Uçuş sırasında bunun üzerine inmeyi başarıyor ve birlikte uçuyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Peki bu tehlikeli gösteriyi nasıl başarıyorlar?
8: Ian ilk atlayışı yapıyor ve paraşütünü açıyor. İkinci olarak Carlos atlıyor ve atlayış tulumu içinde olduğu için çok daha hızlı gidiyor. Ve Ian'ı yarı yolda yakalıyor.
12: Belli bir noktaya geldiklerinde Ian ayaklarını Carlos'un sırt çantasına basıyor. Ve onları bir arada tutan tek şey bu.
1: Bir araya geldikten sonra ne yapıyorlar?
2: Ian paraşütünün sol kanadını aşağı çekiyor ve böylece diğer arkadaşına bağlanıyor.
12: Ve bu da paraşütün sol tarafının aşağı doğru çekilmesine sebep oluyor. Ve giderek alçalmaya başlıyor.
2: Ian takla atmaya başlar başlamaz, Carlos'un da aynı anda ve aynı hızda takla atması gerekiyor.
12: Bunun eğitimi yıllarca sürüyor. Çünkü böyle bir durumda takla atmak sadece daha zor değil, çok daha zor.
1: Anlaşılan tehlikeyle alay ediyorsun, öyle mi Carlos?
23: Evet dostum. Başardık. Ve çok mutluyuz. Kendimizi gülmekten alıkoyamıyoruz. Başardık.
1: Şu ana kadar kan pompalama hikayesi, akciğerleri zorlayan gösteriler, ritim boks yapanları izledik. Ve şimdi 5 numarada akıl durduran bir gösteri izleyeceğiz. Mirko Hansen'ı izliyoruz.
3: Bu inanılmaz bir şey.
1: Çoğu kişi ayaklarıyla bile patenle kayamazken o bunu elleriyle yapıyor.
6: Ve geri geri yapıyor.
1: Peki bu sporcu Alman tekerlekli pateni nasıl başının üzerinden geçiriyor?
11: Bu çok zor. Çünkü Mirko'nun elleri ve kolları bütün vücut ağırlığını taşıyacak şekilde tasarlanmamıştır. Ayrıca iniş yapacak şekilde de tasarlanmamıştır.
7: İniş şokunu absorbe etmek için Mirko omuzlarını eğiyor ve dirseklerini açıyor.
8: Bu da gücü bir dirsekten öbürüne doğru yayıyor.
7: Elleri üzerinde iniş yapmak ayrıca yere çarpma anındaki zamanını da uzatıyor. Bu bir tür atlayış yaparken dizlerinizi kırmanız gibi bir şey.
1: Bu sizce doğal bir yetenek mi?
7: Mirko günde 3-4 saat elleriyle pratik yapıyor ve bu gösteri için yeterince dayanıklı olmalarını sağlıyor. Yine de ne kadar çalışırsa çalışsın, elleri hiçbir zaman bacakları kadar güçlü olmayacak.
11: Neyse ki ellerine taktığı patenler ona yardım ediyor ve dirseklerinden daha yukarıda durduğu için dirseklerini güçlü bir pozisyonda tutabiliyor.
8: Yani iniş yaptığında ve dirsekleri üzerine büyük bir güç bindiğinde kırılıp burkulmuyor. Çünkü patenlerin içinde daha güvende oluyor.
1: Pek de güvenli sayılmaz, bunu evde denemeyin.
8: Mirko vücudunun sınırlarını zorluyor.
1: Çak bir beşlik Mirko. Tamam, çakmasan da olur. Dalış yapıyorsunuz. Her yerde su var ama içecek hiç su yok. Richard Butler ve arkadaşı David için öyle değil ama.
24: Muhteşem bir su altı.
1: Deniz tabanında nasıl soda içiyorlar?
25: Şaşırtıcı olan şey, soda kutusunun kapağını açtıklarında dışarı hiç soda çıkmaması. İşte bu basınç ve yoğunluğu gösteriyor.
8: Soda sudan yapılmıştır ama içinde bir sürü şeker vardır ve etrafındaki sudan daha yoğundur. Yani kutu açıldığında hepsi aşağı çöker ve dışarı hiçbir şey çıkmaz.
12: Sodayı karada açarsanız köpürmeye başlar ve baloncuklar çıkar. Çünkü üretildiği sırada 4 atmosferik güçte bir basınca tabi tutulmuştur. Kutunun kapağı açıldığında normal atmosferik basınçtan dolayı baloncuklar çıkmaya başlar.
25: Suyun 30 metre altındaki basınç deniz seviyesindekinden çok daha yüksektir. Yani 4 atmosferdir. Bu da soda kutusunun içindeki basınca eşittir. Ve kutuyu açtığınızda hiç basınç farkı olmadığı için baloncuklar da dışarıya çıkmaz.
8: Garip olan şey suyun altındayken kutu siyah görünüyor ama hava kırmızıdır.
12: Kırmızı düşük enerjili renklerden biridir. Ve o ışık suda pek fazla ilerlemez. Emilir. Halbuki mavi çok daha hızlı gider. Mavi ışığın daha çok enerjisi vardır. Yani 30 metre derinde hiç kırmızı ışık olmaz. Kırmızılar mavimsi, siyahımsı bir renk alırlar.
1: Ne renk olursa olsun soda içmek için harika bir yöntem. Afiyet olsun.
3: Nedir bu içecek Doktor Basınç?
1: Beğendim.
3: Bu bir fizik şakasıydı hanımlar ve beyler.
1: Şu ana kadar hiç aklımıza gelmeyen şeyleri yuttuk ve içilemez şeyleri yudumladık. Merak etmeyin, aradan sonra menüde daha da kötüleri var. Sırada inanılmaz bir vücut zorlayan var.
23: Niagara Şelalesi'ne tırmanışımı izlemek için bizden ayrılmayın. Harika olacak.
1: Uyarıldınız.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Uyarıldınız. Vücut zorlayanlar geri sayımımıza tekrar hoş geldiniz. Birazdan acayip bir meyve izleyeceksiniz. Sırada 3 numara var. Taze meyve enfestir. Tabii putrid noni meyvesi hariç.
25: Yut.
1: Evet, Coyote Peterson kusturucu meyveyi yemeye çalışıyor.
26: Meyvenin çok güzel bir adı var.
1: 4 milyondan fazla insan Coyote'nin bir meyveye yenildiğini izlemiş. Peki neden bu meyve bu kadar kötü?
7: Bazı kimyasalları biyolojik olarak iğrenç diye nitelendiririz. Ve bakın, işe yarıyor.
1: Kesinlikle yarıyor. Nedir bu kusmuk yiyeceğinin tarifi?
7: Bu meyvenin içinde oktanoik ve hektanoik asitler vardır. Bunlar küçük miktarlarda sütün içinde de bulunur. Fakat meyveye kötü, peynir kokulu bir tat verirler.
25: Sanki günlerce güneşin altında beklemiş bir süt gibi. Bu sütü bir lastik bota doldurmuşsunuz. Köpek kakasına basmışsınız. Ayaklarınızı botun içine sokmuş ve bozuk süte bulamışsınız. Bu şekilde bir süre yürüdükten sonra bunu bir balonun üzerine döküp yemenizi istiyorlar.
1: Hmm, yummy. Peki tazeyken tadı neden o kadar kötü?
7: Günlük yiyecekler çürüdüğü zaman bakteriler sütün içine girer ve oraya oktanoik ve hektanoik asit bırakırlar. Bu da kötü bir koku yayar. Fakat bu meyvenin böyle bir şeye ihtiyacı yok çünkü içinde oktanoid ve hektanoid zaten var.
26: Bu pis kokulu yiyeceklere karşı kayotinin vücudu serotonin hormonu üretir. Bu hormon kusma öncesi beyne bir sinyal gönderir.
1: Herkeste de aynı şey oluyor mu?
8: Jennifer, Coyote'nin yanında oturuyor ve meyveyi hiç zorluk çekmeden yiyor.
7: Bu meyveyi yiyen iki tip insan vardır. Yiyebilenler ve yiyemeyenler.
1: Hey, bakalım siz hangi gruptasınız?
7: Oh. Daha kötülerini yedim.
1: Tom'la tanışalım.
25: İşe yarıyor.
7: Tom kendine acı vermek için siyah bir keçelik kalem ve bir akıllı telefon kamerası kullanıyor.
25: Hadi bir daha yapalım. İnanmıyorum.
1: Delilik sürekli olarak aynı şeyi yapmak ve farklı bir sonuç beklemek şeklinde tarif edilir. Ve Tom'un yaptığı da bundan başka bir şey değil.
6: Kes artık şunu.
25: Hep aynı şey oluyor.
22: Bırak şu telefonu ve bizi dinle.
1: Al şunu elinden al.
22: Tom bunun bir şok olduğunu sanıyor. Fakat öyle değil. Gerçekten acı veriyor. Çünkü yanık etkisi yapıyor.
27: Buradaki en önemli husus mürekkebin siyah olması. Koyu renk daha çok ışık emer.
0: Flaş gözle görülür bir ışık çıkarıyor ve bu ışığı siyah mürekkep emiyor ve infrared ışınına dönüştürüyor. Bu yüzden Tom bir flaş ısısı hissediyor. Çok kısa ve keskin olduğu için bir şok etkisi yapıyor.
18: Ya, bu çok garip.
7: Tom'un cildinin ne kadar yandığını bilmiyoruz ama bunun 45 dereceden daha yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü bu derece vücudun acıyı hissetmeye başladığı derecedir.
1: Bunu sakın evde denemeyin.
27: Tom, yeter artık. Kendine acı vermeyi bırak.
1: Geri sayımımızda anatominin her şeyini gördük. Vücut suyunda yuvarlandık, fiziksel zorlamaları ve kendine acı verenleri izledik. Fakat bir numaraya geldiğimizde bir adamın tabiat anaya karşı nefes kesici mücadelesini izleyeceğiz.
8: Bu kesinlikle bir numara olmalı. Çünkü vücut gücünün muhteşem direnişini gösteriyor.
1: Şimdi dikkatli bakın. Biri gerçekten Niagara şelalesine tırmanıyor.
22: Muhteşem. Vay canına.
2: Bu çok tehlikeli bir şey olmalı.
1: 1.2 milyon kişi Will Geddin bu tehlikeli tırmanışını izledi. Ve bu daha önce hiç denenmemiş bir şey.
22: Will, dikkat et.
8: Sakın düşme dostum. Aşağısı çok derin.
22: Dikkat et.
1: Bir saatten uzun süren ve ölüme meydan okuyan tırmanıştan sonra Will, Niagara'ya karşı giriştiği akıl durduran savaşı kazanıyor.
22: Hadi!
25: Bu gerçekten çok görkemli bir tırmanış.
1: Şu anda Kanada, Alberta'dayız. Vücut zorlayan örümcek adamla tanışıp bu tırmanışı nasıl yaptığını soracağız.
23: Bunun için doğru eğitimi almamışsanız ve ilk denemenizi Niagara Şelalesi'nde yapmaya çalışırsanız hayatınız kısa olur. Niagara Şelalesi'ndeki en kötü olasılık düşmem ve malzemelerimin düşmemesi olur. Bu durumda ipe asılı olarak Niagara Şelalesi'nde asılı kalırım. Üzerime tonlarca su akar ve korkunç bir şekilde donabilirim.
1: Peki Will bu hayatının tırmanışını nasıl başarıyor?
22: Hadi!
4: Will bu tırmanışı yapmak için kışın en soğuk olduğu zamanı seçmek zorunda. Niagara korunmuş olduğu için kayalara tırmanma botlarıyla tırmanamazsınız. Sadece buz kancaları kullanabilirsiniz. Çünkü bu geçicidir.
7: Buza tırmanmak çok tehlikelidir. Çünkü şelale kat kat donmuştur. Ve bu buz katlarından biri her an parçalanabilir ve tırmanan kişi aşağıya düşer.
23: Bu buz normal bir buz değil. Suların kayalara çarpmasıyla oluşmuştur ve bir soğan gibi ince katmanları vardır. Ve bu katmanlar güçlü değildir.
1: Buz çok güçlü değilse nasıl bu kadar mükemmel tırmanabiliyor?
25: Bunu olabildiğince güvenli yapmak için Will bir gün önce buzdan aşağı iniyor ve güvensiz olan buz katmanlarını önceden tespit ediyor.
23: Tüm bunlara rağmen bazı yeni malzemeler geliştirmem lazım. Göreceli olarak yumuşak bir buz ve düşünürseniz teorik olarak sizi korur. Bunlardan birkaç tane daha gerekiyor bana.
1: Güzel.
4: Yine de inanılmaz tehlikeli bir şey. Yanında yeri sarsan devasa bir şelale ve korkunç bir uçurum var.
7: Şelalenin akış gücü kısmi donmadan dolayı azalmış olsa da yanından her dakika 50 bin ton ağırlığında su akıyor. Ve akış hızı da saatte tam olarak 100 kilometre.
25: İnanılmaz bir şekilde Will'in becerisi ve yaptığı ön hazırlık bu tırmanışı başarmasını sağlıyor.
23: Everest'in tepesine binlerce kişi çıktı. Fakat Niagara Şelalesi'ne tırmanan tek kişi var. O da benim.
1: Ve bu yüzden seni bir numara yaptık Will.
7: Bunun bir numara olması gerek. Çünkü Will sadece vücudunu değil, buzların da sınırlarını zorluyor.
1: Dünyanın en büyük vücut zorlayanını dağın tepesinde bırakırken size de hoşça kalın diyoruz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
9: Çok sıcak.
5: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
11: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
14: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
11: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
14: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
11: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
14: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
5: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
11: Yangın burada bir yaşam biçimi.
14: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
15: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
11: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
14: Yardımınız gerekiyor.
9: Merhaba.
14: Merhaba.
11: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
9: Marty Rainey.
11: Evet.
14: Ben John.
9: Bunlar kim peki?
16: Ben John'un babasıyım.
9: Senin baban mı?
14: Evet, evet, babam.
9: Ve...
15: Irene.
9: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
14: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
9: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
14: 8 senedir buradayız.
9: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
11: Hayır.
14: Çok isterdik ama hayır.
9: Nerede yaşıyorsunuz?
11: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
9: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
14: Tıkandık.
11: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
14: Beş beşe engellere takıldık.
9: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
14: Kesinlikle değil.
9: Neden? 8 yıl.
14: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
13: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
9: Eviniz neredeydi?
17: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
13: Hiçbir şey kalmamış.
17: Kalmadı.
13: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
18: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
13: Evet.
18: Çok sorun yaşadılar.
11: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
19: Bu aktivite taklit edilmemeli ve gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır.
20: Yola çıkıyoruz ve Amerika'nın bize sunacağı en güzel gizli kalmış doğal havuzları sizler için ekrana taşıyoruz.
21: Bu muhteşemdi.
20: Yolculuğumuza Hawaii Maui'de başlıyoruz. Burada hayal edebileceğiniz her türden su aktivitesini yapabilirsiniz. Surf'ten paddleboarding'e ve buradakilerin favorisi kayalıktan atlamaya kadar.
22: Bizler Bomb Squad'ız. Atlayacak çılgın yerler bulmak için geziyoruz.
20: Bomb Squad eski dalgıçlardan oluşan Hawaii'li bir takım ve en iyi kayalıkları bulmak için geziyorlar. Ve bunların en iyisi de arka bahçelerinde sayılır. Maui'nin Hana otoyolunda.
22: Bugün Hanawi şelalelerine gidiyoruz. Burası harika bir yer. Ve bir şelale var ve bizim atlamamız için burası muhteşem. Bize ait olacak.
20: Otoyolu 24 kilometre boyunca takip ederseniz gizli kalmış ve davetkar bir yer bulacaksınız. Çoğu rehber kitabı sizi Lower Hanawi Şelalesi'ne götürecektir. Burası 60 metre yüksekliğinde büyüleyici bir şelale. Buradaki su yüzmek ve dalmak için çok sığ ama bölgenin yerlileri hemen yukarıda Upper Hanawi Şelalesi'ni biliyor ve asıl aksiyon burada. Lower Hanawi'den sonra yürümek, tırmanmak ve çalıların arasından geçmek gerekiyor ama oraya vardığınızda el değmemiş kayalıkları ve kendinize ait doğal havuzu buluyorsunuz.
22: Aman tanrım.
23: Çok güzel. Çok güzel.
20: Hanawi Nehri dağların tepesinden okyanusa doğru ilerliyor. Burası ülkenin en ıslak yerlerinden. Yılda ortalama 200 santimetre yağış alıyor. Koşullar yüzmek için mükemmel olmalı.
23: Suyun derinliğine bakmalıyız. Atlıyorum şimdi.
20: Eğer doğru zamanda geldiyseniz suyun derinliği 3,5-4,5 metre arasında olacak. Atlamak için harika.
23: Oho! Bu müthiş.
24: Kimse yok. Kusursuz bir güzellik. Ve bütün arkadaşlarım burada benimle.
23: Sen değil.
25: Seni aşağı atacağım.
20: Profesyonel dalıcı olmasanız da buranın size sunacakları var.
22: Şelaleye doğru tırmanabilirsin ve burada suyun altına girersin.
25: Evet!
20: Ve havuzun arkasına doğru bir mağara bile var.
23: Etrafta çarkıfelek meyveleri var ve ayrıca gizli kalmış bir bölüm de var. Gerçekten harika. Başka bir dünyaya ait gibi. Mükemmel bir yer.
20: Hana'ya doğru giderken keşfe çıkmaktan korkmayın. Upper Hanavi Şelalesi gibi bir yer bulunca yolculuk çok daha güzel oluyor.
22: Doğal havuzların en iyi yanı, arabanızı park edip kendinizi plajda bulmak yerine buraya gelmeniz, bunları arayıp bulmanız gerekiyor.
20: Şimdi Oregon'a gidiyoruz. Portland'ın 2,5 saat güneydoğusuna. Burada ulusal Willamette Ormanı'nı bulacaksınız. Yani devlet tarafından koruma altına alınmış 14 bin hektarlık bir araziyi. Mia, Nick, Eve ve Ebuck birlikte yoldalar. Gizli kalmış ve alabildiğine yeşil bir doğal havuz olan Opal Creek'i keşfetmek için buradalar.
0: Doğaya saygı gösterin. Ve arkanızda hiç çöp bırakmayın. İyi eğlenceler.
20: Bu bölge bir zamanlar onlarca madenle doluydu. Buradan bakır, çinko ve kurşun cevheri çıkarılıyordu. Arazi maden şirketlerine ait olduğu için Douglas ve Pasifik göknarıyla dolu ormanlar halka açık yerler değildi. Bugün buradaki ağaçların bazıları 1000 yaşında.
1: Ve bu orman Pasifik'in kuzeybatısının bu bölgesindeki el değmemiş nadir ormanlardan biri. Burası gerçekten özel bir yer ve ziyaret etmeye değer.
20: 5 kilometre ilerledikten sonra doğal havuzların ilkine geliyorsunuz. Buraya Butts Light deniyor.
1: Derenin kıyısından yürürken, kayalardan tırmanırken üzeri yosunlarla kaplı olduğu için kayıyorduk ama sonunda bulduk işte.
20: Suyun zümrüt yeşili rengini hemen fark ediyorsunuz. Bu kayalardaki bakırdan kaynaklı. Bakır oksitlenince yeşile dönüyor.
2: Evet!
20: Şok için hazırlanın. Opal Creek'teki sıcaklık yıl boyunca 1 ila 7 derece.
2: Evet!
0: Geliyor!
1: Aman Tanrım! Soğuk!
2: Bu muhteşemdi. Beni kesinlikle uyandırdı. Ve şimdi ayım. Harika! Harika!
20: Ormanda ilerleyin ve neredeyse terk edilmiş bir maden köyü olan Jawbon Flats'e varın. Burası 1930'larda kurulmuş. Pek çok tarihi eser barındırıyor ve ayrıca kiralamak için kulübeler de var.
0: Her şey koruma altında. Ve bırakıldıkları gibi duruyor. Bu eski gitar gibi. Bütün bu eski arabalar gibi. Maden aletleri gibi. Burada bir çarpışma var. Pasın ve yaşamın bir çarpışması halinde.
20: Jawbon Flats ülkenin medeniyete uzak yerlerinden biri. Radyo sinyalleri bile buraya erişemiyor. Gece kablolarınızdan kurtulun ve rahat bir uyku çekin.
24: Günaydın. Oldukça erken kalktım çünkü kalkmamak için sebebimiz yok.
20: Patikanın devamı kavis alıyor ve yol karmaşıklaşıyor. Yanınızda harita olmalı.
3: Ve yol böyle gidiyor.
0: Evet.
3: Buradan giden bir patika var ve Opal Creek burada, havuz burada.
20: Yürüyüş sonunda Opal Creek'e varacaksınız. Devamında suyu takip edin ve varış noktasına gelin.
1: Vay canına.
24: Büyülü gibi.
1: Çok güzel.
20: Genişliği 9 metre ve derinliği 3 metre olan Opal Pool parlak yeşil sularla dolu.
24: Su çok berrak. Dibine kadar görebiliyorsun. Heyecanlıyım ve korkuyorum.
20: Doğal havuzu çevreleyen kayalık 9 metre yüksekliğinde. Ve soğukluğuna rağmen buradan suya atlamadan ayrılmak mümkün değil.
24: Kenara gidinceye kadar korkmuyordum ama sonra atladım.
1: Aman Tanrım! Bütün bedenim uyuştu.
2: Evet! Bu gerçekten ama gerçekten müthişti. Bu yolculuk beni adrenalin bağımlısı yapabilir.
1: Burası gerçekten gizli kalmış. Bütün gün buradaydık ve doğal havuzlarda oynuyorduk. Yoga yapıyorduk ve tek bir insan bile görmedik. Başka kimse yok yani. Antarktika hariç bütün kıtaları gezdim ve burası gerçekten gördüğüm en güzel yerlerden biri. Burası tek kelimeyle inanılmaz bir yer.
4: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ben Feyyaz.
25: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
26: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
25: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
26: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
27: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
25: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
28: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
27: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
25: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
27: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
25: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Servis geldi. Çanta hazır mı?
31: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
27: Geceliği 4.200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
25: Trivago.
27: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
32: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
33: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
34: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
35: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
34: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Şimdi tek yıldızlı eyalet Texas'a gidiyoruz. Dallas'ın 3 saat batısında rüzgar çiftliklerinin türbinlerinin arasında özgün bir doğal havuz var.
7: Bu yolda gidiyor olsaydım bir füze rampasına denk geleceğimi tahmin etmezdim. Texas'ta hiçliğin ortasındayız ve harika her şey.
6: Michelle, kocası Charles ve birkaç arkadaşı Valhalla füze rampasına bir davet aldılar.
7: Biraz gerginim.
6: Burası nükleer bir savaş başlığının olduğu ve tüplü dalış yapabileceğiniz özel bir yer.
7: Burada dalış yapacağız. Düşüncesi bile muhteşem. Hayatta herkesin elde edemeyeceği bir fırsat.
8: Yapalım.
9: Evet.
6: Valhalla halka açık bir yer değil. Hiçbir web sitesi yok ve hiçbir haritada görünmüyor. Ama yerel dalış okulları buraya özel turlar düzenliyor.
9: Geldik.
10: Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz.
6: Yolculuk bir kapıdan geçip 5 kat merdiven inerek başlıyor. Burada her köşede Soğuk Savaş dönemine ait bir şeyler görebilirsiniz.
10: Burada solunuzda özel kapılar var. Herhangi bir nükleer patlamaya karşı basıncı önleyen kapılar.
6: Bu özel kapılar 700 kilo ağırlığında. Bu tüneller ve odalar bir zamanlar ülkenin en gizli çalışan askerleriyle doluydu.
11: Uzun ve dar koridordan gidiyorduk. Donanımımız vardı ve bir miktar korkutucuydu.
8: Vay, bu çok büyük bir kapı diyorsun.
6: Birdenbire tünellerden oluşan labirent büyük bir odaya açılıyor. Füzenin kendi önceden burada duruyordu. Burası şimdi karanlık bir havuz ve derinliği 40 metre.
9: Burası kocaman. Aman tanrım.
11: Atlamak için çok heyecanlıyım. Harika bir şey bu. Evet, işte bu çok iyi.
10: Hazır mıyız?
11: Burada Indiana Jones gibiyiz.
6: Valhalla, Soğuk Savaş zamanında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atlas balistik füzelerinin bulunduğu 72 yerden biri. 1965'te Atlas programına devam edilmemesine karar verildi ve füzeler uzaya astronot gönderme amaçlı kullanılmaya başladı. Rampalar o zaman terk edildi ve halka satıldı.
10: Burayı 82 yılında satın aldık. Bir gün eşim okuyordu, Atlas füze rampası satılık. 4,5 hektar. Füze rampaları olduğundan haberim bile yoktu. Ve bundan sonra bir bakmışsın, avukatın ofisindeyiz ve evrakları imzalıyoruz ve bir füze rampası alıyoruz.
6: Askeriye burayı su çukuru pompalarıyla kuru tutuyordu. Ama bunlar gideli çok oluyor ve Mark'ın elinde altında ne attığını bilmediği su dolu bir oda kaldı.
10: Kaynak suyu. Burada 50 metrelik bir kuyu açsanız su aynı seviyeye dolar.
6: Ve bundan 10 yıl önce Mark'ın aklına dalış yapmak geldi.
10: Buraya geldik ve çocuklar bana şöyle diyordu. İnsanlar dalış yapmak için para verir. Burası harika.
6: Ve Valhalla böylece ülkenin en büyük kapalı alan tüplü dalış merkezi oldu. Düşük sıcaklıkları deneyimlemek isteyenler için ideal bir yer.
10: İyi giyinmek gerekiyor. Başlık, eldivenler ve dalış kıyafeti.
9: İlk girdiğinde bir şok yaşıyorsun. Çünkü suyun sıcaklığı çok düşük. Ama her yerde aynı ve suda 10 dakika geçirdikten sonra alışıyorsun.
6: Yüzeyin 20 metre altında füze navigasyon sisteminden geriye kalan şeyleri görüyorsunuz. Bir asker füzeyi burada bir düğmeye basarak ateşliyor olurdu.
11: Sistem hala burada. Görebiliyorsun, plakalar var, üzerinde yazılar var. Gerçekten harika.
6: 20 metre daha gidince karşınıza merdivenler çıkıyor. Bunlar kurtarılamayan parçalar.
11: Burada büyük metal parçaları görmeye başlıyorsun ve eskiden kullanılmış merdivenleri görmeye başlıyorsun. Başlangıçta biraz korkutucu, gerçek değil gibi görünüyor.
6: Dipteki basınç 4,5 bar. Bu deniz seviyesindeki atmosfer basıncından 4,5 kat fazla.
4: Aslında bu kadar derin olan ve hiçbir endişe yaratmayan dalış yerleri bulmak çok zor. Çünkü derinlerde her şey olabiliyor.
11: Köpek balığı.
4: Köpek balığı mesela. Gibi. Evet.
11: Burada yok. Belki birkaç kurbağa var ama balık yok. Ve dip kısmında gerçekten huzur verici sadece sen ve karanlık var. O kadar.
6: Valhalla'da keşfetmek üzere 8 milyon litre su var. Ve çıktıktan sonra herkesin anlatamayacağı bir hikayeniz oluyor.
11: Biraz soğuktu ama dibe indikten sonra oradaki parçaları, metal parçaları görünce harika bir şey. Her şeyi unutuyorsunuz. Müthiş bir şey. Daha önce bir füze rampasında dalış yapmış birini görmedim. Bu kesinlikle harika bir deneyim.
6: Şimdi Missouri'ye gidiyoruz. St. Louis'in 160 kilometre güneyinde gezegenin en özgün jeolojisine sahip bir doğal havuz var. Johnson's Shuttins Ulusal Parkı doğal bir hazine. Kayma yerleri ve doğal havuzlarla dolu. Ve Claire eşi Brian'ı buraya ilk kez getiriyor. Parka vardığınızda ormana giden patikayı takip etmelisiniz. İleride ne olduğunu size söyleyen tek şey suyun yükselen sesi.
5: Sadece suyun sesini duyuyorsunuz. Sonra yürümeye devam edince burada muhteşem bir doğa var.
6: Nehre varınca akıntı ile birlikte gidiyorsunuz ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız kaya oluşumları karşınıza çıkıyor. Johnson's Shuttins tamamen volkanik kayaların oluşturduğu bir bölge ve Black Nehri'ni kesiyor.
12: Johnson's Shuttins gerçekten çok ama çok özel bir yer. Çünkü hem bakmak için hem de nasıl oluştuğunu görmek için büyüleyici bir...
5: Sadece suyun sesini duyuyorsunuz. Sonra yürümeye devam edince burada muhteşem bir doğa var.
6: Nehre varınca akıntı ile birlikte gidiyorsunuz ve başka hiçbir yerde bulamayacağınız kaya oluşumları karşınıza çıkıyor. Johnson's Shuttins tamamen volkanik kayaların oluşturduğu bir bölge.

0: Zaman içinde nehir kireç taşını eritiyor ve geride sertleşmiş lav akıntıları kalıyor.
1: Bu sert ve yumuşak kayaların birleştiği yerde harika doğal havuzlar ortaya çıkıyor ve insanlar kaymak için buralara geliyor.
2: Kesinlikle mükemmel. Burası oldukça boş ve sıcaklık mükemmel derecede.
3: Her şeyi keşfetmek için çok heyecanlıyım. Şu anda geldiğime ne kadar memnun olduğumu sizlere anlatamam. Muhteşem bir duygu.
0: Shuttins bu nehri onlarca özel doğal havuza çevirmiş. Bazıları sadece iki kişinin sığabileceği boyutta.
1: En sevdiğim yerlerden biri küçük şelalenin altındaki doğal havuzlar. Sıcak bir günde tadını çıkarmak harika.
3: Burası gerçekten harika bir yer. Rahatlamak ve bir çift olarak takılmak için mükemmel. Su inanılmaz hissettirmiyor mu?
2: Evet, mükemmel.
0: Ve sessizlik anlarını bitirmek istediğinizde başka onlarca doğal havuz var.
3: Doğa buraları milyarlarca sene içinde yaratırken,
2: evet,
3: aklında bizler vardık.
2: Müthiş.
3: Kayaların arasında kaymak için harika bir yer. Ve daha sonra şelalelerin altında sular senin üzerine doğru geliyor. Anlatılamaz bir duygu.
0: Nehir boyunca aşağı gidip Shuttins'in sonuna vardığınızda akıntı sakinleşiyor. Burada ziyaretinizi mavi sularda bitirebilirsiniz.
3: Son 6 yıldır askeriyede çalışıyorum. Her yere gittim ve harika güzellikler
2: Peki,
3: gördüm.
2: Peki böylesini gördün mü?
3: Kesinlikle hayır. Böylesi bir yer daha önce hiç görmedim. Missouri'de böyle bir yerin olduğunu bilmiyordum bile.
0: Şimdi Connecticut'a gidiyoruz. Manhattan'ın sadece 200 kilometre kuzeydoğusunda bir ulusal park var. Ve burası bir değil, iki değil, tam 5 tane harika şelaleye ev sahipliği yapıyor.
4: Küçüklerle başlıyorum. Çok güzel olacak.
0: Bölgeye Anders şelaleleri deniyor. Ve ülkede bu kadar küçük bir bölgede bu kadar çok şelale olan başka bir yer yok. 5 şelale yarım kilometrelik bir bölgede Anders çayı boyunca bulunuyor. Ve ilk şelaleden sonuncuya arada 50 metrelik yükseklik farkı var. Bugün Zack Kenny şehir dışından gelen bir grup arkadaşını buraya ilk kez getiriyor.
4: İlk geldiğimizde çok eğlendik. Çok güzel bir pazar günüydü. Ve ertesi gün işe başlamadan önce buraya arkadaşlarımı getirmeye karar verdim.
0: Kısa bir yürüyüşten sonra iki küçük şelaleye geliniyor. Ve 20 derece sıcaklıktaki suya atlanıyor.
5: Oh, çok soğuk.
4: Tüm bunlar aslında bir ısınma turuydu sadece.
5: Umarım yukarıdan atlıyoruz.
0: Üçüncüde kayalık yükseliyor ama hala fazla bir şey değil. Neyse ki gizli bir yoldan sonra fazlası var. Grup şelalenin başına bir kaya yerleştirip suyun akışını değiştirdi. Böylece suya kayarak dalacaklar.
4: Burası kesinlikle şelalenin en sevdiğim yeri. Bunu bizden başka kimsenin yaptığını görmedim. Bu hareket bize özel.
6: Biraz tehlikeli ama buna değer.
4: Hadi hadi yaparsın hadi. Evet! Evet işte bu!
0: Ama tabiat ananın sunacakları bitmedi. İleride iki şelale daha onları bekliyor. Ve dördüncüde işler değişiyor. Daha azını isteyenler için 6 metrelik bir atlayış da mümkün. Ama macera istiyorsanız doğuya gidin ve 10 metrelik yerden bir sıçrama yapın.
4: Hadi, hadi. Bu çok büyütülecek bir şey değil ki. Yapabilirsin, hadi. Atla.
5: Hadi. Hadi.
7: Bu bile korkutuyor.
5: Atla.
7: Belki. Bu şeyden çok hoşlandım diyemem. Kalbim büyük bir hızla atıyor.
4: Hadi Elizabeth yaparsın.
7: Umarım yapabilirim.
4: Evet.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
15: Yakıt alacağız yine, yandık.
16: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu aktivite taklit edilmemeli ve gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır.
4: Anders şelalelerinde 5 şelale ve atlayacak bir sürü yer var. Ama hiçbiri 4 numaralı şelale kadar yüksek değil.
5: Hadi Elizabeth, yaparsın.
6: Belki. Bundan hoşlanmadım.
5: Hadi atla. Hadi hadi.
6: Umarım yapabilirim.
5: Evet.
7: Evet.
5: Evet. Şüphe ediyordum. İçimden yapamayacak diyordum ama yaptı. Tebrik ederim.
6: Havada tüy gibi uçma hissini yaşıyorsun. Atladığıma seviniyorum.
4: Dört numaradaki atlayışta usta olduktan sonra 5 numaradaki doğal havuzlar günü bitirmek için mükemmel.
8: Yoğun geçecek bir hafta öncesi rahatlamak için mükemmel.
5: Bu doğanın içinde böyle güzel bir hafta sonunda arkadaşlarımla beraber olmak gerçekten harikaydı.
4: New England'ın Vermont yolundan 3 saat uzaklıkta sunacağı başka bir şahane doğal havuz daha bulunuyor. Bu eyalet dünyada kayak pistleriyle ünlü. Ama sıcak yaz aylarında burada kısa süreliğine inanılmaz güzellikte bir doğal havuz ortaya çıkıyor.
9: Vermont Stowe'daki Bingham Şelalesi'ne gidiyoruz ve çok heyecanlıyım. Buraya daha önce gelmedim. Şu anda Smugglers Notch Road'da ilerliyoruz. Burası özel bir yer çünkü sadece yazın ve sonbaharda erişilebiliyor. Çünkü kışları yol tehlikeli ve kapalı.
4: Kış aylarında bu yol kayak pisti olarak kullanılıyor. Ama yol bugün açık ve Heather buraya geldiği için çok heyecanlı.
9: Orada akrobasi yapan bir grup arkadaşımla buluşacağım.
4: Bingham Şelalesi'ne giriş yol tarafından görünmüyor. Nerede olduğunu anlamanın tek yolu kolay fark edilmeyen iki park yeri ve yürüyüş yolu kuzey ağaçlarının arasından geçiyor.
9: Sesler duyuyorum, yakındalar bence.
4: Varış noktasına gelindiğinde çok güzel 10 metrelik bir şelale aşağıdaki kristal mavisi doğal havuza akıyor.
9: Aman tanrım, çok güzel. Ne kadar derin bilmiyorum ama derin gibi gözüküyor.
4: Zack ve arkadaşları bu gizli yere son 3 yıldır geliyor. Serbest kayak yapıyorlar ve kayalıkları hareketlerine çalışmak için kullanıyorlar.
10: En harika tarafı istediğin yerden atlayabiliyor olman ve kendi yolunu çiziyorsun. Bu çok güzel.
9: Dalmak için hazırım. Yüzelim.
4: Etraftaki kayalıklar ve uzun ağaçlarla birlikte doğal havuz güneş ışığını sadece öğle vakti alıyor. Ve su sıcaklığı 17 derecede kalıyor.
10: Burası biraz soğuk.
9: Harika, kristal berraklığında.
4: Acemi atlayıcılar için şelalenin kuzey tarafında 2 metre yüksekliğinde bir yer var. Ama 10 metrelik bir atlayış için yeterince cesursanız kalbiniz hızla atacak. Suya değdiğinizde hızınız saatte 50 kilometre oluyor. Genelde burası kendi yeriniz gibi oluyor. Ama etrafa bakınca daha önceden gelenlerin varlığını görebiliyorsunuz.
9: Bunlar gerçekten çok güzel.
11: Burada kumdan kale yapamazsın. Ama bunun yerine tabii taş dizebilirsin.
4: Eve gitmeden önce Heather kendi izini bırakmak istiyor.
9: This Bugün harika bir gündü. Brooks beni çağırdığı için çok mutluyum. Burası Vermont'un gizli kalmış köşelerinden ve yüzmek için de harika bir yer.
4: Şimdi Utah'a gidiyoruz. Büyük Kanyon ve Büyük Tuz Gölü gibi doğal güzelliklerin olduğu yerde aynı zamanda Powell Gölü de bulunuyor. Colorado Nehri kıyısında yer alan Powell Gölü, ülkenin insanlar tarafından yapılmış en büyük ikinci su rezervuarı ve 3000 kilometreden uzun bir kıyı şeridini kaplıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısından uzun. Burası gayet iyi bilinen bir göl. Ama gezenler arasında sıklıkla bilinmeyen şey, burada iki tane bu dünyadan değil gibi görünen doğal havuz bulundu. Ve bugün Seth, Tyson, Haley, Bria ve Tiana teknelerini buraya bu havuzları bulmak için getirdiler.
1: Çok heyecanlıyım. Powell'dayız.
7: Evet.
1: Evet.
4: Bu doğal havuzlara yürüyerek ulaşılamıyor. Tek erişim sudan. Marina'dan yola çıkın ve kuzeye doğru gidin. Daha sonra batıya ve sonra tekrar doğuya. Kırmızı kayalar kum taşıyla birleşiyor ve parlak yeşil bir koy oluşturuyor.
8: Şuraya bak, şahane.
4: Burası Lone Rock Kanyonu. Biri aya su götürmüş olsaydı büyük olasılıkla böyle görünüyor olurdu.
7: Gerçekten çok özgün bir yer çünkü burada etrafta görünen kırmızı kayalar yerine beyaz kayalar var.
4: Binlerce yıl önce su ve hidrokarbonların bir karışımı bu bölgede kayaların arasından geçmiş ve kırmızı demir oksidi götürmüş. Powell Gölü'ndeki dalgalar çok sert olabilir ama bu bölge hep korunaklı.
7: Su cam gibi. Mükemmel.
4: Ama size göstereceğimiz bir doğal havuz daha var. Botta geçen 2 saat ve 65 kilometre sonrasında Rock Creek Bay denen bir bölgeye geliniyor. Burada eğer doğru yere bakmayı biliyorsanız, Hole in the Roof adlı doğal havuzu es geçmek asla mümkün değil.
8: Dost, herkes inanılmaz. Nerede?
7: Burada kimse yok.
8: Burası bizim havuzumuz. Evet!
7: Ay'dan Mars'a bir atlayış yapmak gibi. Belki dünyaya geliriz.
4: Glen Canyon Barajı sayesinde Powell Gölü'ndeki su seviyesi aslında yıl boyunca ayarlanabiliyor. Güneybatıdaki Colorado Nehri'nden su ve elektrik için daha iyi bir şekilde yararlanmak üzere tasarlanmış. İnşaat 1956'da başlamış ve 10 yıl sürmüş. Bundan sonra rezervuarın dolması ise 14 yıl almış. Göl tam dolu olduğunda Hole in the Roof tamamen su altında kalıyor. Ama su seviyesi bugün 5 metre aşağıda. Atlamak için mükemmel.
7: Powell Gölü dünyada en çok sevdiğim yerlerden. En çok sevdiğim şeyi yapıyorum. O da sulara atlamak.
1: 3, 2, 1. Evet.
12: Burada olması bile çılgınca. Her yerde bütün bu kayalardan var. Ve sonra birden köşeyi dönüyorsun ve burada gizli bir delik var.
7: Hole in the Roof kesinlikle inanılmaz bir yer. Çünkü böylesi bir yer dünyada yok. Burada köşede çok fazla kimsenin bilmediği harika bir doğal havuz var.
4: Şimdi Kuzeydoğu'ya, Minnesota'ya gidiyoruz. Hiçbir doğal yüzme havuzu listesi klasik Amerikan deneyimi olan taş ocağı olmadan tam olmaz. Ve St. Cloud'un hemen dışında taş ocaklarının bulunduğu harika bir park var.
13: Bu kesinlikle evet. En gizli yerlerden.
4: Quarry Park doğal koruma alanı 275 hektarlık arazi içinde 20 tane taş ocağı barındırıyor. Kaya tırmanışı yapmak ve yüzmek için çok elverişli.
14: Yeni bir taş ocağı olduğunu duyduk ama daha önce oraya gitmedik. Gitmeyi iple çekiyorum.
6: Atlayalım.
4: 11 numaralı taş ocağı 2015 yılında açıldı ve diğer taş ocaklarında bulunmayacak farklı bir özelliği var. Kendi kumsalı bulunuyor.
13: Su şaşırtıcı biçimde sıcak ama bugün biraz esinti var. Kesinlikle gizli kalmış bir yer. Huzurlu kelimesi burayı çok iyi anlatıyor.
15: Evet.
4: Ama bu taş ocakları çoğu zaman doğal yüzme havuzu olmuyor. Hatta aslına bakarsanız kapalı kalıyorlar. 1863'te açılıp Minnesota ekonomisini güçlendirdiler.
16: Orta Minnesota'da madencilik ilk gelişen endüstrilerden, insanlara geçim kaynağı sundu.
4: St. Cloud adı kısa sürede granit şehri oldu. Ve buradaki taş ocaklarından çıkan kırmızı granit, New York'taki McGraw Hill binasında ve başka anıtlarda kullanıldı. Ama 50'lerde madencilik yavaşlamaya başladı ve işte o zaman sorunlar çıktı. Yerel halk illegal aktivitelerini gerçekleştirmek üzere araziye izinsiz girdi.
16: Burada farklı bitkiler yetiştiriliyordu. Çıplaklar bölgesi vardı ve buraya gelenler toprak sahipleri için birer sorundu.
4: 1974 yılında burada işlenmiş bir çifte cinayet bile var.
16: Şehrin daha çılgın tarafı gibiydi ve sonuç olarak devlet buraları satın aldı.
4: 6 yıllık geliştirme sürecinden sonra burası Quarry Park olarak kamuya açıldı.
14: Hala daha fazla bilinir değil ama burada çok eğlenceli şeyler yapılabiliyor.
13: Woohoo!
4: Kayalıklardan atlamayı seviyorsanız 2 numaralı taş ocağından başka yere bakmanıza gerek yok. Burası 3 metreden 8 metreye kadar atlama yerleri sunuyor.
6: Bunu ilk defa yapacağım. Bu yüzden aslında biraz gerginim.
13: Çaylaklar.
4: Ama burada içine dalmak için 35 metre derinliğinde 75 milyon litre su var.
13: Evet, ilk olarak yukarı çıkıyorsun. Bunu yaptığında korkutucu geliyor. İlk 2 saniye orada kala kalıyorsun. Ama sonrası güzel.
7: Ben kesinlikle tekrar geleceğim. Burayı arkadaşlarıma anlatacağım. Burası takıldığımız yerlerden biri haline gelecek. Kesinlikle.
4: Ve şimdi tekrar Maui'nin doğu kıyısına gidiyoruz. Hana otoyolu boyunca onlarca yüzme ve atlama fırsatı bulunuyor. Ve Bomb Squad kayalıktan atlama maceralarına devam ediyor.

0: Şu anda atladığımız yere tavşan kulak deniyor çünkü iki tane lava kulesi var.
1: Kayalıklardan atlamanın yanı sıra park aynı zamanda siyah kumsallarıyla biliniyor. Ama parkın gizli kalmış bir köşesinde az kişinin bildiği bir doğal havuz var. Ve buranın hikayesi inanılmaz.
2: Kabile reisi Popolea'yı buluyor ve burada öldürüyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Bu otel harika!
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
3: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
4: Aramaya devam etmelisiniz.
3: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bu aktivite taklit edilmemeli ve gözetim altında olmadan, ilgili eğitim, yasal izinler ve güvenlik önlemleri alınmadan yapılmamalıdır.
7: Bu park kayalıktan atlama yapanların favori yerlerinden. Okyanus kıyısındaki lav kuleleriyle ve siyah kumsallarıyla biliniyor. Ama okyanustan uzakta gizli kalmış bir su cenneti daha bulunuyor.
8: Birkaç dalış seansı yaptık. Bunlar güzel geçti ama biraz yorulduk. Buralı bir arkadaşımız var. Bize yeraltı mağarasını gösterecek. Heyecanlıyız. Gerçekten
9: çok
8: güzel olacak.
7: Bu bölgeye onlarca kez gelmiş olsalar da grup siyah kumsaldan uzaktaki bu yere daha hiç gitmemiş. Yol onları gizli kalmış bir köşedeki doğal havuza götürüyor. Buranın adı Wayanapanapa Mağarası. Parkın kuzey ucundaki taş merdivenlerden geçip bölgeye özgü hao ağaçlarının arasından gidiliyor. Ağaçların oluşturduğu doğal bir tünel var.
8: Vay canına.
9: Harika.
8: Şuraya bir bakın, kesinlikle muhteşem. Oo, karanlığa doğru gidiyoruz.
7: Yürümeye devam edin. Yolun sonuna vardığınızı düşündüğünüzde ince bir şerit halinde suyu göreceksiniz. Oradan sonra çalılardan son bir hamleyle geçip büyük olasılıkla size kalacak mağaraya varıyorsunuz.
8: Vay canına.
10: Burası harika.
8: Aman tanrım, buraya bayıldım.
10: Harika.
8: Çok güzel.
7: Mağara aslında lav taşından oluşuyor. Bir zamanlar burada erimiş kaya akıntısı vardı. Mağaranın dış kabuğu sertleşirken içinden lav akmaya devam etti ve geride şimdi görünen açıklığı bıraktı. Burası artık tuzlu okyanus suyunun üstünde duran taze su katmanıyla dolu. Mağaranın diğer ucunda gizli bir kemerli geçit var. Altından yüzülebiliyor ve buradan geçince bir yeraltı odası bulunuyor.
8: Aman tanrım, burası harika.
10: Duvarın birine ışık yansıtıyorsun ve her şey geri yansıtıyor. Bu çılgınca. Orada başka bir dünyadasın.
7: Arkada oturmak için harika olacak düz bir kaya var.
9: Şuraya bakın.
10: Ne? Ha, harika.
7: Yerel halkın size anlatacağı gibi bu doğal tahtın inanılmaz bir hikayesi var. Hawaii folkloru için trajik bir hikaye.
11: Mağara trajik bir efsaneyi barındırıyor. Ve efsanede korkunç kocasından kaçmaya çalışan Prenses Popole'ye geçiyor.
7: Prensesin saklandığı yer kristal berraklığındaki suyun yansıması sonucu ortaya çıkıyor.
11: Kocası geldiğinde kendini serinletmek için kullandığı bir tüyün yansımasını görüyor. Kabile reisi Popolea'yı buluyor ve burada öldürüyor.
7: Günümüzde mağaranın geçmişi unutulmuş görünüyor. Ve burası kaçmak için yer arayanlara huzur verici bir ortam sunuyor.
11: İnsanlar burada huzuru ve sakinliği deneyimlemek istiyor. Bir zamanlar prenses de bunu arzuladı ve orada sığınak aradı. Biz de bugün aslında bunu yapıyoruz.
9: Bu doğal havuza gelmek gerçekten çok eğlenceliydi. Sıcak bir günde tazelendik.
8: Mağaraya mutlaka gelmelisiniz. Burayı sakın atlamayın.
9: Çok eğlendik.
7: Şimdi Pasifik'i geçiyoruz ve Tennessee'ye gidiyoruz. Nashville'in 130 kilometre doğusunda ülkenin en güzel doğal havuzlarından biri var. Bu çok katmanlı küçük şelale Cummins Şelalesi olarak biliniyor. Ve ortaya yeni çıkanlardan. Halka daha yeni 2012 yılında açıldı. Ama ünü yayılıyor.
12: Görelim. Cummins Şelalesi'ne gidiyoruz. Burayı bir arkadaşımdan duydum.
7: Aaron, Ashley, Michael ve Melissa kalabalık burayı keşfetmeden önce bir araba yolculuğuna çıkıyor.
13: Atlayacak mısın?
12: Bu da soru mu? Tabii ki atlayacağım.
13: Güzel bir yol. O da heyecanlı, baksana.
7: Park yeni ve tesis daha yapım aşamasında. Yarım kilometrelik yürüyüş yolu hala temizlenmemiş ve vahşi.
13: İşte bu, evet.
9: Çok huzurlu.
12: Evet.
13: Nehir yatağından gidiyoruz ve şimdiye kadar bir miktar tehlikeliydi. Ama şu anda şelaleyi duymaya başladık. Yani aslında çok az kaldı. Umarım harikadır.
7: Nehre vardığınızda yarım kilometre kadar daha yukarı gidin ve şelale karşınızda.
12: Ama Tanrım, burası kesinlikle nefes kesici. Bu gördüğüm en güzel şelale.
13: Burası muhteşem. Burada bir sürü kat var ve su kristal berraklığında.
9: Kesinlikle harika. Birçok katmanı var ve keşfetmek, tırmanmak ve yüzmek için sabırsızlanıyorum ben.
7: Cummins Şelalesi, Tennessee'deki kişiye özel şelalelerden biriydi. Tarihi 1790'lara dayanıyor. Hikayede savaş gazisi Çavuş Blackburn'de geçiyor. Cummins ailesi burayı 1825'te değirmenlerini işletmek için satın alıyor ve 3 yıl önce satıyorlar. Burası şimdi Tennessee Ulusal Parkı. Şelale 23 metre yüksekliğinde. İki bölüme ayrılıyor. Sığ bir havuza 15 metrelik bir atlayış ve altta kireç taşı katmanlarının oluşturduğu bir şelale. Perspektif yakalamak için şelaleye tırmanılabilir.
12: Şelalenin arkasında durmak gerçekten harika. Burada yeşilliklerin arasındasın. Çok güzel. Tennessee'de gibi değilsin. Amerika'da gibi bile değilsin. Tropik bir yerde gibisin.
14: En güzel yeri.
12: Evet.
14: Aman Tanrım.
9: Burası sadece sana özel bir yer gibi, çok sakin. Burada doğanın sana kucak açtığını hissediyorsun.
7: 18 metre genişliğindeki orta kısım ve 3 metre aşağıdaki havuz atlayıcılar için mükemmel. Sıcaklık yazları 30 dereceyken buradaki 15 derece sıcaklıktaki su insanı tazeliyor.
9: Bu doğal yüzme havuzu kesinlikle şahane. Tennessee'de böyle bir yer bulmuş olmak inanılmaz.
15: Başka insanlardan önce harika yerler bulmayı çok seviyorum. Ve burada çok fazla insan olmamasına bayıldım. Burası sana ait doğal spa yeri gibi.
7: En yeni ve en büyüleyici doğal havuzları ziyaret etmek istiyorsanız acele edin ve yola çıkın. Çünkü sırlar ortaya dökülüyor.
9: Bu yolculuğa çıkmak istedim. Çünkü doğruyu söyleyecek olursam doğayla iç içe olmayı fazla sevmem ama konfor alanımın dışına çıkmak için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm ve bundan daha iyi bir macera fırsatı olamaz.
7: Sizleri Amerika'nın en gizli doğal havuzlarına götürdük. Ve şimdi geri sayım var. Listenin 10 numarasında Minnesota'daki tarihi Granite şehri var. Milyarlarca yıllık lav oluşumları 9. sırada. Sırada 8 numarada Connecticut'ın Anders şelaleleri. Powell Gölü'ndeki iki gizli doğal havuz 7. sırada. Ve ardından soğuk savaş anısı taşıyan Valhalla füze rampası. 5. sırada Tennessee'nin Cummins şelaleleri var. 4. sırada ise Vermont'taki Bingham Şelalesi. 3. sırada Hawaii'nin Wai'anapa-Napa Mağarası. 2. Oregon'un ormandaki gizli yeri Opal Pool. Ve 1. sırada kayalıktan atlayanlar için rüya gibi bir yer olan Hanabi Şelaleleri.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
22: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
20: Tekrar söylememe gerek var mı?
21: Otel mi? Trivago.
23: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
24: Sarık ola!
25: Fanta sarık ola canım o.
23: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
6: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
7: Evet evet öyle evet.
8: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
6: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
7: Hayır.
8: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
6: Ha doğru, sağ ol.
7: Orada görüşürüz.
6: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız, Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ha, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenwald'a birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Rose, bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle, şuraya bak.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Bu aktiviteler gerekli eğitim, yasal izin, güvenlik önlemleri ve refakatçiler olmadan yapılmamalı veya taklit edilmemelidir.
1: Daha önce hiç böyle yüzme havuzları görmediniz. Bizler bu programda dalmanızı bekleyen ilginç ve gizli saklı alanları arıyoruz. Porto Rico'daki bir dalıcılar cennetinden Meksika'daki antik bir mağaraya kadar
2: insanlara adeta ruhani bir tecrübe yaşatıyor.
1: Fiji'de mistik ve gizli bir mağaraya uçacağız. Colorado'nun Rocky Dağları'nda sıcak kaplıcalara gireceğiz.
3: Bak resmen 43 derece diyor.
1: Yürüyüş ayakkabılarınızı giyin, ATV'lere binin, mayolarınızı da unutmayın. Çünkü birazdan bu dünya üstündeki en güzel yüzme alanlarını öğreneceksiniz.
2: İnanılmazdı.
1: Yolculuğumuza Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasında başlıyoruz. Amerika'ya 12 saat uzaklıktaki Tropicada ülkesi olan Fiji'de. Bu ada lüks sahillerinde ve tesislerinde her yıl tam 600 bin turisti ağırlıyor. İnci gibi sahilleriyle ve mercan resifleriyle ünlü bir ada. Ama Fiji sadece bir adadan oluşmuyor. 300 adaya yayılmış koskocaman bir ülke. Pek çoğunda insan yok. Biz de saklı havuzlarımızdan ilkini bu adalardan birinin içinde gizlenirken keşfettik. Gizemli Sawa Ilao mağaralarında. Gordon, Tatiana ve Jordan bütün ömürlerini Fiji adalarında geçirmiş ama Sawa Ilao'ya hiç gelmemiş. Çünkü buraya gelmek bölgenin yerlileri için bile biraz zor.
4: Korkutucu değil mi?
3: Hem de ne korkunç.
4: Evet.
1: Sizi 100 kilometre uzaktaki Yasawa adalarına götürebilecek bir uçak tutmanız gerekiyor.
4: Duyunca inanamadım, anlıyor musun? Daha önce arkadaşlarımdan bir tanesi bile bu adayı ziyaret edememiş.
1: Uçakla Nabukeru köyünün yakınındaki Buasali koyuna iniyorsunuz.
5: Harika.
3: İnanılmazdı.
5: Çok güzeldi.
3: Resmen suya indik. Bu bir ilkti. Gerçekten çok eksantrik bir tecrübeydi.
1: Bu köye çok az ziyaretçi geliyor. O yüzden hoş karşılanacaksınız. Ama Sawa Ilao'ya gitmenize izin vermeyebilirler. Herkes öncelikle bir törenden geçip mağara gardiyanlarından adanın mağaralarına girmek için izin almalı. Dini törenler tamamlandıktan sonra bir tekne ziyaretçileri 2 kilometre güneye Sawa Ilao'ya götürüyor.
3: Suya bakar mısın? Kristal gibi.
5: Ağaçlar yeşil. Evet.
1: Sonra dağların kenarından biraz yürüyüp nihayet mağaranın girişiyle karşılaşacaksınız.
3: Ay, yok güzel. Artık.
4: Evet.
1: Sawa Ilao mağaraları yerlilere göre kadim Yasawa adalarının kalbidir. Bu mağaralar dalgaların binlerce yıl boyunca kalkerlere vurmasıyla şekillenmiş.
3: Şu suya bakar mısın? Öyle temiz ki dibini görebiliyorsun.
1: İlk mağaranın katedrale benzer bir girişi var. Tepedeki açıklıklar sayesinde aydınlanıyor.
3: Ne kadar derin?
6: 5-6 metre derinliğinde. Bu kısmı sığ ama içi daha derin.
5: Dışı karanlık ama içi temiz ve mavi. Güneş ışığı sudan ve kayalardan yansıyor. Çok güzel. Muhteşemdi.
1: Buradaki suyun sıcaklığı dışarıdaki körfezle aynı. 24 derece kadar. Ama körfezin aksine bu sular sakin. Üstelik çok daha tuzlu. Bu sayede yorulmadan yüzülebiliyor. Etrafın tadını çıkarıyorsunuz.
5: Öyle güzel bir ortam ki sanki bütün dünya yavaşlıyor. Siz de kayaları izliyorsunuz.
1: Ancak aksiyon arıyorsanız Sawa Ilao size bu imkanı da sunuyor. İlk atlama taşı 9 metre yükseklikte. Tabii eğer kayalara tırmanmayı başarabilirseniz.
5: Yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. Öyle mutlu oldum ki zavallı orada öyle dikilmiş korkudan tir tir titriyordu.
3: Aman Tanrım!
5: Resmen günümüz muhteşem geçti.
1: Atlamaktan sıkıldığınızda sıra Sawa Ilao'nun en önemli sırrını keşfetmeye geliyor. Bu duvarların arkasında gizli ikinci bir mağara daha var. Ama bulmak için bir yerli gerekiyor.
6: Bu birincisi. Hı hı. İkincisine evet. Geçebilmek için bir gözlük takmanız gerekiyor.
1: Buraya girmenin tek yolu da 2 metre uzunluğundaki bir kişinin geçebileceği bir tünel. Bu tünelin altını suyun dibinde bulunan kocaman bir kaya kapatıyor.
3: Altında ne olduğunu bilmiyordum ama yine de gelmişken bir fırsat tanıyayım dedim.
7: Görüşürüz.
3: Hadi görüşmek üzere.
7: Evet, hadi.
1: Biraz da akıntıya bağlı ama altından geçerken tam 30 saniye nefesinizi tutmanız gerekiyor. Hikayelere göre bu mağara Fijilerin yılan tanrısı Ulutini'nin eviymiş. Yerliler buraya saygılarını sunmaya gelirmiş. Mağaranın kemerli yapısı yankılara neden oluyor. Sesler küçük mağarayı kaplıyor. Çıkmanın tek yolu girdiğiniz yerden dönmek. Size Sava il Lao'nun tadını çıkarmanız için de son bir fırsat tanıyor.
4: Burası ideal bir havuz. Burada o kadar güzel şeyler var ki.
3: Aslında bu kadar güzel bir yer olmasını beklemiyordum. Ama çok etkilendim. Annem bir yerli olmasına rağmen o bile kıskandı çünkü o bile buraya daha önce bir kez bile gelmemiş. Açıkçası bu tecrübe benim hayatımı değiştirdi.

0: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Şimdi de Fiji sahillerinden Colorado'ya geçiyoruz. Burada hava soğuk olmasına rağmen buharı tüten çok gizli bir havuz bulunuyor. Buraya Amerika'da kayak köy diyorlar. Çoğu ziyaretçi buraya kayak yapmak için gelse de Nick ve Kaliforniyalı dostları kasabanın 10 kilometre uzağındaki Colorado sırrını keşfedebilmek için geldi. Strawberry Park kaplıcaları.
8: Havanın soğuk olması beni pek rahatsız etmiyor çünkü sıcak bir kaplıcaya gittiğimizi biliyorum.
9: Bekleyin bizi kaplıcalar, geliyoruz.
7: Strawberry Park kışın ziyaret etmesi daha mantıklı olan kaplıcalardan biri. Ama ulaşmak kolay değil. Oraya giden asfaltsız yol hem çok eğimli hem de epey dar. Üstelik Kasım'dan Mayıs'a kadar da karla kaplı. Oraya ulaşmak istiyorsanız tekerlerinize zincir takmanız gerekecek.
9: Aman tanrım, meğerse Kaliforniya'nın kışları ne kadar güzelmiş. Orada kışın bile hava 26 derecedir.
10: Mevsim falan yok.
9: Mevsim falan yok ama burada kar var. Çok güzelmiş.
10: Vay canına.
8: Buharı gördüm. Baksanıza kocaman.
7: Kaplıcalar 160 dönümlük kocaman bir arazide bulunuyor. Ulusal bir parkın da dibinde.
9: Tanrım, şu sarkıçlara bakar mısın? Su resmen buz gibi olmalı. Ama tam ortasından sıcak sular akıyor. Bak, resmen mükemmel bir kanal oluşturmuşlar.
10: Bu ufaklık
9: yanımızda
10: var.
9: Bu ufaklık var. Bu küçük ördek arkadaşımız bize sıcaklığı ölçmemizde yardımcı olacak.
8: Tanrım.
10: Çok sıcakmış çocuklar.
9: Vay canına.
10: Tanrım.
9: Ah, çok sıcak.
10: Rahat.
8: Çok sıcak.
7: Sıcaklığın bazen -20 dereceyi bulduğu havalarda bile Strawberry Park 40 derecelik sıcaklığı korumayı başarabiliyor.
10: Bak, resmen 43 derece diyor.
11: Bu kaplıcada fışkıran sular kaynağından ilk çıktığı anda tamı tamına 63 derece sıcaklıkta çıkıyor.
7: Ama 63 derece rahatlıkla yüzebilmek için biraz fazla sıcak. Park bu yüzden sıcaklığı ayarlamak için çok hoş bir yöntem bulmuş. Yakınlardaki dereden yardım alıyorlar.
12: Suyu yakınlardaki yapay havuzlara katıyoruz. Sonra 4 derece sıcaklığındaki dere suyuyla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Tabii böyle olunca havuzun sıcaklığı 40 derece civarlarında dolaşıyor.
7: Tabii eğer fazla ısınırsanız 4 derece sıcaklığındaki dere suyuna dalma fırsatınız da var.
9: Hazır mısınız? 1, 2, 3, hadi dalın. Hiç de fena değildi. Soğuktu, çok soğuk. Hem de nasıl.
7: Ama Strawberry Park'ın en güzel sırrını görmek için güneşin batmasını beklemeniz gerek.
12: Burada insanların doğal mayosuz yüzmelerine izin veriyoruz. Tabii ancak güneş battıktan sonra yetişkinlere uygun bir hal alabilir. Bazı geceler bir iki kişi bütün tesisi tek başına kullanıyor. Gökler temiz, yıldızlar panoramik manzaralı, muhteşem oluyor yani.
9: Burada güneş battıktan sonra kurallar daha farklı işlemeye başlıyor. Kıyafet mecburi olmaktan çıkıyor. Yani bakalım ne olacak? Eğlenceli bile olabilir.
7: Gustavo ve arkadaşları buranın dalış için ideal bir yer olduğu haberini almış. Ama henüz gerçek olduğundan tam olarak emin değiller.
13: Bence kaybolduk.
7: Bu havuzu rehberde bulamazsınız. İnternet sitesi de yok. Salto de Coyores'i bulunması zor bir yer kılan yanı, saklanmak yerine gözler önünde çok bariz bir yerde bulunması.
13: Burada sağa dönmen gerekmiyor muydu?
14: Dar bir yoldasınız. Üstelik etrafınız köpeklerle ve arabalarla dolu. Dikkatli olmalıyız.
7: Eğer bu kapıya ulaşırsanız doğru yere gelmişsiniz demektir. Çünkü bu yüzme havuzu bu ev sahibinin arka bahçesinde bulunmakta. Lemuel Echevarria.
15: Birkaç defa kornaya bastık. Sonra birden bir adam çıkıverdi.
7: Lemuel'e arabanızı park etmesi için $5 ödüyorsunuz. Sonra onun bahçesi sizin de bahçeniz oluyor.
15: Vay be. Buraya geliyorsunuz ve inanılmaz bir şelaleyle karşılaşıyorsunuz. Nefesiniz kesiliyor.
13: Denemeyi
15: doğru, ver. Evet. Görünce her şeyi bırakıp suya atlamak istiyorsunuz.
7: İki metrelik bir şelalenin önünde duran Salto de Colores harika granit taşlarla ve göz alıcı turkuaz sularla kaplı.
15: Su dağlardan akıp geldiği için çok soğuk. Ama yüzmeye başladığınızda, arkadaşlarınızla eğlenmeye başladığınızda soğuğu hemen unutuyorsunuz.
7: Su derinliği değişiyor. Kenarında oturulabilecek yerler bile var. Orta kısmı ise 12 metreden bile dalınabilecek kadar derin. Tabii eğer yoğun yeşil ağaçları aşmayı başarabilirseniz.
14: En zor kısmı tepe noktasına ulaşmak. Eğer düşerseniz ve arkanızda biri varsa zincirleme bir etki oluşturarak arkadaşlarınızı düşürebilirsiniz.
7: Şelalenin tepesinden Lemuel'in arka bahçesinin manzarası gerçekten çok etkileyici. Aşağı bakınca kalbiniz gümbürdemeye başlıyor. Sanki bir binanın 4. katından aşağı bakmak gibi.
15: Buraya çıkarken aşağı atlayabilirim, bir şey olmaz deyip geçiyorsunuz. Ama tepeye ulaştığınızda durum değişmeye başlıyor. Çünkü burası gerçekten çok yüksek.
13: Olmaz, olmaz.
7: Üstelik uçurum dimdikte değil. 3 metre aşağıda eğili veriyor ve havuzu görmenize engel oluyor. Yani dalacaksanız görmeden dalmanız gerek.
14: Atlama noktasına çıktığım anda bacaklarım titredi.
15: Bir,
10: iki,
15: seyahat!
10: Seyahat!
15: Seyahat!
10: Seyahat.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
17: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var.
27: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
19: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
21: Otel mi? Trivago.
28: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay! Sana
29: yakışanı tak! Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
30: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
31: Aramaya devam etmelisiniz.
30: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
32: Bu aktiviteler...
29: Bu Magic Johnson mı?
30: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
31: Aramaya devam etmelisiniz.
30: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
2: Tozlu Servet yeni bölümde.

0: Şimdi de Porto Rico'dan tam 13 bin kilometre uzağa Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Sadece 4.6 milyon insan barındıran bir ülke. Çok az şehri ve büyük bir doğa koruma sistemi olan bu ülkede doğa manzaraları bütün dünya çapında meşhur. Ama manzaranın tartışmasız en güzel olduğu yer burada Kuzey Adası'nda. Putaruru kasabasının 8 kilometre kadar kuzeyinde, Mavi Bahar adlı bir yüzme havuzunda. Adından da anlaşılabileceği üzere burada dünya üstündeki en net ve renkli suları görüyorsunuz.
1: Yeni Zelanda havası süper.
0: Avustralyalı Mel ve Tom arkadaşları Chris'i ziyarete gelmiş. Dostları Chris onları burada yüzdüreceğinin sözünü vermiş. Bugüne dek sadece fotoğrafını görmüşler.
1: Fotoğraflarda cam gibi görünüyor.
2: Evet.
0: Havuza ulaşmak için önce bu kır yolunda yürümeye başlıyorsunuz. Etrafınız çamlarla ve sazlarla kaplı. 15 dakika sonra Waihau Nehri'nin üstündeki bir ahşap köprüden geçeceksiniz.
1: Muhteşem.
3: Geldik mi?
1: Çok hoş.
3: Şuna bak. İnanılmaz.
2: Harika.
3: Baksana.
0: Suyun karakteristik bir görüntüsü var. Hayatla dolu ve bütün dünyada görebileceğiniz en net mavilere sahip.
1: Kristal gibi.
2: Nasıl iniliyor?
0: Havuz derenin 400 metre aşağısında. Oraya ulaşmak için kuzeydoğuya yürüyebilirsiniz ya da nehrin sizleri taşımasına izin verirsiniz.
3: Yapalım.
0: Waihau Nehri yağmur suyuyla besleniyor. Yılda 12,5 santim.
1: Kolay rota.
0: Su nehirde akarken volkanik taşlar filtre görevi görüyor ve suyu partiküllerini ayırıyor. Böylece turkuaz rengi alıyor. Çünkü saf su kırmızı ışığı emer ve geriye gözle görülebilir bir mavi tonu bırakır.
4: Gördüğünüz yeşil otlar su teresi. Bu bitki Maori bölgesinin insanları arasında gayet popüler bir gıdadır.
0: Nehrin kaynağına yaklaştıkça suyun maviliği de giderek artmaya başlıyor.
2: Bu küçük sazlığa ulaştığımızda gerçekten o kadar etkileyici buldum ki anlatamam. Suları tertemizdi.
1: Bu hayatta gördüğüm en mavi su.
2: Çok güzel. Meğer burası daha da maviymiş.
0: Suyun maviliği kaynağın fışkırttığı suyun yoğunluğundan ve miktarından kaynaklanıyor. Kaynak nehre dakikada 35 ton su basmayı başarıyor.
4: Derinliği inanılmaz. Çok derin gibi görünmüyor ama dalsanız kaybolursunuz. Zaten dibine ulaşmanız imkansız. Çünkü su öyle hızlı akıyor ki bugüne kadar kimse Mavi Bahar'ın su kaynağının dibine ulaşmadı.
0: Mavi Bahar'ın suyu o kadar temiz ki buradan bütün ülkeye temiz su kaynağı sağlıyor.
4: Yeni Zelanda'nın şişe suyunun %60'ı bu kaynaktan çıkıyor. Dibine bir boru koymanız yetiyor. Zaten doğal arıtması sayesinde dünya üzerinde bundan temiz su bulmak imkansız.
2: Bak Tom sudan içiyor.
3: İçtin mi?
1: Evet, hoştu. Oldukça. Temizdi.
2: Çok leziz.
0: Fırsatınız varken bu havuzda yüzün. Çünkü kısa bir süre sonra burası yüzücüleri kabul etmeyebilir.
4: Mavi su yerli kabileler için oldukça önemli. Hikayelere göre ataları Rokava burada doğmuş ve bu berrak nehirde yıkanmış. İnsanlar yazın yüzebilir ama baharda yüzemezler. Yakında ayak basmayın diye tabela da asacağız ama henüz asmadık.
3: Yeni Zelanda'nın müthiş harikalarından. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsın.
1: Fotoğraflardan çok daha hoş, müthiş bir yer.
2: Bence kendi başımıza tadını çıkarmak güzel bir tecrübe oldu. Adeta sihirli.
0: Şimdi de Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na gidiyoruz. Ama Cancun'daki öğrencilerle takılmak yerine 150 kilometre kadar güneye geçip antik Mayaların köklü ve zengin tarihiyle dolu kadim bir kaplıca köşesi keşfedeceğiz. Bu havuzun adı Cenote Samula. Yurt dışında okuyan iki arkadaş Blake ve Mike arkadaşlarını buraya dolaşmak için getiriyor.
5: Moira ve Rebecca burada yaşıyor ama Cenote'yi hiç görmemiş.
6: Daha fazla bekleyemem, havuza girmek istiyorum. Gerçekten.
0: En yakındaki şehir Valladolid 5 kilometre uzakta. Ama yolculuk kolay değil. Çoğu ziyaretçi havuza dağlık patikada 20 dakika bisiklet sürerek ulaşmayı tercih ediyor. Ama yerliler daha hızlı bir yöntem öneriyor.
7: ATV sürerken yüzümü gördünüz mü bilmiyorum. Ben adrenaline pek düşkün değilimdir ama bunu sürmeyi çok sevdim.
5: Ben de birkaç kayaya çarptım. Yani hepimiz biraz yoldan çıktık.
0: Mağaranın girişine ulaştığınızda epeyce meşhur Maya misafirperverliği ile karşılaşacaksınız.
5: Ben bir süredir burada şamanlıkla ilgili.

0: Deniyorum.
1: Gelen
0: insanları girmeden önce kutsuyorum. Tamam. Şimdi çemberi kapayacağız. Gözlerinizi kapatın.
2: Şaman töreni gerçekten rahatlatıcıydı. Ruhani bir temizlik getirdiğini görebiliyordum.
3: Ruhani arınma töreninden sonra sıra mağaraya açılan 45 basamaklı merdiveni inmeye geliyor. Aşağıya ulaştığınızda adeta bambaşka bir dünyaya geçmişsiniz gibi oluyor. Mağara koskocaman bir kapıya açılıyor. Yukarıdan vuran ışık derinliği 50 santimetreden 15 metreye kadar ulaşan turkuaz rengi suyu aydınlatıyor.
2: Burada tek başımıza olmamız gerçekten akıl almaz bir durum.
4: Evet, şanslıyız.
2: Vay. Yapalım hadi.
4: İşte bu.
3: Burası eskiden su altında bir mercan resifiydi. Ama buzul çağında suları tamamen çekildi. Resifler de zaman içinde ormanla kaplanmış kalker mağaralarına dönüştü. Sonra 18 bin yıl kadar önce bu mağaralar çöktü ve altındaki bütün delikler suyla doldu.
5: Cenote Samula, Yucatan'daki en büyük cenotelerden biridir. Çok özel bir yer. Çünkü resmen Mayaların yüzdükleri alanlarda yüzüyorsunuz.
3: Antik Mayalar için cenoteler hayatı ve ölümü sembolize ediyordu. Mağaralar aynı zamanda Mayalar için tatlı su kaynağıydı. Ama daha karanlık tarafları da vardı.
5: Genç bir kadını burada cenotede öldürerek tanrılarına kurban ediyorlarmış. Maya dininde bir sürü tanrı vardı. Bakire kadınlar bu tanrılardan özellikle bir tanesi için kurban ediliyorlardı.
3: Mayalar burada kadınları ve erkekleri feda etti. Tavandaki 3 metrelik delikten aşağı insanları tanrılara gıda olsun diye atıyorlardı.
2: Buranın kutsal bir tarafı da olduğunu anlıyorum.
4: Evet öyle.
2: Biraz korkutucu bir yer. İnsanların niye buranın mistik bir dünyaya açıldığını düşündüğünü anlıyorum. İnanılmaz bir yer.
3: Cenote Samula'ya bakıp geçmişle aranızda büyülü bir bağ olduğunu düşünmeniz normal.
5: Sabah saat 10 civarında ışıkların renkleri gerçekten harika görünüyor.
2: İnsanı adeta kör eden sarı bir ışık görüyorsunuz. Bana ruhani bir tecrübe gibi geliyor. İnanılmaz bir tecrübeydi. Çok da hoş bir duygu.
0: Tam bir macera.
2: Gerçekten muhteşem bir tecrübe.
4: Buraya ilk defa geliyorum ve tarif edilemez bir histi. Buraya bayıldım.
3: Sıradaki durağımız Ojai, Kaliforniya'daki kaplıcalar. Hollywood'un 130 kilometre kuzeybatısındaki bu küçük kasaba her yerde bir hippie yerleşkesi olarak tanınıyor. Birkaç kilometre dibinde Los Padres Ulusal Ormanı'nda ise bir doğal havuz bulunuyor.
6: 3
7: 2
6: 2
7: 1
3: Bu yüzme alanı 50 metre yüksekliğindeki bir canavarın Matihila Barajı'nın eşiğinde bulunuyor. Batı sahilindeki en iyi atlama noktalarından biri. Buraya ulaşmak için Ojai'den çıkıp Matihila Deresi'ndeki köprüye kadar araba sürmeniz gerek.
6: Önce yangın patikasına çıkıyorsunuz. Oradan sahile kadar 10-15 dakikalık bir yol daha gitmeniz gerek.
3: Buraya ulaşınca yukarıdaki barajı görebilirsiniz. Adeta bütün araziye hükmeden 180 metrelik dev bir yapı.
0: Vay canına.
4: Bu kocaman bir şeymiş.
3: Artık ıslanmıyorsanız ayıp.
6: Barajın kenarına ulaşmayı istiyorsanız ya yüzmeniz gerek ya da bir bota atlayıp hızla kürek çekmeniz gerek. Sonra karşıya yürümelisiniz. Kaygan bir yer olduğundan dikkatli olun.
4: Ah, korkutucu. Bu delilik.
3: Dip kalınlığı 11 metre olan barajın genişliği son kısmında sadece 2 metre 40 santimetre civarında. Halatlarla çıkabileceğiniz farklı yüksekliklerde platformlar bulunuyor. İstediğinizi seçin, sonra bir gülle gibi atlayın.
0: En güzel tarafı da aşmanız gereken bir engel yok. Çıkar çıkmaz atlayabiliyorsunuz ve dipteyken de güvendesiniz.
3: En yüksek platform 15 metre yüksekliğinde ve kalbi zayıflara uygun değil. Ama Matihila Barajı'nda dalmak istiyorsanız acele etmelisiniz. Çünkü bu dalış alanının fazla ömrü kalmamış olabilir. Baraj Ventura Nehri'nin kenarına büyük sellere engel olması amacıyla 1947'de yaptırılmış. Ama geçtiğimiz yıllarda 4800 ton suyla dolduğu için baraj ne yazık ki artık eski görevini yapmayı başaramayacak. Barajı yıkmak nehrin eski balıkçılık fonksiyonunu diriltecek. Ama belde gerekli parayı toplayamadı.
4: Kaliforniya'da geçtiğimiz birkaç yıl büyük bir kuraklık oldu. Yani bence eğer barajı yıkarlarsa bu bölge için çok faydalı olur.
3: 2011 yılında bir grup yerli grafiti sanatçısı bu konuda seslerini duyurmaya karar verdi.
6: Biri sprey boyayla barajın yüzeyine devasa bir makas çizmiş. Yani barajın yıkılması gerektiğini ima ediyor aslında.
3: Ama baraj hala ayaktayken yerli adrenalin bağımlıları bu fırsatı kullanabildikleri kadar kullanacak.
4: Ama burada güzel anılarımız oldu. Yani bir gün yıksalar bile arkadaşlarımıza biz eskiden burada dalardık diyebileceğiz.
7: Yıktıkları gün üzücü bir gün olacak. Arkadaşlarla takılmak için ideal bir yerdi.
3: Şimdi Altın Eyaleti terk ediyoruz ve yavaş yavaş Güneşığı Eyaleti'ne gidiyoruz. Florida'nın 2000 kilometre uzunluğunda kıyıları var. Buna dünya üstündeki en meşhur sahillerden biri de dahil. Miami sahili. Burası yılda 13 milyon ziyaretçiyle bu ülkedeki en kalabalık ikinci sahil. Ama bu ziyaretçilerin çoğu 7 kilometre uzakta bir sürü insanın bayıldığı bir yüzme alanının bulunduğundan habersiz.
8: Miami'deyiz ve Neptune Memorial Resifi'ne gidiyoruz.
3: Neptune Memorial Resifi bir sualtı mezarlığı. Dünyada eşi benzeri yok. Yüzeyin 12 metre altında ve su üstünden görünmesi tamamen imkansız. Burayı ziyaret etmenin tek yolu dalış takımları, bir tekne ve yolu bilen bir rehber.
9: Tamam, hadi ıslanalım. Ben Neptune Memorial Resifi'nin müdürüyüm ve genel sekreteriyim. Bir de temizlikçisiyim ve tabii başkanıyım da.
8: Gordon ve Kelsey ile tanıştık. Çok ilginç bir tesadüf. O babasını Resif'i ilk kez görmeye götürüyor. Ben de Pete'i ilk kez görmesi için götürüyorum ve çok heyecanlıyım.
10: Kızım burada daldı. Eve geldi. Dedi ki burayı görmelisin.
3: Buraya ulaşmak bir saatlerini alıyor. GPS sistemi kullanmaları gerek. Referans olabilecek binalar yok. Sadece kırmızı şamandıralar var.
9: Teknemiz aşağı yukarı burada olmalı. Bunlar sütunlar. Bunlar da oturaklar.
10: Aşağıda nelerle karşılaşacağımı tahmin edebiliyorum. Ama ulaşana kadar emin olamam.
11: Gördüğüm en havalı şey demişti. Yani iple çekiyorum.
8: Evet. Bence Florida'daki hatta doğu sahilindeki en süper şey.
11: Göreceğiz bakalım.
8: Göreceksin, güven bana.
12: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
4: haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
15: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
19: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
20: Aramaya devam etmelisiniz.
19: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
21: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
22: Bu aktiviteler gerekli eğitim, yasal izin, güvenlik önlemleri ve refakatçiler olmadan yapılmamalı veya taklit edilmemelidir.
23: Kayıp Atlantis şehrine benzemesi için yapılmış Neptün Memorial Resifi kapılarıyla, duvarlarıyla ve sütunlarıyla suyun 12 metre altında ve kelimenin tam anlamıyla bir sanat eseri.
24: Merdivenlerin arasında yüzmeyi seviyorum. Sanki suyun altında bir filmin içinde gibiyim. Çok eşsiz bir ortam.
23: Bu özel ekosistemin zamanla dünya üstündeki en büyük yapay yeraltı resifi olması planlanıyor. Yapımına 2003 yılında başlanmış.
25: Plana başladığımızda resmi izin çıkarmamız bir sene sürer diye düşündük. Her neyse 4 yıl sonra nihayet izin aldık ama yaptıracak paramız yoktu. Bu yüzden de en mantıklı potansiyel yatırımcıya gittik. Neptün topluluğuna, dünya üzerindeki en büyük ceset yakım şirketine.
23: Neptün resifinin ilk adımı 2007'de açıldı. Arazisi 2 dönüm ve 850 anıta ev sahipliği yapıyor.
25: Buraya anıt yaptıran aileler genellikle zaten bir cenaze yaptırmış oluyorlar. Buraya daha çok eğlence amacıyla geliyorlar, hayatı kutlamak amacıyla. Bu yüzden de biraz daha keyifli bir etkinliğe dönüşüyor.
23: Anıt taşlarını yaparken ölünün külleriyle betonu karıştırıyorlar. Anıt konduktan sonra resif büyümüş oluyor ve böylece etrafına daha çok canlı çekiyor.
24: En sevdiğim tarafı doğada bulamadığımız kemerlerin ve sütunların doğal güzelliği sayesinde yavaş yavaş etrafına hayvanları çekmeye başlaması.
0: Bir sürü balık gördük. Bir tanesini tanıdım. Galiba Lipsoz'du.
1: Elini kurt gibi bir şey tırmandı.
0: Deniz tırtılı deniyor. Florida'da ve Bahamalar'da dalgıçlık yaptım. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
1: Demiştim.
0: İyi ki gelmişiz.
1: Demiştim.
23: Şimdi de bir Karayip adası olan Aruba'ya gidiyoruz. Venezuela'nın sadece 25 kilometre kuzeyinde bir ada. Bu ülke sadece 180 kilometre karelik. Ama yine de her yıl 1 milyon turisti çekmeyi başarabiliyor. Çünkü adanın batı sahilinde bir tur gemisi limanı var. Ama adanın karşı tarafında sadece yerlilere mahsus, yalnız kalabileceğiniz şık bir havuz bulunmakta. Halk arasındaki adı da Doğal Havuz. Dünya üstündeki tartışmasız en etkileyici su alanlarından biri. Bölgenin yerlisi Patrick Beakey ve dostları uzun yıllardır adanın çetin yollarından doğu sahillerine geliyor.
2: Buraya geldiğinizde sanki başka bir dünyaya gelmiş gibi oluyorsunuz. Çok sessiz ve etrafta hiç kimse olmuyor.
23: Bu özel yüzme alanı Arikak Ulusal Parkı'nın sınırında bulunuyor. Adanın %18'ini kaplayan geliştirilmemiş çorak bir arazi. Burada asfaltlı bir yol görmeniz imkansız. Arazi sadece kavun büyüklüğündeki kayalarla kaplı.
2: Tabii etraftaki kaktüsleri de unutmamak gerek. Eğer üstlerinden geçerseniz lastik patlatabilirsiniz.
23: Ama en sağlam arazi araçları bile bütün bu yolu aşamıyor. Yarım saatlik yolculuğun ardından 200 metrelik kaya bir patikadan yürüyerek geçebilmeniz gerek. Sonra dünya üstünde eşi benzeri görülmeyen bir jeolojik formasyonla karşılaşıyorsunuz. Denizin ortasından bir volkanik kaya çemberi çıkıyor ve içinde bulunan havuzu dışarıda dalgalanan okyanustan ayırmayı başarıyor. Fırtınanın ortasında sükunete rastlamak gibi.
2: Buranın resmi dilimizdeki, yani Papiamento'daki adı Conchi'dir. Bu ismin kökeni Canchi kelimesinden geliyor. Yani Papiamento dilindeki kase sözünden.
3: Hoş bir rüzgar çıktığında dayanamıyorum. Hemen dalmam gerekiyor.
23: Okyanus burada çoğu günler huzurlu. Dalgalar yükseldiği zaman bile volkanik kaya duvarını aşamıyor. En kötü günde bile birkaç damla.
2: Doğal bir havuz diyorlar ama bana sorarsanız bir jacuzzi. Kesinlikle. Baksanıza, tüm su bembeyaz. Üstelik etrafı kabarcıklarla dolu. Muhteşem bir manzara.
4: Kenarda oturup dalgaların vuruşunu izlemek muhteşem bir his. Baktığınızda insan aslında ne kadar küçük bir varlık olduğunu hatırlatıyor. Hayatınızın önemsizliğini hissettiriyor.
23: Buradaki volkanik kayalar neredeyse 100 milyon yıl kadar önce denizin dibinden çıkmış. Tektonik kuvvetler lavları katlamış ve okyanusun dibinden dramatik şekiller çıkarmış. Dalgaların da binlerce yıl boyunca buraya vurmasıyla zamanla ortaya bu eşsiz kase şekli çıkmış.
2: Çocukluğumdan beri hep buraya geliyoruz. Ama her seferinde yolculuk fazla uzun sürüyor. Önce arabayla bütün çölü aşabilmeniz gerek. Ama vardığınızda rahatlıyorsunuz. Dostlarınızla eğleniyorsunuz.
4: Çok keyifli bir gün. Evet.
23: Şimdi de Aruba'dan Avustralya'ya geçiyoruz. Amacımız kuzeydeki Queensland eyaletinde bulunan bir yüzme havuzunu görmek. Buradaki az bilinen Cairns şehri, Büyük Bariyer adlı bir resife ev sahipliği yaptığı için sık sık ziyaret edilen bir yere dönüştü. 2400 kilometre uzunluğuyla resmen dünyanın en büyük mercan resifi. Tam 10 bin farklı canlı türünün ev sahibi. Ama eğer kalabalıktan uzakta farklı bir tür macera arıyorsanız yarım saat kadar güneye gitmeniz yetiyor. Burada okaliptüs ormanlarının arasında Bahana Gorge adlı büyük, gizemli ve çok etkileyici bir su alanı bulunuyor.
24: Bahana Gorge'a geldik. Bugün inanılmaz tatlı su kaynaklarında yüzmek istiyoruz.
23: Bölgenin yerlileri Phil ve Alana uzun yıllardır Bahana Gorge'a dalıyor. Bugün arkadaşlarını da gezmeye getirmişler. Cairns'ten buraya yarım saatte gelmek işin kolay kısmı. Yolun geri kalanı sadece tamamen fit insanlar için öneriliyor. Zorlu bir arazide 45 dakika yürümeniz gerekiyor.
24: Bahana Gorge'un en beğendiğim tarafı şelalelere açılan yolun manzaralarının güzelliği. Terletiyor.
23: Ama eğer gorge'a ulaşabilecek kadar fitseniz aldığınız ödül muhteşem oluyor. Yemyeşil doğa, berrak sular, tatlı sulu göller ve bu dünya üstündeki en etkileyici yedi şelaleler.
9: Etrafta bir sürü şelale var. İnanılmaz.
23: Bunlar bu civarda yıl boyunca akan nadir şelalelerden.
11: Gerçekten inanılmaz bir manzarası varmış. Tadını çıkarabildiğim için şanslıyım.
23: 400 milyon yıl önce burası Ant Dağları kadar yüksek dağlarla kaplı bir yerdi. Yıllar boyunca yağan yağmurlar dağları bu şekline sokmuş. Ama kalan granit uçurumlar güney yarımküredeki en güzel dalış alanlarını sunmakta. Derinliği 3 ile 15 metre arasında. Ortaya genişliği 45 metre olan bir havuz çıkartıyor.
24: Yukarıdan aşağıya atlamak tam bir çılgınlıktı. Kalbim güm güm atıyordu.
23: Ama eğer cesur bir gününüzdeyseniz batıdaki kayalara tırmanarak en yüksek platforma ulaşabilirsiniz.
11: Vay be, şuna bak. İşte budur, bunun için geldik. Biraz geriliyorum. Burası bu havzadaki en yüksek atlama noktası.
24: Aman tanrım, biz burada böyle ne yapıyoruz?
23: Dalmaktan sıkıldığınız zaman kayaların arkasına geçin ve mağaranın gizli kalan son sırrını da keşfedin.
24: Arkadaki mağarayı dolaştık. Çok etkileyiciydi. Şelalenin aktığı yerden ışık yansıyordu ve gerçekten inanılmaz bir manzara doğuruyordu.
9: İnanılmaz bir şey. Yaşadığım yerin bu kadar yakınında böyle bir hazine yatıyor. İstediğimiz zaman dostlarımızla gelip manzaranın tadını çıkarabiliyoruz. Gerçekten de çok güzel bir yer.
24: Müthiş bir gün. İnanılmazdı. Tekrarlamalıyız.
23: Şimdi de Avustralya'nın ortasına, çölün derinliklerine doğru ilerliyoruz. Dünya üstünde havuz bulmayı bekleyeceğiniz son yere. Kıtanın merkezinden 1100 kilometrelik sahile uzanan Kuzey Avustralya bölgesi kıtanın tartışmasız en az nüfuslu bölgesi. 3 kilometre kareye bir insan düşüyor. Bu bölgeye Red Center çölü diyorlar ve en meşhur tarafı dünyaca ünlü olan Ayers Kayası. Ama ilginçtir ki muson yağmurlarıyla doğmuş bir ormanı da var. Bu ormanın içinde de Florence Şelaleleri adlı bir havuz bulunmakta. Yerli Mike Micholis arkadaşları Siobhan, Jody ve Connor'ı Litchfield Ulusal Parkı'na götürüyor. Orada hep birlikte şelaleleri arayacaklar.
12: Yol biraz uzun ama göreceksiniz, ulaşınca değecek.
13: Evet, zaten değdi bile. Çok evet, erken ama yine de yüzmek istiyorum. Evet.
12: Doğru, ben de.
23: Yol yürüyerek bir saat sürüyor. Üstelik yürüyüş boyunca dünyanın hiçbir köşesinde görülemeyecek canlıları görüyorsunuz. 4,5 metre yüksekliğinde tümsekler yapan manyetik termitler gibi.
14: Abi, ömrümde böyle büyük termit tepesi görmedim. 3, 2, 1.
23: Burası ekvatordan 1400 kilometre uzak olduğundan fazlasıyla tropikal bir iklime sahip. Yani sadece iki mevsimi var. Çok ıslak ve çok kuru.
15: Umarım yukarıdaki manzara çok şık ve güzeldir. Birazdan göreceğiz.
23: Florence şelalelerini görmek için buraya doğru günde gelmelisiniz. Eğer ıslak mevsimde gelirseniz muson yağmurunun altında kalırsınız. Sellerle ve 130 kilometre hızında rüzgarla uğraşırsınız. Kuru mevsimde gelirseniz burada bir şelale bile olmaz.
13: Şuna baksana, inanılmaz!
23: İki komşu şelale tam 30 metre genişliğinde bir havuza dökülüyor. Etrafı 9 ila 15 metrelik kayalık uçurumlarla dolu.
13: Gidelim, hadi gidelim. Bugüne kadar yüzdüğüm ve en berrak olan yerlerden biriydi. Su tertemizdi, dibindeki balıkları görebiliyordum, harikaydı.
23: Bu havuz kuru mevsimde bir dereye kadar bile çekilebiliyor. Ama ıslak mevsimlerde de 1,5 metre kadar yağmur alıyor. Sular yükseldiğinde şelaleye ulaşmanız çok zor bir iş olacak.
12: Biraz akıntı var. Bu yüzden hızlı yüzmeniz, çabuk yaklaşmanız ve bir an önce şelalenin karşı tarafına ulaşabilmeniz gerekiyor.
24: Böyle bir manzara gördüğünüzde bir parçası olmak istiyorsunuz kesinlikle.
23: Tabii gitmeden önce batı tarafındaki yüksek kayalıklara tırmanıp buranın muhteşem manzarasına da tanık olmanız gerek.
15: Kayanın tepesine tırmandım. Manzarası gerçekten çok güzeldi.
13: Buradaki kayalıklar o kadar yüksek ki istediğiniz münzeviyeti size sunuyor. Harika.
12: Ne zaman vaktim olsa arkadaşlarımı buraya getiriyorum. Çünkü herkesin eğlenebileceği bir yer.
15: Tam anlamıyla mükemmel bir yer.
23: Size dünyayı dolaştırdık ve görebileceğiniz en iyi havuzları gezdirdik. Şimdi de gördüğümüz her konumu listeleyelim. 10 numarada Ojai, Kaliforniya'daki muhteşem Matihila Barajı bulunuyor. Miami'nin sualtı anıtı Neptune Memorial Resifi de 9 numarada yer alıyor. 8 numarada Aruba'nın inanılmaz okyanus kenarı havuzu var. Porto Rico'nun Salto de Coyores'i 7. sırada. Ardından 2 sırayı Avustralya alıyor. 6 numaradaki Bahana Gorge'la 5 numaradaki Florence şelaleleri. 4. sırada Yeni Zelanda'nın adı güzel Mavi Baharı. 3 numarada da Colorado'daki Strawberry Park kaplıcası bulunuyor. 2 numarada kadim Mayaların Cenote Samulası var. İnanılmaz havuzlar listesinin en başında ise Fiji'nin gizemli Sava Illao mağaraları yer alıyor.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
10: Bellona. Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kop'ta sadece 115 lira. Ben bilirim.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İşte Ventura.
1: Harika.
0: Bugünkü müzayede için 30 konteyner var. Çok kalabalık. Schmedley burada.
1: Dostum, şaka yapıyor olmalısın.
2: Sattım $500.
0: Hesap yapıyor.
2: Sattım $650.
0: Yağmur adam gibi takılıyor. Schmedley. Çoktan para kazandık
1: aman
0: bile.
1: Aman tanrım.
0: Bırak. Bırak, bırak, bırak, bırak. Evet, işte bu. Şanslı mıyız dersin?
3: Kesinlikle.
1: Teklifin
2: nedir? $15,000. Dalga geçiyor olmalısınız.
0: Harika. Aman tanrım. Hoşça kal Tom. Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan ürün açık artırmalarda satılıyor.
4: Satıldı.
2: Satıldı. $500.
3: $1,150.
1: Bu müzayedeler neye bakacaklarını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
2: $50,000.
0: Anlaştık. Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Bizler antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıyoruz. Unutulmuş eşya satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor. $400.
1: Teklif yap.
0: Ve müzayedeyi kazanıyoruz.
4: Satıyorum. Sattım.
1: İşte bu.
0: Şuna bak. Bulduğumuz ve
1: sattığımız şeylere.
0: İnanamayacaksınız. $5,100.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: İşte Ventura dostum.
1: Dostum burası harika. Ne kadar güzel olduğuna bakar mısın?
0: Bugün Ventura'ya gidiyoruz. Mansiyonların, marinaların ve paranın merkezi. Hollywood hatıralarından balıkçılık ekipmanlarına kadar her şey ilgimizi çeker.
1: Daha da iyisi konteyner müzayedesi olacak. Bu kutuların bazıları 10 yıllardır orada duruyor.
0: İşte başlıyor bebeğim. Ventura, işte biz geliyoruz.
1: Lanet olsun. Burada 100 kişi var.
0: Çok kalabalık. Herkes çok tanıdık geliyor.
1: Buradaki herkesi tanıyoruz.
0: Evet. Ventura'nın zenginliği her yerden insanı çekiyor. Bu kalabalık kurnazlarla dolu.
3: Anlaştık.
0: Schmedley burada. Hatırlıyor musun?
1: Dostum, şaka yapıyor olmalısın.
0: Bu adam daha önce başımıza bela olmuştu.
1: Süveter sizi kandırmasın. Bu adamın ruhu yok.
0: Bu kadar çok kişi varken işimiz oldukça zor olacak.
1: Evet.
2: Pekala, başlamaya hazırız. Bugün her şey olduğu gibi satılacak. Garanti görmeyi beklemeyin. Herkes beni takip etsin ve başlayalım.
1: Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Her şey çok hızlı olacak.
0: 30 müzayedeyi tamamlamak için onar onar açıp sırayla satacaklar. Bu bir 06 buzdolabı çok değerli bir şey. Bunlar olmaz.
1: Ofis malzemeleri var.
0: Vay canına.
1: Hepsi aynı.
0: Tam bir kağıt.
1: Son 3 evrak klasörü.
0: Bu ofis malzemeleri sırasında sadece bir tane ilginç bir şey gördük. O 06 buzdolabı $1,000 edebilir. Ne düşünüyorsunuz?
2: Hazır olduğunuzda söyleyin.
0: Tamam, hadi yapalım.
1: Çıldırmış gibi fiyat vermek istemiyoruz. Bu yüzden sakin davranacağız.
2: $100'dan açıyorum. Evet, daha var mı? 200, evet 200 geldi, 250 oldu, 300 oldu, 350, evet 350, 400 arıyorum, 400 oldu, 450, tamam.
0: 500.
2: 500 oldu. 550 yok mu? Yok mu artıran, yok mu? Artıran yok mu? Evet. Tamam, 550 geldi, 550, yok mu artıran?
0: Şimdi.
2: Artıran evet. Yok mu? 600, 600 bekliyorum. Evet 600, tamam 600, 650 yok mu? 650, yok mu artıran? Yok mu artıran, 650 oldu. Evet, 650, tamam.
0: Şimdi.
2: Pekala, hayır. Daha çok şey var.
0: Gözüne takılan bir şey var mı?
1: Hayır.
2: Satıyorum, satıyorum, sattım $400. Sattım $325. Tebrik ederim.
1: Schmedley mobilyaları.
2: Evet, şimdi sıradakine geçiyoruz.
0: İlk round Schmedley'e gidiyor. Süveterli ofis mobilyası seven makineye.
1: Umarım bir sonraki roundda ofis mobilyasından başka şeyler de olur. Yoksa uzun bir gün geçireceğiz.
0: Bu kötü. Yine ofis mobilyasından başka bir şey yok. Bu hoşuma gitmedi.
1: Bu korkunç.
0: Sanırım bunları kimin alacağını biliyorum. Schmedley. Şuna bak, hesap yapıyor. Toplama çıkarma yapıyor. İşte şuna bak. Yağmur adam gibi takılıyor. Daha fazla ofis ekipmanı kaldıramam. İşte bu. Şuradaki bavulu görüyor musun? 1950'den
1: çok
0: kaldı.
1: Çok güzelmiş. Pink golf çantası. Bu para demek. Onu almalıyız.
0: $500.
1: En az.
0: Bu ürünlerde senin çirkin yüzünü görmesem olur mu?
4: Olabilir.
0: Pekala.
1: Sonunda ilginç bir konteyner geldi.
0: Ve hiç ofis ekipmanı görmüyoruz. Umarım bu da Schmidt'liği fazla görmeyeceğimiz anlamına geliyordur.
2: Hadi başlayalım. $100'dan açıyorum. $100. Evet, $100. Artıran var mı? $125 geldi. Yok mu artıran? $150 geldi. Artıran var mı? $200. Evet, $225 oldu. Yok mu artıran? Yok mu artıran? $250 oldu. Evet, $250. $275 oldu. Yok mu artıran? $300 oldu. Artıran yok mu? $325. Evet, $350. $375 oldu. Yok mu artıran? Yok mu artıran? $400 oldu. Yok mu artıran? Evet. $400 oldu. $425 oldu. $425 artıran yok mu? Satıyorum. Sattım. $425. Sattım.
1: Hesaplamalarıma göre az önce Schmidt'liği paramparça ettik.
0: Ve daha bir sürü ürün var. Arabamızda da hala bir sürü yerimiz var. Hadi ama yine mi ofis?
1: Dostum.
0: Kimse bunu istemez. Kimse istemez. Nedir bu?
1: Dostum, daha fazla dosya dolabı istemiyorum.
0: Evet ama şuna bir baksana.
1: O nedir?
0: Bilmiyorum ama ofis eşyası değil. Kızma ama eğer ucuzsa bunu almak istiyorum.
1: Sürpriz. Yine ofis eşyası.
0: Ama bir şey gözümüze ilişti. O dolapların arkasında ne olduğunu bilmiyoruz ama öğrenmek için $200 kadar çıkabiliriz.
2: Pekala, bu sonuncusu. En iyisini en sona sakladık. Hadi başlayalım. Biri başlasın. Hadi. $100 duymak istiyorum. Yok mu başlatmak isteyen? $100. Yok mu? $100. Yok mu? Kimse ilk teklifi vermeyecek mi?
0: $25.
2: $25 mi? $100 gibi duydum ama. Şimdilik $25. Yok mu artıran? $50 yok mu? Yok mu artıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. $25. Evet.
0: Çok ucuza geldi.
1: Vay canına.
0: Schmidt'li, saltanatın sona erdi. O ofis eşyaları bizim.
1: Çok ucuza iki tane güzel parça aldık.
0: İlk olarak o çantaya bakmam gerekiyor. Noel, bu akıllıca paket yapmak için Noel kağıtlarını kullanmışlar. İşte bu. Uranyum bardak değil mi? Yanlış olmasın, bir bak. Işıkta parlıyor. Bu rahat bir şekilde $15 eder dostum. Ve burada bir tane daha var. İki uranyum ve ikisi de farklı. 1950'den kalma iskambil kağıtları var ve tarihini hissedebiliyorsunuz. Bunlar dükkanda $10'dan gider. Sende ne var? Hava nasıl?
1: Bulutlu ve yağmur bekleniyor.
0: Şu bavula bak, çok güzel. Daktilo. Remington marka, $50. Bu harika. İyi vakit geçiriyorum çünkü bunlar eski şeyler.
1: Vay canına.
0: Ne buldun dostum?
1: Aman tanrım.
0: Wow, işte bu.
2: $7,500.
0: Teklifini geçebilirim. Evet, işte bu bebeğim. Şuna bak.
1: Dostum.
0: Aman tanrım. Aman
1: lanet
0: tanrım.
1: Olsun.
0: Hoşça kal Tom.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Eğleniyorum çünkü bunlar eski şeyler. Sen ne buldun dostum?
8: Aman tanrım.
7: Aman tanrım.
8: Şuna bak. Böyle.
7: Bu bir İsviçre ordu çakısı.
8: Dostum bu tuhaf.
7: Orta Doğu bıçağına benziyor.
8: Bir sürü bıçağı var.
7: Gerçekten bayıldım. İsviçre ordu çakısı aslında İsviçre ordusu için tasarlanmıştır. Bu şeye paha biçilemez. Bu ordu kullanımı için tasarlanmamış. Bu şey kesinlikle 100 yaşından fazla. İlk olarak üzerinde İsviçre ordu çakısı yazan bir şey yok. İkincisi, gördüğümüz damga Z harfine benziyor. Çakının üreticisi bu kişi olmalı ama simge tanıdık gelmiyor. Bu çok eşsiz bir çakı. Ve çok para edebilir.
8: Şüphesiz. Bir şey yok.
7: Biraz hafif.
8: Öyle söyleme.
7: İçinde bir şey var ama...
8: Harika. Bu inanılmaz.
7: Çok güzel.
8: Harika bir 22 kalibrelik. Damga yok.
7: Belki bir gencin silahıydı başlangıç için.
8: Eğer bu bir çocuğun ilk silahıysa elle yapılmış bu işlemeler yer almazdı. Tetik köprüsü bu kadar gösterişli olmaz ve namlu doymaları olmazdı. Harika bir parça.
7: Bu güzel silah $1000 eder mi?
8: Birkaç yüz dolar eder.
7: Peki şöyle yapsak, silah senin olsun ve çakı da benim olsun.
8: Bunların ederlerini öğreneceğiz.
7: Ondan sonra anlaşma yapabilir miyiz?
8: Belki.
7: Tamam, güzel. İlk kuralımızın bulduğumuzu satarız olduğunu biliyorum ama o çakı beni kendine çekiyor.
8: Bir şey saklamayı düşünmeden önce şu kazı işini tamamlayalım.
7: Schmedley, Schmedley ve biz. Çoktan para kazandık. Dosya dolaplarından en az $200 kazandık. Burada bir şeylerin olabileceğini söylemiştim. İmzalı balon posterim var. Ventura'da balonlar oldukça popülermiş. Bunu bilmiyordum.
8: Üzerinde balon olan topografik bir harita.
7: Balon işi yapan birine ait olabilir. Pekala, geri kalanına bakalım.
8: Bir dosya dolabı daha. $25.
7: Eldivenlerimi taksaydım keşke. Bırak.
8: Pekala, $10. Kötü oldu.
7: Evet. Pekala.
8: O da nedir?
7: Bu ilginç bir zımbırtı. Acaba ne için kullanılıyordu?
8: Başarısız bir mobilya parçası olabilir mi?
7: 70'lerden kalma gibi.
8: Bu nedir?
7: Aman tanrım. Bu bir sıcak hava balonu sebebi.
8: Vay canına.
7: Hadi çıkaralım. İşte bu. Aman tanrım. Bu inanılmaz.
8: Bekle.
7: Evet, anladım. Bu bir irtifa saati, dikey hız ve sıcaklık limitleri. Tanklar da burada ve bunlar da yakmaçlara benziyor değil mi? İşte bu.
8: Nasıl takıldığını anladım sanırım.
7: Pekala, işte oldu dostum.
8: Bu şeyi yakıyorsun ve kocaman bir ateş çıkarıyor.
7: O ateş de seni yukarı çıkarıyor. Ama bir balon göremiyorum. Balonu nerede olabilir ki?
8: Bir balon bulmalıyız.
7: Burada en az birkaç bin dolar var. Sadece sepet değil. 3 tank ve 2 de yakmaç var. Sanırım paramızı dolapların arkasından çıkardık. Bu şey de pastanın kreması oldu dost.
8: Tüm bildiğim bundan bir alev makinesi yapılabileceği. Umarım da bu balon bir alıcıyla birlikte uçar. Ama ilk olarak en iyi bildiğimiz şeyi halledelim. Silahlar.
7: Ernst bir silah uzmanı ve yıllardır antika silah ve bıçak koleksiyonculuğu yapıyor. Umarım bizdeki şeyler de ilgisini çeker.
8: Sana bakman için bir şey getirdik. Ne düşünüyorsun?
9: Aman tanrım. Bir Schützen tüfeği. Bu bir Alman tüfeği. Muhtemelen 1880 ya da 1870'lerden kalma. El yapımı olduğu su götürmez. Makine tarafından yapılmamış. Burada güzel oymalar var. İlginç bir parça. Almanya'da Schützenverein dedikleri bir şey vardı. Bu centilmenler kulübü gibi bir şey. Bu adamlar meyhanelere yakın yerlere hedef tahtaları koydular ve böyle bir silah kullanarak yarıştılar. Ve hedefi kaçıranlar herkese bira ısmarlamak zorunda kalıyordu.
7: Ateş ederken lederhosen giymek istemem.
9: Seni temin ederim ki lederhosen giyiyorlar.
7: Bu yüzden içersin zaten. Uzun çorap ve kısa pantolon giysem ben de içerdim. Peki ederi ne?
9: Eğer çalışıyorsa bu şey muhtemelen 400 dolar eder.
7: Bir anlaşmaya varmadan önce tüm değişkenleri hesaba katmanı istiyoruz. Bir şey daha bulduk.
9: Neymiş bakalım? Aman tanrım, dalga mı geçiyorsunuz? Bu oldukça özel bir şey. Alman yapımı ve ortasından kılıç geçen bir Z var. Aklıma Zuch tadı getiriyor. 1800'lerden kalma.
7: Gerçekten.
9: Bu bir teşhir çakısı. Bu bıçak şirketin çakıya ne tür bıçaklar ve aletler konulabileceğini gösterdiği canlı bir katalog. Örneğin bu bir toynak gürdanı. Ayakkabılarınızı ya da atın toynaklarını bununla temizleyebilirsiniz.
7: Vay canına.
9: Bu ilginç. Şu büyük bıçağa bakar mısınız? Bu çakının kalbi ve ruhu. Gerçekten harika. Bu seri üretilmiş bir şey değil. Bu eşsiz bir parça. Kariyerim boyunca bunların belki 2-3 tanesinin ancak fotoğrafını görebilmişimdir.
7: Ederi nedir?
9: Doğru koleksiyoncuyu bulursanız 15 bin dolar edebilir.
5: Bu inanılmaz.
7: Bunlara teklifte bulunmak ister misin?
9: Biliyor musunuz? Hadi gidip bununla ateş edebiliyor muyuz bakalım. Ondan sonra da çakınız hakkında konuşuruz.
7: Schützenverein. Evet. İyi atış.
5: Ateş ediyor.
9: Evet öyle.
7: Sanırım silaha ilgi duymaya başladın ha? Ama asıl konuşmak istediğin o çakı değil mi?
9: Evet.
7: Koleksiyoncu için değerinin 15 bin dolar olduğunu söylemiştin.
9: Ama o çakı koleksiyoncularına özel bir fiyattı. Bende onlardan bir sürü var zaten.
5: Teklifin nedir öyleyse?
9: 6 bin dolar.
7: Benim de bir koleksiyonum var. Hatta teklifini geçebilirim bile.
9: 7500'e çıkarım.
7: 7500 dolar bizde kalıyor. Üzgünüm.
9: Pekala. Tamam, silah ve çakı için 8500 dolar veririm. Bence bu gayet makul bir fiyat.
7: Evet.
5: Anlaştık.
7: İyi bir anlaşma yaptın ortak. Keyfini çıkar.
9: Teşekkür ederim.
7: Çakıdan ayrılmak biraz zordu ama 8500 dolar işleri biraz kolaylaştırıyor.
5: Şimdi balon ekipmanlarından kurtulma vakti geldi. Steve ile buluşacağız. Steve balon pilotu ve kendi şirketi var. Umarım ekipmanlarımız onun işine yarar.
7: Ne düşünüyorsun Steve?
6: Güzel görünüyor.
7: Bu tam olarak nedir? Söyler misin?
6: Bu bir 1984 model Tracy Burns klasik yarışçı sepeti. Bu harika bir sepet, çok iyi konumda.
7: Tracy Burns mı? Kim o?
6: Tracy Burns, Birleşik Devletler'de ilk sıcak hava balonu üreticilerinden bir tanesi. Efsane balonlar üretmiştir. 70'lerde yapmış olmasına rağmen bugün bile kullanılır.
7: Bu yakmaçlar onun mu?
6: Bu ikisi mi? Evet, bu modern olanı ve bu da klasik olanı T3.
7: Buradaki şey sıcaklık yaratıyor değil mi?
6: Evinde 30 bin ila 40 bin BTU enerji vardır. Bu 21 milyon BTU ve bu da 42 milyon BTU enerji sağlar.
7: Evet, bunlar oldukça fazla sıcaklık yaratıyor.
5: Yakmacın fiyatı nedir?
6: İkinci el. Bunun için 500 ila 750 arası ve bunun için de 1500 dolar.
5: Peki bunu taktığımda ne kadar alev çıkarırım?
6: 15-20 metrelik bir alev çıkartabilirsin.
5: Güzel.
7: Bu arkandakileri eritirdi.
6: Kesinlikle.
7: Peki ne diyorsun? Bunlardan iyi para kazanır mıyız?
6: Belki 3500, belki de 4000.
5: Vay canına.
7: Peki sen buna teklif vermeyi düşünür müydün?
6: Eğer üzerindeki her şey çalışıyorsa nakit teklif etmeyi düşünürüm. Hadi bu yavruyu deneyelim.
5: Test uçuşumuz için Steve balonlarından birini bizim sepetimize takacak. İlk adım balonu şişirmek. İkinci adım Alan'ı balondan çıkarmak.
7: Çok güzel. Hadi şu şeyi yakalım ve çalışacak mı görelim. Umarım düzgün çalışıyordur.
6: Hazır.
7: Vay canına.
5: Vay canına.
7: Dostum.
10: Oo, inanılmaz. Aman tanrım. Vay canına, sanırım yüzüm eridi. Hadi.
11: Hadi gidelim.
10: Eğer fikrini değiştirmeyi düşünüyorsan şimdi söylemek için tam zamanı.
8: Lanet olsun.
10: Aman tanrım. Güle güle Ton.
8: Aman tanrım. Vay canına.
10: Güzel çalışıyor mu?
8: Kusursuz.
10: Güzel. Vay canına. 2 metre. Geldiniz. Gerçekten harikaydı. Ve yakmaç kusursuz çalışıyor gibiydi, değil mi?
11: Çok iyi çalışıyor.
10: Hepsi için 4000'e ne dersin?
11: 3000 olsun.
10: Ton 3800 diyor.
11: 3200.
10: Ton'u rehin almış olsam belki ama yerdesiniz. Biliyorsun. 3500'e ne dersin?
11: $3500'e olur.
10: $3500.
11: Evet.
10: Evet.
8: Harika. Güzel. Eminim ki Şimetli Ventura'da bizim kadar eğlenmemiştir.
10: Şimetli'nin eğlenebildiğinden bile emin değilim. Schützen tüfeğini ve İsviçre çakısını $8500 sattık. Sıcak hava balonu ekipmanları $3500 gitti. Diğer eşyalar da $940 satıldı.
8: İki konteynere $450 harcadık. Ve içindekileri $12,940 sattık. Bu da $12,490 kar demek.
10: Son ilk uçuşundan sonra artık bir balon tutkunu olduğunu söyleyebilir miyim?
8: Sanmıyorum. Ben daha çok toprak tutkunuyum.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
4: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle...

0: Taksi işe orada.
1: Bugün hiç şansı yok.
0: Bugün yoluma çıkmasan iyi edersin.
2: Hadi bakalım.
3: 50 veren yok mu?
0: 50.
3: 50 geldi.
2: 100.
3: 100'e sattım.
0: Tadını çıkar.
2: Şüphen olmasın.
0: Depo iyi çık. Şuna da bak. 100'e mi o? Oyun platformu.
1: Gelsin paralar.
0: Evet işte bu.
1: Evet.
2: 40 ya da 50 bin kadar eder.
0: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce depo açık artırmaya çıkarılıyor.
3: Sattım.
4: 1150 dolar.
2: 1150 dolar.
1: Bu açık artırmalar işini iyi yapanlar için tam bir fırsata dönüşüyor.
4: 50 bin dolar.
0: Ha, anlaştık. Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
0: Tüm ülkeyi kat edip depo satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapılar açıldığında değerini tahmin etmek için saniyelerimiz oluyor.
1: Artır.
0: 7. Tabii kazanmak için.
3: Yok mu artıran?
4: Sattım. Toplamda 2100'e verdim.
1: Sen kazandın.
0: Şuna bakar mısın? Müthiş bir şey. Evet.
1: Bulduklarımız.
0: Satıldı. 5100'e veriyor.
3: Anlaştık.
1: Ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Burbank, California.
0: Karşınızda gözlere şenlik, Downtown Burbank.
1: Burası bu işin tam yeri.
0: Hollywood film ve televizyon endüstrisiyle iç içe olduğundan bizim işin çoğu Burbank'te döner.
1: Dünya çapından pek çok kişi film endüstrisinde çalışmak için buraya gelir.
0: Cast ekibi var. Diğer ekip sadece pilot bölüm için buraya gelip yanında getirdiklerini burada bırakanlar var.
1: Bu da depolar eşyayla dolup taşıyor demek.
0: Yani de Burbank'e uğramadan geçmeyiz. Burada her şey çıkabilir.
1: Burada çok pahalı medya teçhizatlarından eski kıyafetlere kadar pek çok şey bulabiliyoruz. Şov zamanı bebeğim.
0: Şov zamanı.
1: Çok fazla insan gelmemiş.
0: Görebildiğim kadarıyla büyükbaşlardan pek gelen olmamış. Bugün işimiz kolay olabilir.
1: Ben de kodamanlardan pek kimseyi görmedim.
0: Ha. CJ orada. Hatırladın mı? Resida'daki o güzelim depoyu kaptırmıştık.
1: Evet.
0: Bana öyle bir bakışı var ki sanki bize borçlu hissediyor gibi.
1: Pılısını pırtısını toplayıp gitsin.
0: CJ acemi şansına mükemmel bir örnek olur. Saçacak parası olan bir acemi çaylak başımıza bela olabilir ama bizim de tecrübemiz var. Biraz kafasını karıştıralım bakalım ne yapacak.
1: Tamam başlayalım bakalım.
0: Çok merak ediyorum. Tebrik ederim. Büyük bir tane kapmışsın galiba.
2: Evet öyle oldu.
0: Arada herkesi oldu.
2: Konuşmaya gerek yok kazandım.
0: Bak sen demek öyle. Burada herkese yetecek kadar para var. Ben aşk gözlü bir adam değilim. Sen de kazan tabii bir şeyler ama sana büyük nasihati vereyim mi? Bugün yoluma çıkma.
2: Gözümü korkutamazsın. Oyunda ben de varım. Hmm. Hadi bakalım.
3: Bugün buradaki her şeyi herhangi bir garanti vermeden ya da ima etmeden satışa çıkarıyoruz. Evet. Herkes hazır mı?
2: Evet.
0: Bugünkü mezatta sadece 3 depo satılacak. O yüzden eğer CJ kendini göstermeye niyetliyse burası tam yeri.
1: Kazanmak istiyorsa her şeyini ortaya koyması gerekiyor.
3: İşte birinci depomuz. Kocaman. İşte depo diye buna derler baylar.
1: Vay canına.
0: Şuradaki eski bir jeneratör mü?
1: Hava kompresörü.
0: Şuradaki satış otomatı 50'lerden kaldı.
1: İyi görünüyor. Alet çantası eski.
0: Arkada büyük bir mobilya var. Masaya benziyor.
1: İyi görünüyor. Sevdim.
0: Bence burası iyi para eder. Kapıdan görebildiğimiz kadarıyla bu depo vintage koleksiyon parçalarıyla dolu. CJ ile kafa kafaya geleceğiz gibi. 800'e ne dersin?
1: Tamam.
0: Tamam.
3: Tamamdır. Buradaki depoyla başlıyoruz.
2: Elinizde ne var görelim.
0: Tamamdır.
3: Hadi başlasın artık. Biri bir fiyat versin. 200'den başlıyoruz evet. 300 veren. 300 veren yok mu? 300. 300 istiyorum. 300. Evet. 400. 400. 400 yok mu? 400. Yok mu artık?
2: 500.
3: Evet 400 oldu. Başka?
0: Evet.
3: Evet 500. 500 duymak istiyorum. Evet 500 oldu. 550. Seninle bitirelim hadi. 550. 550. 550. 550 verecek kimse yok mu? 550. Başka biri. Sat. Tamam. 500'e verdim.
0: Evet. Git bir göz muayenesinden geç. Öyle depo kaçar.
2: Biliyorum gördüm.
0: CJ'in cebinde bizden fazla para olabilir ama hala bir yeni yetme gibi davranıyor.
1: Öyle bir depoya 500 olacak iş değil.
2: Diğerlerinde çok daha esaslı şeyler vardı bence. Garanti
0: olsun,
2: ederim.
0: Göreceğiz.
2: Öyle hissediyorum.
0: Bence senin emekliliğin gelmiş.
2: O da iyi.
3: Pekala başlıyoruz.
0: Erzak var, süpürge. Sanki biri dairesini boşaltıp buraya istedik.
1: Göreceğimi gördüm.
0: Bir dakika emin olayım. Tamam. İş yok.
1: Boşver.

0: Çaktırma, çok ilgileniyormuş gibi yapıp küçük arkadaşımıza ağa düşürelim. Böylece bir dahaki sefere büyük konuşmaz. Son çıkarttırmadan sonra CJ'nin intikam için kıvrandığına eminiz. O yüzden eğer onu kafalayıp bu çöplüğü almasını sağlayabilirsek cebinden bir sürü boşa para çıkacak. Bu da bizim için iyi olacak.
1: Tamam, başlıyoruz. Hadi biri bir fiyat versin. Kaçtan açıyoruz?
2: 25.
1: 25. Oradan 35 evet. Geldi. 35. Evet, 40. 45 geldi. 50. 50 veren yok mu? 50. Evet.
2: Evet.
1: 50 verildi. Evet, 50. 50 buradan. 100. Tamam. 100. 100 oradan geldi. 25 daha istiyorum. 25 veren yok mu? Evet. 125. 125. 125. Evet. 1, 2, 100 dolara sattım. Senindir.
0: Keyfini çıkar.
3: Hiç merak etme, çıkaracağım.
0: Depoyu adamın kucağına bıraktık. 100 dolar çok para sayılmaz ama özgüveninde büyük bir delik açabilir.
4: İşte kafa karıştırmak diye buna
0: denir. Şimdi kendimiz için bir şeyler bulalım. Şurada 50'lerden bir lastik var gibi bak. Hemen orada. Gerçekten eski. Bu da bir kamyonun eski parçaları. Şunlara bak.
4: Sen asıl şuna bak.
0: Ne buldun?
4: Eski bir yarış arabası jantı.
0: Burada bir sürü yedek parça var gibi. Sevdim ben. Sen ne diyorsun?
4: Bu depo görünüşe göre ya bir araba tamircisine ya da bir araba meraklısına aitmiş. Yani içerisi araba sevdalıları için akla gelebilecek her şeyle dolu olabilir.
0: Binlik.
1: Pekala, bu depoyu hemen şimdi satışa çıkarıyorum. Hadi biri başlatsın. Ne veriyoruz? 100 veren.
2: 100.
1: 100, 100, 100. 100 veren yok mu? Evet, 125. 125. 150 istiyorum. 175. Evet, harikasınız. 200. 200 yok mu? 200 veren yok mu? 200. 200 verildi. 225.
3: 325
1: de verildi. Evet, 350. 350'ye gidiyor.
3: 500.
1: Evet, 500. 500 veren. 500. Evet, 500 evet. Oradan geldi. 525. 525. Evet, 525 de verildi. 600. 600 veren yok mu? 600.
4: Bırak.
1: Evet. Bırakmak 700'e üzere. Çıkalım. Verildi. Evet, 700. Evet. 700 arıyorum. Evet, 1, 2.
3: Sizindir.
1: Tamamdır. 700'e sattım.
0: Gayet iyi.
1: 700'e verdim.
0: İşe zeka katmak diye buna değerler. Henüz işin başında CJ'in kafasına girdik ve sonunda karlı çıkan biz olduk. İşte kapı gibi iki depomuz var.
4: Bakalım ne almışız.
0: O kadar da iyi değilmiş. İşe koyulalım. 1980'lerden bir taşıyıcı bu.
4: Bunlar iş görür.
0: Şuna baksana Tom. Zavallıcık ne kadar yıpranmış. Ama hiç yoktan iyidir. Şunlara bakar mısın?
4: Daha önce hiç arkalarında kocaman lastikler taşıyan kamyonlar gördün mü?
0: Evet.
4: İşte bunlar o işe yarar.
0: Off-road yarış aracı ışıkları.
4: Evet. Bu lambayı alır kamyonun tepesine koyarsın. Böylece geceleri yolda giderken çok daha iyi görürsün. Yolunu şaşırmazsın. Çölün ortasında saatte 150 kilometreyle giderken insan önünde ne var görmek ister?
0: Eski bir gösterge panosu, 60'lardan kalma gibi görünüyor.
4: Evet. Daha küçükmüş. Karmangia ebadında gibi görünüyor. Şu küçük ibrelere bir bak. Metalden, plastikten değil. Sırf göstergeler bile bizi yukarı çıkarır.
0: Harika. Tamam.
4: Bir sürü alet, edevat, somunlar. Ne var?
0: Şuna baksana. Füze mi bu?
4: Yok artık.
0: Vay canına. Sen tehlikelisin dostum. Aldım.
4: Paraya boğulacağız.
0: Oyun platformu.
4: Çok iyi.
0: Sence değeri ne olur?
1: 7000.
2: Bir sürü işi var bunun.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Taşıdık halkama.
4: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira. Ben bilirim.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Tamam. Ne var?
9: Füze mi o? Nedir sence?
8: Hiçbir fikrim yok.
9: Önce geri kalan nedir ne değildir ona bakalım. Bence bu bir yarış arabası. Müthiş bir şey. Şuradaki fren sanırım. Herhalde çok ani fren yapman gerektiğinde asılıyorsun. Direksiyonu da bu olsa gerek.
8: Bakayım.
9: Işık mı tutacaksın?
8: İyi haberlerim var.
9: Hı?
8: Karbüratörü gördüm. İşte manifoldu. Dostum, bu arabada hala iş var.
9: Çok iyi. Bu tam bir füze araba.
8: Bizim ailede her türden yarışçı var. Kamyoncu mu ararsın, motosikletçi mi? Ama hiç füze araba yarışçısı yok.
9: Asıl soru, değeri nedir?
8: Güzel soru. Hadi gidip bu işten anlayan birileriyle konuşalım.
9: Tamam, bana uyar.
8: Tamam, araba harika görünüyor olabilir. Ama önemli olan para edip etmeyeceği. Sadece metal yığını da olabilir. Yalnız önce bakacak bir depomuz daha var.
9: Hadi yavrum, iyi çık. Bize bir şeyler ver. Her yerde vintage eşyalar var. Mutlu günlerimize geri döndük gibi ton. Ha, Kewpie marka bebeklerden. Eski bir Kewpie bebek. Bunları festivallerde falan eşantiyonda hatırlardı. Çok tatlı.
8: Hayır.
9: Ama bu çok uyduruk olanlardan. $20 ancak eder. Oo, sen tehlikelisin dostum.
8: Görmek istediğim şey işte bu. Hava kompresörü. Boya yapmada, kum püskürtmede, her türlü işte kullanılabilir. Bu tür kompresörler $1,500-$2,500 ederler. Bu eski bir model. Ama bu tür şeyler evladiyelik yapılır. Nereden bakarsan 200 eder.
9: Çok iyi. Yani yarı yarıya kâra geçtik. İşte aldım. Koleksiyonerler için Kome marka sakız topu makinesi epey iş görür.
8: Ön paneli orijinal olanlardan.
9: Evet. Tozlanmış ama kırmızı kısmı iyi görünüyor. Yüz kağıt. Üstelik çok da çabuk elden çıkarırız. Dediğin gibi. Neymiş bu? Rengarenk bir sandık. 50'lerden herhalde. Nedir bu? Sandık içinde sandık.
8: Hadi şunları çıkaralım.
9: İçinde her şey olabilir. Hadi ama. Oo, harika. Hohner akordeon. Ne kadar güzel. Tam da bu odanın eşyalarıyla uyum sağladı. 40'lardan kalmış olmalı. Orijinal körükleri hala iyi durumda. Daha önce bu tür körüklerden satmışlığım var. Ama bunlar yanlardan açılmış olurlar. Genelde o yüzden de enstrümanın sesi iyi çıkmaz. Hadi bir deneyelim. Akşam aşk vakti gelince... Aynı buna benzer bir şeyi kötü durumda olanını 250'ye satmıştım. Bence... Bu 350'den az etmez dostum. Çünkü çok daha iyi durumda.
8: Şüphesiz.
9: Hiç şüphesiz.
8: Şuna baksana.
9: Kapıdan gördüğüm buydu. Sanki bir barın parçası gibi ama daha küçüğü ve daha kısası.
8: Bacakları aşağıda. Bütün değil.
9: Epey eski.
8: Dur biraz.
9: Bayağı yaşı var bence.
8: Şuna bak.
9: Shuffleboardlarda kullanılan silikonlardan, değil mi?
8: Aynen öyle. Barda kullanılan oyun makinelerine sık rastlarız. Ama genelde dart tahtalarıyla kırık pinball makineleri buluruz. Buysa tam bir sanat şaheseri.
9: Tom, çok iyi durumda. Baksana, akça ağaçtan yapmışlar. Çok güzel. Hadi birleştirelim dostum. Tamam mı? Evet. Oyun platformu.
8: Harika.
9: Rock. Ola. Otomatlar bir de müzik kutuları üretirlerdi. Daha önce hiç bu marka bir shuffleboard görmüş mü?
8: Hayır, hiç görmedim.
9: Bence bu Rockola bize çok iyi para kazandıracak.
8: Harika.
9: Bunun gibi bir shuffleboard makinesini insan bohem bir malikanede ya da bir film yıldızının evinde görmeyi bekler. Ama burada Burbank'te bir depoda bulmak tam şans oldu.
8: Will'le buluşmaya gidiyoruz. Kendisi dünyanın sayılı shuffleboard üreticilerinden biridir.
9: Üstelik aynı bunun gibi shuffleboardları restore edip satma konusunda uzmanlaştı. Ne diyorsun?
0: Gerçekten harika bir parça bulmuşsunuz. Bu board'un üreticisi Rockola. Olasılıkla 1948 ya da 50'lerde üretilmiştir. Diyecek söz yok. Çok nadir bir parça. Orijinal parçaların üstünde bir Rockola shuffleboard bulmak herkese kısmet olmaz. İşte orijinal olduğunu gösteren damgası burada. Bu board'dan bir orijinal parça. Sadece 3 sene üretildikleri için artık hepsi birer koleksiyonluk parça oldu. Sizin elinizdeki de çok iyi durumda. 25 bin ila 30 bin eder.
9: O halde sen de bu parayı vermeye razısındır.
0: Onu konuşuruz. Oyun platformunda çok sayıda çizik var. Yüzeyi kazıyıp delikleri doldurmak gerekiyor. Ancak o şekilde pürüzsüz bir yüzey haline gelir.
8: Peki sence bu şekilde değeri ne olur?
0: 10 bin dolar eder. Ama ben kendi şahsıma 6 bin aralığında veririm. Çünkü tamiratı, onarımı en az 2 ila 3 ayımı alır.
8: Bence 9 bin iyi bir teklif olur.
0: Size 8 bin dolar veririm. Bundan fazlası olmaz. Bu kadar.
9: 8500 ver, senin olsun.
0: Ne diyeceğim? Tamam, 8500 kabul. Ama önce test etmemiz gerekiyor.
9: O da ne demek?
0: Bu oyun yüzeyini yapmak için 26 board birleştirilmiş. Bowling sahalarında da aynı tür boardlar kullanılır. Hava kuru olduğunda platform da kuru. Çünkü malzemesi ahşaptandır. Bu da merkezini yükseltir. Nem oranı yüksek olduğunda ise ahşap nemi çeker ve kanallar ortaya çıkar. Eğer bu board adam akıllı düzeltilirse çok iyi hale gelebilir.
9: Düzeltilemezse?
0: Tamirata çok param gidecek. Yani daha düşük fiyata almak isterim.
8: Eğer adama dönerse bundan iyi para kazanırız. Ama düzeltilemezse...
0: Zarardasınız demektir.
8: Tamam o zaman, başlayalım.
9: Evet! Evet, bu harika.
0: 8500 dolar, çok iyi bir alışveriş oldu.
8: Harika. Evet.
9: Will işini çok iyi yapan bir usta. 8500 dolar bu board için müthiş bir fiyat.
8: Şimdi sıra füze arabaya geldi. Füze arabamız için iki yarışçı bulduk. Del ve Bobby. Hayatlarını eski yarış arabalarını restore ederek kazanıyorlar. Elimizde ne olduğunu duyduklarında hemen bizimle buluştular.
0: Bizim arabalara benziyor. Harika. Elinizde nasıl bir şey olduğunu farkında mısınız?
8: Pek değil aslında.
0: Önümüzde duran şey P-38 uçağı için. Yani bir 2. Dünya Savaşı aracı için yapılmış bir yakıt tankının gövde modeli. Bende küçük bir modeli var.
9: Gerçekten harika.
0: İşte bir P-38.
9: Tamam, bir saniye. Hangi parçası bu?
0: Bu tam altına gelen yakıt bölmesi. Bu yüzden buna karın tankı derlerdi. Uçağın tam karın kısmında olduğu için tabii.
9: Vay canına.
0: Size söyleyeyim, tam bir define bulmuşsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten satmak istiyor musunuz?
9: Kesinlikle.
0: Tamam, o zaman doğru yerdesiniz. Biz bu tür şeyleri toplayıp restore ediyoruz. Eğer anlaşabilirsek bunu almak isteriz.
9: Ama acaba mekaniği ne durumda?
0: Üstünü çıkartıp bakarız. Böylece fikir sahibi olmuş oluruz.
9: Harika olur.
0: Evet, arkaya koy. Hey, şuna bak. Tamam, tamam. Bu bir V8-60. Henry Ford'un küçük V8 düz başlı motoru.
9: Bu Ford hangi modellerden?
0: Sedan, kupe ya da kamyon olabilir. 1940-1941 model.
9: Bir savaş uçağı yakıt tankı bulmuş olmak gerçekten çok ilginç geldi. Burada bir T motor modeli var ama berbat vaziyette.
0: Berbat görünüyor, evet. Ama zamanında son teknolojiydi. Bu adamlar resmen yokluktan varlık üretip çok hızlı giden bir makine yaptılar.
2: Birkaç parçası eksik gibi görünüyor. Yakıt tankı yok. Soğutucu eksik.
0: Buji kabloları da öyle.
8: Pek iş görmez gibi.
0: Yani bağlantısı yok.
2: Bence çok işi var.
8: Peki ne dersiniz? Sizce müze koleksiyonları için bir kıymeti var mıdır?
2: Müzelik değerde olsaydı tabii bize göre 40-50 bin ederdi.
9: Peki şu durumda ne olur?
0: Bence su içinde. Ben olsam 7 bin verirdim. 7 bin dolar.
9: Tom ve ben bu işten o kadar iyi anlamasak da yine de bize göre 9 bin eder. Üstelik kendiniz söylediniz. Elden geçirip adama döndürdüğünüzde maksimum 40-50 bin kağıda satarsınız.
2: Ama çok işi var.
9: Ne kadar mesela?
2: En az 1-2 sene alır.
9: Bence iyi, değer.
8: Tabii, 5-10 bin harcamak gerekiyor.
9: Bakın ne diyeceğim. Yapılmış halini görmeyi çok isterdim ama 1-2 seneden bahsediyoruz burada. O yüzden gelin 8 bine el sıkışalım. Bir de bunu bir sürmek isterim. Bence hepimiz için güzel bir anlaşma olur. Ha?
0: Bilemedim. Hiç daha önce böyle bir şey kullandın mı?
9: Hayır. Ama hız yapmayı severim.
0: İşte tam da bu yüzden senin kullanmana izin vermeyeceğiz. Çünkü 1,5 sene bir şeyin üzerinde çalışacak olduktan sonra tutup da bir acemi'nin arabamı sürmesine göz yumamam. Tamam mı? Bu yüzden gelin 8.000'e el sıkışalım dostum. Şimdi anlaşabiliriz.
9: 8.100. Bana acemi dediğin için. Evet mi hayır mı? 8.100.
2: Tamam. Tamam. Anlaştık.
9: Ne de olsa acemi şahsı.
0: Sıra bakma.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sıra bakma. Ben gidip parayı getireyim. Hemen gelirim. Tamamdır beyler. İşte 8.100 dolarımız.
9: Tamam, şimdi kullanabilir miyim?
2: Olur tabii.
0: Tabii ki.
9: Harika.
8: Çok teşekkür ederiz. İşte geliyor.
2: Canını okuyor.
0: Hiç fena değilmiş. Gayet iyi.
8: Sonuç olarak Burbank ziyaretimiz çok kazançlı oldu.
9: Yakıt tankından yarış aracını 8.100 dolara sattık.
8: Vintage Shuffleboard ise 8.500'e gitti.
9: Diğer tüm otomotiv ve vintage koleksiyon parçaları ise toplamda 1.270 dolar kazandırdı. İki depoya toplam 1.200 dolar verdik. İçindekileri ise toplam 17.870 dolara sattık. Yani bu durumda 16.670 dolar kâra geçtik. En son o aracı da kullandıktan sonra artık tam bir oyun kahramanı karakteri oldum.
8: Evet ama küçük bir ayrıntı var. Need for Speed acemilere göre değil.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Baba, Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta bizim.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın, beyler, bas bas.
5: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska'ya hoş geldiniz.
1: Bundan daha iyisi olamazdı.
2: O kilitlere ihtiyacın yok dostum.
0: Yerliler şimdiden sana saldırmaya başladı bile, şu sakallıya bak. Pis pis bakıyor.
1: $250 yok mu artıran? 300 oldu yok mu artıran?
0: Alaska'ya bayılıyorum Tom.
1: Vay canına.
0: Bu sanayi malı, ucuz olamaz.
1: 7000, 4000.
0: Pek hoşuma gitmedi.
3: Suya çıkardığınızda batma ihtimali var.
1: Gaza fazla yüklenme. 300, 350, 400 oldu, 500.
0: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan ürün açık artırmalarda satılıyor.
1: Satıldı.
2: $500.
1: $1,150. Bu müzayedeler neye bakacaklarını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
4: $50,000.
0: Anlaştık. Ben Alan Hubb.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
0: Ülkeyi dolaşıp unutulmuş şeyleri satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
1: bu harika.
0: Değerini belirlemek ve müzayedeyi kazanmak için
1: teklif yap.
0: 400 saniyelerimiz oluyor.
1: Satıyorum. Satım. İşte bizimdir. Bu.
0: Şuna bak. Bulduğumuz ve
1: sattığımız şeylere
0: inanamayacaksınız. $5,100.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Alaska'ya hoş geldin adamım.
1: Bundan daha iyi olamaz. Bugün Vasili Alaska'daki bir müzayedeye gidiyoruz.
0: Bu küçük şehir limandan 45 dakika uzaklıkta ama dünyanın bir ucu gibi geliyor. Vasila'da küçük bir kasaba hissi var.
1: Bu küçük kasabalarda en büyük hazineler vardır.
0: Vasila 1900'lerin başında Kürtçülerin ve altın madeni arayanların uğrak yeriymiş. Ama bugün ise bir işçi kasabası.
1: Yeni av malzemelerinden, altın akınından kalma antikalara kadar her şeyi bulabiliriz. Göreceğimiz ve yapacağımız çok şey var ve gerçekten harika müzayedelere gireceğiz.
0: Evet.
1: Çok fazla insan var dostum.
0: Evet, hepsi silah peşinde. Kamuflaj giymeyen bir tek biz varız. Bugün pek uyum sağlayabileceğimizi sanmıyorum. Bunlar esaslı adamlar. Kim bilir ne tür maceraları vardır. Hiç güven olmaz. Şu sakallı herife bak, pis pis bakıyor.
2: Hey, o kilitlere ihtiyacın yok dostum. O kilitlere ihtiyacın yok.
1: Öyle mi?
0: Başladı Tom. Yerliler sana saldırmaya başladı bile.
4: Pekala, hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan kapıları açacağız. Kimse ürünlere dokunmasın ve içlerine girmesin. Sorusu olan var mı? Hadi başlayalım.
0: Vasilyalılar bizi kucak açarak karşılamadı ve bugün 3 ünite açık artırmada satılacak ve istediğimiz şey için savaşmalıyız. Sonunda en öne geçebildik.
1: Evet.
0: Bu düşündüğüm şey değil mi? Motosiklet gövdesi.
1: Bir dörtlü. Ön sepete bak. Ya bir Yamaha ya da Suzuki.
0: Evet.
1: $50 derim.
0: Orada da bir ork var. Arkada da daktilo gibi bir şey var.
1: Bunlar pek ilgimi çekmedi. Tüm mobilyalar hasarlı.
0: Şu iyi bir sandalyeye benziyor. Diğerleri berbat durumda. Burgulu olan güzel görünüyor. Yeteri kadar ucuzsa arkada ne çıkacağını görmek için alalım derim.
1: Yaşıldı.
0: İlk ünite biraz zorlu ama merakımı giderecek kadar gördük. $100 alabilmeyi deneyeceğiz.
4: Evet, pekala. $50'dan açıyorum. Artıran var mı? 60 oldu, yok mu artıran? 70 oldu. 70, 80 oldu, yok mu artıran? Evet, yok mu artıran? 90 oldu. 100 oldu. Yok mu artıran? Evet. 100.
2: Onun az bulunan bir yarışçı motor gövdesi olduğunu biliyorsunuz değil mi?
4: 100.
2: Suzuki 250 kuat gövdesi.
0: Evet, biz de onu tartışıyorduk.
4: 100, yok mu artıran?
0: Suzuki olabileceğini düşünmüştüm.
2: Birkaç yüz dolar.
0: Bu şeyi isteyebileceğini mi söylüyorsun?
2: Evet.
0: Buralı olmadığımız için bizimle eğlenmiyorsun.
2: Hayır,
0: değil mi?
2: Hayır, sizi konuşurken duymuştum.
0: Tamam, 120.
4: 120. 120 oldu. 130. 130 oldu. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 140 oldu. Yok mu artıran? Yok mu? Sattım. 5 numaraya sattım.
0: Böyle yerlerde ücretsiz tavsiyelere dikkat etmelisiniz.
1: Ama $40 o gövdenin değerli olup olmadığını görmek için iyi bir risk.
2: Şimdi bu kasabadan gidebilirsiniz.
0: Eğer yeteri kadar para çıkarırsam seninle anlaşma yapabilirim. Beni bir daha görmeyeceksin. Sana söz veriyorum. Tamam mı? Kayak botları.
1: Motor kaskı görüyorum. Ama motor yok.
0: Birkaç DVD var. Hiç gerek yok. Dostum, bu bir tabanca kılıfı. Üzerinde Ruger yazıyor.
1: Üzerinde Ruger yazması, içinde Ruger olduğu anlamına gelmez.
0: Evet. Yani o kılıfı atıp daha iyisine mi koyuyoruz?
1: Yeni kılıf alırsan eskisini atarsın.
0: Tamam. O kılıfın boş olduğundan şüphelenen bir tek biz varız. Tamam mı?
1: Orijinal kılıfında silah bulmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bu yüzden bu üniteyi pas geçeceğiz.
0: Bu kalabalık o kılıfı elde etmek için can atıyordu. Onları daha fazla para harcamaya itersek bu bizim işimize yarayabilir.
1: Bir teklif savaşı başlatacağız.
4: Pekala. 50 dolar evet. Vermek isteyen var mı? Evet 50. 100 oldu. Yok mu artıran? 150 oldu. 200 oldu. 250. Yok mu artıran? 300 oldu. Evet 350 oldu. 400 oldu. Yok mu artıran? 450 dolar. Yok mu artıran? 500 oldu. 600 dolar. 650. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Hadi. Sattım. 650 dolar.
0: Onlara baktığınızda pek gül yutmaz tipler olduklarını söyleyebiliriz.
1: O kılıfta tabanca olsa bile 650 dolar elinden çıkartırsa şanslıdır.
0: Kara ayakkabılarına benziyor.
1: Şu da nedir?
0: Ayakkabı tabanı gibi. Bak, benzin bidonu. Kara arabası olabilir mi?
1: Oltalar var, bisiklet var. Dostum, bu ok çantası. Bu adam bir avcıymış. Bunlar tam da Vasilya'da hızlıca satabileceğimiz türden şeyler. Bu yüzden tekliflerin yüksek olmasını bekliyoruz.
0: Öncekinde sakallıya geçit verdikten sonra umarız bunda bir etken olmaz.
1: Bence iyi para eder.
0: Alalım o zaman. 1600 sene dersin.
1: Olur.
4: Pekala, açık arttırmayı başlıyorum. Evet. 500 dolar geldi. 550 oldu. 600. 625. 650 oldu. Evet, 700 oldu. Yok mu artıran?
1: Evet.
4: 725 oldu. Yok mu artıran? Hadi. 750. Evet 800 oldu.
0: Artır.
1: 1000 dolar.
4: 1000 dolar geldi.
1: 1000.
4: Yok mu artıran? Evet hadi. 1000 dolar. 1050 oldu.
0: O adam da kim?
4: Evet 1100. Yok mu artıran? Hadi hadi. 1150 oldu. 1200. 1250. Yok mu artıran? 1300. Hadi yok mu artıran? Hadi. 1350. 1400 dolar. 1500 oldu. Evet 1550. Yok mu artıran? 1550. 1550. Satıyorum, satıyorum. 1550 dolara satıyorum. Ve sattım. 1550 dolara sizindir.
0: Umduğumuz gibi sakallı geri şekilde ama tüm bu şeyleri gördükten sonra başkasının teklif vermemesi sürpriz olurdu. Yine de limitimizin altında kaldık.
1: Ok çantası beni çağırıyor. Hadi başlayalım. Evet. Bu şey harika. Bu şey 20 ile 30 kiloluk kuvvet uyguluyor.
0: Bu bir geyiği durdurmaya yeter.
1: Evet. Dur bakalım.
0: Bu harika. Rambo gibi görünüyor.
1: Bu harika. En az 300 dolar.
0: Alaska'da iyi bir başlangıç yaptık. Durumu iyi olsaydı yılına bakmaksızın 10 dolar ederdi.
1: Bu olta gayet güzel. Bu satılık değil çünkü burada bir sürü göl var ve biz de oralardan geçeceğiz.
0: Pekala, kulağa iyi geliyor, bizde kalsın. Tom, şuna bak.
1: Oldu dostum.
0: Güzel bir şey buldum.
1: Nedir?
0: Yeni buz ayakkabıları. İşte budur. Sende kar ayakkabısı var, bende de buz ayakkabısı. Hiç karda kar ayakkabısıyla yürüdün mü?
1: Hayır.
0: Havada yürüyormuşsun gibi. Ağırlığını hissetmiyorsun ama senin için daha büyük ayakkabılar bulmamız gerekebilir. Bunlar harika. Şimdiye kadar iyi ve gayet güzel şeyler buluyoruz.
1: Bu nedir dostum?
0: O bir palet.
1: Hafifmiş.
0: Plastiktir.
1: Alan.
0: Ne?
1: Bak. Bu nedir böyle?
0: Bak kim geliyor.
2: Bu gövdelerden artık bulamıyorsunuz.
0: Bu endüstriyel, ucuz olamaz.
4: 7000 dolar eder.
3: 4300 dolar. Bana bu şeyin çalıştığını gösterirseniz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
8: bellona. Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Alaska'da iyi bir başlangıç yaptık.
8: Alan.
7: Ne var?
8: Bak, bu da ne böyle? Yarı bot, yarı araba gibi.
7: Şurayı temizleyelim de neymiş görelim. Oh, dostum. Argo 8x8 müdahale. Bu hayat kurtarıyormuş.
8: Aşağı bak, bot gibi.
7: Bak, depo. Evet.
8: Hadi oradan.
7: Üzerinde Argo yazıyor.
8: Bakalım çalışacak mı? Çalışıyor mu? Bence çalışıyor.
7: Dikkatli ol.
8: Bu bir maceracının en büyük oyuncağı gibi.
7: Yavaş ortak.
8: Evet.
7: Güzeldi.
8: Sanırım biraz para kazandık. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim ama bayıldım. Şimdi de yüzüp yüzmeyeceğini görme zamanı.
7: Dur bakalım kaptan. Bakacağımız bir ünite daha var. Bakalım buradan ne çıkacak. Motor gövdesi burada. Gerisi nerede Tom?
8: Bilmiyorum.
7: Burası önü.
8: Hayır, burası önü.
7: Koltuk burada.
8: Hayır, o direksiyon çubuğu.
7: Kafamı karıştırıyor.
8: Sana yardım edeyim.
7: Tamam.
8: Dişli kasnak arkaya geliyor. Koltuk ve direksiyon.
7: Bu harika. Umarım o çocuk gelir. Hoşuna gitmişti. Belki bizden alır.
8: Umarım. Çünkü bu Kaliforniya'da $50 eder. Şunu bir çekelim bakalım.
7: Bende tabak var.
8: Bende de fıtık var. Korkunç mobilyalar. Bunlar da ne?
7: Bir aksesuar. Ama neyin?
8: Sujeti matka uçlarına benziyor.
7: İçinde delikler olduğu için mi öyle diyorsun?
8: Evet.
7: Su buradan giriyor ve toprağa doğru gidiyor ve suyu da yukarıdan çıkartıyor. Ama ne için? Petrol olabilir mi?
8: Bilemiyorum.
7: Burası petrol cenneti dostum. Petrol için kullanmış olabilirler. Bak kim geliyor.
9: Nasılsınız?
8: Nasılsın dostum?
9: Merhaba.
7: Bu gövde iş yapar diyorsun ha?
9: Evet, hiç şüphe yok ki öyle. Artık bu gövdelerden fazla göremiyorsun.
7: Sen nereden biliyordun?
9: Lisede birkaç arkadaşımla birlikte bunlardan yapmıştık. Suzuki LT250 gövdesi gibi görünüyor. Modelini anlamamı sağlayan şey benim ATV'mde de olan bu dişliydi.
7: Bunu almak mı istiyorsun?
9: Kesinlikle. $80 ne dersin?
7: Bu şeyin en az $200 edeceğini söylemiştin. O yüzden $100 yapalım şunu.
9: Sanırım $100 verebilirim.
7: O zaman anlaştık.
9: Pekala, harika.
7: $100. Teşekkür ederim.
9: Teşekkür ederim. Alaska'da iyi vakit geçirmenizi.
7: Ona iyi bir ev ver. Biz böyle bir iş yapmayı seviyoruz. Keşke her alıcı bize gelse.
8: O gövde fazla kar getirmemiş olabilir ama daha yeni başladık.
7: Dostum, Alaska'ya hoş geldiniz.
8: Vay canına.
7: Ne buldun?
8: Sanırım o uçların nereye girdiklerini buldum.
7: Bir matkap.
8: Kocaman bir matkap. Elde taşınır bir şey değil. Kazıcıya takılması için burada yerleri var.
7: Üzerinde de petrol var.
8: Bu harika bir matkap.
7: Bunun ne için kullanıldığını bilmiyorum ama endüstri malı. Ucuz olamaz.
8: Evet.
7: Altından kömüre, madencilik Alaska'da hala büyük bir iş kolu.
8: Umarım bu sanayi matkabını satmak için çok uzağa gitmemiz gerekmez.
7: Kevin adındaki yerel madenciyle tanışmak için Vasilya'nın hemen dışındaki taş ocağındayız.
8: Umalım da bu matkap ilgisini çeksin.
10: Bu vagon drill için eski bir hava darbeli matkap. Vagon drill elle delemediğiniz, bir yere yerleştirerek deldiğiniz ilk matkaplardandı.
8: Bu şey ne için kullanılıyor?
10: Burada gördüğünüz büyük kayaları delmek için. İçine delikler açardın, dinamitleri doldururdun ve kayayı küçük parçalara bölerdin.
8: Bu iki küçük tüpten ne çıkıyor?
10: Hava oradan çıkıyor. Böylece sıkışmıyor ve aynı zamanda toprağı dışarı atıyor.
8: Bunun Alaska'da zamanında çok kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü burada kayaları delmeden gidilebilecek fazla bir yer yokmuş.
10: Kesinlikle. Yollar yapmak için kayaları delmek zorundasınız. Ve matkap da size bunu sağlar.
8: Bu harika.
10: Bu vagon drill oldukça değerli. Bendeki matkaplarla giremeyeceğim yerlere girmemi sağlayabilir.
8: Bunların ederi nedir?
10: Bunlar nadir ve 7000 alıcı bulabilir.
7: Güzel.
8: Vay canına.
7: Bu senin satın almak isteyeceğin bir şey mi?
10: Buna teklifte bulunmak isterdim ama delmesi gerek ve iyi delmesi gerek.
8: Bakalım bu ufaklık neler yapabiliyor.
10: Hadi bakalım.

0: Evet. Geldi dostum. Dostum.
1: Görünüşe göre çalışıyor.
2: Evet öyle.
0: 7000 dolar.
2: 7000 ödemek istediğimi sanmıyorum çocuklar. 4000?
1: Ne olmaz.
0: 6000.
2: 4500.
1: Böyle bir şeyin sana para kazandırdığını biliyoruz. Az önce de matkabın kusursuz şekilde çalıştığını gördük ve ikimiz de bundan daha iyi bir fiyatta bulamayacağını biliyoruz. 6000 ödeyeceksin.
2: Tamam.
1: İşte bu.
2: Teşekkür ederim.
1: Darbeli matkap için 6000 dolar. Harika.
0: Şimdi amfibimiz yüzecek mi yoksa batacak mı ona bakacağız.
1: Debbie'yle buluşacağız. Alaskalı bir ATV satıcısı ve hemen elinden çıkarabileceği ikinci el araçlar arıyor. Ne düşünüyorsun?
3: Pekala. Görünüşe göre bir Argo bulmuşsunuz. Bu bir 8x8 Argo müdahale. 1995'te çıktı. 6 yolcu alıyor. 500 kilogram taşıyabilir. 600 kilogram çekebilir.
0: Peki bunların yenileri ne kadar?
3: 12 bin dolar civarı. Buna ATV'lerin Cadillac'ı diyebiliriz. Temiz gözüküyor. 18 beygir. Briggs & Stratton soğutmalı motoru var.
1: Bu şey ne yapabilir? Bununla makineli dağına çıkabilir miyim?
3: Her yere gidebilirsin. Göller, nehirler, dağlar. En önemli özelliği de yüzüyor olması. Tek seferde birçok kişi ve yüksek miktarda yük taşıması için yapıldı. Suyun etrafından dolaşmana gerek yok. Suyun içinden gidiyorsun. Argo Alaska'ya çok uygundur. Çünkü buranın neredeyse %65'i sudan oluşur.
1: Bugün %95'i su gibi. Böyle bir şeyi kim alır?
3: Alaska'da avcılarımız ve kulübelerde yaşayan insanlarımız var. Arama ve kurtarmadan başka amaçlar için de kullanılabilir. Böyle bir yerde de ulaşılması zor olan çok ama çok fazla yer var.
0: Yani arama kurtarma ekipleri bunları atlıyorlar ve ormanlara girip insanları arıyorlar.
3: Evet. Alaska'da Argo için her zaman piyasa vardır.
1: Bu şey için bize ne verirdin?
3: Muhtemelen 3500 dolar civarı.
1: Bu pek iyi değil.
3: Parçaları ne durumda diye kimseye baktırmadım bile. Eğer gövdesinde bir çatlak varsa, suya girdiği zaman batabilir. Ama sizde bu paletlerden de var. Bunlar ağırlığı dağıtır. Bataklık gibi gitmesi zor olan yerlerde kolay ilerlemenizi sağlar. Çünkü ağırlığı inanılmaz ölçüde dağıtır. Paletler için 500 dolar daha veririm.
0: 4500'e ne dersin?
3: 4500 mü?
1: 4500'e ne dersin?
0: 4500 iyi bir rakam.
3: En fazla 300 daha veririm.
1: 300 daha mı?
3: 4300 dolar.
1: Zorlu çıktı.
3: 4300 dolar. Eğer bana bu şeyin batmadan suda gidebildiğini gösterebilirseniz tabii.
1: Ne diyorsun? 4300 anlaştık.
3: Tamam.
1: Yapılması gerekeni ben yapacağım. Evet.
0: Pek ağırdan aldı değil mi? Takla atacak.
3: Ah, sanırım.
0: Beni korkutuyor.
3: Şimdi başı dertte.
1: Oh, lanet olsun.
3: Ah, endişeli gözüküyor.
0: Gaza çok yüklenme. Bakalım takla atacak mı?
3: Evet, öyle. İşte gidiyor. Şanslıydı.
1: Başardım. Bu çok eğlenceliydi ve bunu satın almayı istediğini biliyorum. 4300.
3: Gayet iyi çalışıyor. Evet, anlaştık.
1: Tamam, teşekkür ederiz.
0: Bu batsaydı bizi 1000 dolardan edeceğinin farkındaydın değil mi dostum?
1: Onu çok iyi sürdüğümü sen de biliyorsun. Ton, kamuflaj kıyafeti giymedik ama Vasila'dan iyi bir kar elde etmeyi başardık.
0: Havada ve karada yüzen ATV'mizi 4300'e sattık.
1: Darbeli matkabımız 6000 dolara gitti ve bulduğumuz diğer ürünler 700 dolar getirdi. İki üniteye 1690 dolar harcadık ve ürünleri 11.000 dolara sattık. Toplamda 9.310 dolar kar ettik. Sakallıyı alt ettik ve binlerce dolar kar ettik. Sanırım balığa gitme zamanı geldi.
0: Dostum, aklımı okuyorsun.
1: Alaska'ya bayılıyorum. Nasıl gidiyor Ton?
0: Hey.
1: Yakaladın mı?
0: Göldeki en büyük balığı yakaladım.
1: Onu geri bıraksan iyi edersin.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
3: Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Başardık. Alaska'dayız.
20: Steroid almış açık artırma konteynerları gibi.
21: Sizi hatırlatmak isterim ki paranızı almak için buradayım.
20: Kan dökülecek.
21: 500.
20: Bu adam bizi öldürüyor.
21: $25 kaybetme bunu. Sattım.
19: Dostum benimle dalga mı geçiyorsun?
20: Ton, bu bizim Alaska'daki altın akınımız. Bu bir tekne değil.
19: Nedir? Dostum şuna bak.
22: Bana yaptıkları en güçlü iki silah getirdiniz.
20: 55.
19: 55 biraz yüksek.
20: İşte bu. Evet.
19: Alkış.
22: Yok mu arttıran?
20: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan ürün açık artırmalarda satılıyor.
21: Satıldı.
22: Satıldı. $500.
21: $1,150.
19: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline gelir.
21: $50,000.
20: Anlaştık. Ben Alan Heff.
19: Ve ben Tom Jones.
20: Bizler antik avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıyoruz. Unutulmuş şeyleri satın alıyor.
19: Ve bu işte en iyiyiz.
20: Kapı açıldığında...
19: Bu harika.
20: Değerini belirlemek için saniyelerimiz var.
19: Tekli fiyat.
20: $400. Ve müzayedeyi kazanıyoruz.
21: Satıyorum.
22: Satıyorum.
21: Sattım.
19: İşte bu.
20: Bak. Bulduğumuz ve...
19: Evet. Sattığımız şeylere...
20: İnanamayacaksınız. $5,100.
19: Anlaştık. Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı. Alan, başardık. Alaska'dayız.
20: İçine çek dostum. Dağlar, güzel ağaçlar, temiz hava.
19: Buraya gelmeyi çok istiyordum. Alaska harika bir yer.
20: Ama tüm bu yolu ayı avlamak ya da balık tutmak için gelmedik. Bugün limandaki konteyner müzayedesine katılmak için buradayız. Bir Konex müzayedesi. Steroid almış konteyner açık arttırması gibi.
19: Evet öyle.
20: Ortalama konteynerler 3 metre yüksekliğinde. Bir Konex 15 metre bile olabilir. Bunlar okyanus ötesinden gelen konteynerler. Alaska'ya gönderilen kargoların %95'i limandan geçer.
19: Buraya gelebilmek için uzun bir yol kat ettik ve geldiğimiz yerde bulamayacağımız büyük şeyler istiyoruz.
20: Bu Konex müzayedeleri çok ilgi çekiyor. Kaybedecek çok şey ama bir o kadar da kazanabileceğimiz şey var. Öyle değil mi Tom?
19: Harika.
20: Hadi gidelim. Görünüşe göre yalnız değiliz.
19: Burada çok kişi var dostum.
20: Şu iki adam birlikte çalışıyor gibi.
19: Evet. Evet, onların yanındakiler de kesinlikle bir takım.
20: Yabancı bir yerde, yabancı gibi hissediyorum kendimi.
19: Evet, burası zorlu bir yer ve görünüşe göre kalabalık daha da zorlu. Hadi onlara bu iş nasıl yapılır gösterelim.
21: Alaska'ya hoş geldiniz. Benim adım Ron Aliva. Graf Steak müzayedesini ben yöneteceğim. Eğer sınırın ötesinden geldiyseniz, bu işi yapan kişilerin sözlükte şeytanın karşılığı olduğunu hatırlatmalıyım. İleriyle ceplerinize ulaşan kişilerden uzak durun. Bu işte oldukça iyiyim ve paranızı almak için buradayım.
20: Adam esaslı çıktı.
19: Bugün dikkat etmemiz gereken tek adam
20: evet,
19: bu müzayedeci.
20: Evet, sana katılıyorum.
21: Bu taraftan.
19: Limanda soğuk bir karşılama oldu.
20: Ve sadece 3 konteyner aşı çıkartmaya çıkacak. Hataya yer yok.
21: Gelin hadi.
20: Bu güzel görünüyor. Bir kumar aleti gibi değil mi? Burada da bir ceket askısı var. $50 eder.
19: Şu hoşuma gitti. Bu gördüğüm bot alatı. Kesinlikle para eder.
20: Pekala, ne düşünüyorsun?
19: $700.
20: Evet.
21: Açık artırmayı açıyorum. $200'la başlıyoruz. 300 oldu. Yok mu artıran? 300, evet 400 oldu. 500, 500 yok mu artıran? Evet 550 oldu. Yok mu artıran? Evet 575 oldu. 600, 600 oldu. 625, evet yok mu artıran? 650. 650'deyiz şu an. Evet satmak üzereyim.

0: Ok matral.
1: Öldürüyor.
0: Hadi. Emin misin?
2: Dalga mı geçiyorsun? Daha önce müzayedeyi geç kapatanları duyduk. Ama bu adam tam bir saçmalık.
1: Evet, paramızı almak için orada olduğunu söyledi ama görünüşe göre yerel parayı tercih ediyor.
0: Var mısın?
1: Bu saçmalık.
0: Yok Martran. Hadi çocuklar. $700 Chichako'ya sattım.
2: Chichako da neyin nesi?
1: Bilmiyorum. Şimdiye kadar limanda pek hoş karşılanmadı.
0: Numaran nedir? 212. Pekala. Sıradaki konteyner.
2: Bu müzayedeciden gözlerimizi ayırmasak iyi olur.
0: Arkaya kadar dolu.
2: Ucuz mobilyalarla dolu.
1: Derin olduğunu söyleyebilirim ama buradan arkada ne var göremiyorum. Yüksek bir yere çıkıp içinde ne var görmeye çalışacağım.
0: Konteyneri incelediğimize göre satışa başlıyoruz. Evet, $200'la başlıyoruz. Evet, $200. Yok Bartran. Yok Bartran, $200. $200, hadi hadi. $200'dayız hala. Arttırın, arttırın. $200. $300 oldu. Evet, $400 oldu. Yok Bartran. Evet, $400'dayız.
1: Lastik gördüm. Arttırın. Peki, araba iskeleti vardır.
0: Hadi, hadi.
1: $750 diyebiliriz.
0: $500 oldu. Evet, $500'dayız. 525. Evet, $550 oldu. $575 oldu. Yok Martran. Evet, $600 oldu. $600'deyiz. $625. Evet, hadi. $750 oldu. $750'dayız.
1: Bence aldık.
0: $750. Evet, hadi. $775 oldu. Harika. $775. Yok Martran.
1: Ne düşünüyorsun? 800'e çıkalım mı?
0: Sattım. $775'a sattım.
1: Hadi ama. Gerçekten.
0: Numaran kaç?
1: 213.
2: Eğer buralıysan hemen kapatıyorum.
1: Evet. Burada birileri fena halde kayırılıyor.
2: Evet ve son konteyner kaldı. Müzayedecinin elimizden almasına izin vermeyeceğiz.
1: Ev eşyaları var. Bunlarla bir ev kurabilirsin. Pervane, elektrikli süpürge, mikrodalga, burada bir sürü şey var. Çamaşır makinesi var. Şurada ne var?
2: Bilgisayar, televizyon ve çelik çanta.
1: O bir silah çantası olabilir. O çantanın içinde ne olduğunu görmeye değer bence.
2: Müzayedeci yolumuzdan çekilse iyi olur.
1: 1200, 1300 falan.
2: Tamam.
0: Son konteyner. Açık artırmayı başlatıyorum. $300'la başladık. Evet, yok Bartran, $300'dayız. $400 oldu. Evet, $500 oldu. Harika. $600. $600, $700 oldu. Evet, yok Martran. $800. Evet, harika. Harika. $850 oldu. $900 oldu. $900'dayız. $950 oldu. Evet, $950. Devam edin. Hadi. Artırın. Yok Martran.
1: Onu bu sefer aktarır. Kimse $1000'ın üstüne
0: evet,
1: çıkmayacak.
0: $950. Yok Martran. $950'ye satacağım. $950. $950, $1000 geldi. Evet, $1000'dayız. Hadi baylar, hadi, hadi, hadi, hadi. $1000.
1: Bu adama inanabiliyor musun?
0: $1000, yok mu Artıran? Hadi, kaybetmeyin bunu, $1000.
1: Kaybetmek mi? Kime?
2: Başka teklif veren göremiyorum.
1: Bunu kaybetmiyoruz dostum.
0: Hadi, son çağrı. Evet, evet, evet, $1025 oldu. $25'deyiz, evet.
1: Haklısın Tom, kim bize karşı teklif veriyor?
0: $25 için kaybetmeyin, hadi. Evet, $1025. Satmak üzereyim, $1025. Sattım.
1: Hadi bakalım.
0: Numaran kaç? 1025.
1: Kanıtlayamam ama bence müzayedeci kendi kafasına göre artırdı. Kendime karşı teklif vermiş olabilirim ama yine de iki tane harika konteynerimiz oldu.
2: Hadi gidip neyimiz var görelim. İşte bu. Evet.
1: $25. Hoşuna gitti mi?
2: Hayır. Öyle bir nesneye dokunmak benim dinime aykırı.
1: Pekala, sana ihtiyacım yok. Rüzgar gibiyim Ton, bana bak. Şuna bak. Nasılım ha?
2: Eğer rüzgar gibi olsaydın şu anda gidiyor olurdun.
1: Pekala, bu oldukça temiz. $150 eder.
2: Çürük olup olmadığını görmek için halattan biraz kesmek istiyorum. Dostum, bunun hiç yakası yok.
1: Bu gemileri çekmek için tasarlanmış Ton. Kolayca kesememen gerekiyor zaten.
2: Gerisi güzel görünüyor. Metresi $2 olsa bu şey $10 yapar. Ah, bu da ne böyle?
1: Ne buldun?
2: Oh, aman tanrım. O ne?
1: Burası gittikçe ilginçleşiyor. 55.
3: Bunun için o kadar ödememe gerek yok.
4: Bugün sağ. sağlığınız için ne yaptınız?

0: Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir KOPTA sadece 115 lira. Ben bilirim.

0: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
1: ...13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 20.

0: vay cici.
1: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hazır değiliz biz.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ara bul.

0: Ülkemiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Eşsiz Alaska hatıramı arıyor.
9: Bu da ne? Oo, aman tanrım. Dostum.
8: Olamaz.
9: Bir tabanca.
8: Benimle dalga geçiyorsun. Bu da ne böyle?
9: Bu 50 kalibrelik Smith & Wesson. 13 namlusu var. Bu şey ayı, kutup ayısı, geyik avlamak için dostum.
8: Bu şey çılgınca.
9: Bu bilek koruyucu. Dürbünü bile var.
8: Bu gördüğüm en büyük tabanca olabilir.
9: Ve silahın olduğu yerde daha fazlası vardır değişini bilirsin. Alan.
8: Aa, 44'lük Magnum. İşte ihtiyacım olan buydu. Kirli adam her zaman der ki bu dünyadaki en güçlü tabancadır. Ama artık o şeyi gördükten sonra... Kirli adam yalan söylüyormuş.
9: Bu bir sanat eseri. Şu çizgilere bak, eğimlere bak.
8: O bir kadın değil dostum, bir tabanca. Hayır, onu öpmüş olamazsın.
9: Bu çok güzel dostum.
8: Senin sorunların var dostum. Silahlar olmasa bile kazancımız iki katı kadardı. Son, umarım yeteri kadar enerjin kalmıştır çünkü sıradaki konteyner kocaman.
9: Bu bir altın madeni olabilir.
8: O zaman Tom, bu bizim Alaska altın akınımız.
9: Şuna bak.
8: Maceracı, güzel. Güzel bir bisiklet. İyi durumda. $50 satabiliriz. Bir sürü elektronik atık var. Hem de bir sürü.
9: Yavaş dostum.
8: Seni denemek için yaptım.
9: Dostum, bir bot.
8: Bekle, ne?
9: Bir kano.
8: Eğer o bir kanoysa gerçekten, ama gerçekten eski bir kanodur. Dikkatlice çıkaralım. Ya bu ağırmış.
9: Vay canına.
8: Evet, işte bu.
9: Bu harika.
8: Bu harika bir kano. Çünkü ahşap ve kesinlikle seri üretilmemiş. Bu şekilde kano yapmak çok uzun sürer.
9: Şunun kaburgalarına bak.
8: Evet, her bir parça odundan yapılmış. Şuna bak.
9: Bu şey ne kadar eder?
8: En az $1,500 eder dostum. Bakalım başka ne bulacağız? Dostum, orada bir kano daha mı var? Senden daha hızlıyım ve çeviyim. Oh, bekle. Bu bir kano değil.
9: Nedir?
8: Büyük bir ponton.
9: Vay canına.
8: Burası çok daha ilginç bir hal aldı. Biliyor musun? Onlardan iki tane var. Dikkat et, diğerine zarar verme. Oh, çok ağır.
9: Evet.
8: Aa, bu bir deniz uçağı içinmiş. Alaska'da fazla havaalanı yok ama bir sürü göl var. Bunlar suya iniş yapmayı sağlıyor. Bunları uçağın altına ekliyorsunuz ve pilot bir anda uçağı bir tekneye dönüştürüyor.
9: Bu gerçekten harika.
8: Gerçekten ilginç. Denizaltı gibi görünüyor Tom. Limana geldiğinde bağlanman için burada kelepçe var. Bunlar dümenini kontrol ediyor. Ama buna ihtiyacı olan birini bulamazsak hiçbir işe yaramaz. Büyük Konex konteynerları satın almanın risklerinden bir tanesi, devasa boyutlarda çöplerinizin olması. Bu pontonlar için bir alıcı bulamazsak Alaska'yı sadece iki hatıralık eşya ile hatırlayacağız.
9: Ama ilk olarak tabancalara bakacağız. Ken isminde potansiyel bir alıcı bulduk. Alaska'daki en büyük özel üretim silah dükkanlarından birini işletiyor. Umarım koleksiyonunda bu iki silaha değer vardır.
10: Bana yaptıkları en güçlü iki tabancayı verdiniz. Etkilendim. Buradaki 29 model Smith & Wesson 44 kalibrelik Magnum. Bunun 50'lerin sonunda ya da 60'ların başında yapılmış olması gerek.
8: Hadi canım.
10: Bunu Kirli Adam filmlerinden hatırlıyorsunuzdur. 20 küsur yıl boyunca alabileceğiniz en güçlü tabanca bu. Ve bu da tabii ki 50 kalibrelik Smith & Wesson. Bu dünyanın en güçlü tabancası olarak bilinir. Ama bu saf bir avcılık tabancası. İnsanlar bunlarla bufalo, geyik ve bozayı avlıyorlar.
8: Bununla herkes bir ayı vurabilir.
10: Evet. Bunda saldırgan bir ayıyı indirebilecek kadar güç var.
8: Bu inanılmaz.
10: 44 magnum, 50 magnum.
8: Tanrım, bu dinozoru bile öldürür. Böyle bir silah ne kadar eder?
10: Bu silah yeni ve 1200-1300 dolar arası eder.
9: Peki ya bu? Bu ne kadar eder?
10: Biraz eskidiğini düşünürsek 1300 dolar fiyat biçebilirim.
8: İnanamıyorum, bu tabanca bunun yenisinden daha pahalı.
10: Eski Smith & Wesson'lar böyledir. Bunlar gerçekten harika silahlar. Bunlar için ne istiyorsunuz?
8: Onları 2500 dolara sana satabilirim.
10: 2500 dolar mı?
8: Evet.
10: İyi deneme. 1500 dolar veririm.
9: Ben 2000 dolar olarak düşünüyordum.
10: Zorlusunuz. İkisi için 1700 dolar.
8: Bence buradan ayrılmadan bunu nasıl ateş ettiğini görmeliyiz. 1800 dolar ve bu canavarla biz ateş edeceğiz.
10: Pekala, önce ateş edin, sonra da 1800 dolarınızı vereyim.
9: Harika.
10: Anlaştık.

0: Evet. Sıra bende.
1: İşte böyle. 1800 dolar.
2: Bu şimdiye kadar kazandığım en iyi 1800 dolardı. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hangisinin daha çok heyecan verici olduğunu bilmiyorum. 1800 dolar mı yoksa dünyadaki en güçlü tabancayla ateş etmek mi?
2: Alaska'da ülkenin hiçbir yerinde olmadığı kadar fazla deniz uçağı ve pilot var. Tom'la birlikte pontonlarımızı piyasaya çıkardığımızda Clint'in bizi araması uzun sürmedi.
3: Bunlar Edo 3430. Alaska'da oldukça popülerdirler. Bu şirket 50 yıl önce kuruldu. Deniz uçaklarının altında çoğunlukla Edo pontolar görürsünüz. Alaska'da hemen hemen her yer suyla kaplı. Ben emlak eksperiyim ve uçaklarımı uzak yerlere gitmek için kullanıyorum. Bu uçak da benim iş arabam.
2: Şirket araban, ha?
3: Evet, şirket arabam.
0: Bunlar yeni mi?
3: Artık bunlardan yapmıyorlar ama iyi kullanılmış bir ikinci elini 1000 ila 12.000 dolar arası satın alabilirsiniz. Ve bunların durumları oldukça iyi.
2: Satın almak ister misin?
3: Bence önce onları uçağa takmalı ve bir test sürüşüne çıkartıp su alıp almadıklarına bakmalıyız. Ve nasıl hissettirdiklerini
2: bunları
3: görmek
2: istiyorum. Denemek mi istiyoruz?
3: Kesinlikle.
0: Anlaştık.
2: Pekala ama ben de seninle geliyorum. Yatırımımı korumak istiyorum.
0: Tamam. Güzel. Hadi başlayalım.
2: Pekala gidelim. Clint'in ekibi birkaç saat içinde pontonları uçağa taktı ve artık kalkışa hazırız. Oo, işte bu.
3: Kule, ben kalkışa hazırım. Denemeye hazır mısın?
2: Ben hazırım.
3: Tamam. İşte gidiyoruz.
0: Evet. Para.
2: Nasıl?
3: Sol ponton biraz sallanıyor.
2: Gerçekten.
3: Bağlanmasıyla ilgili bir şey. Çok büyük bir mesele değil ama bunun dışında her şey iyi.
2: Yukarıdan çok daha güzel. İnanılmaz.
3: Bu pontolar bence oldukça iyi çalışıyor ve sanırım geri dönme zamanı geldi.
2: Korkutucu kısım burası değil mi?
3: Evet.
2: Aman sen.
3: Kule, inişe geçiyorum, izin istiyorum.
0: Evet.
3: Hoşuna gitti mi?
2: Yukarısı güzeldi ama yeri tercih ederim. Vay canına, bu harikaydı.
3: Onları sevdim, gayet iyi çalışıyorlar.
2: Sana özel bir indirim yapacağım. 5500.
3: 5500 biraz yüksek. İkinci el bir parça alıyorum ve bunun için o kadar para ödenmez. Teklifim 4500 dolar.
0: Bu biraz düşük.
2: Yardımcı pilota böyle davranılmaz ama. 5100'e ne dersin?
3: Bence bu uygun bir fiyat. Anlaştık.
2: Harika. Teşekkür ederim kaptan.
3: Teşekkür ederim.
0: Harika. Teşekkür ederim. Liman başta bizi soğuk karşıladı. Ama bize ısındığını düşünüyorum. Deniz uçağı pontonlarını 5100 dolara sattık.
2: İki devasa tabanca 1800 dolara satıldı.
0: Kano, halat ve bulduğumuz tüm diğer şeyler 3560 dolar kazandırdı.
2: İki konteynere 1725 dolar harcadık ve bulduklarımızı 10.460 dolara sattık. Bu da 8735 dolarlık kar demek. Ve kanoyu satmadan önce onunla biraz eğlendik. Değil mi Tom?
0: Lanet olsun.
2: Oluyor, biraz daha yapabilirsin. Olamaz. Tom, iyi misin? Ne dediğini anlamıyorum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Huzur değiliz biz. Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
2: Ara ara bu.

0: ettiğimiz o ruh geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Dyson Haşret Hava Temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Haşret. Kompakt, güçlü ve sessiz.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Detroit şehrinin tam merkezinde bölgedeki en büyük ve en havalı ikinci el dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Bu dükkanda müşteriler kısa sürede nakit paraya ulaşıyor.
1: Sattım.
0: Bazen de deliye dönebiliyorlar.
1: Polisler!
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İşte ikinci el kralları başlıyor.
2: Baba, kendine hiç hakim olamıyorsun.
0: Seth ve Ashley sahneye çıkıyor ve durumu kontrol altına alıyor.
2: Bunu koyacak yerimiz yok. Arka tarafta yüzlerce kutu saat kayışı duruyor.
1: Tamam, saat kayışları yüzünden şikayet etmeye bırakırsan daha az eşya alacağım.
0: Ancak dikkat çekici bir ürün dükkana geldiğinde...
3: Ne yaptığını sanıyor bu adam?
0: Les kendisine hakim olabilecek mi?
1: Ne kadar istiyorsun? Nasıl kar edeceğimi iyi biliyorum. Bu üründen kar edeceğime eminim. $500.

0: İyi günler dilerim.
1: Baksana Craig. Bunlar için yer bulabilir misin? Bizi asıl para kazandıracak eşya için biraz yer açmalıyız. Benimle dalga mı geçiyorsun? Babamın yaptığı korkunç bir alım yüzünden deponun arka kısmında şu an 40 bin adet saat kayışı var. Her yer saat kayışı dolu. Bu dağınıklıkla nasıl baş edeceğini çok merak ediyorum.
2: Günaydın.
3: Merhaba. Nasılsın?
4: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
3: Çok iyiyim.
4: Ne getirdin? Kutuda ne var?
3: Size bunu 1950 yıllarına ait bir yüzme havuzunun maketini getirdim. Gördüğün gibi oldukça eski.
4: 50'li yıllarda satış temsilcileri satacakları ürünün minyatür bir kopyasını yanlarında taşırdı. Daha önce satıcıya ait olan bir yüzme havuzu maketini hiç görmemiştim. Bu tarz eşyalar hep ilgimi çeker. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
3: Gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Ve bu parçanın 600 dolar edeceğini düşündüm. 500 dolar.
4: Düşmeye devam et. Gittikçe yaklaşıyorsun. Biraz daha inmen lazım.
3: O halde 450 dolarda anlaşalım, olur mu?
4: Makete ne kadar edeceğini dürüstçe söyleyeyim mi?
3: Lütfen.
4: Sadece 100 kağıt.
3: Ya bunu 100 dolara satamam ama.
4: 150'ye ne dersin?
3: Hayır, hayır olmaz. O kadar satamam.
4: Bence 150 dolar oldukça makul. 200 dolar o zaman.
3: 200 olsun bari.
4: Olmaz.
3: Çok düşük.
4: 200 veririm ve bana sorarsan bu fiyattan daha iyisini bulamazsın. 200 anlaştık mı?
3: 250 olsun.
4: 200.
3: Ders yapma ama biraz adil ol.
4: Adilim zaten. Normalde bu kadar bile etmez.
3: Peki.
4: Ama pek karşıma çıkan bir eşya olmadığından bunu veriyorum. 200 dolar.
3: Anlaştık. 200 dolar olsun.
4: 200 dolara anlaştığımıza sevindim.
3: Asıl teşekkür ederim. Sağ ol.
4: Şunu hemen koleksiyon ekle. Hook, beyefendi 200 dolar ver. Yüzme havuzu maketini satın aldık. Şu an çok mutluyum. Çünkü antikten iyi anlarım ve eşyaların değerini anlarım.
3: Ben de.
4: Teşekkür ederim. Anlaştığımıza sevindim. Bu eşyadan kar edeceğimi çok iyi biliyorum.
3: Harika bir alışverişti.

0: Geliyorum.
1: Nasıl gidiyor?
2: Hadi merhaba. Bakalım.
3: Biz bu yüzüğü daha iyi bir modelle değiştirmek istiyoruz. Tamam. Belki daha büyük bir yüzük olabilir.
1: Anladım. Bir bakalım. Bu çift aşık. Hanımefendinin yüzüğünü daha iyi bir modelle değiştirmek istiyor. Umarım yardım edebilirim.
2: Evet, elinizde neler var?
1: Yüzüğüne bakma şansın var mı?
2: İsterseniz acaba... çıkarabilirim. Çıkarmam
1: evet,
2: ister misiniz?
1: İyi olur. Güzel yüzük. Nasıl tamam. modelle değiştirmek istiyorsunuz?
2: Kime mesaj atıyorsun?
3: Durur musun? Önemli bir şey değil.
1: $2000 ekleme mi yapıyordunuz?
2: Tina'daki.
3: Dursana Tina kuzenim, önemli bir şey yok demiştim.
2: Kuzenin mi? 7 senedir beraberiz ve bir kez bile Tina adında birini duymadım.
3: Neden sinirleniyorsun? Tina benim kuzenim.
2: Hayır,
3: doğruyu söylüyorum.
2: Hayır kuzenim falan değil. Bu numarayı yutacağımı mı düşündün?
4: Vay canına, görünüşe göre çocuğun başı dertte.
3: Bu saçmalıkla uğraşamam.
2: Saçmalık mı? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oyun mu oynuyorsun? Ne yapacaksın ha?
4: Küçük
2: hayır
4: hanım,
2: olamam.
4: Sakin.
2: Bu adam benimle oyun oynayabileceğini sanıyor.
3: Sakinleşir misin?
2: Durum hayır olmayacak. Sakin. Çabuk buraya gel. Buraya gel.
1: Anlaşılan daha fazla yüzük bakmak istemiyorum.
2: Çocuk gibi
3: üzerinden.
2: Davranıyorsun. Resmen
4: yapmayın.
2: Çocuk gibisin.
4: Birbirinizden uzak durun.
3: Artık umurumda değilsin. Uzak dur benden.
1: Görünüşe göre çiftin ayrılma zamanı gelmiş.
2: Sus sen benden uzak dur.
4: Sakin olun.
2: Duydun mu?
4: Sakin olun. Seni mahvettim.
1: Artık yüzük alışverişine çıkmalarına gerek kalmadı. İkisi de kendi yoluna gidecek gibi görünüyor.
3: Bana vurmayı keser misin? Hey dur dedim sana.
2: Yemin ederim senden nefret ediyorum.
5: Bu nedir? Her tarafında babamın adı yazılı. Ash.
6: O da ne? Havuz maketi mi?
5: Bence babamla konuşma vaktimiz geldi.
6: Sence bunu babam mı satın aldı?
5: Eminim bu tarafta kaça satıldığı yazıyordur. $200.
6: Şaka yapıyorsun.
5: Babam nostaljik hevesi yüzünden işe yaramaz parçalar satın almasıyla ünlü.
6: Ciddi misin?
5: Geçmişte bu sorunu çözmeye çalıştık. Bir süre bu tarz eşyayı almayı kesti. O yüzden bunu görünce gözlerime inanamadım doğrusu. Onun yüzünden elimizde işe yaramaz 40 bin adet saat kayışı var. İhtiyacımız olan son şey bu gereksiz maket.
6: Yine ne yaptın?
7: Yine ne mi yaptın? Dikkat etsene.
6: Nedenmiş?
7: İçindeki şey değerli.
5: Havuz maketi mi değerli?
7: Ne kadar değerli bir parça olduğunu anlamadınız mı? Eminim anlamamışsınız.
6: Hayır, bu şey çöp.
5: Bunu sen aldın değil mi?
7: Yapmayın. Evet, onu
6: neden?
7: Ben satın aldım. Sizin anlamanızı
6: tabii biz ne kadar değerli olduğunu anlamıyoruz. Gerçekte ne kadar ettiğini anlamıyoruz senin gibi. Hiçbir şeyden anlamıyoruz gibi davranıyoruz ama biz çocuk değiliz.
7: Beni azarlamayı keser misin? Eşle ve setin dedikleri umurumda değil. Benim için önemli şey müşterinin iyi bir eşyayla dükkana girmesi ve benim onu almam. Hayatınızda bu havuz modellerini hiç duymadınız.
6: Evet duyduk.
7: Gerçekten mi? Eskiden satış temsilcilerinin bunları kullanarak satış yaptığını biliyor musunuz? Bu havuz modellerini. Bu şey en az 60 yıllık.
5: Sadece benim... sen anlarsın.
6: Yani bunu sadece sen anlarsın.
5: 1950'lerden kalma olduğunu duydun ve hemen satın alman gerekiyormuş gibi hissettin.
7: Kendim için satın almadım. Bunu antika bölümüne koyacağız ve antika bir ürün olarak satacağız.
5: Antika mı? Eski eşyanın olduğu yeri gördün mü? Satamayacağımız kadar çok ürün var ve sen hala çöp satın almaya devam ediyorsun.
7: Şaka mı yapıyorsun?
5: Hayır, bu konuyu seninle konuşmuştuk ve yine aynı şeyi yapıyorsun.
7: Ben ne yaptığımın farkındayım.
5: Baba, sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Kendine hakim olamıyorsun. Bunu koyacak yerimiz yok. Hiç arka tarafa göz attın mı? Yüzlerce kutu saat kayışı orada öylece duruyor.
7: O zaman şöyle yaparım. Bana ne yapacağımı söylemeyi kesin. Susarsanız daha az şey alırım. Bunu mu istiyorsunuz?
6: Evet. İyi bir başlangıç.
7: Sana dikkat et dedim Seth.
8: Biri bana yardımcı olabilir mi?
6: Elbette
8: lütfen.
6: Buyurun.
8: Geçen hafta gelmiştim ve burada oyuncak bir at vardı. Onu satın almak istiyorum. Param yetmediği
6: Peki,
8: için almamıştım.
6: Nerede görmüştünüz?
8: Tam şurada görmüştüm.
6: Anladım. Doğum ne zaman?
8: Doğum bir ay sonra.
6: Aa, ilk çocuğunuz mu?
8: Evet, ilk çocuğum.
6: Ne güzel.
8: İşte burada görmüştüm.
6: Geçen hafta geldim demiştiniz. O zaman size kaç para demişlerdi?
8: Geçen hafta geldiğimde bana $20 olduğunu
6: Demek
8: söylediler.
6: Demek $20 dediler.
8: Evet, sadece $10 olduğundan alamadım. Kocam evi terk etti ve maddi zorluk çekiyorum.
6: Öyle mi?
8: Evet.
6: Çalışıyor musun?
8: İş arıyorum ama bu halde kimse beni işe almıyor. Bu oyuncak atı bebeğim için almak istiyorum. Benim için anlamı çok büyük.
6: Tamam, onu anlıyorum. Ben de bir anneyim. Ve ona yardımcı olmak istiyorum. Sana nasıl yardım edebileceğimi düşüneyim. Sadece $5 vermen yeterli. $15 benim sana ve bebeğine hediyem olsun. Kabul eder misin?
8: Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir yardım yaptınız.
6: Olur mu?
8: Beni çok mutlu ettiniz, sağ olun.
6: Hadi bunu arabana taşıyalım. Ayrıca bebeğin doğduktan sonra buraya gelmeni istiyorum. Senin için bir iş ayarlamaya çalışacağım.
8: Mutlaka geleceğim.
6: Anlaştık mı?
8: Tekrardan çok teşekkür ederim.
6: Babam bu atı uzun süre önce satın aldı. O günden beri bekliyordu. $5 satmış olabilirim ama dükkandan gereksiz bir eşya gitmiş oldu böylece. Şuradaki senin araban
8: evet.
6: mı? Bagajı açmamı ister misin?
8: Ben hallederim. Tekrardan teşekkür
6: Rica
8: ederim.
6: Rica ederim. Yardımcı olabileceğin başka bir şey varsa söyle. What? Bu da ne böyle?
0: Birazdan.
7: Vay canına.
0: Les satın alma dürtüsünü.
7: 500 kağıt.
0: Uf. Kontrol altına alabilecek mi?
7: Bunlar için ne kadar istediğini söyler misin?
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
11: Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oo,
12: Türkiye. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
14: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz kuru kahveci Mehmet Efendi.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
17: Mehmet.
13: Efendim.
14: Alıştığımız tadıyla kahvemiz... Kuru kahveci Mehmet Efendi.
18: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
20: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
21: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
22: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
23: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de...

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Tekrar çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim. Yardımcı olabileceğin başka bir şey olursa söyle. Bu da ne böyle?
6: Acele et, acele et.
7: Hey!
6: Gidelim.
7: Ne yaptığını sanıyorsun?
6: Gidelim hayatım,
7: acele et. Beni dolandırmaya mı çalışıyorsun? Tamam. Bir yere gidemezsin.
8: What?
7: Ne? Ona yardım etmek istedim. Buna inanamıyorum. Bebeği doğduktan sonra iş bulacağımı bile söyledim.
9: Görünüşe bakılırsa bebek erkenden doğdu.
7: Nasıl yardımcı olabilirim?
10: Teşekkür ederim.
11: Merhaba, nasıl gidiyor?
12: Ben iyiyim, teşekkürler. Ben Chet, tanıştığımıza sevindim.
11: Tanıştığımıza memnun oldum. Bir süredir avcılıkla uğraşıyorum.
12: Evet öyle, avcılıkla ilgileniyorum.
11: Çocuklara artık bir şey almayacağıma söz vermiştim. Bu sözü tutacağımı sanmadınız değil mi? Eşli ve Seti ne düşündüğü umurumda değil. Ben bu dükkanı kendim kurdum ve nasıl kâr edileceğini çok iyi bilirim. Bu alışverişten de kârlı çıkacağım. Bir sürü şey getirmişsin. Peki bunlara ne kadar istiyorsun?
12: Hepsini satmak istiyorum. Ve toplamda... $2,500 civarı olabilir.
11: Bu rakamı vermem mümkün değil.
12: Neden? Ne kadar verirsin?
11: Dükkana bu gibi şeyler için gelen pek olmuyor. Anlayacağın, getirdiklerin çok satan şeyler değil. Sana 500 verebilirim.
12: Biraz daha çıkma şansın yok mu? Mesela 650 yapamaz mıyız?
11: O zaman şöyle yapalım. Ben hepsini için sana 575 vereyim.
12: 600'e anlaşalım. Bence olabilir.
11: 575 iyi bir rakam.
12: 600 olsun.
11: 575. Gayet iyi.
12: Peki, dediğin gibi
11: tamam,
12: olsun.
11: Anlaştık. Teşekkür ederim. Bu adamı takip eder misin? O sana yardım edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse kendime hakim olamadım. Eşli ve Seti ne düşündü umurumda değil. Saat kayışlarını satın alarak kötü bir karar vermiş olabilirim ama umurumda değil. İkinci el ürünle çalışıyorsanız risk almanız gerekiyor.
7: Merhaba.
13: Merhaba.
7: Nasılsınız?
13: İyi sayılmaz. Bir sorun yaşadığım için geldim.
7: Nedir sorun?
13: Bu saati birkaç gün önce buradan satın aldım ve şu anda saat çalışmıyor.
7: Tamam.
13: Paramı geri istiyorum çünkü saat oldukça pahalıydı.
7: Peki fişiniz yanınızda mı?
13: Hayır, değil.
7: Neden? Kayıp mı oldu?
13: Bilmiyorum.
7: Bu saati hiçbir şekilde geri almayacağım. Nasıl ödemiştiniz?
13: Nakit.
7: Tamam. Ne kadar ödemiştiniz?
13: Bu saate bir sürü para harcadım ve paramı geri istiyorum.
7: Tamam, önce şunu söylemeliyim. Ben size saygı gösteriyor, buna göre davranıyorum ve aynı
13: biraz
7: saygıyı bekliyorum.
13: Biraz sinirlerim bozuldu çünkü bu lanet saate çok para harcadım.
7: Ne kadar ödediniz?
13: Birkaç yüz dolar harcadım ve saat çalışmıyor.
7: Saat bu kutunun içinde miydi?
13: Evet.
7: Tamam. Gözleriniz bozuk mu?
13: Hayır.
7: Yani görebiliyorsunuz.
13: Evet, görebiliyorum.
7: Burada ne yazıyor?
13: Hayır, beni kandıramazsınız. Saati bir başkasıyla değiştirmiş olmalısın.
7: Saat onun söylediği markaya ait değildi.
13: Başımda dikilip durma, uzak dur. Dikilip durma dedim.
7: Bu adam bizi kandırmaya çalışıyordu. Bunu fark ettiğimiz için deliye döneceğine emindim. Bu yüzden onu dükkandan uzaklaştırmak istedim. Beni takip edin. Söylediğiniz saatin nerede olduğunu göstereceğim. Buraya gelin, buraya. Şimdi size saatin yerini göstereceğim. Bu arada böyle bir üst giyeceksiniz. Biraz daha vücut çalışmanız gerekir.
13: Sen kendini ne zannediyorsun?
7: Ne dedin sen?
13: Sana ne benim vücudumdan?
7: Demek öyle.
13: Beğenmedin mi?
7: Şimdi görürsün.
13: Çek ellerini üzerimden, dokunma bana. Bana dokunma dedim.
9: Çoğu insan benim birkaç dövüş sanatında eğitim aldığımı bilmiyor. Güvenlik gereği genellikle güç kullanmıyorum.
7: Dışarı çık.
13: Paramı almadan hiçbir yere gitmiyorum.
7: Al paranı, burada yakala.
13: Ödediğim parayı vermek zorundasınız. Lanet olsun.
7: Kimsenin bizi böyle tehdit etmesine izin veremem. Bitmiştir.
13: Gelsene.

0: Bu da ne böyle? Babamın satın aldığına eminim. Yine başa döndük. Olanlara inanamayacaksın. Babam yine bir şeyler almış.
1: Bu sefer ne aldı?
0: Aşağıda 5 ya da 6 tane doldurulmuş hayvan postu duruyor.
1: Sadece sorun yarattığının farkında mı acaba?
0: Kontrolden çıktım. Söz vermesine rağmen hala çöp almaya devam ediyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Merhaba, iyiyim. Ben Cem.
2: Ben Les. Neler getirdin bakalım?
3: Dükkandan bulduğum yılbaşı dekorasyon ürünlerini getirdim. Babam o depoda çalışıyordu. Onun sayesinde bunları buldum. O dükkanı uzun zaman önce kapattılar ve içeride böyle ürünler var. Benim almama izin verdikleri için buraya getirmeye karar verdim. Hepsi çalışır durumda.
2: Bu süsleri getirdiği mağaza bir zamanlar çok ünlüydü. Ben küçükken bile orası vardı. O zamanlar bu mağazanın önünden geçerken vitrindeki oyuncakları izlemek çok hoşuma giderdi. Bunlar için ne kadar istiyorsun?
3: Bütün hepsi için toplamda $500 istiyorum.
2: Şuraya bak. Bu bayağı zarar görmüş durumda.
3: Tek sorunu olan o. Ama genel olarak bakarsan iyi halde ve çalışıyor.
4: Onunla konuşmalıyız. Söz verdi ama hala bildiğini okuyor.
0: Ne kadar inatçı olduğunu bilirsin. Keçi gibidir.
2: Açıkçası çok fazla istiyorsun.
3: Sen de teklifini yap.
2: Sadece $50.
3: Hayır, hayır olmaz. Eğer soyulmak isteseydim aşağıda serserilerin olduğu sokağa inerdim.
2: Bu söylediğin hiç hoş değil. Çünkü orada bir sürü insan yaşıyor ve herkes kötü değil. Her gün soygun yaşanmıyor.
3: Tamam.
2: Ayrıca seni soymaya falan çalışmıyorum. Şunu bilmelisin ki bu dükkana bu gibi süsler almak için
3: Anladım.
2: Genellikle kimse gelmiyor.
3: En fazla $250 düşebilirim.
2: 250 olmaz.
0: Şimdi ne yapacağız?
4: Gidip ne yaptığına bir bakalım, sonra konuşuruz. Burası 50 bin metrekare büyüklüğünde ama babam bu şekilde gereksiz eşyaya para vermeye devam ederse 100 bin metrekarelik bir yer tutmamız gerekebilir.
2: Bunlara 250 vermeme imkan yok. 100 işini görmez mi?
3: 125'e ne dersin?
2: 100 olsun ve buradan mutlu ayrıl.
3: Tamam, 100 olsun.
2: Anlaştık, teşekkür
3: ederim. Teşekkür ederim.
2: Bana ödeyecekler.
4: Bu iki süs eşyası nereden çıktı?
2: Eski bir dükkandan geldiler ve karlı bir iş yaptılar.
4: Ne kadar harcadın?
2: $100.
0: Babam bugün bize güzel bir oyun sergiliyor. Bunları alırken ne düşündü merak ediyorum.
4: Bunun kırık olduğunu görmedin mi?
0: İkisi de kırık.
2: Size birkaç şey söylemenin zamanı geldi çocuklar. Çöp dediğiniz onca şey var ya.
0: Aldığın şeylerin satıldığını mı sanıyorsun sen?
2: Evet.
0: Dükkanı gezip aldığın şeylere bakalım. Gezelim ve aldığın satma eşyaları
4: görelim. Bir dakika bekle, bir dakika.
0: Toplamda kaç tane yazar kasa lazım?
2: 5 ve bizde sadece 3 tane.
4: Bunlar ne kadar zamandır burada duruyor?
2: Eğer bunları satmak istiyorsak insanların dikkatini çekmeliyiz.
0: Peki ya bu?
2: O güzel bir parça.
4: Neresi güzel söyler misin? Baksana her tarafı
0: burası
4: kapatıyor.
0: Burası hayvanat bahçesine benziyor. İkinci el ürünlerden çok hayvan var burada.
4: Bunca hayvanı nasıl satmayı düşünüyorsun?
2: Dükkanda herkese göre bir şeyler olmasını...
4: Yaban domuzu kafası ne alaka?
2: Bu gördüğünüz hayvanın türü oldukça değerli.
4: Eminim biri onu satın alır.
2: Bunu satın alacaktır.
4: Bunu satın alır mısınız? İstiyor musunuz?
2: İçinizden bunu almak isteyen var mı? Bu kafayı
0: kimse
2: almak isteyen
0: almaz.
2: Biri var mı? Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Birazdan ikisine güzel bir ders vereceğim. Bunu almak isteyen var mı? Bunu
5: ben
2: satıyorum.
5: Ben almak isterim.
2: Biri almak istiyor. Hadi yanına gidip anlaşalım. Ne kadar iyi durumda olduğunu görüyorsun. Gerçekten mükemmel
5: buraya
2: durumda.
5: Buraya geldiğimde bakmıştım.
2: Tamam.
5: Alırsam şöminenin üzerine koymayı düşünüyorum.
2: Adamın hayvan baskılı bir tişört giydiğini görünce doğru müşteriyi bulduğumdan emin oldum. Tamam. Seninle kim ilgileniyordu?
5: Ben de ilgileniyordum.
2: Peki bunun için ne kadar vermeni istedin
5: senden?
2: Benden
5: $500 vermemi
2: istedim. Mükemmel.
5: Ama bu fiyat benim için biraz fazla.
2: Tamam. Sen ne kadar verebilirsin?
5: Ben 150 veririm.
2: Hayatta olmaz, hayatta olmaz.
5: Tamam, en düşük fiyatın nedir söyle.
2: Hemen almayı düşünüyor musun?
5: Evet.
2: Hemen alacağın için fiyatı senin için biraz düşürebilirim. Neden biliyor musun? Aslında bunun değeri $500 aşağı değil ama yine de sana 300'e vereceğim. Sırf şunlara ders vermek için.
5: 250 olsun.
2: $300 alırsın.
5: Hayır, 250 olsun.
2: Olmaz. Sana son bir şey söyleyeyim.
5: 275 olmaz mı peki?
2: 290 ve alıp gidersin.
5: Olmaz, vazgeçmek zorundayım.
2: Peki sen bilirsin, üzgünüm. Son dediğim fiyat iyiydi ama. Normalde bunu $440 satıyorum.
5: Tamam,
2: 290 olur mu? Anlaştığımıza sevindim. Teşekkürler. Bana yardım eder misiniz? Bu adama bir çek yazar mısınız? İyi pazarlık oldu.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi ikiniz
6: onu
2: buraya
6: gelin.
2: Gördünüz değil mi?
6: Hayır,
2: işte
6: öyleydi. Satış
0: evet yapalım. Şanslısın.
2: Hiç de şans eseri falan değildi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işi uzun süredir yapıyorum ve bunda çok iyiyim. İnsanlarla
0: öyle
2: pazarlık
0: mi?
2: Yapmasını
6: her
2: şeyden ve satış
6: arka tarafta öylece
2: bilirim.
6: Bekleyen 40 bin saat kayışı ne o zaman?
2: Onlardan teker teker kurtulacağım.
0: Tabii ki sen hepsini satabilirsin. Teker teker satarsın artık değil mi?
2: Siz kendi işinize bakın. Ben her şeyi kontrol altına alırım. Yardımınıza hiç ihtiyacım yok. Gerekirse onlar satarım. Hepsini satacağım, göreceksiniz.
0: Bir tanesini satsan yeter.
2: Benimle uğraşmayın. Beni rahat bırakın.

pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. Dünya kupasındayız.

24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
0: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Detroit'te 8 mil caddesinin tam ortasında şehrin en büyük ve en pis rehinci dükkanı bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit buldukları yerdir.
1: Sattım.
0: Ama bazen akıllarını kaybederler.
1: Polis şerf!
0: Neler yaşayacağınıza...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el krallarında bu hafta.
2: 40 bin saat kayışını satabilecek misin gerçekten?
1: Demek öyle. Sıkıldım artık ben bunu duymaktan. Hepsinden kurtulacağım.
0: Les, bir zararı kurtarmak için...
1: Saat kordonlarım var. Tanesi $2.
0: Bir görev üstleniyor.
1: Buyurun, buyurun.
3: Saat kordonları $2. Kordonlar $2, $2.
0: Acaba bu görev imkansız bir görev mi?
2: Arkada 40 bin adet var. Hedefim 1000 adetti ama 25 tane sattın.
1: 25 adet.
4: Torununun torununun torunu olunca satılmış olurlar. Öyle değil mi?
5: Amerikan kuyumculuk yardım edebilir miyim?
1: Nasılsın bugün? Ne arıyor bunlar burada?
2: Bunlar satacağını söylediğin şeyler.
1: Evet, kurtulacağım bunlardan.
2: Anlamıyor musun? Bunlar arkadaki 40 bin adet saat kayışını temsil ediyor. Ayrıca...
1: Tamam, duy o zaman. Bu tip şeyleri satmak sıkıntı değildir.
2: Babam 1,5 ay kadar önce korkunç bir iş yaptı. Pahalı bir saat sattı ve ödeme olarak saat kayışı aldı. Kayışlardan kurtulamıyoruz. Dükkan $40,000 zararda. Bunlar 40 bin saat kayışından geriye kalanlar. Toplam 128 koli.
1: Demek öyle. Sıkıldım artık ben bunu duymaktan. Hepsinden kurtulacağım. Sırf sizi susturmak için 1000 tanesini bugün satacağım.
4: Öyle mi?
1: Tamam mı?
2: Satmanı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bunlara bakmaktan sıkıldım.
1: Ama sattığımda bir daha bu konuyu hiç duymayacağım.
2: Anlaştık baba, ama satamazsam bu konuyu asla kapatmayacağım.
1: Ben bunları eski usul satacağım. İzleyin.
4: Eski usul mü?
1: Bana bakın. Siz işinizin başına dönün.
2: Eski usul.
4: Tabii.
6: Merhaba Detroit.
7: Gerçek erkekler pembe giyer. Gerçek erkekler.
8: Ben kız arkadaşımın taksit ödemesini yapmak için gelmiştim.
4: Neyin taksitiydi? Senetli satış mı?
8: Evet. Kız arkadaşımın adı Banita.
4: En son ne zaman ödeme yaptı?
8: Ben hiç bilmiyorum. Sadece buraya gelip ödeme yapmamı söyledi.
4: Tamam.
8: O yüzden bilmiyorum.
4: Tamam.
8: Ve acele edebilirse gerçekten çok iyi olur.
4: Elbette. Acele ederim.
8: Ama çıklatma şart değildir.
4: Sadece seni taklit
8: tamam
4: ettim.
8: Tamam ama o kadar abartma. Sen bunun arkasındasın.
4: Öyle mi? Peki.
8: Tamam. Akşama kadar seni bekleyemem.
4: Tamam. Arkadaşının ismi neydi?
8: Banita.
4: Peki. B-A.
8: Bodur'un B'si. Nesini anlamadın acaba, merak ettim. Ahman A'sı. Ve na.
4: B-A na mı?
8: Evet, na.
4: Na ne?
8: Na. Sen eğer acele etmezsen ben sinirleneceğim biraz daha. Na.
4: Yani B-A-N-A. Kayıtlarda Banita diye bir isim yok ne yazık ki.
8: Sen Banita yazamıyor musun?
4: Sıkıldım yazmayı, bilir misiniz? Neden suratını camıma yapıştırıyorsun
8: Çünkü
4: sen?
8: Çünkü çabuk olman gerekiyor.
4: Çek şu suratını camımdan.
8: Hayır,
4: hadi.
8: Hiçbir yere gitmem. Acele et. Neredesin? Hey, sen niye içeride değilsin?
4: İşim bitti.
8: Ne demek işin bitti? Bak, senin işin bitemez.
4: İşim bitti, güle
8: Hayır,
4: güle.
8: Senin işin bitemez. Gitmem. Nereye götürüyorsun
4: Gitme
8: beni?
4: Gitme vaktim.
8: Ben buraya taksitimi ödemeye geldim. Sen Banita bile yazamıyorsun.
4: Bayım, kız arkadaşının adını heceleyemiyorsan sana nasıl yardım edeyim?
8: Banita. O kadar.

0: Babici, sana bir iş vereceğim.
1: Olur.
0: Gelsene. Bu ihtiyar kurdun yeni numaraları vardır.
2: Saat kordonu $2.
0: İşte eski usul budur. Bobby Jay bu iş için en mükemmel elemandır.
2: Aa, hayır. İyi ki esnek biriyim. Saat kordonları $2. Kordonlar $2. Sudan ucu saat kordonları $2. Saat kordonu $2. Burada işe giren insan karşısına ne görev çıkacağını hiç bilemez. Mücevher satıyordum. Ama şimdi sokakta saat kordonu satıyorum. Kordonlar $2.
3: Hayır.
2: Vereyim mi? İnsanlar bu görüntüyü hep görür. Ama genelde uzun paltolu biri vardır ve paltoyu açınca üstünde sadece saati olur. Hiç bilemezsiniz. Saat kordonları $2. Yepyeni bir kordon ister misiniz?
4: $2 mı?
2: Buyurun, sudan ucuz $2.
4: Evet evet, sudan ucuz.
2: Bu tabela olmasaydı haberiniz olmayacaktı.
5: Şaka mı bu?
6: Bilmiyorum.
5: Babam ne yapıyor?
0: Ne almak istersiniz?
4: Bir şey rehin bırakıp saat kordonu alabilir miyim?
0: Tabii ki verebiliriz. Ne bırakıyorsunuz? Kaç para istiyorsunuz?
4: $40 falan istiyorum.
0: $20 olur mu?
4: $30 olur mu?
0: $20 ve size $2'dan saat kordonu vereceğim. $18 alacaksınız. $20 ister misiniz?
4: Evet.
0: Harika, buyurun. Bu adama örnek alın. Teşekkür ederiz. Biri gitti, 999 kaldı. Hiç şüphem yok. Hepsinden kurtulacağız. Sorun yok.
7: 1000 tane saat kayışı böyle mi satılır gerçekten?
0: Ne yaptığımı bilmediğimi mi sanıyorsun?
5: Baba, Bobby J'yi dışarı yollayıp daha çok zaman ve para kaybediyorsun. Onu burada satışta kullanabiliriz bence.
0: Ona burada ihtiyacım yok. Saat kordonu sat. $20 ister misiniz?
4: Evet.
0: Harika, buyurun. Bu adama örnek alın. Teşekkür ederiz. Biri gitti, 999 kaldı. Hiç şüphem yok. Hepsinden kurtulacağız. Sorun yok.
7: 1000 tane saat kayışı böyle mi satılır gerçekten?
0: Ne yaptığımı bilmedin mi?

0: değil. Ben bugün 1000 adet kordon satacağım. Dırdırınızı dinleyemem.
1: Peki sat.
2: Az sonra.
3: Bu işi ne zaman ciddiye almaya başlayacaksın baba?
2: Lezzete ders veriyor.
0: Profesyoneller nasıl çalışır göstereyim mi? Al şu kutuyu peşimden gel.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Çekiyorum.
10: Evet.
11: Harika.
10: Nasıl oldu?
11: Nasıl?
10: Bakalım.
11: Hemen.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
12: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Hakan abi.
14: Arda, senin ne işin var burada?
13: Abi benim rüyamdayız.
14: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
15: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
13: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
16: Vay vay vay. Çocuklar.
15: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
16: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
17: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kordonlar 2 dolar.
0: Çocuklarımla bugün 1000 tane saat kordonu satacağım diye anlaşma yaptım. Bobby J bir tabelayla sokakta yürüyor. Ben içeride kalabalıkla ilgileniyorum ve kordonları eriteceğim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Ben buradaki motorlu testerelere bakıyordum.
0: Elimde mevcut.
8: İki tane de indirim yapabilir misiniz?
0: Yaparım tabii. Gelin. Evet. Size indirim yapayım. İkisi $250.

0: Köşede duran o çivi tabancası kaç para?
1: Hangisi? Kaç tane istiyorsunuz?
0: En az 4.
2: 4-5.
1: 4-5 çivi tabancası, hepsini aynı kutuya koyarım. Tanesi $50.
0: Mantıklı fiyat.
1: Başka ne lazım?
2: Golf sopası.
0: Evet, birkaç golf sopası şart.
1: Golf sopası mı lazım? Hemen golf sopası vereyim size, buyurun. Golf ustam geldi. Levyemiz de var içinde.
2: Hepsi ne kadar?
1: $125, levye dahil.
0: Çok iyi fiyat bence.
1: Ben büyük satışlar yapmayı severim ama bugüne kadar hiç kimse bu kadar acayip şeyler satın almadı benden. Bunlar ne için lazım?
0: Ev savunması için.
1: Ne?
0: Zombi kıyameti geliyor.
1: Ev savunması için mi?
0: Zombi kıyameti dedim.
1: Anlamadım.
0: Zombi kıyameti geliyor dedim.
1: Zombi kıyameti mi geliyor?
2: Evet, geliyor. Ben adam gibi eminim.
0: Evet.
2: Bütün emareler ortada. Hava değişiyor. Gökten meteorlar düşüyor.
1: Zombi kıyametine inandığımı söyleyemem ama önemli değil. Mal aldıkları sürece her dilinin bir her tür saçmalığını dinlerim. Elimde başka bir şey daha var. Bir fener. Olur da gece gelirler. Zombiler gündüz çıkar mı?
0: Gece gündüz.
1: Tamam. Size hepsini vereyim. Hepsi dahil iki testere, 4 çivi tabancası, golf sopaları ve levye. Hepsi $800. Ayrıca saat kordon. Tanesi $2. Kaç tane vereyim?
2: 4 tane.
1: 4 tane. Toplam $808. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Teşekkür ederim. Elemanlar hepsini hazırlayacak.
2: Bugün çok iyi zombi malzemeleri aldık.
0: Motorlu testere aldık. Birkaç çivi tabancası aldık. Zombilerin kellesini kesip onları yere çevireceğiz. Böylece hayatta kalacağız.
3: Kayışlar peynir ekmek gibi gidiyor galiba.
1: Mal satsana.
3: Şu stoku erit de.
1: Sıktın artık.
4: Bunlar profesyonel fotoğraf gereçleri.
1: Ben saat kordonu satıyorum. İki tanesi $4. Bu kordonlardan size 2 tane vereyim. Üstüne $496 vereyim.
4: Kabul değil.
1: Anlaştık. Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Buna mı eski usul teknik diyor? Ben buna her müşteriye mal ittirmek derim.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Biriyle yollasana şu motorun anahtarını.
3: Babam $2 saat kayışları için uğraşırken ben biraz gerçek para kazanayım.
5: Kaç beygir bu?
3: Çok. Motoru 600 cc. Daha bugün satışa çıktı.
5: Kaç para istiyorsun?
3: $2,500.
5: Bir tur atayım, anahtarı versene. Marş basıyor mu bakayım?
3: Burada marşa basmam ama istersen dışarı çıkaralım.
5: Kötü çalışsa da önemli değil. Yolda bir tur atmama izin verir misin? Yola çıkarmak istiyorum.
3: Tabii, olur. İstediğin yere gidebilirsin ama kapora ödersen.
5: Yola çıkmama izin vermez misin? Motor sürmeyi iyi biliyorum ben.
3: Kapora bırak.
5: Hayır, bırakmam. Sadece yolda sürmek istiyorum. Beğenirsem alırım.
6: Bırak tur atsın.
3: Bu adam kim?
5: O benim köpeğim.
3: Köpeğin mi?
5: Köpeğim. Senin ısıran köpeğin varsa benim de ısıran köpeğim var. Biri getirsin bana şu anahtarı.
6: Anahtarı versene.
3: Anahtar falan vermem.
5: Madem anahtar vermiyorsun, o zaman
3: olmaz.
5: Ben de kendim çıkarırım
3: dışarı. Onu sehpadan indirirsen...
5: Ne olur, beni durdurur musun?
3: Byron.
5: Tamam, bak, köpeğini çek. Hadi köpek, ben motoru çıkarayım, sen şunu durdur.
7: Hemen in
5: hadi,
7: o motorda.
5: Benim de adamım
7: ona
5: var.
7: Karışma.
5: Benim de adamım var. Dokunma bana,
7: sana.
5: Dokunma. Dokunma dedim.
7: Hemen
5: çek
7: ona.
5: Elini, dokunma.
7: O motordan in dedim sana.
5: Dokunma.
7: Sen karışma.
5: Dokunma.
7: Tamam mı? Sakın karışayım demem.
5: Sen bana bunu
7: sen
5: yapamazsın.
7: Sen de kes sesini artık.
5: Hesabını sorarım sana, tamam mı?
7: Zor da göreyim. Hadi çıkın
5: bana
7: dışarı.
5: Bana bunu yapamazsın.
7: Defol.
5: Hesabını
7: hadi,
5: sorarım
7: yürü,
5: sana.
7: Yürü.
5: Yapamazsın.
7: İyi günler bayan.
5: Hadi, hadi, hadi, hadi. Geldik. Tamam. Bunu yapamazsın.
7: Hadi çıkın
5: hayır.
7: Dışarı.
5: Hayır tamam. Yapamazsın.
7: Size dışarı
5: çek
7: çıkın
5: elini.
7: Dedim. Dur. Çekin dışarı. Defol.
6: Geri çek.
5: Hadi çek
7: çık
5: elini.
7: Dışarı. Bana köpek diye hitap etmeyecekti. Dışarı hemen. Sağlam avladım ve sağlam ısırdım sanırım. Çünkü ikisini de kapı dışarı ettim. Tereyağı gibi ezdim. İyi günler kızlar.
5: Canın cehenneme.
1: Saat kordon ister misiniz? Buyurun. Kordonla beraber $3. Teşekkür ederim.
8: Bütün ölçülere uyar mı?
1: Bütün ölçülere uyar. 3 tanesi $5. Size tanesi $1. İki tane mi? Tamam. $2. Birkaç tane saat kordonu sattım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama yeterince hızlı satamıyorum. $1 veririm.
2: Japon pazarında iki tanesi $1 bunların.
1: Bugün 1000 tane saat kordonu satmak istiyorum. Yapabileceğim her şeyi yapmalıyım. Simon, ben Les. Nasılsın? Evet, epeydir görüşmedik ama elimde ilgini çekecek bir şey var.
9: Merhaba.
0: Nasılsınız?
9: İyiyim, siz?
0: Ben Derek.
9: Ben de Ashley.
0: Memnun oldum.
9: Ben de. Nasıl yardımcı olabilirim size?
0: Acaba siz böyle bir şeyle ilgilenir miydiniz?
9: Bu...
0: 19. yüzyıldan kalma bir kanatma aleti.
9: Kanatma mı?
0: Bir komşunun bodrumunda buldum onu.
9: Nedir bu?
0: 1800'lerde berberler doktor gibiydi. Yaptıkları işlerden biri kan akıtmaktı. Bu alet onun içinmiş.
9: Kan akıtmak mı?
0: Evet. Kan akıtmak sağlığın anahtarıdır sanırlardı. Her şey için kan akıtırlardı. Baş ağrısından tutun farklı kanser türlerine kadar. Böylece buradan tutup tetiği çekiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Tetiği çekiyorsun dememeliydim.
9: Çok korktum. O aletin içinden ne çıkacak bilmiyorum.
0: Güvenlidir, yemin ederim.
9: Kalp krizi geçiriyordum. Beni korkuttuğun için intikam alabilirim senden.
0: Yanlış kelime seçtim.
9: Ne istiyorum biliyor musun? Elime makas alıp o sakalını kesmek istiyorum şu anda.
0: Öyle mi?
9: Evet, onu yapmak istiyorum. Çünkü beni korkuttun. Ben de seni korkutacağım.
0: Kabul ediyorum.
9: Keseyim mi?
0: Eğer istiyorsan.
9: Gerçekten kesebilir miyim?
0: Kesebilirsin.
9: Sen ciddi misin? Sakalını kesebilir miyim?
0: Kesebilirsin.
9: Kestim.
0: Ay vay vay. Nasıl oldu?
3: Güzel.
0: Güzel mi?
3: Çok güzel.
9: Sakalın yarısını kestim. Tamamdır, artık iş yapabiliriz. İntikam çok kötü değil mi?
0: Evet, harika. Ödeştik sanırım. Berabere.
9: Kaç para istiyorsun buna?
0: $450 düşünüyorum.
9: Bunu benden kim alır?
0: Berber eşyaları koleksiyoncusu alır.
9: Jiletler çok paslı. $30.
0: $30 mı? Düşündüğüm rakamdan biraz düşük. Ben aslında $225 isterim.
9: Devam et. En son kaçı olur?
0: $150.
9: Demek $150.
0: En az o kadar eder. Sakalım yarısı artı $50.
9: Sen istedin.
0: Tamam.
9: Seninle iş yapmak güzeldi.
0: Açıkçası sakalımı kesmene izin verirsem daha iyi fiyat verir sandım ama zaten bedavaya gelmişti. $50 hiç yoktan iyidir.
9: Elimi yıkayayım.
2: Saat kordonları $2, $2. Hayır mı? Kordon isteyen var mı? Bugün akşam olmayacak.
10: Hey!
2: Hey!
10: Al sana!
2: Oh. Ben hedef tahtası değilim, hödük!
3: Kent... Kayışlar ne alemde?
1: Gayet iyi.
3: Kaç tane sattın?
1: Şu ana kadar 25 tane sattım.
3: Arkada 40.000 tane var. Hedefin 1000 adetti ama 25 tane sattın.
1: 25 tane.
3: Bu işi ne zaman ciddiye almaya başlayacaksın baba? Ne zaman arkaya gitsem binlerce saat kordonu görüyorum.
1: Çünkü adam $40,000 saatin parasını saat kordonuyla ödedi. Bunu ciddiye almıyor muyum sanıyorsun?
3: Bence bunu şaka sanıyorsun.
1: Profesyoneller nasıl çalışır göstereyim sana. Al şu kutuyu, peşimden gel. Bu kutuyu alacaksın. Ön tarafa getir. Nasıl satılır göstereyim.
3: Eğlence çıktı.
1: Tabii, seyret beni. Benim satıcılığımı sorgulama. Hiç şüphem yok. Her birini satacağım. $2 saat kordonum var. Yok mu isteyen? Binlerce var. Erkek ve kadın için tanesi $2. Hanımefendi vereyim mi? Hanımefendi, yakışıklı, sen ister misin? Delikanlı, annene saat kordonu alsana. Hey, nereye kaçıyorsun?
3: Senden kaçıyorlar. İnsanları korkutuyorsun.
1: Saat kordonu, tanesi $2.
10: $1 olur mu?
1: $1, tamam olur. Al, heset. Getir kutuyu. Bir tane daha sattım. Evet, saat kordonu $1, buyurun. Kısa bir süre için tanesi $1. Buyurun, buyurun. Bir tane daha. Sen de ister misin? Ne renk? Mükemmel. Siyah olur mu? Al bakalım.
3: Bu eski usul işte. Al sana
1: buyurun,
3: eski usul.
1: Buyurun. Saat kordonu isteyen gelsin. Buyurun. Kim sırada?
11: Ben.
1: $4'a 5 tane al bakalım. Bu fiyata hiçbir yerde yok. Saat kordonu 5 adet. Buyurun. Hey, bir kişi daha arıyor. Buyurun. Saat kordonu. İnsanlar ceplerindeki parayı yıldırım gibi çıkardılar. Al bakalım. Al bakalım. Al hadi. Parayı kim verirse versin. Versin yeter. Para her taraftan geliyor. Demedim mi ben? Bu iş böyle yapılır. 5 adet size. 6 adet. 1, 2, 3, 4 adet.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşuna gitti mi? Eski
3: baba,
1: usul satıcılık budur.
3: Parayı sayıyorum. $40.
1: Harika. $40 kar demek.
3: Kar mı?
1: Evet.
3: Kar mı diyorsun sen buna?
1: Diyorum, gördün, $40'lık sattım.
3: Harika. Hani 1000 adet satacaktın?
1: Eski usul satıcılık
3: budur. Elimde sadece $40 var.
1: 2 dakikada artar o para.
9: Ne yapıyorsunuz siz?
3: Dışarıda katliam yaptık.
9: Kaç tane sattınız peki?
3: Tanesini $1'dan verdik ve $40 aldık. Hesabı sen
1: gördün mü? Ne kadar güzel.
9: O zaman torununun torununun torunu olunca satılmış olurlar. Öyle değil mi?
1: Sahi mi? Öyle mi diyorsun?
3: Hayır. Bence o zaman bile satılmazlar. Bugün 1000 tane satacaksın sanıyordum baba.
1: Ne yaptığımı bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Piyasada adam tanımıyor muyum? Bağlantılarım yok mu? Öyle olsun. Buna bakın. Okuyun ve alayım. Bu bir sipariş. Tanesi $1.5'dan 39.500 adet saat kordonu istiyorlar. Yaklaşık $20.000 kar. Satıcılık budur.
9: Kime sattın?
1: Bir toptancıya.
3: Teslimat ne zaman?
1: Yarın. Bu saat kordonlarından kurtulamayacağımı sandılar. Kontrol hep bendedir. Eşli ve set anlayacaklar. Babanızı sorgulamayın.
9: Tebrik ederim baba.
3: Ben buna zarardan dönmek derim.
1: Bu patron olmak ve ne yaptığını bilmektir.
9: Kendini kurtardın.
1: Saat kordonu ister misin?
9: Yeter, sıktın artık.
2: Saat kordonları $2. Kordonlar $2.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QM'ye geçenlere gelsin.
14: 2, 3, 4.
15: Geçer. Geçer Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayça, Sinan, Yasemin, herkesler geçer. Geçer
16: Sıla.
15: Herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
17: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
15: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
20: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
21: Hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
22: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Yakıt alacağız yine, yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler buraya acil para için geliyor.
1: Sattım.
0: Bazen kendilerini kaybediyorlar.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Hepsi birazdan ikinci el krallarında.
2: Bahse var mısın?
3: Güzel.
0: Bahisten kaçmayız.
3: $800 satar mısın?
2: Alacak.
1: Almayacak.
2: Baksana.
1: O koltuklara para saymasına imkan yok.
4: Gelsene.
0: Buralarda aksiyon eksik olmaz.
4: Oo, korktunuz mu?
2: Böyle.

0: Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, siz?
1: Ben de iyiyim. Büyük annemin kolyesi için buraya geldim. Bu kolye aile yadigarı. Bunu ne kadar verirsiniz öğrenebilir miyim?
2: Tabii.
1: Çok değerli.
2: Altındaki rakam ne?
1: En az 2000 dolar.
2: 2000 dolar? Hı-hı. Parayı ne yapacaksın?
1: Cep harçlığı.
2: Sorun şu ki kolye sahte.
1: Ne demek sahte?
2: Altın değil, bak. Boya veriyor.
1: Hayır. Sadece kirli. Eminim kuyumcunuz temizleyebilir.
2: Temizleyemez çünkü bu bakır.
1: Hayır, değil.
2: Bakır.
1: Bu kolye çok değerli.
2: Baktım.
1: Baksana.
2: Baktım.
1: Bence bakabilir miyim?
2: Tabii.
1: Senin aletinden bakacağım.
2: Al bakalım. Şu kısım bakır.
1: Bakır değil.
2: Öyle.
1: Mücevherden anlar mısın?
2: Evet.
1: Emin misin? Ben mücevherimi tanırım.
2: Öyle mi?
1: Öyle.
2: Bu alete ne denir?
1: Büyüteç. Ne peki?
2: Kuyumcu merceği.
1: Ne?
2: Kuyumcu merceği.
1: Hiç sanmıyorum. Bence başka bir şey.
2: İster inan, ister inanma.
1: Tamam.
2: İyi mücevheri tanırım.
1: Paraya ihtiyacım var dostum. Bana ne verebilirsin?
2: Sana bir şey veremem.
1: Şaka mı bu?
2: Hayır.
1: Şaka ediyorsun.
2: Hayır.
1: Şaka ediyorsun.
2: Ciddiyim.
1: Ne para ne kredi. Hiçbir şey vermiyorsun yani.
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey mi?
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey mi?
2: Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey mi?
2: Hiçbir şey.
1: Hiç mi?
2: Hiç.
1: Buradan parasız ayrılmam. Bana yardım edecek birini bul.
2: O sana birini bulacak.
1: Bir dakika. Hata ediyorsunuz. Sen mücevherin iyisinden anlamıyorsun.
3: Anlıyor, anlıyor.
1: Bir halt bildiği yok.
2: Mücevherden anlamıyormuşum.
1: Hiçbir şey bilmiyorsun.
0: Sıradaki lütfen.
3: Detroit'te işler böyle yürür.
4: O nedir?
3: Para kaynağınız.
4: Nasılsın?
3: İyiyim.
4: Emin misin? Para kostümü giymişsin. Neden?
3: Bunu satmaya çalışıyorum.
0: Neden?
3: Bir iş için satın almıştım. Ama pek başarılı olamadım doğrusu. Durum bu.
2: Ah dostum. Vay canına.
4: Beğendin mi?
2: Bu şey harika.
4: Neresi harika? Peki bunu nereden buldun?
3: Bir bahçe satışında gördüm ve hemen satın aldım.
2: Ne kadar aldın?
3: 150 dolar.
4: Peki ne kadara satarsın?
3: 2000 olabilir.
0: 2000 dolar mı?
3: 2000
0: Sen
3: dolar.
0: Sen aklını mı kaçırdın?
3: Yenileri 45-50 bin dolar ediyor.
4: Aslında kalitesi iyi. Eğer onu doğru fiyata satın alabilirsem sonra satması kolay olur. Ashley bu fikre karşı olduğu için açıkçası onu şimdi daha çok istiyorum. 150 dolara ne dersin?
3: 250 olmaz mı?
0: Hayatta olmaz.
3: Biraz kar yapmalıyım.
0: 155 dolar nasıl?
3: 175 dolarda buluşalım.
4: Hayır, 155 iyidir.
3: 155 mi?
2: Hadi el sıkışalım.
0: Hadi.
3: Tamam, sıkışalım.
0: Güzel, anlaştık.
4: Bunu Bobby J'ye giydirirsek belki daha fazla satış yapar.
2: Neden sen giymiyorsun?
4: Ya da sen.
0: Hayır. Yazı tura atalım mı?
4: Bana uyar.
0: Bobby, parayı getir.
4: Kaybeden kostümü giyip bütün mağazayı dolaşacak. Hadi şunu yapalım, hadi yapalım, hadi. Tura bebeğim. Tura bebeğim.
0: Hadi ama.
4: Giysene. Çabuk ol, önce kollar.
0: Klostrofobim var.
4: Hadi. Dükkanı turla. Tasarruf edin. Hadi git.
0: Tasarruf edin. Tasarruf edin. Merhaba. Hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Şuna bakar
0: Tasarruf
4: mısın?
0: Edin. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Seth bunun bedelini ödeyecek. Tasarruf edin.
5: Reddedemeyeceğim bir teklif.
6: Lanet olsun.
2: Dostum.
6: Aa, hayır.
2: Dostum, yardım edebilir miyim?
6: Hayır.
2: Kırdın mı?
6: Hayır, kırmadım.
2: Düşürdüğünü gördüm.
6: Hayır.
2: Seni gördüm dostum.
6: Yanılıyorsun dostum.
2: Sen düşürmedin mi?
6: Asla.
2: Tamam. Nasıl düştü o zaman?
6: Ne bileyim, yapıştırın düşmesin.
2: Ne demek yapıştırın?
7: Sorun nedir? Neler oluyor?
2: Sorun şurada.
6: Lanet olsun. Ben şurada kanepeye bakıyordum. Sonra bir adam geldi ve lambayı yere düşürdü. Ben de iyilik olsun diye kaldırdım. İşletmenize saygı duyuyorum ama adamınız da beni suçluyor.
2: Yalan söylüyor. Sen kırmadıysan kim kırdı peki?
6: Ah. Ne bileyim kim kırdı?
8: Devirdiğini gördüm dostum.
6: Ah, lanet olsun.
2: O adam bir lamba kırdı. O zaman parasını ödemeli.
7: Onu satın alacak mısın?
6: Hayır, o kırık
2: üstünde
6: bir kere.
2: Üstünde para var mı?
6: O lamba için 5 kuruş
7: vereceksin.
6: Vermem. Bak, ben gerçek bir deliyim.
2: Ne
6: beni
2: kadar
6: zorlamayın.
2: Bilsin?
6: Hem
2: ne
6: de
2: yaparsın?
6: Çok. Her şeyi.
2: Ne gibi?
6: Yavaş ol ihtiyar, beni kızdırma sakın.
7: Adam aklını kaçırmış gibiydi.
6: Hey, ne oluyor be?
7: Benim de sabrımın bir sınırı var sonuçta. Onu dışarı çıkartın. Byron, onu dışarı at.
2: Dışarı. Hadi dışarı. Yardıma ihtiyacı vardı.
6: Hadi gel, sana meydan okuyorum, hadi.
2: Ben de yardım ettim. Kapıyı gösterdim.
8: Vuracak mı?
7: Byron.
2: Sakin olun. Adam tişörtünü çıkardığı anda bir sorun olduğunu anladım.
6: Gelsene.
7: Bu ne böyle?
6: Evet.
8: Bu ne böyle? Şaka gibi.
6: Ne oldu, gelsenize?
8: Kimse ne yapacağını bilmiyordu.
6: Hey!
2: Saat kordonu ister misin?
8: Byron o adamı dövmekten vazgeçti. Ne yapsın? Gitmesine izin verdi. Aman tanrım. Şuraya bak.
2: Listen, müşterileri ortalıkta
6: koştunuz mu?
2: Çıplak bir adam görmeyi beklemiyordu. İnanması çok güçtü. Sanırım lambayı alacak parası yok. O adamın birkaç tahtası eksikti.
9: Ne haber Detroit?
7: Nasılsın?
10: İyiyim, sen?
7: İyiyim. Bu adam babamın sürekli müşterisi. Her zaman Detroit'ten tarihi parçalar getirir. Ne getirdin?
10: 30'ların başıyla 50'lerin sonundan hareketli porselen at. 20 küsur yıl önce babam bana verdi.
7: Tamam. Kaça satarsın?
10: $3,000 olabilir.
7: Böyle eşsiz bir tabelaya sık rastlamayız. Porselenin bazı yerleri aşınmıştı. Belki $1,000'ın üstünde etmez ama kesinlikle değerli bir parça. Evet, havalı bir şey ama istediğin meblağ bu şey için biraz fazla gibi.
10: Ne kadar verebilirsin?
7: Hemen şimdi $700 veririm.
10: Bunu kabul edemem. $1,800.
7: $800. Nakit vereceğim.
10: O kadarı satamam.
7: O zaman geldiğin için sağ ol. Üzgünüm dostum. $1,000.
10: Devam mı?
7: Hadi Don, kabul et.
10: $1,700.
7: Hayır. $1,000. 10 tane yüzlük banknot.
10: Evet, hayır, yapamam. Yine de teşekkür ederim.
7: Sorun değil.
0: O adam babamın en iyi müşterilerinden biri. Babam onu asla eli boş göndermezdi ama kardeşim bunu yaptı. Bu da neydi?
7: Ne neydi?
0: Son teklifin.
7: Ben 1000 doların üstüne çıktım mı hiç? Ne? Ne?
0: Babam daha fazla teklif ederdi.
7: Yok artık.
0: Yok artık.
7: Hayır etmezdi.
0: Babam antika eşya için her zaman daha fazla para verir. Kardeşimle bahse girersem kazanırım ve ondan intikamımı alırım. Eminim o adam tekrar gelirse babam 1300 dolar teklif ederdi. Ne diyorsun?
7: Buna imkan yok.
0: Peki 100 dolara bahse var mısın kardeşim? Ne dersin?
7: Varım.
0: Güzel, anlaştık. Güzel.
7: Adamı geri getir.
0: Ben kazanacağım.
7: Göreceğiz.
9: Bunların karşılığında ne istiyorsun?
0: Merhaba Dan. Ben ikinci el dükkanından Ashley. Nasılsın? Sete gösterdiğin tabela vardı ya. Onu tekrar getirebilir misin? Babamın da görmek isteyeceğini düşünüyorum çünkü. Babamın ona daha fazla para teklif edeceğini biliyorum. Heyecanla geri dönmesini bekliyorum. Setten intikamımı almak için bu mükemmel bir fırsat. Teşekkür ederim.
11: Birazdan.
7: Kaybeden kişi Larry'nin işini yapar.
12: You got a deal.
2: Anlaştık. Süpürgenin fişini çekme.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
19: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
20: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet. Armut.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Geldiğin için teşekkür ederiz. Güle güle.
1: Kardeşim adama $1000 teklif etti. Bence babam $1300 kadar çıkıp el sıkışmayı başarırdı. Seth ve ben bahse girdik.
0: Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim ya sen?
1: Eminim babam yüksek bir teklif yapacak.
2: Bugün buraya geldim ve Seth'le konuştum.
0: Tamam.
2: Seth şuraya kadar peşimden geldi ve bana $1000 teklif etti. Ben de arkama bakmadan çıktım.
0: Ne?
2: Evet.
0: Seth mi?
2: Evet.
0: Bana bir dakika ver lütfen. Seth! Seth,
3: evet.
0: Gelir misin? Peşinden koşup ona $1000 teklif etmişsin.
3: Hı hı.
2: Evet.
3: Sen ne kadar verirdin?
0: $500.
3: Hı, tamam, harika. En fazla o kadar mı verirdin?
1: Üst sınırın ne olurdu?
0: Ne bu? Tahmin oyunu mu?
3: Hayır, tahmin oyunu değil.
1: Bahse girdik baba.
3: Bahse girdik.
1: Beni dinle. Beni dinle. Dan geri döndü çünkü son teklifini duymak istiyoruz.
2: Evet.
1: Buna ne kadar verirsin?
0: Biraz düşünmeliyim.
3: Baba, hayır. Aklına evet. gelen ilk fiyatı söyle. En fazla kaç olur?
0: 550.
3: Hmm. Gördün mü? Teşekkür ederim.
1: Bir kez daha kaybettim. Çok sinirliyim. Kardeşimin kazanması beni çıldırtıyor.
0: Eğer çok iyi durumda olsaydı sana hiç düşünmeden $1500 verirdim.
3: $1000'lık teklifi hala geçerli.
0: Sahi mi? İşinin ehlisin.
3: Hı-hı. Ne de olsa $100'larını Ashley ödüyor. Üstüne 900 koyacağım.
2: $1000'ı satamam.
0: Tamam. Teşekkür ederiz.
3: Tamam.
0: Teşekkür
3: ederim. Tekrar geldiğin için sağ ol.
1: İyi günler.
0: Keşke elimden daha fazlası gelse. Üzgünüm.
1: Ona $100 verdim.
3: Teşekkür ederim.
1: Her neyse.
0: Benim üstüme bahse giriyorsunuz.
3: Bahis genelde böyle olur.
0: Hayır, olmaz.
3: Şikayet etmeyi
4: Çocuklar,
3: bırak.
4: Çocuklar, dışarıda bir adam var. Birinci sınıf iki uçak koltuğu getirmiş.
0: Bilet mi?
4: Hayır, gerçek uçak koltuğu.
0: Sahi mi?
3: Ashley birazdan bakar. Bahse varım, Ashley o koltukları satın alacak.
0: Asla. Çok şey alıyorum diye bana kızan kendisi asla almaz.
3: Bahse var mısın?
0: Neyine?
3: Tamam, şöyle yapacağız. Kaybeden kişi Larry'nin işini yapar.
0: Anlaştık.
3: Baksana Larry. Bugün bir saat erken çıkmaya ne dersin? Anlaştık.
0: Süpürgenin fişini çekme. Set kullanacak.
3: Gidip izleyelim.
0: Onları almasına imkan yok. Bahsi ben kazanacağım. Buna şüphe yok. Arkama yaslanıp Set'in mağazayı süpürmesini izleyeceğim.
4: Babice, memnun oldum.
5: Ben de öyle.
1: Merhaba, ben Ashley. Bunları nereden buldun?
5: İş yerinden aldım. Ben pilotum. Daha doğrusu emekli pilot. Bu koltukların belli bir ömrü var. Bu süre dolunca onları atıyorlar. Ben de işten ayrılırken yanıma almak istedim. Bence oldukça havalı şeyler bunlar. Ama eşim istemiyor.
4: Umarım hiç evlenmem.
1: Evet.
5: Otursanıza.
1: Rahatlama vakti.
5: Deneyin.
3: Bak, beğendi.
0: Asla.
5: Koltuğun yanındaki düğmeden yatırabilirsiniz.
0: Sadece yorgun.
5: Bunlar birinci sınıf olduğundan daha geniş ve rahatlar.
1: Artık bunlardan yapmıyorlar.
5: Haklısın.
4: Ne kadara satarsın?
5: $800.
4: Koltuk rahatmış.
1: Neden bunlara $800 istiyorsun?
5: Çünkü bunun gibi bir şeyi her yerde bulamazsınız. Herkes sandalye satın alıyor. Neden bunu almasınlar?
1: Yolculuk nereye?
4: Şu anda bir adadayım. Müthiş, tek başıma. Daha önce hiç birinci sınıfla uçmamıştım. Elimde bir içeceğim var. Hey, bana çerez getirin lütfen.
1: Bobby J. Bobby J. Uyu diye sana maaş ödemiyoruz.
4: Tamam, kalkıyorum.
0: O koltuklara para harcaması imkansız.
3: Harcayacak.
1: Fiyatı indirebilir misin?
5: $500. 500 alır mısın?
1: $150 verebilirim.
5: Eşim beni öldürecek.
1: Asıl satmazsan öldürecek.
5: Doğru.
3: Alacak.
0: Almayacak.
3: Bir baksana. Hayır. Pazarlık ediyor.
5: 250'ye ne dersin?
1: Bence 150 çok bile. Son fiyat. Kesinlikle.
0: Ne yapıyor bu?
3: Onları alıyor.
5: Tamam, satıyorum.
4: Teşekkür ederiz.
1: Harika.
5: Teşekkür ederim.
3: Ben süpürgeyi getireyim çünkü mağazayı süpüreceksin.
0: Lanet olsun.
3: Ashley ofise, Ash.
1: Evet.
3: Tabela konusunda bahse girmiştik ya.
1: Evet.
3: Babamla ben de bahse girdik.
1: Tamam.
3: Babam o koltukları almayacağını söyledi. Yani bunu görmek isteyebilirsin. Benimle gel.
1: Ah, tahmin edebiliyorum. Oo, aman tanrım. Buna inanamıyorum.
0: Ciddi misiniz?
1: Harika görünüyorsun.
0: Larry'den iyi süpürüyorum.
3: Baba, işin bitince masayı temizlemeyi unutma.
1: Vitrini de sil.
0: Baş üstüne işte.
6: Les. Şurayı atladın.
0: Şaka mı yapıyorsun? Koltuğumu yakarsan seni mahvederim. Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Detroit'te 8 mil yolunda şehrin en büyük ve en karanlık ikinci el dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler anında nakit temin edebiliyorlar.
1: Sattım.
0: Bazen de akıllarını kaybediyorlar.
1: Polisler!
0: Burada olup bitenlere...
1: Aman tanrım!
0: Asla inanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Şimdi ikinci el krallarında.
2: Sorun nedir?
3: Anlaşma bana ait.
0: Seth ne zaman bir anlaşma yapacak olsa...
2: Adama berbat davrandı.
3: Hayır davranmadım.
2: Evet davranıyorsun. Onun bir şey yaptığı yok.
3: O benim sabrımı zorladı.
2: Çünkü o anlaşmayı bağlayamadın.
1: Yeter artık Seth.
0: Ashley işi bozuyor.
3: Sen benim patronum değilsin. Bir daha sakın anlaşmalarıma burnunu sokma. Asla.
0: Ayrıca...
4: Ver şu lanet çantayı bana. Ver dedim şunu.
0: Ne taşıdığına çok dikkat etmelisin.
1: Aman tanrım.

0: Selam.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Merhaba, merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba. Size Kızılderililerden kalma birkaç el işi eser getirdim. Bu bir savaş baltası. Şuradaki savaş topuzu ve bu da kurşundan yapılmış bir
2: kenar taşı. Bu tarz şeyler mi topluyorsunuz?
3: Ben kendim de Kızılderiliyim. Cherokee kabilesindenim. Bu nedenle elimde bu tarz ürünlerden fazlasıyla bulunuyor.
2: Açıkçası Kızılderili eserleri iyi satılıyor. Bu eserler orijinal parça olmasa da kesinlikle benzersizler. Parçalardan biri oyma bir yüz figürüydü. Yani onu iyi bir fiyata alabilirsem karlı çıkacağımdan eminim. Peki ne kadar istiyorsunuz?
3: Tamamı için 2-2,5 civarı.
4: Benziyor değil mi?
3: Size daha çok benziyor.
2: Evet, doğru.
3: Saç rengi aynı.
2: Bence de öyle. Bu doğru, tıpkı ona benziyor.
4: Çok kaba birisin.
3: Affedersin, şaka yapmıştım.
2: Bana aldırmayın. $90?
4: Bunlarla ilgilenmiyorum.
2: Müşterinin önünde kavga etmek istemiyorum ama onunla aynı fikirde değilim. Kusura bakma dostum.
3: Tamam, öyle demek istememiştim. Kusura bakmayın.
2: Hayır, hayır. Sorun değil.
3: Teşekkür ederim.
2: Senin sorunun ne?
4: Çok kabaydı Seth.
2: Yalnızca şaka yapıyordu.
4: Hayır, şaka yapmıyordu. Yapmıyor.
2: Kız kardeşim her şeyi kişisel algılıyor.
4: Çok kabaydı dedim.
2: Her neyse Ash.
4: Şaka yapmıyordu. Kabalık etti. Terbiyesiz.
2: Sırf Egon yüzünden anlaşma bozamayız.
4: Yüzüme kapıyı çarpamazsın.
5: Affedersiniz. Merhaba. Hey. Kim bakıyor?
6: Ben bakıyorum.
5: Siz mi ilgileniyorsunuz?
6: Evet.
5: Öyleyse bana yardımcı olabilirsiniz. Buraya gelip bir televizyon satmıştım. 73 inç, düz ekrandı. $500 istedim ama bana 300 verdiler. Geri kalan parayı almaya geldim. Bana yardım eder misiniz? Beni duyabiliyor musun?
6: Ederdim. Ancak satışı yaparken $300 almış ve bunun karşılığında imza atmışsın. Anlaşma çoktan yapılmış. Bunu çoktan kabul etmiş. Ona fazladan para veremeyiz.
5: Sen dalga mı geçiyorsun? Televizyonumun parasını almam lazım. Bana yardım etmeyecek misin?
6: Yapabileceğim bir şey yok. Alacağını almışsın.
5: Demek bana yardım etmeyeceksin. Yapabileceğin bir şey yok, öyle mi? Burayı başına mı yıkmamı istiyorsun? Ödemem gereken faturalar var. Siz beni dolandırdınız. Duyuyor musun?
6: Yardımcı olmak isterdim bayım. Ancak satış işlemi gerçekleştikten sonra...
5: Bu ne demek
6: sonra...
5: oluyor? Bana yardım etmiyor musun?
6: Böyle giderse elde edeceği tek şey bir beyin sarsıntısı
5: olacak. Verdiğiniz para
6: olacak.
5: O televizyon için yeterli değil.
6: İstediğin şeyi alamayacaksın. Defol git buradan genç adam.
5: Paramı vermeyecek misiniz?
7: Gitme, vaktin geldi dostum.
5: Hey, paramı verin.
7: Dışarı çık.
5: Başka
7: hadi,
5: bir şeyle ödeyin. Lanet olası herifler sizi.
6: Bu adam yarın sabah parasız halde ve berbat bir baş ağrısıyla uyanacak.
4: Merhaba.
8: Merhaba, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, siz?
8: Harikayım, ben Peter.
4: Memnun oldum Peter, ben de Ashley. Sana nasıl yardımcı olabilirim?
8: Bana miras kalan bir saat var. Büyük babam 1900'lerin başında demir yollarında çalışıyordu.
4: Harika.
8: Eğer düşünürseniz bunun dışında birkaç eşya daha var.
4: Tabii, diğerlerini de görmek isterim. Peki, bunu neden satmak istiyorsunuz?
8: Oğlumun ve kızımın okul masrafları için.
4: Pekala, ne istiyorsunuz?
8: 3000.
4: Tamam. Bakalım ne yapabiliriz? Brian, bir bakabilir misin?
9: 2400 eder.
4: Ancak 2000 verebilirim. Olur mu?
8: Bu yeterli değil.
4: 3000 olması mümkün değil. Zarar ederiz.
8: 2800.
4: 2100 yapabilirim.
8: En fazla 2500'e kadar inebilirim.
4: Sizin için son fiyatım 2250 olur.
8: 2500 benim için son fiyat. Daha fazla inemem.
4: Tamam.
8: Yine de teşekkür ederim.
4: Yapabileceğim bir şey daha var. Son teklifim 2400.
2: Aslında.
8: Maalesef.
4: Gerçekten mi?
8: Bu teklifi neden en başta sunmadınız?
4: Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Bir ikinci
8: biliyorum, farkındayım.
4: Anlaşabiliriz.
8: Bu doğru.
4: Tamam.
8: Şimdilik teşekkür ediyorum hanımefendi.
4: İyi günler.
8: Pekala. Çok teşekkürler Ashley.
4: Ne demek, görevimiz?
8: İyi günler.
4: Size de. Deminden beri şu adamla uğraşıyorum. Bana 2 ons altın verip karşılığında 3000 dolar istiyor. Kapıyı 2000'den açtım. O da 2500'e kadar indi. Ben de en son 2400'e kadar çıktım ama kabul etmedi. Etmedi.
2: Aslında olan biteni duydum. Adama berbat davrandın. Ve çok hızlı şekilde fiyat kırdın.
4: Fiyat kırmadım Seth.
2: Ama anlaşmanın yani adam... içine ettin değil mi?
4: Hayır, etmedim. Seth, sence buraya niye geldim?
2: Bilmiyorum. Bunu hala anlamaya çalışıyorum.
4: Aslında bu konuyu seninle tartışmamın hiçbir anlamı yok, biliyor musun?
2: Ashley sürekli olarak çuvallıyor. Böyle giderse onun ilgilendiği bütün müşterileri kaybedeceğiz.
0: Az sonra.
1: Çantama dokunma dostum.
0: İşler kötüye gitmeye başlıyor.
6: Aman tanrım. Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum.

0: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
3: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira. Ben bilirim.
4: 12-15 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim, bim,
5: bim, bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bugün kardeşimin ne sorunu var bilmiyorum ama ticari anlamda bize yararı olacak birkaç anlaşmanın içine etti. Bir süre bekleyip onu gözlemleyeceğim.
1: Hepsinin toplam maliyeti ne kadar? Hepsi için ne istersiniz?
2: Bunun için en az 3000 isterim.
1: Biraz daha inemez misiniz?
2: Kabul edebileceğim son
1: tamam.
2: Meblağ.
1: Tek bir depom var diyor, ancak vantilatörleri, lambaları, muslukları ve ısıtmalı fayansları varmış. Satışa dahil etmek istediği bazı ürünlerse evdeymiş. Ürünlerin tamamını görmeden size net bir fiyat veremem. Gidip diğer eşyaları da getirmelisiniz. Ancak o şekilde anlaşırız.
2: Peki bunlar için vereceğiniz fiyat ne? Gidip eşyaları yüklemem ve getirmem çok zaman alır.
1: Zaten hepsi için benden 3000 istemiştiniz. Göğüslerime mi bakıyorsun sen? Diğer eşyaları görmeliyim. Diğerlerini görmeliyim.
2: Bunun karşılığını söyler misiniz? Diğerlerini geri götüreceğim.
1: Isıtmalı fayanslar benim ne işime yarayacak?
2: Fayansların iç kısmında...
1: Pekala, bunları istemiyorum, tamam mı?
2: Vaktinizi almak istemiyorum. Yalnızca bunlar için vereceğiniz fiyata ihtiyacım var. Tamam mı?
1: Öyleyse 675 olur mu?
0: Vay canına. Ashley fiyat kırmaya çalışıyor. Bu ürünlerin değeri hakkında hiçbir fikri yok. Adamın elinde cidden iyi ürünler var. Olaya dahil olup kontrolü ele almalıyım.
1: Benden ne istiyorsun?
0: Umarım çok geç kalmamışımdır.
2: Pekala. Bunları geri götürsem iyi olacak. Beklediğimin iyice altına inmeye başladı.
0: Sen iyice zıvanadan çıktın.
1: Ev eşyaları için para ödememeye karar veriyorsan bu benim tercihimdir ve setin de saygı duyması gerekir.
0: Konu nedir?
2: Bu eşyalar karşılığında bana teklif edeceğiniz fiyatı öğrenmek istemiştim.
0: Tabii anlıyorum.
2: Sterling
0: Peki.
2: Heights'ta bulunan evime kadar tekrar gitmek istemiyorum.
0: Peki toplam ne kadar istiyorsunuz?
2: Toplam 3000 istiyorum.
0: 3000 mi? Sorun nedir?
1: Ona buraya...
0: Umarım çok geç kalmamışımdır.
2: Pekala. Bunları geri götürsem iyi olacak. Beklediğimin iyice altına inmeye başladı.
0: Sen iyice zıvanadan çıktın.
1: Ev eşyaları için para ödememeye karar veriyorsan bu benim tercihimdir ve setin de saygı duyması gerekir.
0: Konu nedir?
2: Bu eşyalar karşılığında bana teklif edeceğiniz fiyatı öğrenmek

0: daha fazlasını hak ediyor. Bence 3000 abartılı bir meblağ. Öyle düşünüyorum.
1: Seth, ona fiyat verdim.
2: Biliyorum ama bu eşyalar 600 dolar ediyorsa onları geri
1: i̇şte
2: götüreceğim.
1: İşte mesele buydu.
0: Çok düşünüyorsun ama.
1: Olmuyor. Hayır, ama benim sabrımı zorluyor.
0: Sen de benim sabrımı zorlama. Size bunların karşılığında 1000 dolar teklif etsem... Eşyanın geri kalanını getirdiğinizde farkı tamamlayacağımın garantisini veriyorum.
2: Tamam.
0: Anlaştık mı?
2: Tamam, anlaştık.
0: Tamam, kalanını da getirin, biz de size ödemeyi yapalım. Uygun mu?
2: Tamam, bana uyar, sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Abim tam bir pislik. Eğer konuyu atlamasaydı o eşyalar için daha azını ödeyebilirdim. Anlaşma bana ait.
0: Ash, yeter. Adama çok kötü davrandın.
1: Bana eşyaların diğer kısmını getirmeyeceğini söyledin.
0: Çünkü ona uygun teklifte bulunmadın.
1: 675 başlangıçtı.
3: Kapatın artık konuyu. Anlaşma yapıldı ve...
4: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
5: Artık ülkenin dört bir yanından lokantacılar...
4: Hadi işe koyulalım.
5: Willie'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
4: Işınla beni Rabbi.
5: Willie tecrübesini hem servis...
4: Onu menü konusunda mutlaka sınayın.
5: Hem de gözetim alanlarında...
6: Ah, aman tanrım.
5: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerde neler olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
4: Sorunu bulduğunda oraya gider ve lokantalarını hizaya sokmak için tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylerim. Mazeret yok, sızlanmak yok.

0: Smokehouse?
1: Adım Sean. New Jersey Somerville'deki Smokehouse Barbecue'nun sahibiyim. Burgerler ne zaman olur?
0: Hemen geliyor.
1: Tamam. Lokantaya açılığı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Adeta evinizdeymiş gibi güzel ve kaliteli bir yemek yemeyi arzuluyorsanız adresiniz burası.
2: Pekala, karar verdiniz mi?
1: Yemeklerimiz çoğunlukla Amerikan usulü barbekü üstünedir. En meşhur çeşidimiz de kemiğin üstünden düşecek denli yumuşacık pirzolamızdır. Izgaralarımız haricinde burger, biftek ve deniz ürünleri de sunuyoruz. Hedefimiz daima yeni ve eşsiz bir yer yaratmak.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Afiyet olsun.
4: Teşekkür ederim.
2: Ne demek?
1: Lokantacılık sektörünün içinde büyüdüm diyebilirim. Babam bir şefti. Abim de orduda aşçı olarak görev yaptı. Birkaç yıl önce babamla abimin birlikte açtığı lokantada komilik, garsonluk ve barmenlik yaptım. Bir süre sonra yeni bir lokanta açma fırsatı önüme çıktığında hiç düşünmeden evet bunu yapmak istiyorum dedim. Bu akşam nasılsınız?
2: İyi, sağ ol.
1: Harika. İşimi çok seviyorum. Başka bir şey yapmak istemezdim. Ama açılalı 1,5 sene olmasına rağmen Smokehouse hala istediğimiz gibi olmadı.
2: Elbette en boş günde kitabımı getirmeyi unuttum.
1: İş olarak gelir gideri ancak karşılıyor durumdayız. Yani ancak geçiniyoruz.
4: Yani burası en popüler mekanlardan biri
3: ne
4: değil.
3: Demezsin.
1: Babama işimi başarıyla yürütebileceğimi göstermek benim için çok önemli. Tabii bu durum cesaretimi kırıyor.
5: İnternetteki yorumlar profesyonelliğe sığmayan bir atmosferi ve personelin bilgi eksikliğini Smokehouse deneyimini lekeleyen unsurlar olarak sıralamış.
1: Burayı kaybedersem maddi kaybımın yanında yaşayacağım hüsranın da altından kalkabilir miyim bilemiyorum. Her şeyimi buraya yatırdım. Altından nasıl kalkarım bilmiyorum. Bu akşam nasılsınız?
0: Çok iyi, teşekkür ederim.
1: Harika, görüşürüz. Benim için tam bir felaket olur. Hayatımdan bir parçayı koparıp atmak gibi.
2: Smokehouse kızartmalarınız millet.
0: Teşekkür ederiz.
1: Yine bekleriz.
4: Teşekkür ederiz.
1: Burayı başarılı kılmak, işleri canlandırıp büyütmek ve daha uzun yıllar açık kalabilmek için bana kesinlikle yardım gerekiyor. Bundan eminim.
5: Gidecek başka kapısı olmayan Sean.
6: Evet Sean, ben Willy. Samir'le yardım
5: edeceğim. Acilen Willy'den yardım
6: istedim. Merhaba Sean. Smokehouse'un derdi nedir? Anlat bakalım. Neden bir gelen bir daha gelmiyor?
1: Sanırım hak ettikleri ilgiyi göremediklerini düşünüyorlar.
6: Peki, hala anahtarlar yanında mı?
1: Elbette.
6: Tamam, ekibimi hemen mekana gönderiyorum. Girip çalışmaya başlayacağız, tamam mı?
1: Tabii, lütfen.
6: Korkma, artık buradayım.
5: Aynı günün ilerleyen saatlerinde Willy ve ekibi işe koyuluyor.
6: Bu salonda bana en az 12 kamera gerekiyor.
5: Smokehouse'un her yerine kamera kuran Willy, kontrol merkezini de köşedeki boş bir dükkanda konuşlandırıyor.
6: Pekala çocuklar, yayına geçin. Neyiniz var görelim. Smokehouse komple gözlem altında. Mutfak, yemek salonundaki 75 sandalye tamamını görüyoruz değil mi? Herkes tamam mı? Pekala, Şan'ı çağırıyorum. Smokehouse'un tamamını gözlüyoruz. Operasyonu başlatabiliriz.
1: Vay canına.
6: Ne haber Şan? Nasılsın?
1: İyi, siz?
6: Geç otur bakalım. İlk olarak ekibi tanıyanı, nasıl davrandıklarını çözmek istiyorum. İçeri ekip gönderip eksikleri görmeye çalışacağım. Bunun ardından personeli toplayıp uygun şekle sokacağız. Bakalım neler olacak. Burayı ne kadar önce açtım demiştin?
1: 1,5 sene oldu.
6: 1,5 sene. Peki baban sana ne derece yardım etti? Mesela yapman gerekenler üstüne tavsiyeler verdi mi sana? Anlat bakalım.
1: Babam buraya pek uğramaz. Sanırım aklının bir köşesinde kapatmamı arzuluyor.
6: Peki sen...

0: Sence neden?
1: Sanırım burayı açık tutmaya değecek denli iş yapmadığımızı düşünüyor. Bence böyle.
0: Evet, inceledikten sonra belki ben de aynı tavsiyeyi veririm. Yani kurtarılacak gibi değilse, ben sihirbaz değilim, anlarsın ya. Sonuçta şapkadan tavşan çıkaracak değilim. Doğru mu? Evet, F kamerasındaki
2: Pardon, ismin neydi?
3: Diego.
2: 15 dakika içinde bir yerde olmak zorundayız.
3: Tamam, gidip haber vereyim, hemen çıkar.
2: Tamam.
1: Bu Diego. Uzun süredir çalışan elemanım.
0: Ha.
1: 1,5 yıldır bizimle. Kısa bir süre bulaşıkçılık yaptı.
0: Eşofmanla çalışıyor.
1: Evet, bu kabul edilemez.
0: Yok artık, bu kadar da olmaz.
1: Orada olsam hemen evine git değiştir derdim.
2: Çok uzun süre.
3: Evet.
2: Sanki New Jersey'de sığır
0: fazla kaldım. Dolu değilsiniz. Bu masa burgerlerini bekliyor. Sıkılmışlar. Gelse de yesek diyorlar. Baksana.
3: 2-3 dakika sonra hazır olacak. Bilemedim, 5 dakika. Elimden
2: tamam,
3: gelen bu.
2: Teşekkür ederim. Tamam, tamam.
0: Fazla uzun sürüyor.
1: Neden böyle oldu bilmiyorum.
0: D kamerasındaki kim?
4: Smokehouse, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bu Megan.
0: Tamam.
1: Yaklaşık 6 aydır burada. İşi garsonluk.
4: Normal bir tatlı patates kızartması mı?
0: Bir garson olarak hep böyle mi giyinir? Özensiz duruyor. Tişörtü falan kırış kırış.
1: Satış konusunda gerçekten iyidir.
0: En iyi satış yapanlardan biri mi?
1: Evet, özellikle aperatifleri, spesyalleri çok iyi satar.
0: Tavırları nasıl? Güler yüzlü müdür? Ben daha görmedim
1: yani
0: de.
1: Yüzü
0: gülmüyor
1: biraz
0: mu?
1: Daha güler yüzlü olabilir.
0: Pekala, şu an F kamerasındaki kim? Şu mesajlarla uğraşıp boş gezen.
1: Bu da Lauren. Yeni başladı. 1 aydır burada.
0: Demek 1 ay. Peki ne derece eğitildi?
1: Onu ben eğittim.
0: Tamam, onu sınasam sence menüdeki ne varsa bilebilir
1: misin?
2: Ne yapıyor bunlar bu kadar zaman?
0: D kamerasına geç. D kamerasına dikkat.
3: Ne yapacağız?
2: Bakın, kalkmamız gerek. Gereğinden çok uzun sürüyor. Bakın. Üzgünüm ahbap. Kalkmamız gerek.
3: 2 dakika sürer.
2: Bak, bir yerde...
3: 2 dakika daha
2: bu saçmalık. Zaten 5 dakika önce gelmeliydi. Yeterince bekledik.
0: Lokantada başka kimse yok. Hemen çıkmalıydı. Mutfak burgerleri yetiştirmek için kesinlikle uğraşmadı. Çünkü garson doğru düzgün söylemedi. Şunlara baksana. Şu masanın acelesi varmış. Burgerleri yetiştirin demeli.
3: Müdürümüz yok. Bakın, aceleniz varsa gidebilirsiniz.
2: Ben buna para ödeyemem, tamam mı?
0: Diego neden müşteriyle tartışıyor? Bu asla olmamalıdır. Müşteriye nasıl davranılacağı konusunda eğitilmiş olmalıydı. Konsept beyinlerine işlenmeliydi. Senin tarafından.
3: O kadar uzun sürmedi gerçekten. 1 dakika daha bekleyemez misiniz?
1: Yok artık.
0: Bu nasıl bir tavır böyle? Böyle mi müşteri çekeceksiniz?
2: Üzgünüm dostum, buna para vermem.
3: Öyle olsun.
2: Gidiyorum.
3: Tamam, defol.
2: Bakma,
3: git o zaman.
2: Gidiyorum. Hadi beyler, hadi çıkalım.
0: Şuraya bak, uyan artık. Burada müşteri hizmeti diye bir şey yok. Şaka gibi.
1: Kesinlikle haklısın. Bu şaka gibi. Bu adam eski çalışanım. Olayı herkesten iyi bilmeliydi.
5: Masayı kaybettin ha?
3: Evet. Bekleyemeyiz dedi.
5: Vay canına.
3: Defolup gitsin.
0: Mekanın haline bak. Umurlarında değil. Hiç saygıları yok. Müşteriye hürmet nerede ha? Bunu kafalarına vura vura sokmalıydın. Baban neden kapatmanı istiyor şaşmamalı. Sevdim bu adamı. Tanışmak isterim. Kafayı çalıştır.
4: Bu akşamki spesyal aperatiflerimiz New York usulü biftek ve scampi.
3: New York usulü biftek ve scampi, tamam.
4: Tamam, size biraz zaman vereyim.
2: Teşekkürler.
0: Demek New York bifteği satıyorsunuz. Bir barbekü lokantasısınız ama biftek de satıyorsunuz.
1: Her smokehouse şubemizde barbeküye farklı bir açıdan yaklaşırız.
0: Tamam.
1: Burada da bifteğe vurgu yapıyoruz.
2: Ben peynirli klasik burger alayım.
3: New York bifteği orta pişmiş olsun lütfen.
4: Tabii.
0: Sence bifteğiniz nasıl?
1: Harika olduğunu düşünüyorum.
0: Peki nasıl hazırlanıyor?
1: Çok az Worcester sosunu kuru kaplamamızla karıştırıyoruz.
0: Kaplamanızda neler var?
1: İçinde paprika, sarımsak, soğan, biraz da esmer şeker var.
0: Ne varsa koymuşsunuz.
1: Gibi bir şey.
0: Ben öylesini sevmem. Biftek sunacaksam şöyle olmalıdır. Az koşer, tuz ve karabiberle etin tadını boğmadan veririm. Bakalım bu müşteriler bifteğinizi beğenecek mi?
4: Buyurun.
3: Teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
0: G kamerasını göster. Bifteğe zoom yap.
2: İyi görünüyor.
0: Şu kupkuru ete bak. Tamamen aşırı pişmiş. Katletmişler.
3: Biraz fazla mı pişmiş acaba?
2: Evet, bence orta için bu fazla.
0: Hadi ama orta pişmiş dediğin hafif pembedir. Bunun ilgisi bile yok.
3: Kesinlikle ortadan fazla pişmiş.
1: Hiç müşteriye böyle biftek vermemiştik. Çok utandım.
3: Fazla pişmiş istememiştim.
4: Evet.
3: Görebileceğiniz
4: bir tane
3: gibi
4: daha
3: bu...
4: yaptırayım mı?
3: İyi olur. Teşekkür ederim.
4: Rica ederim. Ne demek?
0: Evet, orada durduk yere zarar ettin.
4: Bunu daha pembe yapabilir misin? Aşırı
0: pişman. Biftek kilosunu kaça alıyorsun?
1: 12-14 dolar arası.
0: Kilosu 12-14 dolar. Yani 7 dolar kaybettin. Peki porsiyonlar ne kadar?
1: New York usulünü 300 gram veriyoruz.
0: 300 gram dediğin fazla kalın olmaz. Hatta ince. Ben daha kalın kullanırım. Neden? Çünkü ortası sulu, dışı güzel pişmiş olması garantilenir. Böylece ısısını ayarlamak kolaylaşır. Ateşi açtığın gibi iki tarafını da kızartıp tabağa süratle alıp servis edebilirsin. Doğru mu? Evet, yenisini getiriyor. Bakalım nasıl yapmışlar.
3: Teşekkür ederim. Müteşekkirim. Ah Tanrım. Çiğ
0: vay
3: bu.
1: Hadi ama.
0: Tanrı aşkına. Bu akla zarar. Bu sefer de kanlı oldu. Burada biftek pişiremiyorsunuz.
3: Öyle kıkırdaklı ki kesemiyorum bile. Bu nasıl bir şey anlamadım.
0: Şunu görüyor musun? Bu damar.
1: Damar, evet.
0: Bifteği böyle sunamazsın. İyice dövüp damarını kaybetmelisin ki pişirirken iyice kızarsın. Ya doğru pişir ya da menüyü hiç koyma. Bu olacak iş değil.
3: Öyle kıkırdaklı ki kesemedim bile. Sanırım başka bir şey ısmarlasam iyi olacak.
4: Tamam.
3: Bir burger alayım ben.
4: Tamam.
3: Bir de bunu deneyeyim.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim. Ne biçim aşçıları var?
0: Bu gerçekten saçma şan. Adamın ağzının tadı berbat oldu ve belli ki mutsuz. Bir daha asla gelmeyebilir. Doğru mu?
1: Doğru.
3: Aşçıya iki çift laf etsem mi acaba?
0: Üstüne üstlük iki parça biftek ziyan oldu. Çünkü mutfak personeline etin nasıl pişirecekleri düzgün öğretilmemiş. Yani 25 doları resmen çöpe attın. 25 dolarları sokağa atıp üstüne müşteriyi mutsuz ederek asla açık kalamazsınız. Çünkü gelen bir daha gelmez, tamam mı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir bifteği üst üste iki kez pişiremeyip bu meslekte nasıl kalacaksın ki?
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
9: Personelin biftek konusunda acemi olduğu açık. Bakalım menünün kalanında nasıllar? Personelinin menünü bilmesi şart değil mi? Müşteriler daima bir şeyleri sorar. Yani herkes bilgili olmalı. Şimdi içeri Jason'la Tanya'yı gönderiyorum. En yeni elemanın Laura'nın menü bilgisini sınayacaklar. Onu kendine eğittiğini söylemiştin değil mi? Pekala bakalım evet. Eğitimin ne derece işe yaramış göreceğiz. Jason ve Tanya içeri girin. Laura'nın yerini kollayın. Size o baksın tamam mı?
10: Hoş geldiniz.
11: Yemek veriyor musunuz?
10: Evet.
11: Tamam.
12: Teşekkür ederiz.
10: Ne demek?
9: Unutmayın, onun menü bilgisini sınayacaksınız. Bir sürü farklı soru sorun.
10: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
9: Pirzola bebek sırtı mı yoksa Saint Louis usulü mü diye sorun.
12: Pirzola bebek sırtı mı yoksa Saint Louis usulü mü?
10: Pek emin değilim ama... İsterseniz hemen sorabilirim.
12: Yani iyi olur. Evet lütfen sağ olun. Sorun, sorun.
10: Şey işte daha yeni sayılırım da.
12: Tabii hiç sorun değil.
10: Bu vesileyle öğrenmiş
12: güzel,
10: olacağım.
12: Güzel sen de sağ ol.
10: Sağ olun.
9: Belli ki eğitimin çok da özenli değilmiş. Lorun Pirzola'nın özelliğini bilmiyor ki. Daha önce bana Saint Louis usulü demiştin.
13: Evet bebek sırtı olmamasına bilhassa özen gösteririm.
9: Evet işte elemanın. Sen eğitmişsin ve bir aydır işin içinde ama farkı bilmiyor.
10: Bebek sırtından biraz daha büyük ama aynı biçimde yumuşakmış. Tam olarak anlamadım. Evet.
12: Hiç yedin mi?
10: Aslında bakarsan hiç denemedim.
9: Bir aydır burada çalışıyormuş. Yemeklerden hiç tattırmadın mı? İyice öğrensinler diye örnek tattırmak şarttır. Bilmiyor musun?
13: Hayır.
9: Yapma Şan. Etlerin ne kadar tütsülendiğini sor.
12: Etleri kaç saat tütsülüyorsunuz?
10: Emin değilim. Ama epey uzun sürdüğünü biliyorum. Etleri ne kadar tütsülüyoruz?
11: Sanırım 6 saat.
12: 6 saat.
11: Tahminim bu 6-8 saat arası.
9: Bu gerçekten akla zarar. Pekala, menüden içinde et olmadığını bildiğim bir şey ısmarla.
11: Etsiz büyük boyun açığı alabilir miyim? Vejeteryan usulü.
10: Elbette. Tamam.
12: Neyle birlikte veriyorsunuz?
9: Şuna bak, bu sefer de menüden okuyor.
10: Sanırım bu ilk nacho siparişi alışım. Gerçekten öyle.
12: Gerçekten.
10: Yok canım, sorun değil.
12: Affedersin.
10: Elbette hemen
12: değil.
10: Geliyor.
12: Tamam. Vay canına.
11: Bu gerçekten kötüydü.
12: İnanılmaz.
9: Evet, Lorun hiçbir şey bilmiyor. Menüde ne var bilmiyor.
10: Artık nacho satmıyormuşuz.
12: Menüden mi çıkarmışlar?
10: Menüden çıkarmışlar, evet.
9: Dur biraz, artık nacho satmadığınızı bile bilmiyor mu? Olacak iş değil. Menüde ne var ne yok ruhu duymamış. Ayakta uyuyor bu.
12: Menü hakkında hiçbir şey bilmiyor.
11: Neredeyse.
12: İnanılmaz.
9: Şuraya bak. Ne menüyü biliyor ne de bir soruyu yanıtlayabiliyor. Pirzolanın türünden haberi bile yok. En meşhur çeşidinizin kaç saat süslendiğini bile bilmiyor. Tam bir fiyasko. Evet, Smokehouse Barbecue'de gördüğüm ilk büyük sorun eğitimin son derece yetersiz olması. Garsonlar ve mutfak personeli siparişleri mahvediyor, zarar ettiriyor ve müşterinin kafasını karıştırıyor. Bu değişmek zorunda, hem de hemen. Şu ana kadar personelinde ne gördük? Eğitimsizler, tavırları uygunsuz, umursamazlar, bir bifteyi bile pişiremediler. Orada neler dönüyor? Sence iş umurlarında mı?
13: Öyle sanıyordum.
9: Yapma, dünyadan haberleri yok. Burası tam bir mezbelelik.
14: Nasılsınız çocuklar?
15: İyidir.
14: Sağ olun. Adım Diego, garsonunuzum.
9: Hemen sorayım, kendini nasıl tanımlıyorsun? Anlayışlı mı, güler yüzlü mü, sert mi, nasıl bir patronsun?
13: Anlayışlı diyebilirim, bayağı.
9: Peki personelin bir kusur işlediğinde ne yaparsın?
13: Zor, meseleye göre değişir. Ama ben...
9: Belki bu kaydı babana gönderip ne diyeceğini duymalıyız, ne dersin? Baban olsa
13: çok kızar, hepsini kovardı.
9: Sen buna inanıyor musun?
13: Ben ikazın gücüne inanırım. Bu konuda çok farklıyızdır. O personeline karşı daha serttir.
9: Peki sence neden?
13: Sanırım uzun zamandır meslekte olduğu için.
9: Belki de babanın kitabından birkaç alıntı yapıp çalışanlarının en iyi dostu olmak yerine onlardan hesap sormalısın. K kamerasını göster. K'yi görelim.
12: Affedersiniz. Ne kadardır burada çalışıyorsunuz?
10: Sadece birkaç hafta oldu.
12: Birkaç hafta?
10: Evet, daha yeni sayılırım.
12: Güzel, güzel.
10: Yani...
12: Seviyor
10: evet,
12: musunuz?
10: Evet, fena değil.
12: Erkek arkadaşınız sizi özlüyor.
10: Aha, sevgilim yok ki.
12: Sahi mi? İnanmıyorum.
10: Hayır. Milletin beni ayarlamaya çalışmasından nefret ediyorum.
9: Şurada iki kişi garsonla flört etmeye çalıştı. Bu çok olur mu?
13: Evet.
9: Demek öyle. Personeline bu durumla başa çıkmayı öğretmelisin.
13: Kesinlikle.
12: Garsonu nasıl buldun? Sıkı parça değil mi? Bence güzeldi.
9: Ne yazık ki bu da işin parçası. İnsanlar garsona tatlım bebeğim der. Bir müşteri haddini aştığında kendini durumdan soyutlayıp hemen müdüre bildirilmelidir. Aksi halde profesyonel tutumunu daima korumalıdır. Bunu sakın unutma.
13: Doğru.
10: Pekala, size ne getireyim?
15: Önden bir şeyle başlayalım değil
12: evet,
15: mi?
12: Evet.
15: Ne alalım?
12: Buffalo tavuk.
15: Kızarmış turşu da alsak mı?
12: Bilmiyorum. Daha önce hiç yememiştim.
10: Çok iyidir. En sevdiğim şeylerden biri.
15: İyi
10: evet
15: diyorsun.
10: Öyle.
12: Teşekkürler güzelim.
10: Tavuk kanadını nasıl istersiniz? Acı mı, normal mi?
15: Acı. Acı olsun.
10: Çiftlik sosu ya da mavi peynir.
15: Mavi peynir.
10: Tabii.
12: Çok tatlısın. Teşekkür
15: ederim. Sağ olun.
10: Teşekkür ederim. Sağ olun.
15: Sağ olun.
9: Ah. Bak şimdi kanına işlemesine izin verdi, üstüne alındı. Personelinin böyle durumlarla başa çıkamamasının nedeni sensin. Bu senin işi, bunu yapmak zorundasın.
13: Doğru.
9: Öyle değil mi?
12: Catskills'ten çok büyük değil.
10: Buyurun.
12: Teşekkür ederiz.
10: Afiyet olsun.
12: Kızarmış turşu ısmarlamamıştık.
10: Kesinlikle ısmarladınız. Hani bana sordunuz ya, sen sever misin diye. Üstüne bayağı konuştuk. Evet, konuşmuştuk.
12: Hayır, affedersin. Sadece üstüne düşündük, ısmarlamadık.
10: Dalga mı geçiyorsun?
12: Ben kesinlikle bunu ısmarlamadım.
10: Üstüne bayağı bir konuştuk.
12: Hayır,
10: evet dediniz hatta. Sen sever misin diye sordunuz, çok severim dedim.
12: Bak,
10: affedersin
12: ama hayır. Üzgünüm, sen bunu götür.
10: Pekala, bak ne diyeceğim, umurumda değil.
15: Peki.
9: Hadi ama, olacak iş değil. Yok artık. Kim müşterilerinin ortasında böyle yapar? Kim yapar?
12: Beyler, turşu üstümüze kaldı galiba.
15: Gerçekten oldu mu?
9: Şu hale bak.
13: Saçmalık.
9: Müşteriyle uğraşmayı hiç bilmiyor. Ne kadar kaba oldukları önemsiz. Her şeyi yapıyorlar.
13: Doğru. Bu şaka gibi.
9: Adam daha bunu ısmarlamadım dediği anda alıp götürmeliydi. Müşteriyle tartışmasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı.
10: Resmen titriyorum. Adam bütün akşam... Tanrım, bana asıldı, bebeğim falan deyip durdu. Üstüne sipariş verirken bir saat kızarmış turşudan bahsettik. Saçmayın.
15: Turşu kısmını ben de duydum.
10: Yani,
15: çok severim diyordum.
9: Şuraya bak, tamamen negatif. Morali sıfıra indi. Müşteriyle tartışıyor, bir de üstüne menfiliğini personelin kalanına bulaştırıyor. Olacak iş değil.
10: İdare edemediğime inanamıyorum. Çift vardiya yaptım, ancak 6 papel kazandım. Bir de üstüne bu oldu. Resmen titriyorum.
9: Sence şu anda gidip başka müşteriye bakmalı mı?
13: Hayır, kendine hakim olamıyor.
10: Var ya, parasını ödeyecekler.
13: Yapma.
10: Gidip almayacağım. Asla gidip
9: almam. Durumu kavruyor musun? Onları doğru düzgün eğitmedin, liderlik etmedin ve iş giderek sarpa sarıyor. Başlarında lider olmayınca, bak insanlara neler oluyor, doğru mu? Kendilerine de zarar veriyorlar, işlerin bozuluyor ve para kaybediyorsun.
13: Evet, çok haklısın.
9: Liderlik etmelisin, sert olmalısın. Herkesin en iyi dostu olamazsın. Onları şekle sokacağız. Ama önce patronluğu kabullenip idareyi ele alacaksın. Evet, Smokehouse'da tespit ettiğim bir diğer sorun da liderlikteki aşırı zafiyet. Sean personeline karşı aşırı iyi ve anlayışlı. Ve sonuç olarak nerede ne isterlerse yapıyorlar ve bu sistem işlemiyor. Burayı ele alıp yönetebileceğine bana kanıtlamalısın. Artık baban için çalışmıyorsun. Buranın patronu kim? Sensin.
13: Patron benim.
9: Evet, patron sensin.
13: Patron
9: söyle.
13: Benim.
9: Bu mekanın yöneticisi kim? Personelin
13: benim.
9: Nimeti kim?
13: Bunu değiştireceğim.
9: Bu senin görevin, senin markan, senin hayalin. Patronluğu kabullen. Aksi halde buradan çık git. Çünkü zaten yönetecek yerin kalmayacak.
10: Bir renklendirme yarışması yapmalıyız.
11: Şu T-botların tipini boyarım ben.
9: Saat 2.15 işler kesat. Personelin oturmuş nelerden bahsediyor. Başka işi yok mu bunların? İş veriyor musun bunlara?
13: Evet, hazırlık alanında bir listemiz var. Orada ne yazıyorsa yapmak zorundalar. Kesinlikle.
9: Neden boş oturuyorlar? Neden çalışmıyorlar? İşe aldığın her kişinin parasını hak ettiğinden emin olmalısın. Doğru değil mi bu?
11: Pekala, aramızda kalsın. Bu televizyonu nasıl açacağımızı öğrenmeliyiz.
9: Az önce ne dedi?
10: Birkaç kabloyu söksek yeter herhalde.
9: Televizyonunu mu açmak istiyormuş? Ne biçim bir yer işletiyorsun?
10: Bağlı mı ki bu?
11: Bakayım.
10: Aa tanrım, ne çok kablo var. Yani ne bileyim.
9: Normal mi bu sence?
13: Hayır, televizyon izliyor olmamaları gerekir. Bu yasaktır. Bu kurallarımdan biri.
9: Demek ki personelin kafasına göre takılıyor.
10: Bu kablo nereye bağlı?
11: Hangisi?
10: Bu.
11: Aa, televizyona.
10: Aa, bu şeyleri kıracağım.
9: Neden personelin bir şeyleri temizlemek, parlatmak ya da cilalamakla uğraşmıyor? İş dünyasının tek bir altın prensibi vardır. Disiplin. Bu tam bir saçmalık.
11: Televizyonda görüntü yok.
10: Şimdi nasıl?
11: Mavi hatta şey yazıyor. Video sinyali yok.
10: Desene beceremedik.
9: Gerçekten akıl almaz.
13: Saçmalık.
9: Bir müşteri geldi.
10: Nasılsınız?
15: Merhaba, paket alacağım.
10: Tabii.
9: Adam içeri girer girmez personelin sağa sola tırmanıp televizyonla uğraştığını görüyor.
11: Patron bunu getirdi koydu. Nasıl değiştireceğimizi bulmaya çalışıyoruz.
9: Ne yapıyor? Bu müşteriden yardım mı istiyor?
13: Şaka gibi.
15: Şey, kumandalar nerede?
10: HDMI kablosu
11: teknolojiden
10: burada.
11: Teknolojiden hiç anlamıyorum. Sıkıldık, sabah saat 11'den beri bunu izliyoruz.
15: Farklı tuşlara basmayı denediniz mi?
9: Akla zarar. Müşteri, tek bir müşteri gelmiş, adama televizyon kurduruyorlar. Bu ne biçim iş? Yok artık Sean.
13: İnanılmaz.
11: HDMI kablosunu çıkardık ama kablo kutusu da nereye bağlanır bilmiyoruz. Bilemedim.
15: Açıp kapamayı denediniz mi?
13: Ah tanrım.
9: Müşterinin sorununu taktıkları yok. Sanki Punk'tan bir bölüm izliyorum. Şakalanan da müşterin.
10: O kadar da zor olamaz.
9: Onlar için şaka gibisin. Sana saygı duymuyorlar.
10: Aha.
15: Çalıştırdı.
10: Televizyon.
9: Şuna bak, çalıştırdı diye sevinç çığlıkları falan var. İstediğini izleyebilecek ya.
10: Başardım.
11: Bir de Jumanji oynuyor.
9: Müşteri nerede? Hem de tek müşterin. Adam gidiyor. Televizyonla oynamaya öyle dağıldılar ki adam sıkıldı gitti. Bak, bu bir iş. Ucunda da senin paran var. Onlarınki değil. Umurlarında değil. Başıboş bırakırsan zarar ettirirler. Ama kazanmayı öğretirsen hem hevesli olurlar hem de kazanmayı öğrenirler. Görevin işte bu.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
4: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
1: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: D kamerasını göster.
11: Nasıl gidiyor?
12: İyidir.
11: Megan için bir teslimatım
10: var. Elindeki ne?
13: Bekliyor. Onun için ben alayım.
11: Tamam.
10: Dışarıdan pizza söylemişler. Pizza ısmarlamışlar.
13: Buyur, parasını vereyim. Üstü kalsın.
11: Tamam, teşekkür ederim.
12: Affedersin Megan. Ismarladığım pizza
10: geldi. Şaka gibi.
14: Hemen geliyorum.
15: Orada olsam üçünün de canını okumuştum.
10: Dilediklerini yapıyorlar. Hiçbir şeyi önemsemiyorlar.
12: Parasını verdin mi? Ben verdim mi?
13: Parayı kasadan almak zorunda kaldım. Yani...
10: Ne dedi bu? Parasını kasadan aldığıyla mı ödemiş?
12: Pizza için $15 borcun var. Kazanırsan kasaya koyarsın.
10: Bu çok ayıp. Ancak 4-5 masa var ve lanet personelin $15'lık pizza ısmarlayıp parasını kasadan ödeyip üstüne $5 da bahşiş veriyor. Burada neler dönüyor?
15: Olacak iş değil.
12: Menüde pizza var mı? Ben de pizza ısmarlayayım. Güzel görünüyor. Bir dilim versene.
14: Yemeğim nerede kaldı?
12: Açıl.
10: Tek gördüğüm, buraya yemek yemeye gelmiş olsam ve personelini pizza yerken görsem bir daha buraya asla gelmezdim. Bunlar kimseye saygısı olmayan insanlar. Ne müşteriye ne de sana. Burada gördüğüm bir başka önemli sorun da personelin ilgisizliği. Müşteriyle ilgileneceklerine aylaklık edip televizyon izleyip pizza falan ısmarlıyorlar. Olacak iş değil.
14: Gidip masaları koy.
12: Tamam.
10: Orada ne yapıyor bu? Şuna bak, Megan'ın içeceğine tuz biber ekiyor. Personelin cidden akıllara zarar. Müşteriye hizmet diye kendilerini parçalıyorlar. Aklı sıra şaka yapıyor. Şunlara bak, bir avuç soytarı. Şuna bak.
12: Hey Lauren, baksana. İçeceğine bir ton tuz biber koydum. Bak şimdi, geliyor. İzle, izle.
13: Çok adisin.
12: Evet.
10: İçim daraldı.
14: Hanginiz yaptı bunu? Ha? Bittiniz. Yapanı doğduğuna pişman edeceğim.
10: Müşterinin önünde yerlere tükürüyor. Şu kızcağız bir şeyler ısmarlamak için gelmiş ve ne görüyor? Bunu görüyor. Zaten 3-4 masan dolu ve servis bekliyorlar. Siparişleri kim alacak? İşin ucunda bütün sermayen, her şeyin var. Ve bak neler oluyor. Bu senin ekmek teknen. Baban gelip seni kurtaramayacak. Batan bir gemi bu.
12: Affedersiniz çocuklar.
11: Harika.
12: Yemeğiniz hazır. Evet.
11: Teşekkür
12: ederiz. Teşekkür ederiz.
10: Tanrı aşkına. Tam deli işi.
12: Neler oluyor? Gel buraya.
13: Vay canına.
15: İğrenç.
13: Tanrım.
10: Akıl almaz bir şey. Şuna bak. Lokantada koşturup duruyorlar. Ucubeler karnavalı gibi bir şey bu. Kim müşterinin önünde bunu yapar? Kim yapar? Söyle bana. Kim? Bağırışıp birbirlerine turşu atıyorlar. Biftek iki kez mahvoldu. Burgerler bedavaya gitti. Pizza ısmarlandı. Müşterinin önünde pantolon indirmeler falan. Nedir bu? Yeterince gördüm. Hepsini topla. Hemen oraya git. Müşterileri gönder ve hepsini topla. Hemen geliyorum. Evet. Smokehouse'daki ana mesele ciddi bir eğitim ve sert olabilen, yönetebilen bir liderin eksikliği ve personelin ilgisizliği.
16: Lokantanın kapanmasının ardından...
15: Bu akşam geldiğiniz için teşekkür ederim.
16: Sean personeli toplantıya çağırıyor.
15: Sizle pazarlama konusunda konuşmam gerekiyor.
16: Az sonra şu kapıdan kimin gireceğine dair en ufak bir fikirleri yok.
15: Şimdi, indirim kartları ve hediyelik kupalar deyince...
10: Tamam Sean, buradan ben devralayım. Merhaba çocuklar, ben Jack amcanın et lokantasından William Jack Diggle. İnternetteki olumsuz yorumlara göre Sean mekanda neler döndüğünü öğrenebilmek üzere beni aradı. Geçen hafta boyunca buradaki herkesi izledik. Burada ancak bir tımarhaneye yakışacak nitelikte bir sürü akıl almaz şey gözlemledik. Birbirinize türlü numaralar, şakalar yaptınız. Sean'a yapılmış bir kamera şakası gibiydi. Adam size tonla para ödüyor. Nedir tüm bunlar? Mesela kırmızı iç çamaşırınla ortada dolanan sen. Yani yok artık. Olacak işte.
12: Teşekkür ederiz. Bu da ne?
10: Ve bunu içeceğine tuz biber ekerek sen başlattın.
14: Hanginiz yaptı bunu?
10: Değil mi? Burası oyun yeri değil. Etrafta müşteriler var. Telefonda durmadan küfrediyorsunuz. Bu bir reality show değil. Burası onun ekmek teknesi. Bakın ne soracağım. Ona bir patron olarak hürmetiniz var mı?
12: Yani tabii.
10: Tabii. Buna bayıldım. Tabii canım. Veli nimetimiz. Bunu kendi personelime sorsam herkes tekmil verirdi. Çekerdi. Lauren tam bir enkazsın. Seninle ne yapayım bilmiyorum. Baban olsa ona ne yapar?
15: Kapıyı gösterirdi.
10: Lauren, neden garsonluk yapıyorsun bilmiyorum. İnsan ilişkilerin zayıf, çalışkanlığın yok, tartışıyorsun, küfrediyorsun. Televizyon açmak için nerelere tırmandı ki? Adam size açmayın demiş ama bir biçimde açtın.
13: Televizyon. İki saat boyunca kimse gelmedi. Kimse yoktu. Yani ne olacak ki?
15: Size televizyon açılmayacak demedim mi peki?
13: Sadece fişini taktım. Müşteri gelince kapattık.
10: Diego, sen burgerlere ne oldu? Müşteri beklemekten usandı. 15 dakikada ancak oldu.
12: Hazır olacak.
10: Ama hiç de kibar değildi.
12: Aceliniz varsa
11: bakın,
12: buyurun
11: para
12: gidin dedim.
11: Ne yapayım? Üzgünüm dostum. Buna para verme.
12: Öyle olsun. Defol git.
11: Üzgünüm. Gidiyorum.
10: Adamı provoke ettin. Hey, gitmek mi istiyorsun? Git o zaman. Müdür falan yok
12: beni
10: burada.
12: Beni kışkırttı. Ben de karşılık verdim.
10: İlgisi yok. Karşındaki müşteri anlayışlılığın nerede? Söyler misin? Müşteri azıcık üstüne bile gelse görevin gülümsemeni takınıp menfi tavrı müspete çevirmektir. Negatif tavırların işi etkilemesine göz yumamazsın. Sen Megan, pizza ısmarladın. Parasını kim ödedi?
15: Ben biliyorum. Çünkü kimin ödediğini gördüm.
13: Buyur, parasını vereyim. Üstü kalsın.
10: Kasadan $20 aldın. Hiç önemi yokmuşçasına kayıtsızdın. Bir de 5 paper bahşiş verdin. Ve o pizzayı müşterinin önünde yediniz. Hem de mesai saatinde. Bu iğrenç. Lauren, müşteriden yakınıp durdun. Adam turşu istemedik dedi. Evet, sana bebeğim dedi.
11: Üzgünüm bebeğim, sen bunu götür. Üzgünüm, yemeyeceğiz.
10: Doğru değil ama bil bakalım ne. Turşuyu fırlatıp küfrü basamazsın.
13: Almayacak mısınız? Pekala, bak ne diyeceğim, umurumda değil.
10: Bu böyle olmaz.
13: Adam kesinlikle ısmarladı. Alıp götürdüm ve bana ısmarlamadım dedi. Ne yapsaydım? Sineğe mi çekseydim?
10: Asla tartışılmaz. Tamam, elinde turşuyla gittin, ısmarlamadık dedi. Ne olacak ki? Rahatlıkla öyle mi? Affedersiniz. Benim hatam, yanlış anlamışım diyebilirdin. Yemeği adamın önüne bir rockstar edasıyla fırlatıp bahşişten de oldun. Doğru mu bu? O masadan para kazanabildin mi?
13: Evet.
10: Davranışın herkesi etkiledi.
13: Aman Tanrım.
10: Doğru mu? Pizzoladan ne anlamıyorsun? Sen Louis mi, bebek sırtı mı, hiçbir şey bilmiyorsun.
13: Sadece birkaç haftadır buradayım. Kimse bana menüden fazla bahsetmedi.
10: Bana sana menüyü öğrettiğini söyledi. Ona menüyü öğrettin mi?
15: Menüyü herkese öğrettim.
12: Herkes aynı eğitimi aldı. Ben de ilk başladığımda aynını öğrendim.
10: Peki ne çeşit pizzola satıyorsun? Ne kadar tütsüleniyor?
12: 6 saat.
13: Bunu bilmiyordum.
10: Bir aydır buradasın, kimse
13: Hayır.
10: söylerken duymadın mı? Ben de onu diyorum. Kafan nerede? Bak, ona epey yardım gerekiyor. Burayı bir şekilde işletmelisin. Ama bu yaptığın nedir bilmiyorum. Neler oluyor?
12: Bize kesinlikle daha iyi liderlik gerekiyor. Hiçbir altyapısı yok. Bize bir plan gerekiyor. Bir garson olarak gelip oturuyorum. Tek yaptığım bu. Yapacak başka bir şey yok.
14: Belki Sean burada daha fazla durabilir. Daima kendi başımızdayız. Belki önceliği bu olmalı.
10: Duydun mu? Sean başımızda dursa, önceliği bu olsa, bizi yönetse, doğru düzgün çalışırız diyor, değil mi? Bak, bu işin sorumlusu sensin. Onların bağlılık ve sorumluluğunu eleştiriyorum. Ama ipin ucu sana çıkıyor ne yazık ki. Bunları toparlaman gerekiyor. Bu senin işin. Onu küçük kardeşimmiş gibi yönlendirip burayı adam edeceğiz, tamam mı? Yarın bütün gün buradayım. Birlikte pişirecek ve çalışacağız. Servise çıkacağız. Her şeyi yapacağız. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Tüm bilgimi paylaşacağım. Ben yokum diyen yarın gelmesin. Anlaşıldı mı? Çünkü boş yere uğraşamam. Yarın hepinizle görüşmek üzere.
15: Çok teşekkür ederim.
10: Görüşürüz. Tamamdır.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Işıl tıkatan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Ertesi sabah Willy personelle birebir görüşmek üzere Smokehouse'a dönüyor.
18: Geç otur Lauren. Ben seninle ne yapacağım? He?
19: Bilmiyorum.
18: Ne kadardır buradaydın?
19: 4 hafta.
18: 4 hafta. Bak çok gevşeksin. Ağzın bozuk. Böyle olmaz. Lokantanın orta yerinde müşteriyle bu tarz konuşulmaz. Tam da servis bölümündesin. Bu son bulmalı. Anlaşıldı mı?
19: Evet, deneyeceğim.
18: Denemek yok, mecbursun. Bu markanın bir parçasısın, doğru mu? O yüzden her müşteri menünün her kaleminden sorumlusun. Şimdi seni yeni baştan eğiteceğiz, tamam mı? Hala burada çalışmak istiyor musun?
19: Evet.
18: Bak ne diyeceğim, şöyle bir bakınca pervaneye şişelerin üstü falan toz bağlamış. Menüde pek temiz durmuyor, zemin de öyle. Evet, sana iş çıkaracağız. Benim için çalışıyorsan, sana para ödüyorsam seni olabildiğince çalıştırmak isterim. Bundan böyle epey meşgul olacaksın, tamam mı?
19: Peki.
18: Evet, bu kadar. Sıradakine söyle gelsin. Merhaba Diego, gel bakalım. Neyse, bu sefer düzgün bir pantolonla gelmişsin.
20: Evet, sanırım öyle.
18: Evet, kaç yaşındasın 19. Diego? 19. Okuyor musun?
20: Evet.
18: Peki ne okuyorsun?
20: İletişim ama asıl hedefim deniz piyadelerine katılmak. Ha? Evet.
18: Peki hala söyle bakalım. Ordu disiplin ister, evet, değil mi? Ve sen burada çocuk gibi oyun oynayıp insanların içeceğine tuz biber falan koyuyorsun. Çamaşırlarını indiriyorlar. Evet. Sanki öğrenci yurdundayız. Bu tam bir saçmalık. Ordu'da bir çavuşla konuşurken bu tavır içinde olsan sence ne olur?
20: Sonu iyi bitmez.
18: Ya farkı, evet, ne? Olay, evet, disiplin. Öyle değil mi? Ve saygı. Her ne yaparsan yap kendini işine %100 vermen gerekir. Burada da gereken budur. Evet. Öyle değil mi? Tamam. Bak şimdi sana seviye atlatacağız.
20: Kulağa hoş geliyor.
18: Anlaştık mı?
20: Evet.
18: Hadi bakalım.
20: Evet. Teşekkür ederim.
18: Şahan, geç otur dostum. Evet. Çok işimiz var dostum. Evet. Son 10 senede neler yaptığını, babanın kim olduğunu, ne olduğunu kimse umursamaz. Tek umursayacakları bugün ne yaptıkları, onları kimin yönettiği. Örnek teşkil et. Bu işi laf olsun diye yapamazsın. Öyle asla yürümez. Önemli bir seçim yapmalısın. Ekibinde yardım etsin istiyorsun. Onlar da daha fazlasını yapmak için burada. Ve bunu istiyorlar. Peki bunu nasıl sağlayacaksın? Söyle bakalım, nasıl sağlayacaksın? Bunu başarmalıyız.
4: Keşke daha gayretli olsalar.
18: Bak, bunu kendiliğinden yapmazlar. Bu senin işin.
4: Kesinlikle.
18: Öyle değil mi? Sana öğretebilirim, gösterebilirim ama gittiğimde ne yapacaksın?
4: Ben yapacağım.
18: Ekibin bile sana bizi yönet diyor. Bizi yönet, bizden hesap sor, daha çok çalıştır. Lütfen, lütfen diyorlar. Sana yalvarıyorlar. Doğru mu? Pekala, çok işimiz var. Evet, bütün gün burada olacağım. Servis, menü kalemleri, değişmesi gereken diğer her şey üstünde çalışacağız. Tamam mı? Hadi başlayalım.
4: Tamam.
17: Smokehouse personeliyle birebir görüşmenin sonrasında Willy eğitim için herkesi yemek salonuna çağırıyor. Amaç personeli bilinçlendirmek.
18: Evet arkadaşlar, herkes burada çalışmaya hazırsınız değil mi? Sizi çoğu kez dalga geçerken izledim. Televizyon, ıvır zıvır işler, eşek şakaları falan. Bana iş yoktu ki, boştaydık dediniz, doğru mu? Bakın, bu lokantacılık sektörü, daima yapılacak bir şeyler vardır. Buranın hali ne? Yarı içilmiş şişeler, peçeteler falan filan. Şunları derhal kaldırın, buraları tertemiz göreceğim. Şu masayı alın, bu müşteri masası, öyle değil mi? Burada yiyeceksiniz, işiniz bitince yayıntıyı derhal kaldıracaksınız. Aksi halde daima tertipli duracak. Artık toz mu alırsınız, paspas mı çekersiniz, süpürür müsünüz bilmem. İş yerinde daima meşgul olacaksınız. Şan, sen de çalışacaksın, örnek teşkil edeceksin. Bizim işimiz personeli çalıştırmak, paranın karşılığını almak. Personelin bir işe yaramadan oturuyordu, şimdi ise çalışıyorlar. Öyle değil mi? Çevrene bak, bu senin lokantan, senin yerin. Her santimine kira ödüyorsun. Temizle, sev ve sahip çık. Bak, insanlar nasıl arı gibi çalışıyor. Motivasyonlarını kazandılar. Temizliyorlar, bakıyorlar. Sen de başlarındasın, işinin başında.
4: Evet.
18: Şimdi de mutfağa geçip şu sizin New York usulü bifteye bir göz atalım. Bu sizin spesiyaliniz olacak.
4: Kesinlikle.
18: Şef arkada mı? Hadi gidelim. Size nasıl New York usulü biftek pişirilir göstereceğim. Bu 4 kilo, doğru mu? 300 gram veriyoruz demiştiniz. Ben 400 gram vereceğim, tamam mı?
4: Tamam.
18: Evet, bundan 10 porsiyon çıkaracağız. Şimdi güzelce dümdüz kesiyorum. Bakın, elinizi korkak alıştırmayın, böyle. İşte budur, tamam mı? Şimdi ne yaptım? Az yağlı kestim. 3 milim kadar bırakıyorum çünkü o yağın kenarları kızartmasını istiyorum. Biraz da koşar tuz biber, terbiyeyi, ıvır zıvırı boş verin. Bunu böyle alıyorum, evet, üstüne, tamam, sallıyorum, eti iyice kaplıyorum. İşte, bakın, hepsi bu kadar. Sıra ızgara etmede, sıcak olmalı. Güzel bir biftek pişirmenin sırrı yüksek ısıdır. Alıp ateşe koyuyorum, tamam mı? Ateş böyle olmalı. Etin üstüne de az zeytinyağı. Pekala, yağı yayıldığı alanda hızlıca karamelize ediyorum. İşte bu kadar. 5 dakika pişecek. Yağları da döndürüyoruz, anladık mı? Zeytinyağı tamam, ateş yanıyor. Gördüğünüz gibi pişiyor. Koku nasıl ama?
4: Evet, evet.
18: Bir de pişmesi bitip kesince gör. Kalın dilimin dışını kızartmak daha kolaydır. Üstelik ortası az orta pişmiş kıvamda kalır. Dışı da güzelce kızarırken yağı absorbe eder. Ve suları içeride kalır. Tereyağı gibi, doğru mu? Tamamdır, oldu. Tabağı alabiliriz. Nasıl? Orta pişmiş bifteğimiz hazır değil mi? Evet, ilk dilimi kesiyorum. Bakın, her bir dilim. Nasıl da sulu kalmış, öyle değil mi? Şef, sen, ben, Şan. Tadına bakalım, hadi bakalım. Harika oldu. Tereyağı gibi.
4: Harika.
18: Ağızda eriyor. Tadı nasıl? Tuzu, biberi.
4: Harika.
18: Sadece
4: mükemmel.
18: Etin kendi tadını yükseltiyor, evet, değil mi? İyice kızardı. O karamelize lezzeti alıyorsunuz. Biftek dediğin işte budur.
4: Evet.
18: Nasıl?
4: Evet.
18: Harika değil mi? Benden bu kadar. Sizinle 6 hafta sonra görüşeceğiz.

0: bir eğitim sistemi, liderlik ve sorunları ve işine aldırmayan bir personeldi. Burayı adam edebilmişler mi görmek istiyorum. Birazdan ona bakacağım. Dışarısı çok soğuk.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Hoş geldin.
0: Epey kalabalık. Evet. Bu gece teşrifatçı sensin ha?
1: Evet, evet.
0: Güzel, Şan nerede?
1: Tezgahın orada.
0: Şan, evlat.
2: Hoş geldin, nasılsın?
0: İşler nasıl?
2: İyi.
0: İşler yolunda gibi ha?
2: Evet.
0: Mekan adam almıyor. Masalar işliyor, hoşuma
2: gitti. Harika.
0: Her şey nasıl, iyi mi?
2: Bütün tavsiyelerine harfiyen uyduk.
0: Eğitim sistemi ne alemde? Menüyü ezberlediler
2: mi? Tamamen. Her şeyin üstünden geçtik. Spesiyaller falan ne varsa.
0: Daha önce...
1: Emin değilim.
0: Smokehouse personeli eğitimsizdi ve müşteriye profesyonelce yaklaşmayı bilmiyordu. Şimdi ise...
1: Nasıl pişsin istersiniz?
0: Menüyü komple öğrenip müşteriyle iletişimde oldukça ilerlemişler.
1: Şahane. Teşekkür ederim. Hemen yaptırıyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Diğer şeyler nasıl? Hala soytarılık yapıyorlar mı? Bunun önüne geçtin mi?
2: Kesinlikle.
0: Daha önce...
1: Televizyon!
0: Diego, Megan ve Lauren işlerini yapmaktan çok birbirlerine şaka yapmakla meşguldüler. Ama artık...
4: Ketçabın yanındaki kırmızı kapta fazladan barbekü sosu mevcuttur, bilginize.
0: Önceliklerinin farkına varıp daha sorumlu elemanlar haline gelmişler.
4: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
0: Yemekler ne alemde? Biftek nasıl?
2: Mükemmel. Ha. Biftek yok satıyor. Herkes bayılıyor.
0: Daha önce...
4: Kesemiyorum bile.
0: Şan'ın mutfak personelinin biftek pişirmek üstüne yeterli eğitimi yoktu ve zarar ediyorlardı. Ama şimdi bilgilerimi özümseyip yeteneklerini bilemişler. Pişirdikleri biftekler artık herkesin dilinde. Seninle gurur duyuyorum. Değişmişsin. Güvenin yerine gelmiş. Öyle değil mi?
2: Sağ ol. Kesinlikle.
0: İşinin aynen başındasın. Öyle. Ekmek parası her şeydir.
2: Ekmek parası her şeydir.
0: Bak, insanların sana saygı duymasını istiyorsan biraz da çekinmeliler. Değil mi? Daha önce...
1: Parasını ödeyecekler. Gidip almayacağım.
0: Patron kim? Söyle.
2: Patron benim.
0: Şan personelini doğru düzgün yönetmekte zorlanıyordu. Ama artık...
2: Nasıl gidiyor?
0: Şan kontrolü ele alıp sistemini yenileyerek Smokehouse'un ihtiyacı olan lider olmayı başarmış.
2: Çabuk tezgahtan yolla gitsin.
0: Güzel. Baban nasıl? Artık seninle iftihar
2: kendin
0: ediyorum.
2: Kendin sorabilirsin. Burada.
0: Evet. Nerede o? Merhaba.
4: Merhaba.
0: Demek babasısınız. Ben de öyle. Merhaba. Annesi misiniz? Nasıl
4: yok
0: gidiyor?
4: Canım,
0: oğlunuzla gurur duyuyorsunuz değil mi?
4: Çok iyi bir iş çıkarıyor.
0: Sizi çok methetti ama sert bir babaymışsınız. Ama artık işe ele aldı. Öğreniyor. Aferin. Gurur duydum.
2: Memnun.
0: Gel sarılayım. Ne ihtiyacın olursa ara. Görüşmek üzere.
4: Çok memnun oldum.
0: Tanrı sizi korusun. Her zaman arayabilirsiniz.
4: Seni de korusun.
0: Aman başka şube açma.
4: Çok
0: bu ara çok meşgul.
2: Tamam.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Smokehouse gerçekten de kendine çeki düzen vermiş. Şan ve ekibi işlerine odaklanmış ve çok da iyi gidiyorlar. Artık uzun yıllar boyunca şahane barbeküler sunmaya devam edeceklerinden eminim. Bu görev de tamamdır Amerika. Hadi bir sonrakine.
5: Squawk.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
8: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
14: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak. aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.
3: Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava. Boy boy boy, Domino'sum hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
4: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Tamam çocuklar, yayındayız. Neyiniz var gösterin bakayım.
1: Felaketiz.
2: İki ümitsiz kardeş yardım etmesi için Willie'yi aradılar.
0: Hadi ama bu çok komik. Ne işletiyorsunuz burada?
2: Aile işlerini kurtarmak için bocalıyorlar.
1: İçeride hiç masaları bekleyen garson yok.
3: Biz burada yokken neler oluyor bak.
2: Yıkıcı bir kasırganın ardından...
1: Kurtarmak için bir arpa boyu yol gidemedik.
4: Burası çok boş bir yer.
2: Kafası karışmış ve itaat etmeyen personelle...
5: Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum.
6: Kavga mı ediyorlar?
2: Bir zamanlar başarılı olan bu restoranı bir sirke çevirdiler.
0: Gördüğüm şeye inanamıyorum.
5: Bu inanılmaz.
2: Willie çok geç kalmış olabilir.
0: Küçük kızın kurutulmuş domatese alerjisi var. Hayır, yeme onu. Çıkın buradan. Oraya git. Sakın onu yemesin. Onlar benim için çalışıyor olsalar da hepsini kovardım. Çıkın buradan.
2: Willie Deagle ile tanışın.
0: Güzel bir öğle yemeği yedik mi?
2: New York City'de başarılı bir et restoranı zincirinin sahibi.
0: İzninizle kapıyı açayım. Bizim servisimiz dünyada bir numara.
2: Ve böyle harika bir servise sahip olmayı nasıl başardı? Bunlarla. Personeli 7 gün 24 saat izleniyor.
0: Eğer sorunu göremiyorsan onu çözemezsin ki.
2: Artık ülkenin her yerinden iş yeri sahipleri ona ulaşıp...
0: Harekete hazır olalım.
2: Sıkıntıdaki işletmelerini kurtarmak için yardım etmesini
0: Işınla
2: istiyorlar.
0: Işınla beni Rabbi.
2: Willie servis ve gözetlemedeki uzmanlığını...
0: Siz kızlar onu gerçekten menü üzerinde test etmelisiniz.
2: Bir araya getirdi.
4: Aman tanrım.
2: İşletmecilere restoranda kimse izlemiyorken ne olup bittiği hakkında onlara somut kanıtlar sunuyor.
0: Oraya gideceğim ve onlara tam olarak bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Bahane yok, sulu gözlülük yok. Bu kadar.

0: Çocuklar, arugula salatası üzerinde ızgara tavuk arıyorum.
1: Bunu nereye götürüyoruz? Hangi masa?
0: Altı. Benim adım Kim. Bu da kardeşim Trisha. Ve biz bu restoranın işletmecileriyiz. Biz eski moda deniz dekorlu bir istiridye barıyız. Size sanki bir gemideymişsiniz hissi veriyor. Orta pişmiş kalamar, karides, sote, patates ve sebze. Kızarmış kalamarımız, imza tabağımız ve deniz mahsulleri salatamız meşhurdur. Herkesin favorisi olan diğer tabağımız mürekkep balığı makarnası. Kesinlikle çok lezzetli.
2: Yemekler iyi değil mi?
3: Ebeveynlerimiz Lenin'in İstiridye Barı'nı 1976'da açmışlar. 91'de annem ismini Dokun İstiridye Barı olarak değiştirdi ve 2000'de biz devraldık.
1: Nasılsın?
2: Nasılsın? İyi.
0: Birçok eski müşterimiz var buraya gelen ve ebeveynlerimizi hatırlayan. Birçok orta yaş müşterimiz var bizim gibi. Çocukken ailemizin restoranına geldiklerini hatırlıyor ve kendi çocuklarını buraya getiriyorlar. Yani restoranımızda yiyen 3 kuşak var.
4: Sadık müşterilerine rağmen son yıllarda Dokun yerindeki işler sürekli düşüşte.
0: Şu anda artık çok zor. Pamuk ipliğiyle tutunuyoruz. Basitçe biz finansal olarak yuvamız olmadan uçuyoruz.
5: Bu yer çok büyük ama çok boş. Baksanıza şuraya. Bomboş.
0: Biraz sıkıştık. Borcumuz var. 40 bin dolara yakın ödememiz gereken birkaç fatura borcumuz var. İnsanlar bizim yemeklerimizi hep seviyor. Yemeklerle ilgili asla şikayet almıyoruz. Yani burada ne dönüyor bilmiyoruz.
4: İnternet yorumları. İstikrarsız servis ve müşteriyi karşılayamayacak kapasitede bir mutfak diyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 2012 sonbaharında Sandy kasırgası onların toplumunu dağıtmış. Kurtarma ağır ilerliyormuş. Çabalayan restoranların başına zorluklar eklemiş.
0: Kurtarmada bir arpa boyu ilerleyemedik biliyor musunuz? İnsanlar hala sigorta çeklerinin ödenmesini bekliyor.
4: Kasırga onların sadece işlerinden bir bedel almakla kalmamış. Kişisel bir bedel de ödetmiş.
0: Kız kardeşim beni arayıp zaten evimde olduğunu ve oraya gitmemin iyi olmayacağını söyledi. Ben de aman tanrım Trish, evime ne oldu dedim. Ve o da bana, Kim, sadece buraya gelmenin iyi olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ön kapın yok dedi. Ve sen bunu görmek istemezsin. Buraya gelmeni istemiyorum dedi.
4: Gidecek hiçbir yeri olmayan Kim, kız kardeşinin yanına taşındı.
3: Yani şu anda benim evimde ben, iki çocuğum, Kim ve onun iki çocuğuyla birlikte yaşıyoruz. Ve annem alt katta yaşıyor.
2: Buyurun Doug. Kesinlikle açız. Kaç kişi geliyorsunuz?
4: Hem işleri hem de kişisel hayatları alt üst olmuş Kim ve Trisha, çaresiz bir şekilde aile işlerini geri kazanmak istiyorlar.
3: İşte dilediğimiz kadar yoğun olmamamız, Kim'in evini kaybetmesi, hepimizin bir arada yaşaması tam bir kargaşan.
0: Bu restoranı kapamak zorunda kalırsak bir parçam ölecek. Bir daha aynı kişi olabileceğimi hiç sanmıyorum. Bir şeye bu kadar fazla değer vermekten nefret ediyorum ama bütün bildiğim bu.
4: Neden istiridye barlarının batıyor olduğunun cevabını bulmak için ümitsiz?
6: Evet Trish, benimle 5 dakika içinde Arthur Kiri yolunda tam su geçidinde buluşman gerekiyor.
4: Kim ve Trisha Willie'ye ulaşıyor.
6: Duck'ın yerinde neler oluyor? Neden yardımıma çok ihtiyacı var?
3: Satışımız %40 düştü.
6: Bu sizin ana gelir kaynağınız mı?
3: Evet, tek gelir kaynağımız.
6: Oraya geleceğim ve kameraları ve mikrofonları kuracağım. Kimseye hiçbir şey söylemeyin. Benim için bir set anahtar hazırladınız mı?
4: Willie, onların problemi bulmak için son umutları.
6: Büyük bir yer, yüksek tavanlar, kameralarınızı kolaylıkla saklayabilirsiniz.
4: Willie ve ekibi hiç zaman kaybetmeden Dokun yerini kablolayıp arka taraftaki bir depoya saklanıyorlar.
6: Tamam arkadaşlar, bağlanın. Bir bakalım. Oo, güzel mi? Tamam. Yemek salonunu kilitledik. Mutfak, bar, tamam. Pekala arkadaşlar, iyi görünüyoruz. Duck'ın yerine kilit altına aldığımıza göre gözetleme vaktimiz başladı.
0: Aman tanrım, bu sanki görev kontrol merkezi gibi.
6: Merhaba Kim, nasılsın?
0: Merhaba abi, seni görmek güzel.
6: Önce tüm elemanlarınızla tanışmak ve iş başındalarken onları gözetlemek istiyorum. Sonra gördüklerimi baz alarak muhbirlerimi göndereceğim ve onları test edip sorunların neler olduğunu göreceğim. Son olarak Trisha, Kim ve ben personelle yüzleşeceğiz ve burayı tersine çevireceğiz. Tamam, size bir şey sormak istiyorum. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?
3: Çoğunlukla çocuklarımızı okuldan aldığımız saat 2 ile akşam 6-7'ye kadar burada değiliz.
6: Yani böyle gidiyor. Yani iki çocuğunuz var, bir hayatınız var, boşanmışsınız, kocalarınız yok. Ailenize bakmak için yapmanız gereken çok şey var ve bir işiniz var. Bir iş aileden çok daha talepkardır. Merak etmeyin, biz burada işinizle ilgileneceğiz. Size yardım etmek için buradayım. Bir sonraki seviyeye çıkmak için mümkün olan her şeye bakacağım. Donna kamerasındaki kişi kim?
1: Hala karar mı veriyorsunuz? Keyfinize bakın.
2: Tavsiyeniz var mı?
1: Balık sever misiniz?
2: Elbette.
1: Tamam.
2: Bana göz kırptı.
6: Ne yapıyor bu? Şuna bak.
3: İşte bu Donna.
6: Donna.
0: 8 yıl kapıyı açtığımızdan beri bizim müşterimizdi. O ve kız arkadaşları bizim ilk misafirlerimizdi.
6: Tamam. Ondan memnun musunuz?
3: Donna biraz...
0: Hayatınızda tanışacağınız en tatlı kadındır.
3: Ama o...
0: O ahmak kelimesine yeni bir anlam veriyor.
1: Kahveniz nasıl? Güvenli, ben yapmadım.
6: Tamam, kamera E'deki kim? Barın arkasındaki iri adam.
2: Çünkü gerçek kartları seviyorum. Ama sonunda odaya geri döndüğümüzde biraz daha kumar oynayabilirim.
0: Bu Sal.
6: Peki Sal kim?
0: Trisha'nın en yakın arkadaşı.
3: Kim onu yaklaşık 6 yıl önce paket servisçi olarak işe aldı. Sonra barmen oldu çünkü barmen olmazsa çalışmak istemiyordu.
6: Tamam.
3: İyi içki yapar.
6: Niye böyle bara dayanıyor?
3: Bu büyük bir sorun.
6: Ama siz buna izin veriyorsunuz.
0: Eğer bir şey söylersem insanların bunu
6: tamam.
0: sevdiğini söylüyor.
6: Size işinizi nasıl yürüteceğinizi o mu söylüyor ve nasıl olması gerektiğini? İkiniz beni hayrete düşürüyorsunuz, anlamıyorum. Burada ne yapıyorsunuz?
0: İstediklerini yapmalarına izin verdik.
6: Sebep. Kamera heye bakın. Durun, bara çevireyim.
5: Adın ne bu arada?
2: Sal.
5: Tamam.
1: Tamam.
2: Neden? Ne oldu ki?
5: Benim kuzenim buraya gelmiş. Sen ateşli bir şey yapmışsın ona.
2: Kuzenin kim?
5: Kuzenim Su.
2: Evet, bana nasıl ateş topu üfleyeceğimi evet. öğretti. Evet.
6: Bu ateş topu denen şey ne?
0: Gerçekten şimdi yapmayacağını umuyorum.
5: Bunu yapabilir misin?
2: Ateş topu üfleyebilir miyim?
5: Ama ölme sakın.
2: Hayır, söz veriyorum ölmeyeceğim.
5: Tamam. Ciddi misin?
6: Bu çılgınca.
5: Sağ ol, sen harikasın.
6: 151'i aldı.
0: Aa, hayır, almadı.
3: Bunu yapmamalı.
0: Kesinlikle yapmamalı.
6: Gördüğüm şeye inanamıyorum.
1: Tamam, hadi yap. Hadi.
6: Nasıl bir dava? Bu adam yaralanırsa ne olur? Ateşle kendini yakabilir. Parmaklarını da alkole batırıyor. Onları ateşle yakacak. Aman tanrım, bu delilik. Bunun yaptığı delilik. Olamaz. Aman tanrım, bu delilik. Nasıl bir dava? Bu adam yaralanırsa ne olur? Ateşle kendini yakabilir. Dahi değil ki. Ne iş yapıyorsunuz burada? Burası sirk mi? Bu sanki lanet olası küçük bir şov gibi. Yansaydı ne olacaktı? Ya yanlış yapıp kendi yüzünü ve vücudunu yaksaydı, size dava açar ve restoranınızı elinizden alırdı.
3: Buna inanamıyorum.
6: Kamera F'yi verin.
5: Her şey şu ana kadar nasıl bayanlar?
1: İyi.
6: Kamera F'deki kim?
3: O bey. Bizimle en uzun zamandır çalışan, muhtemelen 8 yıl oldu.
6: Peki o ne iş yapıyor?
3: Sadece garsonluk yapıyor.
6: Sadece mi? Barmaid değil mi?
3: Hayır, hayır.
1: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim, afiyet olsun. Rica ederim.
3: Bu harika görünüyor.
1: Ben Linguini'yi beğenmedim. Kalamar'ı da beğenmedim. İkisi de çok kötü.
5: Başka bir şey sipariş et o zaman.
1: Hayır, vaktimiz yok. Onda şovda olmalıyız.
5: Evet.
6: Tamam, bu müşteri tabağını beğenmedi. Peki bir müşteri tabağın birazını veya yarısını yemişse prensibiniz nedir? Söyler misiniz bana? Hadi söyleyin bakalım.
0: Eğer beğenmedilerse veya bir hata varsa onlara onun yerine başka bir şey isteyip istemediklerini sorarız. Ve bu beğenmedikleri şeyi hesaptan düşeriz.
5: Merhaba hanımlar, nasılsınız?
1: Bu harikaydı, teşekkür ederiz.
5: Sizinki nasıldı? Her şey yolunda mı?
1: Ben doğrusu beğenmedim.
5: Beğenmediniz mi? Gerçekten
1: Hayır.
5: mi? Size başka ne getirebilirim? Başka bir şey ister misiniz?
1: Hayır, gitmek zorundayız. Sadece hesabı alsak olur mu?
5: Elbette. Bunun için üzgünüm.
6: Tamam, güzel. Öyle görünüyor ki bev üstesinden geliyor.
5: Evet. Başka bir şey istemediğinize emin misiniz?
1: Hayır.
5: Hayır mı?
1: Böyle iyi.
5: Tamam.
1: Teşekkür
5: Hazır
1: ederim.
5: Olduğunuza geri gelirim hanımlar.
1: Sağ ol. Onu da hesaba eklemiş.
5: Onu da mı eklemiş?
1: Evet.
6: Beğenmediği halde. Onu hesaba eklemiş mi?
5: Nasılsınız?
1: Yani Linguini'yi beğenmedim ve parasını ödemem gerektiğini düşünmemiştim.
5: Durun bir bakayım ne yapabilirim. Hemen döneceğim.
1: Teşekkür ederiz.
5: Beğenmedim. Seni ödemek zorunda bırakmamalılar.
1: Evet.
6: Peki bu niye oldu? Nasıl oldu da bu hesaptan düşürmedi? Böyle bir şey olduğunda kim ilgileniyor? Söyleyin.
0: Garson bana veya kardeşim Trisha'ya gelir.
6: Tamam, bakalım siz orada yokken ne yapacaklar?
5: Sağ ol.
2: Ne oldu?
5: Kalamarlı spagettiyi beğenmedi. Yarısını yedi ama beğenmedi.
2: Yedi mi?
5: Yarısını yedi. Ona hesabı verdim ama ödemek istemiyor.
6: Şuna bakın, ne yapacakları hakkında hiç fikirleri yok. Ve orada kararı verecek kimse de yok.
2: Yani geri göndermeliydi. Evet.
5: Trisha arayın.
2: Bu yapılacak en iyi iş. Bunu yapmalıydı.
3: Alo?
5: Trish, ben Bev.
3: Ne oldu?
5: Bir masam var. Linguini ve kalamar sipariş etti. Tabağının yarısını yedi, beğenmedi ve ödemek istemiyor.
3: Mutfağın hatası mıydı?
5: Hayır, tabak iyiydi.
3: Eğer tabağın yarısını yediyse tatlı ikram et.
5: Sadece tatlı mı vereyim?
3: Bev onları mutlu etmek zorundasın.
5: Tamam, hoşça kal.
3: Güle güle.
6: Ama onlar zaten hesabı ödüyor. Hesap masaya çoktan gitmişken sen ona tatlı ikram etmesini söylüyorsun. Yani bu zor. Hemen daha proaktif olmalıydı. Her zaman bunu hesaptan düşmeniz daha iyidir. Buradaki asıl mesele, orada bu prensibi uygulayacak kimse yok. Hiç müdür aradınız mı peki?
0: Gücümüz yetmez. Paramızı bile alamıyoruz. Müdüre nasıl ödeme yapacağız?
6: Şimdi size söyleyeceğim. Büyük bir yeriniz var. Burası yoğun bir bölge. İşinizin başında olmalısınız. Bu yerin haftada 7 gün, öğle ve akşam yemeği arasında haftada sabit 50 bin dolar yaptığı günlere dönmemesi için hiçbir sebep yok. Ama eğer benim oyunumu oynamazsanız oraya ulaşamayacaksınız. Eğer prensipleri içeride uygulayacak ve burayı işletecek, yönetecek hiç kimseniz olmazsa benim oyunumu oynayamayacaksınız. Bu yer kendi kendine gitmesi için çok fazla büyük. Burada acil bir müdüre ihtiyacınız var. Burada gördüğüm ilk sorun içerideki tamamen yönetim eksikliği. Burası tamamıyla düzensiz çünkü burada personeli yöneten ve işlerin nasıl yapılacağını gösteren sorumlu hiç kimse yok.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Empara'lı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
9: Hoşuna gitti değil mi?
8: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
10: Hazır değiliz biz.
11: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
12: Arar bulur.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira. Ben bilirim.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Bu işi böyle 9 yıl önce yoğun olduğunuz zamanlardaki gibi yürütemezsiniz, öyle değil mi? He?
9: Hayır. Burada daha
8: fazla. Tabii sadece State arasındaki herkes umursamıyorsa
9: hayır,
8: hariç.
9: Ben haftada 80 saatimi koyuyordum.
10: Ben o zaman henüz aynı değildim ve ben de 24 burada.
8: Size bütün sistemleri verebilirim. Size başarının formülünü verebilirim. Ama nasıl her gün yönetilip işleyecek siz burada yokken? Ha? Söyleyin. Her an açılan yeni rakipler var. Ve onlar bunu yapıyor. Sizi bu işin dışında bırakacaklar. Lütfen. Bu böyle olmaz ki. Bana kamera kimi verin.
11: Ben tartufo pizzayı istiyorum. Et yemiyorum. Tartufo pizza mı? Evet. Et yemiyorum.
8: Yani o vejetaryen. Bu nasıl bir pizza?
10: Bu ince ekmek üzerinde fırın domates, trüf yağı, aragula ve prosciutto'yla...
8: Taze mozzarella.
10: Taze mozzarella peyniri.
8: Yani garsonlarınız içinde et olduğunu biliyorlar değil mi? İçinde prosciutto var. Yani o etsiz dediğinizde prosciutto'yu
10: umarım
8: çıkaracaklar değil mi?
12: Donna!
11: Buyurun, tartufo pizza mı? Bekle, bir dakika. Bu nedir? Prosciutto.
10: Gerçekten mi?
11: Ben et yemiyorum. Gerçekten
10: evet
11: mi?
8: Yani garsonunuz tamamen işi batırıyor. Siparişi verdi ve iki kez etsiz dedi. Üstünde prosciutto ile geldi, doğru mu? Kimse umursamıyor.
11: Teşekkür ederim, üzgünüm. Şimdi fark ettim, üzgünüm. Başka bir pizza ya da başka bir şey ister misiniz? Geri geleceğim. Evet, teşekkür ederim.
8: Tamam, siparişi rezil etti ama en azından doğru şeyi yapıyor ve başka bir şey seçmesine müsaade ediyor.
11: O vejetaryen. Merhaba, affedersiniz. Aynı şeyi sadece et olmadan alabilir miyim? Tamam.
10: Evet,
11: teşekkür
10: tabii,
11: ederim.
10: Teşekkür ederim.
8: Bakalım mutfağınız ne yapacak? Tekrar tabağa yapmak gibi basit bir şey yapmakta.
11: Roberto, lütfen yeni bir tane yap. Aynı pizza ama prosciutto olmayacak. Teşekkür ederim.
8: Ne yapıyor? Prosciutto'yu öylece parmaklarıyla mı çıkarıyor?
10: Ne?
8: Yeni bir pizza yapmıyor bile. Hadi ama bunu görüyor musunuz?
10: Bu kesinlikle saçma. Bunun olduğuna inanamıyorum.
8: Ne yapıyor öyle? Şuna bak. Üstüne aragula atıyor. İzlerini kapatmak için. İnanılmaz.
11: Teşekkür ederim.
8: Şimdi kız hastalanırsa ne olacak?
10: Sorumlu olan biziz.
8: O kolay yolu seçiyor değil mi? Ama
10: kesinlikle.
8: Mutfak biraz gururlu olsa ve müşterinin veli nimet olduğunu anlasaydı yeniden pizza yaparlardı. Bu sizin işiniz. Size saygı duyan ve sizden korkan bir mutfağa ihtiyacımız var. Hepsi benim için çalışıyor olsalardı onları kovardım. Çıkın dışarı. Bu benim işim. Ben görevdeyim. Ben çocuklarımı besliyorum.
13: Pardon. Pardon.
12: Neden buradasın?
13: Pardon demek kıpırda demektir.
12: Problem ne anlamadım.
8: Tamam. Apaçık görüyoruz ki mutfakta sorunlarınız var. Biraz önce birileri bir şeyleri geri göndermek istediğinde olayı nasıl ele aldıklarını gördüm. Şimdi de özel siparişte ne yaptıklarını görmek istiyorum. Spesiyel siparişinde seçici bir müşteride, bir şeylere alerjisi olan birilerinde Duck'ın marka ve filozofisi nedir acaba?
10: Menümüzün tam üstünde yazar. Burada görmüyorsanız lütfen sorun. Elimizden
8: yani
10: geldiğince yardımcı
8: bu
10: olacağız. Evet.
8: Şimdi hem öndeki hem arka taraftaki ve mutfaktaki personelinizi özel müşterileri olan müşterilerle test edeceğiz. Çünkü eğer sizinkiler en seçici müşteriyi mutlu etmek için yollarından çıkmaya istekli değillerse siz bu işte olmamalısınız. Pekala, içeriye Rich ve Rosa'yı gönderiyorum, tamam mı?
13: Merhaba arkadaşlar.
8: Tamam,
13: İstediğimiz yere oturabilir miyiz yoksa?
11: Nereye isterseniz size menü getireyim.
13: Teşekkür ederiz.
8: Öndeki personelin bu değişik testleri nasıl ele alacaklarını düşünüyorsunuz?
0: Kadın garsonlar çok iyi ve müşterinin istemediği hiçbir şeyi vermek istemiyorlar.
10: Bunda gerçekten iyiyiz.
8: Özel bir diyetin olduğunu, ekmeksiz, derin yağda kızarmamış patlıcan istediğini söyle. Hafifçe unlanmasını ve fırınlanmasını istediğini söyle.
13: Tamam, sıkıntı değil. Sorunuz var mı? Benim sadece patlıcanla ilgili bir sorun var. Patlıcan çabattı mı? Evet. Ne yazık ki çabattı ekmeğim kalmadı. Aslında bu iyi. Ben patlıcan istiyorum ama gerçekten kızartılmasını istemiyorum. Diyetteyim.
2: Tamam. O zaman bir emin olayım çünkü böyle bir şey hazırladıklarını biliyorum. Yani ızgarada yapabilecekleri ekstra patlıcanları var mı bir bakayım ve hemen geri döneceğim. Tamam mı? Tamam olur.
8: Tamam, yani Sal burada doğru olan şeyi yapıyor. Kendine güvendi ve mutfağa gidip bakacak. Tamam.
2: Patlıcanımız var mı? Bütün patlıcan.
12: Hayır, yok.
2: Yok mu?
12: Kalmadı.
2: Eğer bu çok istediğiniz bir şeyse gidip sizin için almaktan mutluluk duyarım. Bu uzun sürecek bir şey mi yoksa dükkanlarda?
13: Top Tomato'ya gideceğim. Bir patlıcan alacağım.
10: Müşteriye Top Tomato'ya gidip patlıcan alacağını söylediğine inanamıyorum.
8: Dinleyin beni. En azından müşteriyi memnun etmeye çalışıyor.
10: Onlara hep söylerim. Müşteriye arkada neler olup bittiğini söylemeyin. Aynı bir örtü gibi. Kendinizi bundan daha iyi bir şekilde sunmanız gerekiyor
2: diye. Nasıl istiyorsunuz? Fırınlanmasını istemiyorum. Unlanmasını ve ızgara yapılmasını istiyorum.
13: Üzerinde un bile olmayacak. Şey gibi. Biraz sarımsakla düzeltecekler.
2: Hayır. Üzerinde biraz un olsun istiyorum. Evet. Hafif unlanmış ama ekmek
13: genelde yoktu. Üzerine un koyduklarında kızartırlar. Yani unlayıp ızgaraya koyabilir miyiz bilmiyorum.
2: Yani ben böyle istiyorum. Anlatabildim mi?
13: Tamam, tamam. Sizin için öyle yapılmasını sağlarım.
2: Dükkandan patlıcan almaya gidiyorum.
12: Hayır. Neden bizde olmadığını söylemiyorsun? İşte bu yüzden çok aptalsın.
10: Hadi ama.
2: Patlıcanın üzerinde az un olsun istiyor ama kızartılmasını istemiyor. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum.
12: Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bunu yapmıyorum.
8: Yani bu çılgınca. Mutfağınız çok itaatsiz. Yemek salonundaki misafirler onların kavga ettiğini şimdi duyabilirler.
12: Orada kavga mı ediyorlar?
8: Hadi, bunu görmüyor musunuz? Orada neler oluyor?
10: Aman Tanrım, bu yüzden hiç işimiz yokmuş.
8: Aşçılarınız kimse için farklı bir şeyler yapmayı istemiyor. Yani hiç müşteri becerileri yok, öyle mi? Sal çabalıyor, patlıcanı almak istiyor ve tartışmak ve bütün bu enerjiyi tüketme zorunda. Çünkü mutfağınızın çok da umurunda değil. Bu inanılmaz.
2: Az unlanmış. Sonra fırında pişecek. Hepsi bu.
12: Pişmemiş un kötüdür.
2: Anlıyorum ama o bunu istiyor. Lütfen bana burada yardımcı olur musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum diyorum.
12: Üzgünüm, bir şey yapıyorum. Yarım saat beklemen gerekiyor. Tamam mı?
2: Yarım saat, tamam. Kendim yaparım. Çok büyük bir iş değil.
8: Bakın, Sal patlıcanı soyuyor. Onu kendisi yapıyor.
0: Hazırlıkla çok meşguller ve sıra umurlarında
10: değil. Ama şimdi Sal arka tarafta onu pişiriyor ve içeride masaları bekleyen kimse yok.
8: Sal, tembel mutfak personelinizin açığını kapatmak için iki işi bir arada yapmaya çalışıyor. Yaptıkları şeyi yapmak çok da zor değil. Müşteriyle ilgilen, parayı ödeyen müşteri.
2: Arkadaşlar, her şey yolunda mı? Orada bir kargaşa gidiyor. Hayır,
13: her şey yolunda.
2: Oldu. Güzel, teşekkür ederim.
8: Tamam, bu çılgınlık. Mutfak mafyanız şovu götürüyor ama onların sizin yolunuzu takip etmeleri gerekiyor. Siz sorumlusunuz, siz buranın sahibisiniz. Dinleyin, o kusursuz değildi ama çabasını gösterdi. Kalbi ve ruhu oradaydı. Müşteriye çok fazla bilgi verdi. Evet, misafir bunların hiçbirini bilmemeli ama geri gidip bu mutfak mafyasıyla ilgilenmeli. Mutfağınız kötü bir şekilde başarısız oldu. Sala orada bir geçer veriyorum. Onun üzerinde çalışabilirim. Gördüğüm ikinci mesele tembel ve itaatsiz mutfak. Patlıcan mı yapıyorsunuz, köfte mi yuvarlıyorsunuz belli değil. Sizin müşterilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz ve yapmanız gerekiyor. Bunu yapmak istemiyorsanız gidin başka bir şey yapın. Personele bir pozisyon veriyorsunuz ve para kazanmak için bir fırsat. Ve eğer işi doğru yapmazlarsa müşteriniz geri gelmez ve siz başarısız olabilirsiniz. Yani diğer insanların sizi başarısızlığa uğratmasına izin vereceksiniz. Çünkü bunu kabul ediyorsunuz. Yapacak başka bir şeyiniz yok.
10: Hayır, son defasında kontrolü ele almak istediğimizde 3 kişi istifa etti.
8: Ne olmuş yani? Kim kolay pes edenleri ister ki? Ben onları istemem. Ben insanlarımın doğru işi yapmalarını isterim. İlgilenen, anlayan, yaptığın şeye saygı duyan ve doğru şeyi yapan. Bu sizin mutfağınız. Sizin için çalışıyorlar. Siz onlara ödüyorsunuz. İnsanların size böyle davranmalarına nasıl izin verirsiniz?
2: Donna, oynamak ister misin?
11: Oynarım. Hazır mısın?
2: 2 numara.
11: 17.47.
2: 3 nokta. Ekstra ile bir oyun.
8: Sal ve Donna ne tarz bir oyun oynuyor?
0: Loto. Yaptıkları bu.
8: Donna barda ne oynuyor?
0: Evet.
10: Quick Draw.
8: Quick Draw. Evet. Yani burası bir restoran. Burada masalar var, müşteri var. Annesiyle oturan çocuklar var. Ve o Quick Draw oynuyor.
0: Yapmamalıydılar.
10: Hayır, hayır.
13: Şimdi bir numara seç.
11: 47.
13: Tamam, hadi yapalım. Hadi bebeğim.
11: Evet, 47.
8: Hadi ama.
0: Profesyonelce değil.
8: Değil mi?
11: Merhaba, nasılsınız?
10: İyi.
11: Hazır mısınız?
10: Evet.
11: O parmesanlı tavuk istiyor. Bana da sezar salatası. O da brokolili linguini alacak ama güreşli kurutulmuş domates olmayacak.
8: Küçük kızın alerjisi var. Bunlardan çok geliyor mu? Ve personeliniz bu konuda iyi mi?
10: Olmak zorundalar.
8: Bununla ilgili sıkıntınız var mı?
10: Hayır.
11: Ve biliyor musunuz ne istiyorum? Onun içine kızarmış kalamar da katın. Yanına sos ister misiniz?
10: Evet, hafif.
11: Hafif, tamam.
13: Hadi.
8: Sala bakın.
0: Hadi ama.
13: Bir numara daha.
8: Bütün müşteriler bunu duyuyor.
10: Müşteriler içerideyken not oynayarak ne yapıyorlar?
13: 47. Evet. Evet. Dona. Dona. Dona.
11: Özür dilerim.
0: Tam şu anda ne yapıyorsun?
13: Kazandık.
0: Ciddi mi?
8: İnanılmaz.
11: Kazandık mı? Kazandık, kazandık. Evet.
13: $600 bebeğim. Oh, evet.
11: Evet. Harika. Tamam, şimdi düşünmeliyim.
8: Hadi ama bu çok komik. Dona Sal'la oyun oynamaya kendi müşterileriyle ilgilenmekten daha çok
11: hadi
8: önem
11: veriyor. Hadi dans et. Hadi dans et, dans et.
0: Ne oluyor?
11: Tamam.
0: Neler oluyor?
8: Siz burada ne işletiyorsunuz?
0: Biz buradayken asla böyle bir şey yapmayı düşünmezler.
8: Kesinlikle profesyonellikten eser yok.
13: Sezar salatan var mı?
11: Sezar salatası. Masa 8'in.
13: O masa 8'in.
8: Bakın yemek geliyor. Benim için onun üzerine zoomlar mısın? Biriniz o tabağı yakınlaştırabilir mi? Bakın kırmızı bir şeyler görüyorum orada. O yemeği yakınlaştırın. Güneşte kurutulmuş domates gibi duruyor.
0: Umarım değil.
8: Ha? Brokoliyle. Görüyorum. İçeri git. Oraya git hadi. Restoranın içine git.
11: Çabuk
8: çocuğun domatesi
11: çabuk.
8: Yememesini sağla. Yemediğinden emin ol. Aman tanrım şuna bak. Güneşte kurutulmuş domates tam orada.
0: Hadi ama.
8: Hadi gir şuraya.
10: O nerede?
8: Hadi.
10: Trish çabuk koş.
0: Bebeğim onu yeme. Yeme onu.
8: Aman tanrım şükürler olsun.
0: Gerçekten üzgünüm. İçinde güneşte kurutulmuş domates var.
11: Kurumuş domates mi var bunda? Alerjisi olduğunu söyledim.
0: Çok çok üzgünüm. Bilmiyorum ama gerçekten üzgünüm. Hemen geri döneceğim.
8: Şükürler olsun ki kardeşin oraya gitti. Hadi ama.
11: Kesinlikle.
8: Yani bu benim söylemeye
11: kesinlikle
8: çalıştığım şey işte.
0: Dona. Dona.
11: Ne?
8: Hadi ki.
0: Uyan.
8: Bu çok komik.
0: Bunun içinde güneşte kurutulmuş domates var. Çocuğun alerjisi var. Şimdi masaya ne olduğunu açıklamak zorundayım. Çünkü siz ikiniz hiçbir şeyi beceremiyorsunuz. Oyun oynamakla meşgulsünüz.
11: Özür dilerim.
0: İşinizi düzgün yapmıyorsunuz.
8: Hadi bunu görüyor musun? Bak neler oluyor. Şuraya bak.
0: Gerçekten üzgünüm. Sizin için yenisini yaptıracağım. Ve yemeğiniz
11: lütfen
0: güzel.
11: Emin olur musunuz? Demek istediğim o anlar.
0: Kesinlikle merak etmeyin. Kontrol edeceğim. Bu akşam yemeğiniz bizden. Teşekkür ederim.
8: İnanılmaz.
10: Görünüyor ki bizim yardıma ihtiyacımız var.
8: Sipariş alabiliyor olman ve müşterilere dikkatini vermen gerekiyor. Tamam Kim. Yeterince gördüm. Personeli topla. Kardeşin orada. Bütün mutfak personelini ve garsonları topla. Sizin için çalışan kim varsa. 20 dakikada hemen oraya git. Duck'ın yerinde gördüğüm temel meseleler tamamıyla yönetim eksikliği, itaatsiz ve profesyonel olmayan mutfak ve müşterileri kendilerinden sonra ikinci sıraya koyan personel. Kimse Duck'ın yerini gözetmiyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Zor deniz biz.
18: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
19: Ara bul.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup... Heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Gol, gol, gol, gol. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. TV bu Gol.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: O akşam Trisha ve Kim acil toplantı çağrısı yaptı.
4: Kim ve ben size bir şeyler söylemek istiyoruz. Burada birkaç değişiklik yapacağız.
3: Personelin ne olacağından haberi yok.
5: En başından başlayacağız. Üniformalar. Vardiyanızın başında ütülenmiş ve hazır bir şekilde olacaksınız. Anlaşıldı mı?
6: Buradan sonrasını ben devralacağım. Ben harika etleri ve servisiyle meşhur Jack amca etten William Jack Deagle ve Trisha Kim'le birlikte bana ulaştı. Basit olarak para kaybediyorlar ve giderek borçlanıyorlar. Biz burada restoranda gözetleme yaptık. Temel olarak Doug'ın yerinde kameralar ve mikrofonlar kurup sizi bir hafta izleyip servis ve operasyonun ne yaptığını izledik. Her şeyinizi. Bu dükkanın hiçbir kanunu ve düzeni yok ve ben bunu yerleştirmeye başlamak zorundayım. Sal, sen buradaki barmensin, kumar oynuyorsun, personelin dikkatini dağıtıyorsun, 151 romunu tükürüp
7: evet, kesinlikle
6: ateş topları yapıyorsun ki bu çılgınca. Yönlendirilmeye ve disipline ihtiyacım var. Sonra sen varsın Donna. Dikkatini vermelisin. Masanı idare etmeni bekliyorum.
5: Gördüğünüz en önemli şey alerjisi olan biri vardı ve sizler dikkat etmiyordunuz. Loto oynuyordunuz.
6: O tek masa bir kadın ve iki kızıydı. Sana özellikle benim kızımın güneşte kurutulmuş domateslere alerjisi var dedi, öyle mi? Bunu idare edebiliyor olmalıydı.
5: Evet.
6: Ama sen ne yaptın? Loto'yla o kadar meşgul oldun ki. Hiçbir iş yapmadın.
7: Evet. Donna. Donna. Donna.
8: Özür dilerim.
6: Siparişi karıştırdım ve kız neredeyse kurutulmuş domatesleri yiyordu. Şükürler olsun ki o buraya süper kadın gibi koştu ve günü kurtardı. Büyük bir şeydi bu.
8: Evet, evet.
6: Ve bir başka kız pizza sipariş etti. Et istemedi, sen prosciutto'yu pizzanın üstünde bıraktın.
8: Özür bile diledi, içinde prosciutto olduğunu fark etmedi.
6: Yani bu müşterinin hatası, müşteriyi suçlamaya çalışıyorsun.
8: Hayır, asla müşteri suçlanmaz.
6: Sana özellikle et olmayacak
8: dedi. Siparişi alırken et olmayacak dediğini duymadım, evet.
6: Dikkatini vermek zorundasın. Sen dikkatini vermiyorsun.
8: Dikkat ediyorum.
6: Bir siparişi almak ne kadar zor olabilir ki?
8: Hayır, dikkatini vermek zor değil.
6: Hatalara son vermek zorundayız. Artık hata yok. Ve sonra onu mutfağa geri getirdiğinde şef onu çıkardı. Yeni bir pizza yapmadılar ki bu bence iğrenç. Sizler mutfağa geri gitmekten endişe duyuyorsunuz. Ve müşteriler bir şeyleri belli bir şekilde isteyince mutfak ekibi sizinle tartışıyor. Patlıcan isteyen masayı biz gönderdik. Çok iyi iş çıkardın Sal. Gerçekten. Gittin ve patlıcanı aldın.
7: Top Tomato'ya gideceğim. Bir patlıcan alacağım.
6: Sonra mutfağa gidip bir şeyler yapması için onlara yalvarmayacaksın. Sen mutfağa bir şeyler yapmasını söyleyeceksin. Şef, sen misafirlere istedikleri şeyi yapmak zorundasın. Ayağa kalk. Yani mutfaktaki arkadaşlar, sizin bu negatif enerjiyi verdiğinizi görüyorum. Yoğunlaşmanız gereken bir numaralı şey müşteriler. Personelin size gelip yemek yapmanız için yalvarması gerekmiyor.
7: Evet.
6: Yemeği pişirin. Misafirler için ve ne istiyorlarsa doğru yapın. Bu işte nasıl paranız ödeniyor sanıyorsunuz ha? Bu kapıdan girip bu sandalyelerde oturan müşterilerle ilgilenmezsek tam burada değil mi? Eğer burada kimse oturmuyorsa paranız ödenmez. Gidersiniz ve başka bir iş ararsınız. Eğer biri bütün gün patlıcan yemek isterse bunu onlara satarsınız değil mi? Yani sağ. Sonunda kendi pişirmek zorunda kaldı. Sen soydun, sen yaptın, öyle değil mi? Çok
7: evet.
6: İyi yaptın. Belki de mutfakta olmalısın. Yani Sal, prensip nedir? Filozofi nedir burada?
7: Benim bütün filozofim, eğer biri barıma gelirse çok iyi vakit geçirmelerini istiyorum. Yemeklerinden keyif alsınlar istiyorum. Mümkün olan en iyi tecrübeyi edinsinler istiyorum. Kendi sevdiğim şeyi baz alarak en iyi tavsiyelerde bulunuyorum. Belli ki yemeği seviyorum. Bu hep tutkum olan
6: bir
7: şey.
6: Ama bu iyi. Senin filozofin yapabileceğin ne varsa yapmak. Müşteri veli nimettir, öyle değil mi? Beverly, biri ana yemeğinin yarısını yedi. Sana beğenmediğini söyledi ve sen ne yapacağını bilemedin.
8: Trisha'yı aradın. Beğenmedi ve ödemek istemiyor.
6: Bununla baş edemezsiniz. Sadece yediği bu yemeği
8: elbette
6: ikram edemez miydin?
8: Elbette gelebilirdim ama bana böyle yapmam söylenmedi. Onlara danışmam gerek.
6: Sizler sanki kim sorumlu diye merak ediyor gibi görünüyorsunuz. Nereye gitmeli, ne yapmalı? Bu sadece bir artan kalbin eksikliği gibi görünüyor. Her gün yönetip bu dükkanı çalıştıracak. Çünkü bence her biriniz harika olabilirsiniz değil mi? Ama ne eksik?
8: Liderlik.
6: Liderlik, iletişim, tutarlılık, mükemmel bir uygulama, müşteri servisi. Bence bu dükkanın bir müdüre ihtiyacı var. Hepinizin bir lidere ihtiyacı yok mu? Bu benim fırtınadan beri Staten Adası'na ilk dönüşüm ve o evi kaybetmiş. Eminim ilgilendiğiniz birçok müşteriniz mahvolmuşlardı, değil mi?
7: Yani yıkılmış müşteriler. Açıldığımız ilk gün aslında etkilenen herkese ücretsiz çorba ikram etti.
6: Bu size neyi gösteriyor? Yani bütün bu felaketten sonra Trisha ve Kim hala buradalar ve geri veriyorlar. Diğerleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Sadece halka yardım etmiyorlar. Size de yardım ettiler. Size bütün işleri ve desteklerini verdiler. Bunu takdir etmelisiniz. Hepsinden de fazla buna saygı duymalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapıp bu markanın iyi temsil edilmesini sağlamalısınız. Pekala çocuklar, yarın burada olacağım. Sizinle oturacağım. Yeni bir sistem oluşturacağız. Kontrollerden ve eğitim programından başlayacağız, tamam mı? Tümüyle yeni bir başlangıç. Herkesi yarın göreceğim, tamam mı?
5: Teşekkürler Bilim.
6: Anlaştık.
5: Görüşürüz.
6: Merhaba Dona, otursana. Bana kızgın mısın?
1: Hayır, şimdilik.
6: Sana biraz sert davranmak zorundayım.
1: Biliyorum.
6: Eğer garsonluk yapıyorsan müşteriye tüm dikkatini vermelisin.
1: Biliyorum ve daha fazla tecrübeye ihtiyacım var. Daha önce hiç garsonluk yapmadım.
6: Seni yeniden eğitmemiz gerekiyor, öyle
1: evet,
6: mi?
1: Evet, garson olarak.
6: O zaman sana bir soru sorayım. Birileri bara gelse ve içki istese. Ben ve kola istiyorum. Bana ne yaparsın?
1: Size ve kola veririm.
6: Yani farkı ne? Dikkatini veriyorsun, not alıyorsun. Posa girdiğinden
1: evet,
6: emin oluyorsun.
1: Tamam.
6: Ve mutfak. Onları sorumlu tutmak zorundasın, değil mi? Mutfak senin misafirler için ihtiyaç duyduklarını yapmak için orada. Yani sen gerçekten sorumlusun.
1: Tamam.
6: Oldukça basit bir iş. Senin için
1: müşteri.
6: Birinci öncelik ne?
1: Evet,
6: ve
1: müşteri.
6: İkinci öncelik, asla hata yapma. Ama biz seni eğiteceğiz.
1: Harika.
6: Tamam mı?
1: Tamamdır.
6: Pekala. Ne haber Sağ? Otursana.
7: Merhaba Veli. Nasılsın?
6: Dün biraz şok oldu senin için, değil mi?
7: Evet, biraz sürpriz oldu. Neler dönüyor bilmiyordum.
6: Sen birçok şeyi iyi yapıyorsun. Senin tutkun var ama bu daha çok şey gibi bilirsin. Sen hala birazcık bebeksin, değil mi? Bar burada önemli bir çalışma alanı. Büyük bir gelir kaynağı,
7: kesinlikle,
6: öyle mi?
7: Kesinlikle evet.
6: Bir sürü içki hazırlıyorsun, bir sürü masan var.
7: Evet, burası büyük bir bar. Bütün servis 20 kişi.
6: Yani seni üste çıkararak, barmenlik yapmana izin vererek sana büyük bir fırsat verdiler.
7: Evet.
6: Bu senin loto, kumar oynama meselelerin. Niçin kumar oynuyorsun,
7: bilmiyorum.
6: Söylesene.
7: Hayır, bilmiyorum.
6: Kaybetmeye tahammülüm yok. Bütün sistem senin kaybetmen için kurulmuş.
7: Aksiyon kovalamacası.
6: Kurulmuş bir yerde neyi kovalıyorsun? Bu aksiyon değil. Ben sana çalışarak, performans göstererek ve öncülük ederek ve motive ederek sorumluluk alarak eylemi göstereceğim, tamam mı? Kimin evinin yarısını kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsun?
7: Gerçekten korkunçtu. Kesinlikle dehşet.
6: Sen bunların hepsine şahit oldun ve bu onların sahip olduğu tek şey. Bu onların ana gelir kaynağı. Paralarını böyle kazanıyorlar.
7: Ben bu yerin gelişmesini istiyorum. Bu yeri
6: senin
7: seviyorum.
6: Senin büyümen gerekiyor. Senin olgunlaşman gerekiyor. Biraz liderlik yapmanı istiyorum ve onlardan bazı sorumlulukları
7: kesinlikle
6: almanı istiyorum.
7: Evet. Bu benim için sıkıntı değil.
6: Seni bar müdürü yapmak istiyorum. Sen bardan sorumlu olacaksın. Kimse doğru düzgün eğitim almadan oranın arkasına geçip içki yapamaz, tamam mı?
7: Tümüyle katılıyorum.
6: O zaman 5 günlük eğitim programı hazırlayacağız. Katılmak
7: doğru.
6: Ve sonra da onaylamak zorundalar. İçki yapamazlarsa barmenlik yapamazlar.
7: Evet.
6: Ve bu sorumlulukları sana vereceksem eğer aptalca şeyler yapamazsın. Ağzından 151'li ateş çıkarmak gibi. Tanrı korusun, neler olabilir biliyor musun?
7: Kesinlikle.
6: Bir müşteriyi yakabilirsin.
7: Hayır, bu yapılacak en akıllıca şey değil.
6: Bu doğru değil. Buraya geri geldiğimde
7: tamam.
6: Eğer bunu duyarsam seni kovmalarını söyleyeceğim. Herkesin bilgilenip iş üstünde olmalarını istiyorum.
7: Evet, bunu yapabilirim. %100.
6: Dün gece nasıl uyudunuz?
5: Bütün gece kabuslar
6: öyle
5: gördüm.
6: Mi? Neyle ilgili?
5: Burası.
6: Ben mi? Sana biraz bağırıyorum, değil mi? Uyandırmaya çalışıyorum.
5: Biraz zor geldi.
6: Evet, ama bu gerekiyordu. Buraya arabayla gelirken yıkımı gördüm. Su kenarındaki kaç tane ev, bu Sandy denen çılgın kasırgada yıkılmış ve buraya gidene kadar bunu fark etmiyorsun.
5: Gerçeküstü. Gerçeküstü bir tecrübeydi. Eğer bir parçası değilsen zannetmiyorum ki ne kadar derin, ne kadar kötü olduğunu gerçekten anlayabilirsin. Kontrol edemediğin bir şeyi görmek gerçekten
6: üzücü. Bunu kontrol edemezsin, hem de hiç.
5: Doğru.
6: Ve ne biliyor musun? Bu böyle bir şey işte. Çocukların var, sağlığın yerinde, kardeşin var, ailen var, evini tekrar yapabilirsin. Bu işi pozitif bir esas yapabilirsin. Buraya gel, sevgini ver ve o da sana geri verecektir. Bu sende var. Biz şanslıyız. Bu işin senin atan kalbine ihtiyacı var. Bu senin elemanlarının işletmesine bırakılmadı. Bu senin işletmen için var. Yönlendirilmeyi istiyorlar. Birileri öğretsin istiyorlar. Doğru düzgün eğitilmeyi istiyorlar. Çünkü bu işte eğer 7 gün açıksanız ve hem öğle hem akşam açıksanız burada olmak ve ebeveyn olmak için yeterince vaktiniz yoktur. Kendinizi ayıracak zamanınız olmaz. Yani bu işi yeniden yoğunlaştırmamız gerekiyor. Size güç vermek ve elimden gelen mümkün olan her şeyi yapmak için buradayım.
5: Sağ ol Willy.
6: Tamam, siz de sağ olun.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
5: Haluk Bey.
6: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
5: Tablet var.
7: Baba kursu da unutma.
5: O da var.
7: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
5: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
4: Hemen mobil denizden Denizbank'la olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
8: Ne var sırada Denizbank burada.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Dokun yerinin problemlerini belirledikten sonra Willi işe koyuluyor ve onları yoğun bir gölge gibi takip ediyor.
16: Merhaba, nasılsınız? Dokun yerine hoş geldiniz. Adım Donna, hazır mısınız?
17: Ben hazırım. Ben biftek alacağım.
18: Bekle, dur bakalım. Özür dilerim arkadaşlar. Donna, böyle başlanmaz. Önce içki siparişlerini al, tamam mı?
16: Heyecanlandım.
18: Hadi bakalım. Biftekten bahsettiğinde sen harika bir başlangıçtan bahset. Senin tamam. En favori başlangıcın
16: baştan mı? Başlıyorum. İyi akşamlar. Dokun yerine hoş geldiniz. Birkaç içkiyle başlamak ister misin?
17: İstiyorum.
19: Evet, ben de ondan alacağım.
16: Peki siz? Peki başlangıç?
17: Hayır, teşekkür ederim.
18: Donna, sen müşteriyi eğitmek istiyorsun. Böylece en iyi kararı verebilirler.
16: Aa, özür dilerim. Tamam.
18: Bir rutinin olmak zorunda. Tamam mı? Rutin.
16: Tamam. Şimdi ana yemekten önce bizim harika el yapımı enginar dolmamız ve onun köfteleri var. Her pazar harika köftelerini yapmak için buraya geliyor. Yani eğer köfte seviyorsanız anneannenizinkinden ve annenizinkinden daha iyiler. Köfteyi denemelisiniz. İçinde iki köfte var ve ortasında salata var. Köftelerin üzerine ricotta peyniri
18: masa olarak var. Paylaşmak için harika
16: pişmiş
18: bir başlangıç.
16: Deniz tarağı seviyorsanız bir düzine pişmiş deniz tarağı ve kekik sosu bu dünyanın dışında bir şey. İstiridye seviyorsanız taze kokteyl soslu istiridyemiz var. Ekmek seviyorsanız ekmeğinizi batırabilirsiniz.
18: Başlangıç siparişi verdiniz.
17: Ben köfteye bayılırım.
16: Tamam, bir köfte başlangıç, tamam. Siz ne alırsınız?
17: Ben biftek alacağım.
19: Ben pasta nero alacağım ama eskalop yerine ekstra karides alabilir miyim?
16: Tamam, mutfakta bunu yapabiliyorlar mı?
18: Hayır, biz ilgileneceğiz. Sorun değil. Karidesi duble yapacağız. Hey, tamam. Duble karides. Eskalop
16: benim
18: yok.
16: Benim 19 numarada eskalop yok. Ekstra karides lütfen.
15: Hayır.
16: Lütfen hadi ama. Gerçekten hayır. Mi?
18: Zero. Hadi Zero ama. Yap şunu. Ekstra karides. Eskalop olmayacak. Senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Müşteri ne isterse onu yap. Ona sıkıntı yaratma. Hazırla yemeği hadi. Bıktım bu saçmalıktan. Kafasına vur bunu. Dinle. Sen ona yalvarıp duruyorsun. Seninle oyun oynuyor. Ona diyeceksin ki biz bunu böyle istiyoruz.
16: Tamam,
18: tamam
16: sen ilgilen.
18: Senin bölümünde oturan herkes senin sandalyelerindeler. Masalara çekmiş gibi bak. Bu senin birinci taşınmazın. İyi bir dinleyici olmak zorundasın ama aynı zamanda onlara gitmelerini istediğin yöne çevirmelisin. Lütfen.
16: Tamam.
18: Bu tip bir restoranla onlara 50 dolarlık hesaplarmış gibi bakmalısın. Onları bu noktaya nasıl getireceksin? İçkiler, başlangıçlar, ana yemekler ve tatlıyla onları tamamla. Hesabı inşa et.
16: İçkiler, başlangıçlar, çeki inşa et.
18: Çeki inşa et, tamam mı? 3 kişi. Her biri 50 dolar, 150 dolar yapar, tamam mı? Şimdi sen hesabın üstüne %20'si kadar bahşiş istiyorsun. Bu ne kadar yapıyor? 30 dolar bahşiş. Şimdi sen 10 masaya 300 dolardan servis veriyorsun. Donna çocuklarını daha iyi besler. Donna daha fazla para kazanır. Bu hep Benjaminlerle ilgili.
17: Teşekkür ederim.
18: Pekala, afiyet olsun. Harika bir akşam yemeği
19: teşekkür
18: dilerim.
19: Ederim.
16: Teşekkür ederim.
18: Hadi.
16: Harika.
19: Güzel. Değil mi?
18: ve 6 hafta sonra ne kadar şeyi değiştirdiklerini görmek üzere Stanton adasındaki Duck'ın yerine doğru yol alıyorum. Belirlediğim ana sorunlardan bazıları toplamda yönetim eksikliği, itaatsizlik ve profesyonel olmayan bir mutfak ve müşteriyi kendisinden sonra düşünen personel. Kimse Duck'ı gözlemlemiyor. Şimdi işleri tersine çevirebilmişler mi görmek istiyorum.
19: Merhaba William.
18: Merhaba,
19: tekrar hoş geldin.
18: Şey mı?
19: Harika, nasılsın?
18: Merhaba, nasılsınız?
17: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
18: Merhaba.
17: Rosen, ben buranın yeni müdürüyüm.
18: Öyle mi? Kızlara yardım mı ediyorsun?
17: Aa, ediyorum.
18: Hey, işte Trish.
17: Merhaba.
18: Merhaba Trish, nasılsın? Her şey
20: harika.
18: Yolunda mı?
20: Seni tekrar görmek
18: nasılsın?
20: Güzel.
18: Kim nerede?
20: Mutfakta.
18: Gidip getirsene, onunla konuşmak istiyorum. İkinizle de konuşmak istiyorum. Evet,
20: merhaba.
18: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
20: Oo, sistem işliyor.
18: Sağ ol, iyi görünüyor. Kravat takmış, takım giymiş, şık görünüyor. Önceleri Sal kendini eğlendirmek için çok zaman harcıyordu ve müşterilere yeterince yoğunlaşmıyordu.
19: Evet, evet. Donna.
18: Şimdi?
19: Senden ne haber Philip? Başka bir içecek ister misin?
18: Sal'ın her şeyi iyi olmuş ve bar müdürü olarak misafirlere yoğunlaşmış. Sen burada dışarıdasın, takımın başındasın. Güzel, görüyorum ki Rose'u almışsın. Kim o?
20: O bizim yeni müdürümüz. Rose'u seviyorum.
18: Güzel,
20: iyi
18: bir
20: şeye
17: ihtiyacınız olursa bana
18: çok
17: haber verin, tamam mı?
18: Önceleri...
17: Yarısını yedi, beğenmedi ve ödemek istemiyor. Ne yapmalıyım?
18: İçeride bir müdür olmadan bütün restoranın dikkati dağılmıştı ve yoğunlaşmıyorlardı. Şimdi...
17: Nasılsınız? Yemeğiniz iyi miydi?
18: Harika bir müdür günlük operasyonu yönetiyor. Sen mutfakta mısın?
17: Evet.
18: Bu güzel. Olman gereken yer orası. Bütün zaman boyunca oradasın değil mi?
19: Hepsi bu.
18: Öncesinde...
15: Yarım saat beklemen gerekiyor.
18: Mutfak personeli genelde zordu ve misafirlerin taleplerini geri çeviriyordu. Şimdi Kim mutfağa girdi ve mutfağı topladı. Gidişatı gerçekten değiştirdi.
20: Masa 13 cam kenarında. Sen ıstakoz kuyruğu, patates ve sebze bekliyorsun. Her şey yolunda.
18: Ve Trisha her müşterinin iyi vakit geçirdiğinden emin oluyor.
19: Tarifinizi istiyorum. Ben bunu istiyorum. Ben her şeyin gizli sosunu istiyorum.
18: Her gün herkesin üzerinde olmayı unutmayın. Asla dizginleri bırakmayın. Bugün her ne yapıyorsanız yarın daha iyisini yapmak isteyeceksiniz. Bana ihtiyacınız olursa arayın. Sizi görmeye gelirim.
20: Billy buraya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Tavsiye ettiği birçok değişikliği gerçekleştirdik. İşimiz çok daha iyileşti. Her şey olumlu ilerliyor. Her şey iyi gidiyor. Teşekkürler Billy.
17: Teşekkür ederim Billy.
18: Duck'ın İstiridye Barı bir kez daha Staten Adası'nın bir işletmesi haline geldi. Ve başarının keyfini hiç olmadığı kadar çıkarıyor. Bu hızla Kim'in yakında evini tekrar yapmak ve daha iyi ve parlak bir geleceğe devam etmek için yeterli parası olacak. Bir kez daha geldik, gördük ve vurup çıkardık Amerika. Bir sonrakinde görüşürüz.
21: Squawk.
22: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
23: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Yolcunun valizindeki Zula ortaya çıkıyor.
1: Kimi?
2: Bu da aynı mı?
1: Senin mi?
2: Hepsi aynı.
1: Senin mi?
2: Evet.
0: Şili'den gelen konteyner risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor.
3: Köpekle arayalım sonra
4: Şili'den
3: fizikten bakalım.
4: Şili'den geliyor ya. Koklatmakta fayda var diye düşünüyorum.
3: Doğru söylüyorsun abi.
0: Çeçenistan'dan gelen yolcunun valizinden bozulmuş et çıkıyor.
5: Etin neresi bu?
6: Çeçenistan.
5: Etin neresi? Hayvanın neresi?
6: Çeçenistan.
0: Rusya'dan gelen tır gümrük işlemleri öncesinde sıkı bir aramadan geçiyor.
5: Kaç litre mazot alıyor bu depo kaptan?
7: 770.
5: 770. Hemen ölçelim kaptan.
0: Dubai'den gelen yolcuların valizlerinden kına keseleri çıkıyor.
8: Geleneksel düğünlerde giyilebilecek elbiseler.
1: Evet. Kaftan yapıyoruz bunları.
9: Yakınlar.
1: Böyle resimleri gösterebilirsin kuzenime.
0: Bakü'den gelen yolcunun valizinden tekstil mağazası çıkıyor.
10: Bunlar malı da değil.
1: Bunu takip yapabilirim
10: ya. Orada işler patlamayabilir mi?
0: Kıbrıs'tan gelen yolcunun valizinden çıkan elektronik sigara tütünleri minik bir tepe oluşturuyor.
11: Türkiye'de bu ürünlerin satışı yasak. Çıkar mı bunun haricinde?
1: Yok.
11: Onu da çıkartın.
0: Bir grup yolcu hal ve hareketleriyle dikkat çekiyor.
3: Siz birliktesiniz değil mi? Hep birlikte. Tamam. Bunlar ne? What is this?
2: Ulan kaşık. Kaşık tutmaya doğru. Boyun kaşıkı.
3: Tamam açabilir misin?
0: Özbekistan'dan gelen yolcuların beraberlerinde getirdiği tohumlar X-ray cihazında tespit ediliyor.
12: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün.
0: Irak'tan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor.

0: Yolcular gümrük noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir valizde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcudan valizini açması isteniyor. Gümrük arama noktasında açılan valizden oyun konsolu ve muafiyet fazlası oyun kolları çıkıyor. Bu arada valizin kenarına saklanmış sigaralar da ortaya çıkıyor. Memur valizin kumaş altı bölümüne saklanmış elektronik sigara cihazlarını da buluyor. Daha sonra valizin ön gözünü açıyor ve içinden karton karton sigara çıkıyor. Yolcunun valizinden çıkanlar masada birikmeye başlıyor. Bu arada yolcunun hiç kişisel eşya taşımaması, bu ürünleri ülkeye satmak için getirdiği yönündeki şüpheleri arttırıyor.
1: Aç bunu.
0: Memur, oyun konsolunun içine saklanmış başka bir eşya olabileceğini düşündüğü için yolcudan oyun konsolunu açmasını istiyor. Yolcu, memuru duymazlıktan geliyor. Bu arada memur, yolcunun sırt çantasından çıkardığı sigaraları masaya koyuyor. Yolcunun omuz çantası da aramaya dahil ediliyor ve bu çantadan da sigara çıkmaya başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Şili'den gemiyle gelen ve Ambarlı Limanı'na inen bir konteyner rotasından dolayı riskli olarak belirleniyor. Beyannamesinde kereste yazan yük konteynerden çıkartılıyor ve narkotik açıdan değerlendirme altına alınıyor.
2: Sabah indirdiğimiz bu kerestelere birlikte bakalım diyorum. Bir fiziki aramamızı yapalım. Hem de köpekle arayalım ama sen ne diyorsun?
3: Tamamdır abi. Köpekle arayalım sonra fiziken bakalım.
2: Şili'den geliyor ya. Koklatmakta fayda var diye düşünüyorum.
3: Söylesin abi. Tamam abi. Arada müsait. Evet. Bakalım.
2: Tamam.
4: Kızım. Ay neredesin? Gel.
3: Zara otur kızım. Otur sen.
0: Onlarca kez başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş narkotik köpeği Lara, şüphelenilen yükün her santimetresini koklamaya başlıyor.
2: Çok güzel kokluyor sanki.
3: Bak buraya. Bravo.
0: Lara eğer şüpheli bir kokuya rastlarsa bunu eğitmenine bildirecek ve koku aldığı bölge derinlemesine incelenecek.
3: Ara. Aferin.
4: Bak buraya. Ay neredeymiş ya?
0: Bütün paletleri detaylıca koklayan Lara şüpheli bir kokuya rastlamıyor ama memurlar yine de ağaç blokları arasında fiziki bir arama yapmak istiyor.
3: Yok araman bitti abi.
2: Bitti mi? Tamam.
3: Aynen. Herhangi bir tepki vermedi.
2: Tamam.
3: Biz de fiziken bakalım.
2: Bütün fiziki aramamızı da yaparız. Tamam.
0: Yer operasyon ekiplerinin dahil edildiği fiziki aramada tonlarca yükü kaldırmak için kullanılan forklift devreye giriyor ve bloklar arasındaki bazı parçaları dışarı çıkartıyor.
5: Tamam bekle.
0: Sondajlama yöntemiyle belirlenen kereste parçaları tek tek kontrol ediliyor.
2: Önemli değil, alttakilerden bir tane ver.
0: Aramalarına dikkatlice devam eden gümrük muhafaza ekipleri, kalınlığı farklı olan bir palet kereste tespit ediyor ve dikkatlerini bu palete çeviriyor.
3: Görünen bir bölme yok.
2: Tamam. Başka bir tane daha bak şu da kalın. Şunun kerestesi kalın olan
3: var
2: ya. Biraz
3: daha kalın olan, evet.
0: Kalınlığı diğerlerinden farklı olan palet üzerindeki kerestelerden bir tanesi dışarı çıkartılıyor ve içinde gizli bir bölme olup olmadığı kontrol ediliyor.
3: Bölme gözükmüyor abi.
0: Herhangi şüpheli bir şeye rastlamayan ekipler keresteleri temiz olarak işaretliyor ve alıcısına yönlendiriyor.
3: Risk analizi ekibimizin bize bildirimi sonucu aramaya karar verdik. Zula olabilecek bir eşya, saklamaya müsait bir eşya. Onlara da riskli gelmiş. Her paletin ortasına bakmaya çalıştık. Ortasında zaten bir katman yapmışlar, görünüyor. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun sonucu da aramamızı sonlandırdık.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yolcunun açmak istemediği oyun konsolu kutusu da açılırken masanın kenarında duran başka bir oyun konsolu fark ediliyor.
4: Kimin?
5: Bu da aynı bunun.
4: Senin mi
5: bu? İkisi aynı.
4: Senin mi?
5: Evet. Biri kardeşim için aldım.
4: Tamam.
0: Bu konsolun da yolcuya ait olduğu anlaşılıyor. Ve yolcunun oyun konsollarında da muafiyet hakkını aştığı tespit ediliyor.
5: Zaten abi ben 10 tane götürmüşüm, yani ben bunları kullanayım.
0: Ve açılan oyun konsolu kutusundan da elektronik sigara cihazları çıkmaya başlıyor. Beraberinde getirdiği her şeyin muafiyet sınırlarını aştığını tespit eden memur, yolcudan ceplerini de boşaltmasını istiyor.
4: Abi yolcumla ben. Cepleri de boşalt. Cepler.
0: Ve yolcunun ceplerinden 3 adet cep telefonu çıkıyor. Ki bu da gümrük kanunlarına uygun değil. Yolcu çıkan telefonlardan 2 tanesini kullandığını, diğerini de arkadaşına hediye olarak getirdiğini söylüyor. Ve yapılan inceleme sonunda bir cep telefonunun çalıştığı, diğerlerinin ise hiç kullanılmamış olduğu anlaşılıyor. Yapılan sayım sonunda yolcunun 24 karton sigara, 13 adet elektronik sigara cihazı, 4 adet temassız şarj aleti, 3 kablolu kulaklık ve 3 oyun konsolu kolu getirdiği tespit ediliyor.
4: Yasak, yasak. Ne için gidip
5: biliyorum, yasak olduğunu biliyorum abi.
0: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor. El konulan eşyalar gümrük ambarına kaldırılırken yolcu ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Yolcu ifadesinin ardından savcılık makamına sevk edilirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Çeçenistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrol noktasından geçerken bir yolcunun eşyaları arasında gıda ürünü olduğu tespit ediliyor. Ve ürünlerin ne olduğuna bakılmak üzere yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcu valizini arama masasına koyduktan sonra pasaportunu memura veriyor. Valiz açıldığı anda ortaya neredeyse bozulmuş etler çıkıyor.
4: Ne eti bu?
2: Şengül.
4: İnek eti mi? Bunu kurutacaksın. Ha, bu şekilde de sokulması yasak, kurutulmuş şekilde de sokulması yasak onun ülkeye. Etin neresi bu?
2: Çeçenistan.
4: Etin neresi? Hayvanın neresi?
2: Çeçenistan.
4: Tamam.
0: Valizdeki torbayı detaylıca inceleyen memur, yolcunun taşıdığı etlerin bozulmuş olduğunu tespit ediyor. Bu arada yolcu, gümrük araması sırasında yapmaması gereken bir şey yapıyor.
4: Onu kapat, onu kapat.
2: Neden?
4: Ne yapıyorsun?
2: Çıkıyorum.
0: Yolcunun taşıdığı etlere el konulurken yolcudan biraz önce çektiği videoyu silmesi isteniyor. Çünkü gümrüklü alan ve sahalarda yolcuların video kayıt almaları yasak.
4: Onu da siler misin? O videoyu siler misin? Sil onu. Tamam, şeyden de sil. Son sinirlerden. Aynen. Oradan da sil. Tamam. Eşyalarını toplayıp gidebiliriz. Bunlar el koyulduk. İmha edilecek bunlar. Tamam. İmha edilecek.
0: Memur gümrük kurallarını arkasında duran pano üzerinden yolcuya bir kez daha gösteriyor ve etlerin ülkeye girmesine izin verilmediğini hatırlatıyor.
4: Ha, burada yasak olduğu yazıyor zaten. Bak görüyorsun, burada hepsi yazıyor. Neler yasak. Görüyorsunuz. Tamam. Gidebiliriz.
6: Bu
4: Bu ne?
6: Bilmiyorum. Bu yani balık içinde o.
4: Balık mı var?
6: Onun içinde.
0: Yolcu ülkeye girerken valizden çıkan turuncu gıdanın da havyar olduğunu beyan ediyor.
4: Biraz hızlı olur musunuz?
6: Tamam mı?
4: Tamam. Teşekkürler.
6: Kolay gelsin.
4: Sağ olun.
0: Yolcu ülkeye girmesi yasak olan kemik, yağlı et ve havyarı arkasında bırakırken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz. Rusya'dan gelen Ro-Ro gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor ve taşıdığı tırları gümrük sahasına indirmeye başlıyor. Tırlar ve yükleri gümrük muhafaza memurları tarafından kontrol edilmeye başlıyor.
4: Kaptan hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: Ruhsatını alabilir miyim kaptan? Kardeşim sağ giriş kaydını yapalım.
7: Şöyle.
4: Tamam, sağ kaydını yaptım. Kaptan, 15.481 sayılı Bakanlar Kurulu'na istinaden mazot fazlalığın var mı?
8: Bildiğim kadarıyla yok.
4: Ülkeye girişi yasak herhangi bir eşyan var ya? Muafiyet fazlası bir eşyan var mı?
8: Hayır.
4: Tamam kaptan, kontrollerimizi yapmak için ön panjurdan başlayabilir miyiz?
0: İlk olarak tırın motor kısmını inceleyen memurlar şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor.
7: Bu taraf temiz abi.
4: Arkada 2 bidon daha var.
0: Ve tırın sol tarafındaki kabin altı saklama gözleri aranıyor.
4: Kaptan bunlar nedir?
8: Şu 2 bidon su, bidon spirits.
4: Bir açalım kaptan. İkisinin de kapağını bir açalım.
0: Su. Bidonlarda su olduğundan emin olunduktan sonra tırın kabin arkasındaki bölümler inceleniyor.
7: Siyah, sağda.
4: Tamam.
7: Yavaş.
0: Ve deponun ölçümüne geçiliyor.
4: Mazotuna bakalım. Mazotuna bakalım. Evet kaptan. Kaç litre mazot alıyor bu depo kaptan?
8: 770.
4: Hemen ölçelim kaptan. Var mı metre? Evet. Tamam. Şöyle bir bakayım. Kontrol edelim. Kaçta kaptan? 50. Işıktan belli oluyor, 42. Evet. 42.
7: 42.
0: Sağ depodaki mazot yüksekliği 42 santimetre olarak kayıtlara geçerken deponun büyüklüğü ölçülüyor.
4: 223.
7: Evet.
4: 62.
0: Ve sağ depodaki yakıt miktarı ortaya çıkıyor.
7: 580.
4: 580 litre bu tarafta mazotum var.
8: Kaptan.
4: Bu
8: D şeklinde mi?
4: Evet, D şeklinde. Bir de merdiven boşluğum var kaptan. Hı. Sen bir çizelgeyi getirir misin bize kaptan?
7: Şuraya da bakalım mı? Şuraya bak, küçük.
8: Kırk santim 450. 770. Şurası da 400 milimetreye tekabül ediyor.
4: Evet.
2: 450.
4: 450'ye mi tekabül ediyor?
8: Evet.
4: Bakayım ben de bir.
2: 450.
4: Deponun hem D şeklinde olması hem de merdiven başlığından boşluğundan dolayı 450 litre yakıt olur içerisinde.
7: Evet.
4: Yapılan ölçümlerimiz bunun tamamen düz bir şekilde ölçüldüğü için şuranın hem şu şekilde ovalliği hem de şu merdiven boşluğundan dolayı 450 litre yakıt bu depoda mevcut.
7: 450 tamamdır.
4: Al kaptan gel. Buradan devam edelim.
7: Devam edelim.
4: Şöyle bir altına da bakayım ben kaptan.
0: Çekicinin hemen arkasındaki doğal boşluklar ve dorse tabanı kontrol edildikten sonra bu bölgede yer alan saklama gözü açılıyor.
4: Karın altında başka herhangi bir depo yok.
7: Depo yoksa tamam. Evet. 480 bu tarafta olanı. Bu ne kaptan? Günlük malzemesi. Arkadakilerin hepsi su mu?
4: Evet. Tam açılmıyor mu kaptan?
0: Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Dubai'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken birlikte seyahat ettikleri anlaşılan iki kadın yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Erkek memur aramayı kadın memura devrederken yolculardan tüm eşyalarını masaya çıkarmaları isteniyor.
9: Özel eşya var yani, çamaşırları üstte bile çıkabilir yani. Bunları da açayım mı?
10: Hepsini aldım.
9: İki valiz ayarlamıştık. Bu sefer bize orada dediler ki tek bağış yapmanız gerekiyor. Çanta alıp direkt valizlerle içine koy.
0: Ve memur bir poşetin içinde sayıca fazla keseler buluyor.
11: Bunlar ne kesesi?
9: Kına kesesi. Düğünümüz var. Düğün için gittik. Kıyafet falan, kumaş falan aldık buradan.
7: Türkiye'de mi yaşıyorsun?
9: Ben Türkiye'de ablam yaşıyorum. Türkiye, yeğenim Türkiye'de, ben Almanya'da yaşıyorum.
7: Ne iş yapıyorsun?
9: Ev hanımıyım.
7: Siz?
12: Ben kuyumcuyum.
0: Sorgu sırasında teyze yeğen oldukları anlaşılan yolcuların valizinden şimdi de hiç kullanılmadığı anlaşılan giysiler çıkmaya başlıyor.
11: Zaten elbiseler için bakıyoruz.
12: Biz tüm aileye aldık.
9: Tüm aileye aldık sayılır.
7: Ailenin bedenlerini nasıl biliyordun?
9: Şey var, telefon var. Telefonda gösterebilirim. Kızlarımı aldım. Yani WhatsApp'tan hep attık, yazışmalarımız var.
12: Zaten bir de şey, kumaş aldık.
9: Kumaş aldık.
0: Yolcular valizden çıkan giysi ve kumaşların hepsinin düğün öncesindeki kına töreni için olduğunu söylüyor. Ama bir fatura beyan edemiyor.
7: Var mı herhangi bir faturası falan, kaç aldığınıza dair herhangi bir evranı
9: sorun? Bazılarının var ama bir de hep Arapça yazıyordu. Bazılarını atmışız yani. O bir tanesi olabilir.
12: Bir şey diyeceğim. Bir de biz çarşıdan aldığımız için fatura falan
9: verilmiyor.
12: Yani oradan, yani buranın kapalı çarşısı gibi bir yer hayal edin. Öyle bir yerden aldım.
0: Valizden çıkan kumaşlar kadın yolcuların adetlerini nasıl gerçekleştirdikleri hakkında bilgi verirken açılan bir diğer valizden de çeyiz eşyaları çıkmaya başlıyor.
9: Değil mi?
12: Bunlar şey, o kına poşetini.
9: Kına poşetini buna koyup misafirlere öyle
12: veriyorum. Abi şöyle, bunlar hediye aldık. Bunlar hediye. Yani abimin kıması var, bizde adet var. Bunu hediye götürüyoruz mesela. 3 metre. Sen benim...
7: Kumaş o zaman.
12: Evet, kumaş. Ve sen bunu hediye değilsen ben ona hediye veriyorum. Bizden öyle yani.
9: Anlarsınız kız.
11: Bu halı?
9: Yok, halı değil.
12: O seccade.
9: Seccade namazı.
12: Onu da bir tanesi, iki tanesini ben teyzeme aldım, bir tanesini abimin teyzeme.
11: İpek mi bunlar?
12: Evet.
0: Yolcular halıların ipek olduğunu beyan ederken memurlar halıları ayrı bir masaya koyuyor. Çünkü bu halıların değerleri önemli. Ve son valiz açıldığında da yine ortaya birçok kumaş ve kıyafet çıkıyor.
12: Orada bir şey yok, kapalı, içi boş.
7: Bir tane kıyafet mi? Bu kim giyecek ya? Bu tek kıyafet.
9: O tek, o geline, geline aldım onu. O geline,
7: evet. Kendine beraber bunu mu taşıyacak?
9: Geline dikilecek vallahi o.
7: Bayağı.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
4: Şu bidonun arkadaki bidonları bir çek ön tarafa doğru.
0: Ve memurlar alanın en önündeki bidonların çıkartılmasını istiyor.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
14: sigortam net. Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QMV'ye geçenlere gelsin!
15: 2, 3, 4...

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sınırlar geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Şöyle bir tane içinden çıkartalım.
8: Su.
7: Tamam.
9: Bidondaki sıvının su olduğu belirlendikten sonra Dorsen'in arka dingilleri ve buradaki doğal boşluklar inceleniyor.
7: Aracın yüklü kaptan. Yükünüz nedir?
8: Külçe alüminyum.
7: Şöyle bir kontrolünü sağlayalım. Burada kaptanın beyanı üzerine külçe getirdiği ve yapılan kontrollerde külçe mevcut olduğu, dışında herhangi bir olumsuzluğa, herhangi bir kaçakçılığa mevzu bir konu görülmediği tespit edilmiştir.
9: Alüminyum yüklü olan dorseyi inceleyen memur şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor ve tırın sağ tarafındaki aramasına devam ediyor.
7: Gel kaptan.
10: Şu Takım çantasını
7: çıkartalım, boşaltalım.
9: Yedek lastik ve takım sandığını şüpheli bulan memurlar, şoförden kutuları açmasını istiyor ve kutu içeriklerini kontrol ediyor.
10: Tamam, şunu aç.

0: Bunun mu?
1: Evet kaptan, biraz daha hızlı olalım.
0: Şunu da bir açsar mısın?
1: Kaldır. Kaptan gel bizimle.
0: Tamamdır.
1: Şöyle.
2: Şoförlerin sıklıkla mutfak olarak kullandıkları bölmeyi inceleyen memurlar, bölmenin arkasını görebilmek için önde duran eşyaların alınmasını istiyor.
0: Şu tüpü kaldırır mısın bir?
1: Tüpü bir de ters çevir kaptan.
2: Borsenin sağ tarafındaki boşluklar kontrol edildikten sonra bu alandaki yakıt deposunun ölçümü başlıyor.
1: Suyu bir açar mısın kaptan? Tamam gel kaptan.
3: Böyle her zaman böyle.
1: Bu depo kaç litre mazot almakta kaptan?
3: 90.
1: 290.
3: Evet.
1: Tamam.
2: Bak. 30 santimetre yakıt olduğu saptanan deponun ebatları ölçülüyor.
1: Evet 30. Bir de içine bir bakalım kaptan. Tamam. En boyu da yapar mısın kaptan? 77.
0: Evet.
2: Ve depodaki yakıt miktarı ortaya çıkıyor.
1: 60.
0: 60.
1: Evet.
0: 140.
1: 140 litre. Deponun da D şeklinde olmasından dolayı kaptan bir mazot çizelgesini tekrar açar mısın?
3: Hadi. 117.
1: Kaptanın deposunun yine aynı şekilde D şeklinde olması, tamamen kare şeklinde olmamasından sebeple kaptanın genel tırların hepsinin yapmış olduğu kontrollerde bir çizelgeleri var.
0: Evet abi.
1: Bu çizelgelere istinaden D depoların ölçümünü bize yardımcı oluyor bu ölçümlerde. Ve şu anki ölçümlerde içindeki yakıt miktarı yaklaşık 120.
0: 120.
1: 120 litre civarında. Diğer depomuzu da ölçtüğümüzde 450 litrede yakıt orada bulundu.
0: 570
1: litre. 15.481 sayılı kanun size vermiş olduğu yakıt miktarı.
2: Muafiyet fazlası 20 litre yakıt için sistem üzerinden ceza kararı yazılırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
4: Bunlar herhalde pahalı şeyler.
5: Yok, ucuz olduğu için bu kadar aldık zaten.
4: Evet, ucuz mesela ne kadar oldu? Mesela kaç aldın şunu? Bunu kaç aldın mesela?
5: Bunu 1 milyar TL olarak TL'ye çevirince 100 dirhem. 100 dirhem. Bazıları şu koyu renklerin bazıları 75 dirhemdi.
6: Şu hanımefendinin çantasında lütfen. Şu çantanızı da alın.
4: Burada mı gelin için?
5: İki tane gelin.
6: Pasaportları sende mi?
4: Ben de evet. 24 parça.
6: 24 parça.
4: 25 parça.
6: Çağırayım mı mahalle memurlarını?
2: Valizden çıkan eşyaların değerleri tespit edilmeye çalışılırken arama noktasına gelen gümrük muayene memuru incelemeye dahil oluyor.
5: Şunların fişleri üzerinde olabilir. Mesela şunların fişleri üzerinde, bu 1 milyardı sanırım, etiketi üstünde olabilir. Ha bak etiketini koparmamışız bunu. Bak 99 dirhem 1 milyar yani.
2: Ve yolculardan biri kıyafetleri akrabalarına aldığını kanıtlamak için onlarla yaptığı yazışmalarını memurlara göstermeye başlıyor.
7: Bir de ayrıca şöyle ki kuzenim
6: şöyle
7: aldım
6: var, şimdi. Bunlar geleneksel düğünlerde giyilebilecek elbiseler.
7: Evet. Kaftan yapıyoruz bunları.
5: Bunlar.
7: Böyle resimleri atmışım mesela kuzenime. Bunu ister misin? Sana ve kendime aldım. Biz bunları gerçekten düğünde giyeceğiz.
5: Var, ayıptır senin. Her birine bir renk aldık kızım.
2: Yolcular her ne kadar eşyaları yapacakları kına ve düğün için aldıklarını söyleseler de memurlar miktarın çok olduğunu söylüyor. Ve yolcular düğün heyecanını gümrük arama noktasında yaşıyorlar.
4: Bu şekilde yolcu belaları bu kadar eşya getiremez.
5: Ama belli bir fiyat üzeri değil mi bildiğim kadarıyla?
4: Şimdi büyük kanunlar var. Bunlar ticariye giriyor. Miktarca çok fazla.
5: Ticari
7: amaçlı
4: anlamda. Tamam. Hayır tamam. Yani bu şekilde miktarca çok fazla getirdim.
8: Ama diyorum ki bakın 4 tane kızım var diyorum. Kız kardeşi yerine 2 tane alındı. Mesela şuyla kırmızı.
7: Gerçekten bunun ticari amaçlı.
5: Ya ticari değil.
7: Mesajlarımıza bakın. Yemin ederim yok.
5: Gösterebilirim kızıma
7: yemin ederim yok. Bir tanesinin ticari amaçlı almışsam Allah belamı versin.
4: O kadar da değerli değil.
7: Emin değil. Vallahi
5: ucuz.
7: Vallahi ucuz değil. Oranın Eminönü gibi bir yerinden aldık.
5: Şuraya kadar almışım bak belki. Ha bak bunda da etiket var. Bak
6: Bakın
4: başka etiketi olan var mı, bulabilir misiniz?
5: Birkaç aldım, bir gösterin mesela. Birçok bir parça aldınız, 100 dirheme aldığınız parçalarda şey verilmiyor yani.
4: Hatları yetiyor. Yeter
7: abi. Abi bu sadece benim attığım mesajlar. Bak bir de teyzem mi attı?
5: Göstereyim size, bak bugün bunu atmışız. Bak pembe atmışım, hangisini istiyorsun? Bak isim ne yazmışım? Lan ablam. Yeğenimi almışım yani, gerçekten.
7: Gerçekten ticari amaçlı değil yani bunlar.
2: Ve gümrük muayene memuru yaptığı değerlendirmede yolcuların 430 euroluk hediyelik eşya limitlerini aşmadığını ve eşyaların ticari mahiyette olmadığını belirliyor.
4: Tamam, toplayalım. Yani hediyelik eşya toplamında zaten 430 euroya kadar
8: atmadığınız var. Sınırları kapsamında aşmamışsınız bir şey olduğunuz için.
2: Memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor ve gümrük kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Dubai'den gelen ve hediyelik eşya limitlerini aşmayan yolcular ülkeye girerken yeniden Haydarpaşa Limanı'na gidiyoruz.
1: Evet. Tamam, patla. Kaptan. Seni şöyle aracın şoför koltuğundan yukarıya alayım.
4: Tamam.
1: Pette de var. Ayakkabı.
4: Ayakkabı.
1: Tamam kaptan. Kaptan, kabin kontrolü için yukarıya geliyorum.
2: Kabin içinde dinlenme alanındaki yatak indiriliyor ve üzerindeki eşyalar tek tek inceleniyor.
1: Kaptan, yatağı indirelim. Bir yurt içine girişi yasaklı bir eşyan var mı? Alkol, sigara, tütün. Şu çantanı şöyle aşağıya alalım.
2: Yatak kısmında şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur aramasına kabinin ön kısmındaki saklama alanlarıyla devam ediyor.
1: Şöyle getir. Şöyle aşağıya. Daha iyi görebileceğim şekilde. Tamam kaptan, bunu alabilirsin. Üst çekmeceleri açalım. Şöyle poşeti bir açalım. İçini inceleyelim kaptan. Tamam, bunu da kaldırabilirsin. Yatağı kaldıralım bir kaptan. Evet, kaptan, yiyecek, içecek harici bir şeyin var mı?
2: Kabindeki buzdolabında yapılan inceleme sonucunda da şoförün gümrük kurallarına uyduğu tespit ediliyor.
1: Tamam kaptan, bunu kapatalım. Şu bidonları kontrol etmiştik dışarıda. Yapılan aramalar sonucunda şu anda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
10: değerinde Trink Sat. Millilerimiz 24 yıl. Baba. Amerika sat mı?
4: Oo, çok uzakta bizim.
10: İzleyen var mı?
4: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
10: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Beyler, hadi beyler.

0: Duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
4: Yollara düşelim.
3: Kim tutar seni?
4: Düşelim.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
11: Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Ülkemize herhangi bir yasaklı malzeme getirmediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden iyi yolculuklar dileriz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.
6: Ömer abi.
5: Tamamdır kardeşim.
6: Tamam, mazot fazlasını yaz.
5: 20 litre gibi yazdım. Mazot fazlası var. Dışında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.
6: Tamam, kantarı yönlendirelim.
5: Araç kantarını yapıp gerekli işlemler için park edebilir aracını.
6: Tamam.
5: Aracın mührü yapılmadı değil mi? Gel kardeşim. Tırın mührünü yapabiliriz.
4: Rusya'dan gelen tır tartılmak için kantara gitmeden önce dorseyi saran tel gümrük muhafaza memurları tarafından geriliyor ve dorse mühürleniyor.
5: Şoför beyin gerekli aramaları, kontrolleri yapılmıştır. Dorse kontrolü, aracın yüklü olduğu, beyanına aykırı herhangi bir şeye rastlanılmadığı. Evet. Gerekli mühürlü işlemlerini yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Kaptan iyi yolculuklar dileriz.
4: Dorse mühürlenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Azerbaycan'dan gelen yolcular ülkeye girmek için kontrolden geçerken bir kadın yolcunun valizlerinde aynı tip eşyalar olduğu tespit ediliyor. Ve gümrük muhafaza memuru yolcuyu gümrük arama noktasına davet ediyor.
7: Şöyle gelin, hoş geldiniz.
4: Memur yolcunun ağır valizlerine yardım etmeye karar veriyor.
7: Ben gelim yardım edeyim size.
4: Büyük valiz açıldığı anda da gümrüklü alandan alındığı anlaşılan sigara paketleri çıkıyor. Ama memurun aradığı eşya sigara değil.
7: Bu sigara. Tamam, bu sigara. Bunda ne var? Tekstil var.
4: Valizde çok sayıda tekstil ürünü olduğundan şüphelenen memur aradığı ürünleri bulmaya başlıyor. Kadın yolcu ürünleri iade etmek için getirdiğini söylüyor.
7: Hakikaten tekstil ürünleriniz çok fazla.
8: Yani iade bunlar zaten.
7: Faturanız var mı?
8: Yok.
7: Bir faturanız olmadığı için bunlar ticariye giriyor.
4: Etiketlerine bakan memur, tekstil ürünlerinin Türkiye'de üretilmediğini tespit ediyor ve ürünlerin ticari amaç taşıdığını belirliyor.
7: Bunları neden getirdiniz? Bu kadar eşyayı neden getirdiniz? Bunlar şu anda sıfır, herhangi bir faturanız da yok. Bunlar Türk malı da değil.
4: Kadın yolcu ürünlerin faturasını bulabileceğini söyleyip telefonuna sarılıyor. Bu arada valizden daha çok tekstil ürünü çıkmaya başlıyor.
7: Bunlar neden getirdiniz? Neden bu kadar çok eşya getirdiniz? Faturanız yok. Bunlar malı da değil.
8: Bunlar zaten kalacak yerine var. Fatura zaten değil mi?
7: Burada eşya fatura
4: Yolcu, gümrük muhafaza memurundan aldığı izinle telefonun diğer ucundaki kişiye ürünlerin faturasını sormaya başlıyor. Yolcu, kendisine yardım edilmesini talep ediyor.
7: Hanımefendi, yapabileceğim bir şey yok. Şurada ne var?
4: Büyük valizden 50 parça tekstil ürünü çıkarken memur valizin tabanını da kontrol etmek istiyor.
7: Hanımefendi, şunu kapatır mısınız? Valizde işimiz kalmadı bu valiz. Bir dakika. Zinciri nerede bunun? Nereden açılıyor bu?
4: Burada şüpheli bir şeye rastlamayan memur sıradaki valize geçiyor.
7: Tamam, şunu kapatalım.
4: Küçük valiz açıldığı anda da yolcunun hiç kişisel eşya taşımadığı tespit ediliyor.
7: Aynı şeyler burada da mevcut. Açalım.
4: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kıbrıs'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor ve yolcular gümrük kontrolünden geçmeye hazırlanıyor. Getirdikleri valizleri tek tek X-ray kontrolünden geçiren yolculardan ikisinin valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcular gümrük arama noktasına davet edilerek valizleri açılıyor. Kadın yolcunun valizinde fazla kıyafet olduğu X-ray taramasında tespit edilmişti. Ancak bu kıyafetlerin yolcuya ait olup olmadığı önemli. Kıyafetleri yakından inceleyen memur hepsinin kullanılmış olduğunu tespit ediyor ve valizin kalan yarısını aramaya başlıyor.

0: What can the people do with this?
1: Why?
2: Kadın yolcunun valizinde şüpheli başka bir şeye rastlanmazken, valizlerini biraz önce X-ray cihazından alan yolcu gümrük arama noktasına geliyor.
3: Açın valizinizi.
4: Ben açıyorum.
2: Yolcunun valizi açıldıktan sonra valiz içinden valiz çıktığı gözlemleniyor ve memur tüm valizi aramaya başlıyor.
3: Şu valizinizi de açın. Burada mı yaşıyorsunuz?
4: Öğrenciyim.
3: Kıbrıs'ta mı öğrencisiniz? Burada mı?
4: Bayramda gelmeyeceğim. O yüzden.
3: Kendinize mi getirdiniz bunları?
4: Ben ekim de var ya, gösterebilirim.
3: Tamam, zaten eğer alet yanınızdaysa...
4: Aletin yanında.
3: Bir karton hakkınız var. Çünkü Türkiye'de bu ürünlerin satışı yasak, yok. Sadece kullanıcıysanız, cihazınız yanınızdaysa bir karton hakkınız oluyor. O da siz kendi kullanımınız olduğu için. Onun dışında fazla bir hakkınız yok.
2: Şüpheli valizlerin aranması devam ederken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
5: Bunlar şu anda hepsi ticari mahiyet için. Bu ticaret için geldi, gayet belli. Ben yardımcı olamam. Şu an
2: muayene memur. Memur yolcuya tekstil ürünlerinin ticari amaç taşıyacak kadar çok olduğunu söylüyor. Yolcu da ürünleri kurtarmak için bir yol bulmaya çalışıyor.
4: Faturası olsa kurtarabilir miyim? Yani yolda çalışan.
5: Faturası varsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Hanımefendi gelir misin? Şunu açar mısın?
2: Küçük valizden çıkan ürünler de el konulacaklar arasına ayrıldıktan sonra memur yolcuya başka çantası olup olmadığını soruyor.
5: Hanımefendi başka çantanız var mı? Sadece bunlar mı? Tamam.
2: Memur yolcunun kişisel çantasını da aramaya karar veriyor.
5: Tamam, acelesi yok. Şu çantayı alın, yanıma gelin. Şu çantanın içine bakalım.
2: Yapılan aramada el çantasından şüpheli bir şey çıkmıyor.
5: Hani şöyle buyurun.
4: Fatura gelse olacak.
5: Şu anda ben muayene memuru çağıracağım.
2: Bu arada masanın alt tarafında duran bir valiz bir anda ortaya çıkıyor.
5: Bu da mı size? Bunu da getirin de başka çantanız var mı dediniz ben size. Neden hayır dediniz? Çantanız var mı dediniz? Cevap vermediniz. Hayır. Bak aynı şeyler çıkmaya devam ediyor. Bu kadar eşya ticaret de sanırım. Başka bir açıklaması olmaz. Herhangi bir kişisel eşyanız yok. Sadece bunlar var. Siz burada durun, bekleyin. Ben bir muayene memurunun yanına gideceğim. Onu çağıracağım.
2: Yolcunun saklamaya çalıştığı çantadan da yine ticari mahiyette tekstil ürünleri çıkıyor.
5: Eşyalarımız bunlar, tekstillerimiz bunlar. Hanımefendi Azerbaycan'dan geliyor. Azerbaycan'dan geliyor.
6: Eşyaların faturası var mı?
5: Herhangi bir faturanız var mı diyor beyefendi? Yok, faturası, herhangi bir faturası yok. Türk malı da değil.
6: Türk malı da değil.
5: Hayır.
6: Marka nedir?
5: Yazıyor da, bu şey mi? İmitasyon mu?
6: İmitasyon ne? Azerbaycan olsun, imitasyon mu çünkü bana?
5: Orijinal değil değil mi bunu? Tamam. Evet. Tamam, teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
5: Ben şöyle geçeyim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim size de. Şimdi hanımefendi biz bunun şeyini yazalım, tarihini atalım. Bugün tarihimizi atalım.
7: İsminiz?
5: Şura bir imza atar mısınız?

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet'se Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Tamam, teşekkür ederim. Siz burada bekleyin. Oturun şurada bekleyin.
12: Gümrük muhafaza memuru iki valizden çıkan eşyalara el konulacağını ve yolcu hakkında 5607 sayılı yasa gereği işlem yapılacağını söylüyor. Gümrük muhafaza memuru valizlerden çıkan toplam 130 parça tekstil ürününe el koyuyor. Yolcu hakkında da 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcunun küçük valizinden 5 karton yani 50 adet elektronik sigara tütünü çıkarken memur yolcunun kol çantasını da aramak istiyor.
13: Sırt çantanızı, kol çantanızı da bırakın böyle.
14: Onu kapatabilir miyim?
13: Evet, onu kapatabilirsiniz.
12: Ve yolcunun kol çantasından da 5 karton sigara tütünü çıkıyor.
13: Başka var mı bunlar?
14: Yok.
13: Önünüzdeki çantayı da.
14: Ya bunda bir tane var, onu gördünüz zaten.
13: Onu da çıkartın.
12: Yolcunun sırtında taşıdığı çantadan çıkan bir karton da diğerlerinin arasına konuluyor. Ve memur büyük valizin içindeki fileli bölmeyi aramaya karar veriyor. Sıklıkla makyaj malzemelerinin konulduğu bu bölmeden de sigara tütünü çıkıyor ve memur yolcuya başka karton olup olmadığını soruyor.
13: Kimliğinizi alabilir miyim? Uçak biletiniz ve kimliğiniz.
12: Valiz aramasını tamamlayan memur, ele geçirdiği 14 karton yani 140 paket elektronik sigara tütününü masaya diziyor ve yolcuya hakkında yasal işlem yapılacağının bilgisini veriyor. Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapılacak ve yolcu savcılık makamına sevk edilecek. Havalimanında yoğunluk artıyor. Kaçakçılık ve istihbarat memuru Irak'tan gelen ve havalimanına giriş yaptıkları andan itibaren şüpheli hareketlerde bulunan bir grup yolcuyu risk analizi kapsamında aramaya karar veriyor.
15: What is this?
16: This is sandwich.
15: Okay, you can go.
12: Okay. İlk yolcunun valizinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur, diğer yolcuyu arama noktasına çağırıyor ve çantasını açmasını istiyor.
15: Open, open.
12: İkinci yolcunun çantasından muafiyet sınırları içinde kalan sigara kartonları çıkıyor ve yolcunun omuz çantası aramaya dahil ediliyor.
15: Okey, çanta bana var. Gel, sen de. Okey, you can go.
12: Yolcuda şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur sıradaki yolcuya geçip çantasını açıyor. Okay.
15: Başka bir şeyin var mı?
3: Ne var abi? Telefonum var, telefon.
15: Tamam.
5: Sigara.
15: Açabilir misin? Tamam bakacağım. Open pit. Şey.
12: Bu yolcunun da çantasında şüpheli bir eşyaya rastlamayan memur, yolcunun ülkeye girmesine izin verirken sıradaki yolcunun çantasını incelemeye başlıyor.
3: Pasaportu olur mu?
15: Tamam, gidebilirsin sen de. Siz birliktesiniz değil mi? Hep birlikte. Tamam. Bunlar ne? What is this?
3: Bunlar kaşık. Kaşık tutmaya doğru, boyun kaşıka yapıyor.
15: Tamam, açabilir misin? Open.
3: Bunu açın mı?
15: Yok, şunu
5: aç. Aç, aç.
12: Yolcunun çantasından çıkan kuru yemişler dikkat çekiyor. Ama miktar muafiyet sınırları içinde kalıyor.
15: Tamam, gidebilirsin sen.
12: Ve memur sıradaki yolcunun valizini aramaya başlıyor.

0: Özbekistan'dan gelen iki yolcunun beraberlerinde getirdiği eşyalar X-ray kontrolü sırasında şüpheli bulunuyor. Ve gümrük muhafaza memuru yolcuları gümrük kontrol masasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru yolcuların eşyalarını poşetlerden çıkartmasını istiyor.
1: Çıkartın bunları.
0: Özbek yolcu terliğin içine gizlemiş olduğu bir torbayı gümrük muhafaza memuruna teslim ediyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Ve torbanın içinden nas, diğer adıyla nasvar ya da nasvay tohumu çıkıyor.
1: Bu yasak bir ürün. Bunu Türkiye'ye getiremezsin. Bunların hepsi imha edilecek. Türkiye'ye giremez bu ürün, tamam mı?
0: Nas bitkisi nemli ve toz haline getirilmiş bir tütün enfiyesidir. Ve taşıdığı uyarıcı madde miktarı bilinmediği için Türkiye'de tüketimi yasaktır.
1: Başka var mıydı? Yok, bunlar arasına koymadın değil mi?
2: Bak. Çok.
1: Tamam, yok bunda başka. Bunu alabilirsin, bunda bir şey yok.
0: Gümrük muhafaza memuru şu ana kadar bir torba nas tohumu buldu. Ama daha diğer yolcunun eşyalarının aranması var. Ve diğer yolcunun da eşyaları arasından nas tohumu çıkıyor. Ortaya çıkan nas tohumu miktarı fazla olduğu için gümrük muhafaza memuru yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
1: Türkiye'ye ilk defa mı geliyorsunuz?
2: Bir yürüyüş.
1: Tamam, İstanbul'a mı geldiniz? Tekrar bir uçuşunuz var mı başka bir ülkeye? Ya da başka bir ile? Tamam. Siz mi kullanıyorsunuz bunları? Tamam, elleme. Yasak. Bu kaldı.
2: Kaldı.
1: Aynen.
0: Yolcuların sorgusu başlarken diğer yolcunun aramasına dönüyoruz.
3: Okay.
4: Çantayı açar mısın?
3: Tamam.
4: Tamam, okey. Şunları açabilir miyiz?
3: Tamam.
0: Ve olup biteni merak eden diğer yolcu, memura aramanın neden olduğunu soruyor.
4: Gümrük kontrolü. Gümrük kontrolü.
3: Bu resmi muhafaza.
4: Open please.
3: Normal oldu.
5: Diş fırça gibi şeyler, siz elinizi oraya kuruyorsunuz, sonra oraya kuruyorsunuz. Poşet. Bu doğru bir şey değil ama. Hijyen.
4: Poşet.
5: Biliyorum ama bilmiyorum ya. İki defa ben böyle bir şey gördüm.
0: Kadın yolcu, memura hijyen konusunda ne kadar takıntılı olduğunu anlatırken, memur yaptığı aramayı bitiriyor ve şüpheli bir şeye rastlamadığı için yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor. Havalimanında uçuş trafiği devam ediyor. Şimdi de Özbek yolcunun eşyaları arasında kullandığı ilaçlar bulunuyor.
1: Bunlar ne ilacı?
2: Tablet mi?
1: Tam ne için kullanıyorsun?
2: Başka zaten ağrıydı.
1: Kalp mi? Karın, mide mi?
3: Var.
1: Tamam.
0: Gümrük muhafaza memuru ilaçların etken maddelerini sistem üzerinden kontrol ediyor. Eğer gümrük kanunlarına uymayan bir etken maddeye rastlarsa, bu ilaçların da ülkeye girmesine izin vermeyecek.
3: Hayır.
1: Tamam, bunu alabilirsiniz.
0: Yolcunun çantasından çıkan ve yolcunun kullandığı anlaşılan ilaçlarda sorun bulunmuyor. Ve ilaçlar yolcuya iade ediliyor.
1: Bunu da getirin, bunu da açın. Bunları alabilirsiniz buradan. Onu açıp bir kontrol edelim.
0: Gümrük muhafaza memuru son olarak şu

0: Küpeli gördüğü büyük çuvalın da açılmasını istiyor. Ve çuvalın içinden iyice paketlenmiş, ince, uzun bir torba çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru bu paketin ağırlığını ve içini kontrol ettikten sonra çuvalı önüne alıyor ve içini detaylıca aramaya başlıyor.
1: Bunun başka bir ismi vardı.
2: Pirinç mi vardı bunun içinde?
0: İnce uzun paketlenmiş eşyanın bir ayakkabı olduğu anlaşılıyor ve yolcuya iade ediliyor.
2: Bunu alabilirsiniz. Bunda bir şey yok. Buyurun.
0: Özbek yolcu Naz tohumlarını bırakmak istemiyor ve muafiyet hakkını yanına almak istiyor.
2: Hayır. Hiçbir şekilde...
3: Demek ki...
2: Hayır. Hiçbir şekilde ülkeye girişi yasak getiremezsiniz.
0: Ele geçirilen Naz tohumlarına el konuluyor ve yolcular hakkında yasal işlem başlatılıyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugünden itibaren olayımız devam etmek. Bunu düzeltmek için ne gerekiyorsa o yapılmalı.
1: Bu daha iyi. İşte bu hızlı. Kimsenin bilmesine gerek yok.
2: Bu arabayı Silverstone'da yarıştırıyorum. İki sürücülü bir yarış. Biraz eğlenmek ister misin?
1: Çok isterim. Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
3: Hemen buraya gelmeniz lazım.
1: 21. yüzyıla taşıdık.
4: O günkü erişimimiz 317 bin kişiydi.
1: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
5: Büyük sözler verdiysen beklentinin evet. altında kalamazsın.
1: Annem gelene kadar beni dinlemeyecekler.
5: Beni dinlerler.
1: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım,

Arkadaşım Patrick'le yarışa katılma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Yani onun seviyesinde yarışabilmek için yarış lisansımı yükseltmem gerekmesi gibi küçük bir sorun var ama biraz okuyup araştırdım. Bunu yapmak için başka bir yarışta biraz gözlemcilik yapmam yeterliymiş. Düşününce bu iki taraf için de kazançlı bir durum. Yani daha fazla yarışabilmek için biraz daha yarışmam gerekiyor. Bu yüzden MGB'yi depodan çıkardım ve genel bir kontrolden geçirmek için atölyeye götürüyorum. Ve bu iyi bir şey.

0: Günaydın H. Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Güzel, güzel.
1: Evet, ama bunun burada ne işi var?
0: Bizim yarış arabamız.
1: Yarış arabası olduğunu görebiliyorum ama
0: çünkü
1: neden burada?
0: Çünkü Patrick'le bir üst seviye yarışa katılma şansı yakaladım. Bunu yapmak için de lisansımı yükseltmem gerekiyor. Bunu imzaları toplamak için birkaç yarışa daha katılarak yapacağım. O yüzden bunu çocuklara getirdim. Sadece genel bir kontrol yapıp patlamayacağından ve çalıştığından emin olsunlar.
1: Yani bunu atölyeye tıkıp daha fazla atölye mesaisi harcamayı mı düşünüyorsun?
0: Yani biraz gelip bildikleri işi, yani sevdikleri işi yapabilirler. Benim atölye ekibim olurlar. Ekip olmaktan keyif alıyorlar.
1: Keyif almalarına şaşırmadım ama bu para kazandırmıyor.
0: Hayır, ama eğer yarış ekibi olurlarsa bu motivasyon sağlar.
1: Dürüst olacağım. Bence benim gözetimimde bu olmayacak. Pomeroy kupasının kaça mal olduğunu biliyor musun?
0: Hayır.
1: Sana 10.000 sterline mal oldu.
0: Çocukları götüremem.
1: Hayır, bu şekilde olamaz. Hayır.
0: Tamam, başka bir yol düşüneceğim.
1: Tamam mı?
0: Çoktan düşünüyorum.
1: Tamam, aferin sana.
0: Birazdan görüşürüz. Gönülsüzce de olsa, Hedrian'ın muhtemelen haklı olduğunu kabul etmeliyim. Atölye kaynaklarını buna harcayamam. En iyi zamanlarımızda bile paraya boğulmuş değiliz ama bir sorun var. Çok yakında Silverstone'da yapılacak bir yarış için zaten söz vermiş bulunmaktayım. Durum sıkıntılı. Hay aksi. Ben bu küçük sorunu kafamda tartarken Alice adındaki eski bir dostumu görmek için kuzeye yapacağım yolculuğun iş konusunda tamamen bir aptal olmadığımı Hedrin'e kanıtlamamda yardımcı olacağını umuyorum. Eskiden antika çam mobilyalar satar, sonra küçük minibüsümle onları teslim ederdim. Tamam. Alice'le beraber çalışırdık.
2: Tamam. Dünya ne kadar küçük, öyle değil mi?
0: Alice ve ben motosiklet sevgimizi paylaşırdık ve şimdi neredeyse 40 yıl sonra o yeni bir butik İngiliz motosiklet markası çıkarıyor ve bizden yardım istiyor.
2: Bu müthiş. Bu bizim bir üretici ve markayla ilk işbirliğimiz olacak.
0: Evet, öyle olacak.
2: Sosyal medya içerikleri üretebilirim ve büyük
0: evet.
2: Fabrikalarına gidebilirim.
0: Hayır, hayır, hayır. Japonlar değil. Motosikletler var, görüyor musun? Şimdiden mutlu oldum. Prototip motosikletler iş ortağı Ian'ın yardımıyla bir evin garajında tasarlanıp üretilmiş. Merhaba.
3: Merhaba.
0: Ian, seni görmek güzel dostum.
2: Merhaba.
0: Bu Louis.
3: Memnun oldum.
2: Merhaba,
3: Louis.
2: İyisiniz
3: merhaba.
2: Değil mi?
4: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba.
4: Sizi görmek güzel.
0: Bu Louis.
4: Merhaba,
2: merhaba
4: memnun oldum.
0: Pekala, ilk görüşmeyi yapmıştık. Henüz bir tanesini bile görmedim.
4: Elbette.
0: Başka bir şey yapmadan önce motora bir bakabilir miyiz? Bu bir numara mı?
4: Bu bir numara.
0: Gerçekten mi?
4: Evet, evet.
0: Bu adamlar motosiklet piyasasının zorlandığı bir dönemde çılgınlık yaptıkları için
4: zorlandı.
3: Evet.
0: Ve küçük bağımsız üreticilerin başarılı olma oranı
4: felaket.
0: Piyasaya çıkıyorsunuz.
4: Şunu keser misin artık?
0: bence bu daha iyi. Yani birbirimizi tanıdığımız dönemde bunu asla öngöremezdim. 40 yıl önce değil.
4: 50.
0: Kes sesini. Birkaç yıl önce bunu yapacağın aklıma gelmezdi. Peki nedir bu? Hikayesi nedir? Motoru nereden geliyor?
4: Motor İtalya'dan geliyor.
0: Kaçlık bu?
4: 600'lük.
0: Paralel çift silindir.
4: Tek.
0: Tek mi?
4: Evet, sadece çocukken bindiğimiz motorlara benzeyen bir şey yapmak istedik. Mümkün olduğunca sade olmasına çalıştık.
0: Kaç tane üretmek istiyorsunuz?
4: Yılda birkaç yüz tane ürettiğimiz bir noktaya gelirsek harika olur.
0: Tamam. Motosikletine bir oturabilir miyim?
4: Elbette oturabilirsin. Vale miyim?
0: Evet. Şimdi bana nazik davranabilirsin çünkü birlikte çalışırken senden korkardım. Benden büyüktün.
4: Bekle.
0: Oo, sesi oldukça hırçın geliyor.
4: Evet.
0: Oturuşunu sevdim. Tam arazi motoru hissi veriyor. Peki buradaki ne?
4: Bu aynı motor ama gövdesi biraz farklıdır.
0: Bunun arkası biraz daha ördek kuyruğu gibi.
4: Evet, evet, ama biraz daha flat tracker
0: çok
4: tarzı
0: havalı
4: bir stili var.
0: Tamam, peki ne zaman, ne şekilde ve nasıl yardımcı olabiliriz?
4: Depoları boyayacak birini arıyoruz.
0: Evet.
4: Ama aynı zamanda renk önerilerine de ihtiyacımız var.
0: Şu ana kadar elinizde ne var?
4: Mavi, siyah ve kırmızı.
0: Bunlara nasıl karar verdiniz?
4: İnternete 10 dakika
5: baktım. Ben de keçeli kalemlerimi düşünüyordum.
0: Tamam, mavi, siyah ve kırmızı keşfettiğiniz inanılmaz yeni renk. Önerilerle geleceğiz. Bazı özel kaplamalar üzerinde de düşünmenizi çok isterim. Ne zaman üretime geçmeyi umuyorsunuz?
4: Tabii ki bu yıl.
0: Tamam.
2: Bunun sizinle birlikte çok iyi bir lansman olacağını görebiliyorum.
0: Evet, bir tür lansman yapıp basının görmesini sağlarız.
2: Sanırım belirli bir fotoğrafa ışık tutabilirsin.
4: Bu iş nereye gidiyor anlamadım.
2: Bir şeyler okuyordum.
0: En son ne zaman kitap okudun?
2: Aslında içinde resimler vardı. Bekle bir saniye.
5: Umarım düşündüğüm şey değildir.
2: Şimdi öncelikle
0: bekle.
2: Şuna bir bakar mısınız lütfen?
0: Bu çok uzun zaman önceydi.
2: Şimdi burada belirli bir sayfa var. Belki bana bu minibüs hakkında bir şeyler söylersin.
5: Öncelikle bu sağlam bir iş minibüsü.
2: Tamam.
5: Ve Richard'ın işe gidiş yolunda belirli bir virajda çok yaşlı bir meşe ağacı vardı.
0: Virajda dışarı savruldum, ağaca çarptım.
5: Minibüs pert oldu. Ertesi hafta yeni bir minibüs teslim edildi ve tarih tekerrür etti.
2: Hadi canım.
0: Evet.
5: Ertesi hafta.
2: Yepyeni bir
0: aynı
2: minibüs
0: ağaç.
2: Öyle mi?
5: Aynı ağaç, aynı viraj.
2: Bunu hiç beklemiyordum. İki minibüs.
5: Arka arkaya
2: aman
5: iki haftada.
2: Aman tanrım. Yani başından beri kaza yapıyorsun
5: evet.
2: Ha?
5: Evet. Bu yüzden tek parça halinde bir minibüs görmek harika.
0: Bunu senden alıyorum. Nereden buldun bunu?
5: Gidip o kitaplardan
2: evet,
5: bir tane alacağım.
2: Satıldı.
0: Bu bir bakıma garajdaki adamların zirve noktası. Bunu söylerken onlara kaba davranmıyorum. Çünkü tam üretime geçmek istiyorlar. Bence buna bir şans vermeliyiz. Eğlence seziyorum.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
7: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

Mac'tekiler herhangi bir kaporta atölyesine gidebilirlerdi. Ama bize geldiler. Bu yüzden neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum. Umarım anlaşmayı kaparız.

0: Bu videoyu izlemekten hiç keyif almıyorum çünkü bir kazanın yaklaştığını biliyorum ve arabadaki kişinin arkadaşım olduğunu biliyorum ama yine de izleyeceğim. İşte geliyor, kontrolü kaybetti. Aa, bunu biliyorum, havalandı. Duvara girdi. Evet, aslında o bir arkadaştan da ötesi. O bir meslektaş, Mark, ses teknisyeni. Onunla 10 yıllarca Grand Tour ve Top Gear'da çalıştım. Klasik minisiyle deli gibi bir yarış meraklısıdır. Ve az önce gördüğüm gibi bir etkinlikte arabayı yamulttu. Ama iyi haber şu ki tamir etmem için bana getirdi. Tamam, gidip enkazı göreceğim. Mark'ı görmek de güzel olacak. İşte geliyor. Bütün sesçilerin bir minibüsü vardır. İşte onun minibüsü. İçinde bir Havya var. Pek çok farklı türden teknoloji. Ama daha da önemlisi arkasında bu küçük yarış arabası var. Şuna bakın. Merhaba dostum.
1: Merhaba Richard.
0: Çok güzel değil mi?
1: Vay canına. Biraz daha güzeldi. Sorunlu köşeye işte burası.
0: Oo, ezilmiş. Evet, bu kısım yanlış duruyor.
1: Evet.
0: Gövdeyi yamultmuş.
1: Açıkçası arkadaki civatalar gayet güzel ama buradakiler hizalanmak istemiyor. Kesinlikle biraz çarpık halde.
0: Aa dostum, bunu düzeltmemiz lazım.
1: Yazık oldu ama sorun değil. 90'ların başından beri rally arabasıydı bu. Bu güzel Monte Carlo çıkartmaları var. Çünkü bu araba 2003'teki tarihi Monte Carlo'yu kazandı.
0: Bence Metin bunun üzerinden geçmesi gerekiyor. Bir şeyleri doğru şekle sokmaktan daha çok sevdiği bir şey yok. Bu tam ona göre bir iş. Düşünürseniz ilginç bir zaman. Mark'ın minisinin gelmesi, yarış dünyasından alınacak işler olduğunun bir nevi kanıtı. Bu yüzden Hedry'nin önerisini dikkate alacağım. Ama özellikle bir daha hiç yarışma demedi. Şirketin kaynaklarını, parasını ve insanlarını kullanarak bir daha yarışma dedi. Evet, bunu aşacak bir yol düşünmeliyim. Müthiş bağlantılarım var. Eğer bu iş büyük bir başarıya dönüşürse bu benim sayemde olacak.
2: Merhaba.
0: Merhaba Les. Nasılsın?
2: İyiyim dostum. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Havalar nasıl? Yağmur yağıyor mu?
2: Şu an için hayır.
0: Yağmıyorsa doğru yerde olup olmadığını kontrol et dostum. Hızlıca bir şey soracağım.
2: Evet.
0: Silverstone'a bir yolculuğa ne dersin?
2: Kulağa harika geliyor.
0: Ama öylece dikilip izlemeyeceksin. Aksiyona daha yakın olacaksın.
2: Aksiyona daha yakın derken neyi kastediyorsun?
0: Bak gördün mü, ilgini çektim değil mi? Çiftçi çekişlerinin en küçüğünü yanına almalısın.
2: Evet.
0: Ve belki bir tornavida.
2: Sana haber vereceğim. Haber veririm.
0: Pekala. Hoşça kal.
2: Görüşürüz dostum.
0: Tamam, bakalım başka kimi kandırabileceğim. Zog, nasıl gidiyor?
3: İki kat boya attım. Sonuçtan çok memnunum. Bunu herkes yapabilir. Bu sadece standart düz bir renk. Elimde üzerinde oynayabileceğim 10 tane depo var ve ne istersem onu yapabilirim. Asıl beceriyi göstermemiz gereken yer de orası.
0: Jamie. Öğle yemeği için biraz erken değil mi?
3: Bunu yemek istemezsin.
0: Bu boya değil, değil mi?
3: Hayır, bu üre.
0: Üre mi?
3: Evet.
0: Hangi hayvandan?
3: Genelde pembe olanlardan.
0: Yani bu bir kap domuz idrarı.
3: Temelde evet ama kristalleşmiş hale geliyor. Yaptığımız şey onu suda eritmek. Boyayla tepkimeye giriyor ve boyayı çatlatıyor.
0: Domuzdan bu şekilde çıkmıyor herhalde çünkü çok can yakardı.
3: Hayır, benim umarım öyle değildir. Zaten. Umarım
0: bunu
3: öyle değildir.
0: Yaptım. Yani dalga mı geçiyorsun?
3: Hayır.
0: Geçiyorsun resmen.
3: Şunu daldır, iyice ıslat.
0: Oo, sıcakmış, sıcak domuz çişi. Bunu boyayla karıştırmıyorsun o zaman.
3: Hayır, hayır.
0: Yani bu depo üzerinde tekrar kristalleşecek. Fikir
3: evet,
0: bu mu?
3: Evet, kristalleştiğinde üzerine bir kat siyah atacaksın.
0: Ve kristalleri silene kadar nasıl bir desen elde ettiğimizi bilmeyeceğiz.
3: Evet, biraz görebilirsin ama siyah atmadan asıl efekti alamazsın.
0: Bolca domuz çişi. Pekala, bunu ben mi yapıyorum?
3: Evet, lütfen.
0: Teoride harika bir fikir. İnternette işe yarıyor. Şimdi profesyonel bir atölye ortamında deneyelim. Hemşire!
4: Az önce Hammond'ın eline boya tabancası aldığı söylendi. Bu Mac Motorcycles ve atölye için içerik demek. Çünkü Richard tabancanın başında. Hadi.
0: Hadi.
3: Şimdi sadece temizle.
0: Sadece kristalleri almayı hedefliyorum. Evet. Böylece alttaki gümüş parlayacak. Evet. Tamam, sonra yavaşça...
3: Çok yavaşça, evet.
0: Bir nevi kendini gösteriyor.
3: Kristallerden aldığın rastgele etki bu işte.
0: Bunlar eğreltosu gibi duruyor. Şuna bak, doğal bir efekt bu. Kristaller doğal olarak oluşur. Bunu bir bakıma doğa yaptı. Son aşamada her şeyin üzerine özel bir tür boya sürüyor.
3: Evet.
0: Gümüşün olduğu yerlerde o boyanın altına
3: kesinlikle
0: parlayacak.
3: Öyle.
4: Ve işte ekibimiz iş başında. Ekip çalışmasıyla her şey mümkün, öyle değil mi?
0: Bu süreç oldukça sanatsal. Yapmamızı istediğim şey bu. Biraz daha fazlasını yapın. Değer katın. Zekice ve biraz özel bir şeyler yapın. Ne düşünecekleri hakkında fikrim yok. Gerçekten yok. Yarın geliyorlar. Bunu nasıl yaptığımızı açıklamam gerekecek ve ilginç olacak.

0: Üzerindeki örtüyü açarken dikkatli olmalıyız. Şuraya koy.
1: Herkesin Mac Motorcycle'dan gelecekler için hazırlanışını izlerken acaba aşırıya mı kaçtım diye merak ediyorum. Çünkü Ian ve Alice aslında bakış açıları çok muhafazakar, çılgın değiller. Sadece düzgün işleyen küçük bir motosiklet şirketi kurmak istiyorlar. Bense onlara domuz çeşi kullanılarak boyanmış yakıt deposu seçenekleri sunuyorum. Beyler merhaba. Nasılsınız?
2: Gayet iyiyiz. Ya siz?
1: Bazı depoları boyadık. Gösterecek farklı şeylerimiz var. Bir baksak mı? Hadi. İndirelim mi? Bana verirsen geri çekeceğim.
2: Vay canına.
3: Aman tanrım. Şuna bak.
1: Bir seçki. Evet. Nasıl göründüklerini anlamak için her türlü şeyi denememizin sebebi bu.
2: Çift renkli iyi görünüyor.
3: Evet.
2: Bence
3: çift renkli harika duruyor.
2: Evet.
1: Motorun üzerine kapladığımız deneysel bir tane daha var. Sadece.
2: Ha mı?
1: Evet. Yani beğenmeyebilirsiniz de beğenebilirsiniz ama denemeye değer.
2: Hayır.
3: Aman tanrım.
2: Şuna bak. Şuna
1: farklı
2: bak.
1: Farklı bir kıyafet giydirince bambaşka bir motor oluyor değil mi?
2: O rengin böyle bir efekt yaratacağı hiç gerçekten aklıma gelmezdi.
1: Ama son bir şey daha var. Gelin şuna bir bakın, yanına gelmeniz gerekecek çünkü biraz çıldırdık.
3: Vay canına.
1: İnanılmaz değil mi?
3: Ben bunu istiyorum.
1: Merak ediyorum, bunu motorun üzerinde deneyebilir miyiz?
3: Bunu henüz motor üzerinde denemediniz mi?
1: Deneyelim mi?
3: Kesinlikle. Aman tanrım, şuna bak.
1: Vay, bu çok havalı görünüyor. Bu onu tamamen değiştirdi. Vay canına. Bu gerçekten pahalı görünüyor.
2: Evet, bu çok iyi.
1: Daha fazlasını yapabiliriz.
2: Bu kadar farklı bir şeyi ilk kez denedik ama kesinlikle işe yaradı. Şimdi gerçekten yapmak istediğimiz şey bunu sergileyebileceğimiz bir yere.
1: Nerede, ne zaman yapmak istiyorsunuz?
2: TT gibi bir şey yapabilirsek çok havalı olur.
1: Orada çok fazla motosikletçi oluyor.
2: Dünyanın en büyük motosiklet etkinliği değil mi o?
1: Erkek erkeği gezimi.
2: Biraz öyle. Bir geziye dönüştürebiliriz.
1: Buna kesinlikle varım. Hayır, bunu yapamam. Louis, kapını çalmayı reddediyorum çünkü bu doğru olmaz.
4: Tamam.
1: Çok heyecan verici. Mac'tekiler çok heyecanlılar.
4: Ne
1: ve
4: güzel.
1: Ve bundan çok iyi bir fikir çıktı.
4: Tamam.
1: Lansmanı Isle of Man TT'de yapmak istiyoruz.
4: Vay canına, bundan daha iyi bir yer
1: ve
4: olamaz.
1: Ve o noktada Tanrı yardımcımız olsun, devreye sen giriyorsun. Çünkü bu bir etkinlik.
4: Tamam.
1: Bunun olması lazım. Orada insanlar olmalı. Basını istiyorum, sosyal medyayı.
4: Ne kadar vaktimiz var?
1: Yakında. Ama internet o senin işin.
5: Pekala. Bu küçük mini elimize ulaştı. Arka köşesinde hasar var. Alt şasi artık hizalanmıyor. Sadece bu köşede muhtemelen en az 10 milimetre dışarıda durduğunu açıkça görebiliyoruz. Bunu düzeltmenin en iyi yolu çıplak gövdeye kadar söküp arabayı bir şasi düzeltme tezgahına koymak. Böylece darbenin etkisini tersine çevirebilirler. Ancak bu bir sergi arabası değil. Ömrünün çoğunda yarışmış bir araba ve binlerce sterlin harcamanın bir anlamı yok. Bu yüzden onu tamir etmek için alternatif bir yol deneyeceğiz.
1: Matt uydurduğu düzeneğin ağır onarım işleri sırasında arabanın bükülmesini engelleyen şasi düzeltme tezgahıyla aynı işi göreceğini umuyor.
5: Bu barı sana uzatıyorum Isaac.
6: Bu 7 kollu bir operasyon gibi.
1: 10 tonluk hidrolik piston gövdeyi tekrar dik konuma getirmek için iterken cıvatalanmış alüminyum çerçevenin aşırı hareket etmesini önlemeli. Yani teori bu.
5: İşe yaramazsa bu senin fikrin.
6: Öyle miydi?
5: Ha evet.
6: Right.
5: Pekala. Öncesine göre 8 milimetre daha gitmesi gerekiyor.
1: Mark'ın minisini ölçmek biraz tuhaf görünebilir ama aslında bu çok önemli. Çünkü mininin yapılış şekli böyle. Mini ortaya çıkana kadar çoğu araba ayrı bir şasi ve üzerine cıvatalanmış bir gövdeyle yapılırdı. Hangi gövde istersen o olurdu. Yani ikisi ayrıydı. Mini çığır açtı çünkü çok erken dönen bir monokok arabasıydı. Bu da ayrı bir şasisinin olmadığı anlamına gelir. Gövde bir nevi şasinin kendisidir. Dayanıklılığı için şekline güvenir.
5: Tamam, hazır mısın?
6: Evet.
5: Hadi bakalım. Normalde gerilemem ama şu an bayağı bir gerginim. Hareket ediyor
0: evet,
5: muyuz?
0: Evet, hareket ediyor.
5: Ne kadar?
0: Şu ana kadar 3 milimetre gittin.
5: Arkayı çok dik itiyor gibi.
0: Çamurluğun hareket ettiğini görebiliyorum.
5: Ve dışarıdaki bu bükülmeyi düzeltti. O bükülme neredeyse gitti.
0: Şu an 0.8'desin. Yani 6 milimetre gittin.
5: 6 milim. Artık epey sıkışıyor.
0: Ve bu çok iyi. Bir evet.
5: Ha evet, 7 milim gitmişiz değil mi?
0: Evet.
5: Ne dersin? Ben çok memnunum.
0: Bu tam oldu. Tam üstüne bastın.
5: Evet, bence orası gayet iyi. Düzeldi. Bundan çok memnunum. Yani aşırı memnunum. Gerçekten meyvesini verdi.
0: Şu an benim de rahatlamam gerek. Bu göçü dışarı çekiyoruz. Plan pençeyi oraya takmak. Ve çekmek için dikey direği gergi olarak kullanmak.
5: Eğer şasi tezgahı yoksa kullanmamız gereken düzeltme yöntemi bu.
0: Lastiklerin üzerine kayma ihtimaline karşı Richard'a arabayı tutturayım mı?
5: Fena fikir değil.
0: Televizyoncu Richard Hammond.
1: Efendim?
0: Yardımına ihtiyacımız var lütfen.
1: Ah. Ne zaman soracaksınız diye merak ediyordum. Tamam, bu biraz ilkel bir yöntem değil mi? Bu sesçi Mark'ın arabası bu Mini'yi çok seviyor ve siz onu işkenceye almışsınız.
5: Hazır mısın?
1: Evet. Hareket ediyor. Gerçekten hareket ediyor. Yavaş yavaş. Bu inanılmaz.
5: İçeriden biraz tıklatman gerekebilir.
1: Bu şirketin orijinal logosunda klasik araba ustalığı ibaresi yer alıyordu. Yani bu fena değil, değil mi?
0: Dışarı
5: çıktı
0: evet.
5: Gayet güzel çıktı.
1: Pekala, bundan keyif aldım beyler. Çok teşekkür ederim. Bunu gördüğümü unutmaya çalışacağım. İyi şanslar.
5: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Biliyorsunuz, Empara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
9: En para, bankanın güzeli.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Baba, bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: 12-15 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
2: geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
10: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Merhaba. İyisiniz değil
18: merhaba
17: mi?
18: Merhaba Ant. Seni görmek
17: Richard
18: güzel.
17: Az önce bana yarışla ilgili mesaj gönderdi.
18: Evet. O konu hakkında.
17: Yarışa gitmek istiyor ama şirkete hiç para ve zaman kaybettirmek istemiyor. Bu yüzden bu arabayı yürütmek için yanına Les ve Zog'u almış ki muhtemelen benim seçeceğim kişiler onlar olmazdı herhalde. Ama temel esasını
18: evet,
17: biliyorsun
18: evet, evet.
17: Değil mi?
18: Bir fikrim var.
17: Peki hangi lastik basınçlarını kullanacaksınız?
18: 30 civarı.
17: Dışarı çıktığında yaklaşık 27'yi ayarlarsın.
18: Evet,
17: geri
18: tamam.
17: Döndüğünde sıcakken anlaşıldı. 30 civarı olmalı.
19: Hot.
14: Yeah, okay. Evet. Hava yağmurlu olursa düz lastikleriniz var mı?
17: Hayır. Elimizdeki tek şey bu. Yedeğimiz yok.
18: Başka bir şey var mı? Yani Richard biraz fazla hararet yaptığından
17: hararetin
18: bahsetmişti.
17: O kadar da kötü olmadığı bir noktaya gelmiştik. Hararet yaparsa bu Richard'ın sorunu.
18: Evet,
17: İçeride
18: evet.
17: Hararet yapıp yapmadığını gösteren evet. Göstergeler var.
18: Evet.
17: Ayağını gazdan
14: orada
17: çekip
14: ışık mı yanıyor?
18: Doğru.
17: Evet. Ama unutmamanız gereken
18: evet.
17: En önemli şey
18: evet.
17: Bu her şeyden önce Richard'ın
18: evet.
17: Güvenliği için tamam mı? Yangın söndürücüyü görüyor
18: evet,
17: musun?
18: Evet.
17: Dışarı her çıktığında o pimin çekilmiş olması gerekiyor.
18: Tamam.
17: Çünkü bir kaza yapar ve alev alırsa bir söndürücüsü olmalı. Yarış hakkında ne kadar bilgililer emin değilim. O yüzden biraz endişeliyim çünkü sonuçta o benim Doris'im. Ve ona bir zarar gelmesini istemiyorum. En önemlisi eğlenmeniz,
18: evet,
17: tadını çıkarmanız ve Doris'imi tek parça halinde getirmeniz.
14: Neden ona Doris diyorsun?
17: Adı aslında Doris Day çünkü sadece bir gün dayanıyor.
14: Bu şahane bir cevap.
17: Ama hayır, iyi eğlenceler.
18: Seni görmek güzeldi.
14: Ayırdığın için sağ ol.
18: Açıkçası yarış teknisyeni olarak Richard'ın ilk tercih olacağımı sanmıyorum.
14: Demek arkadaşları tükeniyor.

0: Lewis.
1: Zog Ziglar. Nasılsın? Bisküvi ister misin?
0: Günün ortasında bisküvi yiyerek üçgen vücudu koruyamazsın.
1: Tamam. Demek Silverstone'a gidiyorsun ha?
0: Evet. Ve senin işini yapacağım.
1: Sosyal medya kullanıyor musun?
0: Sosyal medyam var ama bir türlü kullanamıyorum. Onu açıyorum ve sonra bir
1: tamam,
0: video çıkıyor.
1: Tamam, demek sosyal medyam var. Şimdi aramaya giriyoruz, adımızı yazıyoruz ve tıklıyoruz, tamam mı? Bum! Ve
0: bu
1: işte seni sayfana götürüyor.
0: Donald Trump'ın sık sık yaptığı gibi birden karşıma
1: çıkacaktır,
0: çıkmaz değil
1: evet.
0: mi?
1: Çünkü takip ettiğin kişi o.
0: O beni takip
1: seni
0: ediyor
1: mu? Seni takip ettiğini sanmıyorum ama sen onu takip
0: umarım
1: ediyorsun.
0: Umarım etmiyordur, pekala.
1: Tek yapman gereken günün nasıl geçtiğini anlatmak.
0: Kamerayı döndürmem gerekiyor değil mi? Beni ekrana getirecek bir şeyler yapabiliyordur.
1: Telefonunda ki kamerayı nasıl kullanacağını bilmiyor
0: musun? Sen yokken bir kameram vardı.
1: Bu bir kabus olacak.
0: Öyle olacak. Seni uyarmıştım. Bazı insanlardan yardım isteyeceğim. Çok ama çok daha genç birini bulacağım. Çünkü öteki türlü bu iş tehlikeli. Bu yaşlı adam benimle niye konuşuyor? Çin ve lahana kokuyor diye düşünebilirler. Yaşlılar böyle kokuyormuş.
1: Hiç umudum yok.
2: Yarış günü geldi ve tek yapmam gereken bugünkü yarışı bitirmek. Böylece motor sporlarının devler liginde yarışmaya bir adım daha yaklaşmış olacağım. Bitiş çizgisini görmek için geçici destek ekibime güveneceğim. Les ve Zoga.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sabahın 7:30 Tanrı aşkına bu normal değil.
2: Ekibin moralini yükseltmenin yanı sıra Zog sosyal medya görevinde.
0: Ben Zog. Halkla ilişkiler müdürüyüm. Saçım darmadağın. Normalde halkla ilişkiler müdürüyüm ama sosyal medya işlerini yapmam için çağrıldım buraya.
3: Mekanik işlerde yardım edecek misin?
0: O konuda iyi şanslar dostum. Ve sosyal medyanın ilk bölümü burada biter.
3: Ha, şuna bak, iyi görünüyorsun adamım. Biraz
0: rüzgar
3: çarpmış gibi
0: ha. Rüzgar ilgi çekici.
4: Leste makineleri tutuyor.
3: Bunun için doğmuşsun. Kesinlikle bunun için doğmuşsun Zog. Şimdi sadece yüklememiz gerekiyor, öyle değil mi? Tamam, harika. Bu bizim ilk sosyal medya içeriğimiz olacak.
0: Sağ ol, sensiz yapamazdım.
2: Tamam beyler, görevimiz gözümüzü ondan ayırmamak.
0: Evet.
2: Bu çalışmanın amacı lisansıma gereken imzaları almak. Üst seviyede evet. yarışmak
3: tamam,
2: için.
3: Tamam, hadi ısıtalım o
2: Isıtın
3: zaman.
2: Isıtın bakalım. Gerçek mühendislerin olmadığı, şu iki aptaldan oluşan eksik bir ekiple yarışmaya gelmek, buna bayılıyorum. Arkadaşlarla geçirilen bir gün gibi. Hiç arkadaş bulamadım, ben de bu ikisini getirdim.
0: Hiç teknisyenlik yapmadım. Çok sayıda motor yarışına gittim. Ama elin
3: evet,
0: yatkınsa
3: evet,
0: kurcalayabilirsin.
3: Bugün ne halt ettiğim hakkında hiçbir fikrim yok ama mutluyum.
0: İşte yarışçımız
2: Merhaba.
0: Burada. Tulumu ve minik ayakkabılarıyla gitmeye hazır.
2: Pekala küçük MGB. Hadi ikimiz de bugünü sağ salim bitirelim. Zafer bir üst seviyeye geçmek için ihtiyacım olan imzaları lisansıma attırmak olacak. Tek yapmam gereken bu. Sıraya girmeden önce başlangıç çizgisine doğru bir tur daha atılacak.
3: Numaralarımız hazır. İşimizi biliyoruz o.
2: Kırmızı ışıklar yandı. El freni indirildi. Bu da ne? Sanırım debriyaj gidici. Kötü bir başlangıç yaptım. Sadece turu tamamla. Unutma, tek amacın bu.
0: Evet. Yarışta.
2: Şu diğer MGB'yi geçmek güzel olurdu. Geçtim.
0: Sondan ikinci.
2: Ah, mini. Sanırım onu yakalayabilirim. Evet. Geçtim.
0: Bir sıra daha yükseldi. Harika.
2: Bu riskli olabilir. Evet, genişten alırsa içinden geçerim. Birimiz pes etmek zorunda. Ve o kişi o. Evet. Bir dakika bekle. Richard, kendini fazla zorlayıp arabayı bozma. Ben sadece yarışı bitirmeye çalışıyorum. Ay, lanet olsun. Hararet yükseliyor. Aman tanrım. Şimdi kırmızı yanıp sönüyor. Yüzü geçti. Sanırım tamamen ayağımı gazdan çekeceğim.
0: Pek hızlı görünmüyor.
2: Aa, çok ısınmaya başladı. Arabayı haşlayacağım.
0: Kendini çok paralıyorsun Les.
3: Bu iş stresli bir iş.
0: Biliyorum, görebiliyorum.
2: 6 dakika. Yani yaklaşık 4 tur. Lütfen, lütfen dayan. Aa, bu tam bir işkence.
0: 1 tur daha.
2: Bundan sonra 1 tur daha. O zaman başarmış olacağım.
0: İstediğimiz de bu zaten.
2: Ah, başardım, başardım. Başardım. Şükürler olsun.
0: Yaşasın. Sonunculuk hiç bu kadar güzel kutlanmamıştı.
3: Sıradaki durak bir içecek.
0: Vay canına.
2: Beyler, tebrik ederim.
3: Çok, aferin. Çok çalıştık aferin. Dostum, sağ ol.
2: Ne yarış ekibi ama. Kendimi kaptırıp arabayı havaya uçurmamak gerçekten zordu ama bitirmeseydim ihtiyacım olan imzayı alamazdım. O yüzden bu iş tamam, hallettim. Harika zaman geçirdim, daha fazlasını istiyorum. Zok.
0: Evet.
2: Senin ve Les'in çıkardığınız pit levhalarından birinde bizim içeceğimiz yazıyordu.
0: Evet, evet.
2: O kısmı yapabilir miyiz?
0: Evet, lütfen.
2: Tamam, sonra devam ederiz. Bu kadar mekanik şefkati yeter artık.
0: Hiç sormayacaksın sandım.
2: Müşteri geliyor. Mark, yarış minisini alması için yaklaşık 25 yıldır birlikte çalıştığım sesçi Mark geliyor. Ve çoktan burada.
5: Merhaba. Merhaba. Dostum. Merhaba.
2: Müşteriyi kendi arabası üzerinde çalışırken
5: evet,
2: görmeyi
5: tamam.
2: Severim.
5: İyi görünüyor değil mi?
2: Harika görünüyor. Memnun musun?
5: Evet, oldukça memnunum.
2: Güzel.
5: Özellikle heyecanlandığım şey, kaza yaptıktan sonra süspansiyonu cıvatalamaya çalışmıştım ve uyumamıştı. Şimdi ise uyuyor.
2: Güzel.
5: Harika bir
2: işaret. Çok memnun oldum çünkü düzeltme işine ben de dahil oldum. Hatırladığım kadarıyla epey kilit bir rol oynadım.
5: Evet, öyle bir rol oynadığını duymuştum.
2: Büyük ölçüde
5: evet.
2: Benim sayemde oldu.
5: Muhtemelen şuna bir bakmalıyım.
2: Mı?
5: Evet, çalıştığına.
2: Bu araba hakkında diğer şey de tabii ki bir yarış arabası olması. Benim küçük MGB'ye karşı nasıl olur? Bu çok daha hızlı olur değil mi?
5: Bilmiyorum. Test sürüşüne gel.
2: Netleştirelim. Ben çok daha iyi olana kadar pistte seninle karşı karşıya gelmem imkansız.
5: Biraz...
2: Çünkü sen çok yarıştın ve bu sinir bozucu
5: yani
2: olur.
5: Biraz yarıştım diyelim.
2: Beni
5: evet.
2: Sollarsan çok kaba davranabilirim. Yanlışlıkla yani. Hayır.
5: Oh.
2: Nerede tamir ettireceğimi de
5: evet,
2: biliyorum.
5: Bütün yarış arabalarını saf dışı bırakabilirsin.
2: Sonra geri getiririm.
5: Ve 6 aylık iş çıkmış olur. Gerçekten iyi iş çıkarmışlar. Sevgi ve özenle yaklaşmışlar ki önemli olan bu. Bilirsiniz, bu benim için çok özel bir araba. Onu uzun zamandır tanıyorum. Yaptıklarından oldukça memnunum.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir KOP'ta sadece 115 lira.
8: Ben bilirim, ben bilirim.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Migros hepimize iyi gelecek.
15: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
16: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
19: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün TT'ye gitmek için hazırlanıyoruz ve 39 yıllık motosiklet sürüş hayatımda bu hiç yapmadığım bir şey. Muhtemelen dünyanın en ünlü ve en uzun soluklu motosiklet yarışlarından birine hiç gidemedim ama hepimiz turist olarak gitmiyoruz. Bu bir iş. Mac Motorcycles için küçük bir lansman etkinliği düzenledik. Ama tabii ki motor ekipmanlarımı da yanıma alıyorum çünkü TT'ye gidip de motor sürmemek olmaz. Plan limanda Ian ve Alice'le buluştuktan sonra deniz yoluyla Man Adası'na geçmek. Jamie, çok fazla motor var.
1: Hem de çok fazla motor, evet. Bunlar bizim insanlarımız.
2: Hey!
0: Beyler, hey. Günaydın.
2: Kuzeye giden yolu bulmayı başardınız mı?
0: Evet, başardık. Bu görev için çok heyecanlıyım.
1: Bu kadar çok insan olacağını düşünmemiştim. Tabii ki büyük bir olay ama çılgınlık bu.
0: Hadi giriş yapalım da kendi markanızın lansmanı için hem eğlence hem de ciddi çalışmamız başlasın.
2: Sağ tarafa, teşekkürler.
0: Sağ tarafa. Bu çok havalı. Ne çok motor var. Motorların ve motorcuların arasında olmayı seviyorum. Harika bir gün geçiriyorum.
3: Kafemiz geminin ön kısmında 7. güverte daha açıktır. Çay, kahve, kek ve pasta satışımız vardır.
0: Tamam, bir süre denizdeyiz.
4: Evet.
1: Evet.
0: Sanırım hepimiz her şeyi organize ettik ama bir üzerinden geçelim. Mekan Paramount City Cafe. Motorlar bizde, gazeteciler davet edildi. Marka bilinirliği ve motorlarınızın tanınmasını sağlayacağız ve eğleneceğiz.
4: Evet, yapılacak biraz sosyal medya işi var. Yoldayız. Lütfen Paradise'e gelin demek gibi yani.
0: Öyle demeyeceğim çünkü orası
4: tamam,
0: yanlış
4: tamam,
0: yer.
4: Paradise'e
0: adı Paramount.
2: Kulağa çok daha
4: evet,
2: iyi.
4: Paradise'e gelin. Tek söylemen gereken bu işte.
0: Olmaz. Umarım Louise'in sosyal medya uzmanlığı detaylara olan dikkatinin önüne geçer. Birçok şey buna bağlı. Ne yaptığımı gördünüz mü? Hadi bakalım pekala. Efsanevi TT motosiklet yarışına gidiyorum. Ama heyecanlanacak tek şey yarış değil. Bir lansmanımız var.
1: Şaşırtıcı olan şu. Güvertenin altında binlerce motor var ama herkes benim işime bakıp boyanın ne kadar iyi olduğunu söylüyor. Bu motorlara ismimi yazdırmak beni gururlandırıyor açıkçası.
0: Man Adası'ndaki TT'yi bu kadar ünlü yapan şey sadece dünyanın en eski motosiklet yarışı olması değil. Aynı zamanda tamamen halka açık yollardan oluşan bir pistte sürücülerin saatte 320 km hıza ulaştığı en tehlikeli yarış olması. Burası motosikletçiliğin kutsal toprağı. Her yıl yaklaşık 40 bin motosikletçi burayı ziyaret ediyor.
2: Vardığımıza inanamıyorum.
5: Biraz Black Bull'a benziyor değil mi?
0: Motorların lansmanını resmi olarak bu akşam yapıyoruz. Bu motosiklet meraklılarının dikkatini çekmek kolay olmayacak. Ama Louis her şeyin kontrol altında olduğuna dair bana güvence veriyor. Her yıl yaklaşık 40 bin motosikletçi burayı ziyaret ediyor.
2: Vardığımıza inanamıyorum.
5: Biraz Black Bull'a benziyor değil mi?

0: Tam ki etkinliğimizin duyurusunu yapıyoruz. Dün gece biraz çevre yaptım.
1: Tamam.
0: Ve TT yetkilileri Legacy turuna öncülük edebileceğimizi söylediler. Yani bu dördü 1000 motosikletle 60 kilometrelik pistte bir tur liderlik edecek. Anladın mı?
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Yok artık.
1: Bu çok havalı bir lansman değil mi?
2: Bir daha söyle. Biz en önde mi olacağız?
0: En önde olup motorları sergileyeceğiz.
2: Havalı.
1: Ben yolu bilmiyorum. Şanslıyım, çok şey yaptım ama bunu hiç yapmadım. Yani yerin sarsıldığını gerçekten hissedebiliyorsunuz.
3: Çılgınca değil mi?
1: Motoru stop ettireceğim ve sonra her şey... Herkes yana yatacak. İmdat, hareketlenme başlıyor. Gerçekten kalkıyoruz. Ah, bu inanılmaz.
3: Delilik.
1: Bazen arkadaki kuyruk 13 kilometre oluyor.
3: Biliyorum, çılgınca.
1: Sonu gelmiyor.
3: Evet.
2: İnanılmaz. Kilometrelerce motor. Hayal edebileceğiniz her türden var.
1: Burası pist mi? Yol bu mu?
3: Şu an pistteyiz, evet.
1: Ama her yer taş duvar. Buradan saatte 200 kilometre hızla mı geçiyorlar?
3: Ortalama saatte 209 kilometrenin üzerinde.
1: Bu çılgınlık. Kanalizasyon kapakları var. Aman tanrım, burası çok dar. Şunu bir hayal edin. Aa, yanlış döndüm, bir kiliseye çarptım. Karşıdan karşıya geçmek için bekliyorlar.
2: Az önce arkada 30 kilometre tabelasını mı gördüm?
4: Ha, hiç bilmiyorum.
2: Bu yolun sadece yarısındayız demek.
4: Şimdiden tuvaletim geldi.
2: Benim de.
1: Şimdi daha doğru çıkacağız.
3: Orası biraz sisli görünüyor.
1: Yarışırken insan kendini aniden çok yalnız hissediyor olmalı. Her yer çok kalabalıkken birden hızlanıyorsunuz. Legacy Tour'u TT'de yarışmak için hayatlarını ortaya koyan sürücülerin inanılmaz cesaretine bir saygı duruşu niteliğinde. Bu konuda biraz duygusallaşabilirim. Ben bir motorcuyum. Hayatım boyunca öyleydim. Ve şuna bakın. Şimdi çok ünlü bir viraj olan Balakrane'e iniyoruz. Vay canına. Burası çok zarif ve akıcı. Yarış temposunda nasıl bir yer olduğunu hayal bile edemiyorum. Bence daha fazla motosiklet işi yapmalıyız. Bu bir gerçek.
0: Çocuklar pistten geliyor. Biz de Paramount City Cafe'deyiz. Ve işte geliyorlar. Jamie'nin ekibe öncülük eden ışıklarını görebiliyorum. Kızıl oklar gibiler.
1: Motorunun TT'de bir aşağı bir yukarı gitmesi nasıl bir duygu?
2: Bu olağanüstü bir his. Gerçekten öyle.
1: Harika değil mi? 36 ya da her neyse kaç yıl önce babanın antika çam dükkanında çalışmaktan buraya gelmek.
2: Nutkum tutuldu. Resmen nutkum tutuldu.
1: Saygı duruşu tamamlandı. Şimdi iş zamanı. Hepimiz harika görünüyoruz, taze ve hazırız. Peki eylem planı ne? 5 veya 50 kişi gelmesi durumuna göre bir planın vardır herhalde.
4: Evet, var.
2: Evet, evet.
0: Sosyal medyanın gücü. İçimden bir ses buranın kalabalık olacağını söylüyor.
3: Bu harika. Boya işçiliğim sergileniyor. İnsanların bunu görmeleri çok hoş. Motorlar harika görünüyor. Yani şu an içeri çok fazla insan giriyor. Kapıda insanları durduruyorlar. Bu yüzden gerçekten çok kalabalıklaşıyor. Bu iyi.
1: Louis... Lansmanı izlemeye gelen katılımcıları görmeye geldikleri motorla ezmemeye çalış.
4: İnanılmaz bir katılım. İnsanların kuyrukta beklediğini
2: sadece
4: inanamıyorum.
2: Sadece ayakta duracak yer kalmış.
1: Hanımlar ve beyler, Mac Motorcycles'ın resmi lansmanı için Paramount City Cafe House'a hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Lansmanın onlar için iyi gitmesini istiyorum. O eski bir dostum. Ayrıca dürüst olalım, bizim için de önemli. Hepimiz buradayız çünkü tahmin ediyorum ki hepimiz motorları seviyoruz. Ama çok azımız kendi markasını kuracak kadar çok seviyor. Ama burada bunu yapan iki adam var.
0: Bu harika. Sosyal medyamız için müthiş.

0: Paylaştığın videolar internette resmen patlayacak.
1: Herhangi bir marka yaratmak kulağa tam bir çılgınlık gibi geliyor.
2: Ne tepki ama? Burada birkaç yüz kişi var. Herkes motorlarımıza iltifatlar ediyor.
1: Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarışların geri kalanını tadını çıkarın. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti?
2: Motora karşı devasa bir ilgi gerçekten vardı. Tepkiler aldı. Evet, boyasına, tarzına insanlar bayıldı.
3: Yaptığınız şey gerçekten muazzam.
4: Evet evet, istediğimiz her renge boyayabiliriz. İstediğimiz her tasarımı yapabiliriz. Bundan sonra çok daha fazla iş alacağımızı düşünüyorum.
5: Anlatın şu motoru o zaman.
2: Şimdi bu bir kafe racer olarak ayarlandı. İnsanların motoru sevdiğini görmek, ne kadar farklı olduğunu söylemeleri bence çok önemli. Bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştik.
1: İnsanlar motorlara bakıyor. Artık iş o ikisine kalmış. Bu onların işi, onların eseri. Elbette boya işçiliğinin ne kadar muhteşem olduğu da ortada. Çünkü araç boyama konusunda uzmansanız ve yepyeni bir aracın görünümünü tasarlıyorsanız bu çok havalı bir şey. Yani onlar ne kadar başarılı olursa biz de o kadar başarılı oluruz. Bir nevi herkes için kazançlı bir durum. Pekala, yeni gelenleri inceleme vakti. Beyler, Kondor'la başlıyorsunuz değil mi?
6: Evet, kapsamlı bir atölye el kitabı var mı?
1: Hayır, hiçbir şey yok. Bu veteriner, hayvanımın vadesinin dolduğunu söylemeye mi geldi?
7: Alt kısmında 3 milimetreye kadar düşmüşüz. Sadece aşınmış.
1: Bir günlük gözlemcilik yapmam gerekiyor.
8: Bayrak bende, o yüzden sen
1: bayrağı
8: şu tarafa geç.
1: Bayrağı sallamak istiyorum. Durumun kontrolü bende. İhtiyacım olduğu sürece bunu sürdürebilirim.
8: Gerçekten mi?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekanizmi yok.
9: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
5: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Çekiyorum.
14: Evet.
13: Harikasınız ya.
15: Nasıl oldu? Bakalım.
14: Hemen.
13: Hadi bakalım.
16: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Sütaşayra, sütaşayra.
18: Döneri gördüğün an bilirsin taşayra. Gel

0: Onlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yaz da olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
1: Tesise gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
2: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
3: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
4: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
1: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
5: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
6: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
1: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
7: Olur.
1: Tamam mı?
7: Bunu sevdim.
4: Evet.

0: Bir ekskavatör nasıl sıkışır?
1: Aman tanrım. Babam.
2: Kabloyu getirin. Klin şuna bir el at. Hadi başlayalım.
3: Rayları döndürmeyi dene.
2: İyi görünmüyor, hiç iyi görünmüyor. Hava kararmaya başladı. Bu hata bize gerçekten pahalıya mal olabilir.
3: Bunu yerinden oynatamam.
2: Daha büyük bir çekici lazım.
0: Bu çiftlikteki en büyük sorun bir dağın tepesinde olması.
1: Su kaynaklarına oldukça uzaksınız.
0: Bu çiftçiler çakallarla savaş halinde.
4: Koyunları gündüzleri de avlıyorlar.
1: Daha acemiler. Kaldıramayacağın bir yükün altına mı girdin acaba?
4: Bence burada olmamız kaderimizde yazılıydı.
2: Su kaynağına yakın bir yere taşınmayı düşündünüz mü hiç?
4: Hayır.
1: Bu hiç normal değil. Yaratıcı olmamız gerekecek. Bu da inanılmaz derecede iş demek.
2: Bunun bir çiftlikte yaşanmış en kötü gün olduğunu söyleyebilirim.
4: Bu işin başarılı olması bizim için çok önemli.
1: Bakın, bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama evinizin geleceği dağın eteğine gizlenmiş durumda görünüyor.

0: Batı Virginia'nın Appalachian dağlarına bahar geldi. Tarihle iç içe bir bölge. Acımasız ormanlar, derin mağara sistemleri ve terk edilmiş kömür madenleri 1920'lerin içki yasağı döneminde kaçak içki üreticileriyle kaçak satıcıların güvenli sığınağı haline gelmiş. Bu sayede tepelerde yerleşim patlaması yaşanmış. İlk yerleşimciler bakir toprakları verimli çiftliklere dönüştürerek doğal kaynakları inşaat ve yakıt için kullanmışlar. Yaklaşık 100 yıl sonra Rainey'ler Appalachian dağlarının zorlu koşullarına karşı verdikleri savaşı kaybetmekte olan genç bir ailenin yardımına koşuyor. Ailenin 360 dönümlük çiftliklerini kurtarmaya çalışacaklar.
1: Adım Paul.
2: Ben de Stephanie. Burası Batı Virginia'nın batısındaki evimiz. 5 çocuğumuz var. Bundan 2 yıl önce bu mülkü görmeden satın aldık.
1: Araziyi ilk gördüğümüzde çok korkmuştuk. Başımızı kaldırıp bakınca dağ satın almışız gibi hissettik.
2: Bir yıl sonra da taşındık.
1: Çok emek verdik ama ortaya çıkan şey harikaydı. Hayvanları yerleştireceğimiz alanın 360 derecelik panoramik görüntüsünü aldık.
2: Ahır tarzı konteyner mimarisinden esinlenerek yapılmış bir ev diyebiliriz. Sıfırdan kendimiz inşa ettik. Yegane hedefimiz ürünleri çiftlikten sofraya taşıyabilmek. Hayvanlara neler verdiğimizi, neler yediklerini ve sağlıklı beslendiklerini biliyoruz. Bu sayede biz de sağlıklı besleniyoruz. Ama doğa ana tüm çabalarımıza rağmen her mevsimde kelimenin tam anlamıyla bizi öldürmeye çalışıyor.
1: Kuraklık yaşadık. Kasırgalar vurdu.
2: Bir seram vardı ama Helen kasırgası onu yerinden söküp havlu gibi kıvırdı ve karşısındaki ormana kadar uçurdu.
1: Ardından son 15 yılın en kötü kışını yaşadık. En düşük sıcaklıkları yaşadık. Zor bir yıl oldu. Ama bize gerçek kabusu yaşatan asıl tehlike çakallar.
2: Çakallar gündüzleri de ortaya çıkmaya başladı. Paul kızımız Jasmine'i yürüyüşe çıkardığında kuzularımızdan birini buldu. Bir şey bağırsaklarını parçalamış ve onu tepeden aşağı sürüklemiş. O günden beri hayvan kaybetmeye devam ediyoruz. Ama su temin etmeye çalıştığımız için bu sorunla başa çıkacak bir önlem alamadık maalesef.
1: Su almak için 275 galonluk bir tankla yola çıkıyorum. Yaklaşık 6 kilometre yol aldıktan sonra suyu deriden tanka pompalıyorum. Sonra tekrar 6 kilometrelik yolu geri dönüyorum. Bu işlem yaklaşık 3 saat kadar sürüyor ve bu işi yılın her günü tekrarlıyorum.
2: Tüm zamanımızı su taşımak, suyu aktarmak ve hayvanlarımızı sulamakla geçiriyoruz.
1: Dağın tepesinde 5 çocuğa bakmanın zorluklarıyla birlikte bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
2: B planı yok. Bunu başarmanın bir yolunu bulmalıyız.
1: Rainey'ler, yardımınıza ihtiyacımız var.
2: Bu bizim ömürlük hayalimiz. 16 yıldan uzun bir süredir bunun için plan yapıp çalışıyoruz. Ancak burada beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık.
1: Rüzgar, kasırgalar ve 50 yıldır yaşanan en kötü kuraklık bu olabilir.
2: Deremiz bile kurudu.
3: Buradaki araziniz kaç dönüm?
1: 360.
3: Araziniz 360 dönümse neden burada rüzgarın ve aşırı hava koşullarının olduğu yerde kalıyorsunuz?
2: Bu ortamda olmak yıllardır hayalini kurduğumuz şey. Sadece burada yaşamak istiyoruz.
1: Portekiz doğumluyum ve bu ülkeye 7 yaşındayken geldim. Elektrik ve su şebekesinden bağımsız bir arazide büyüdüm. Bir sürü hayvanımız vardı ama hiç elektriğimiz yoktu. Şebekeden bağımsız yaşamak en büyük hayalimdi diyebilirim.
2: Paul'le ortaokulda tanıştık ve yıllar boyunca ara sıra çıktık. Tekrar bir araya geldiğimizde bu iş tamam, hadi evlenelim dedik. Önce Pensilvanya'ya taşındık ancak işimiz New Jersey'deydi. O yüzden Paul haftada bir veya iki kez eve gelebiliyordu. Bu arada evin garajında tavuk yetiştirmeye başladım. Yumurta için tavuklarımız vardı. Etlik tavuklar yetiştirip kendimiz işliyorduk. Çocuklar da bu işlerde bize yardım ederek büyüdüler.
0: Stephanie ve Paul, aniden ortaya çıkan tıbbi bir sorun her şeyi değiştirene kadar küçük çabalarla hayatlarına devam etmeyi başarmışlar.
2: Büyük oğlum 4-5 yaşlarındayken PANDAS ya da PANS adı verilen nöroinflamatuar bir hastalıktan kaynaklanan ani belirtiler göstermeye başladı. Kontrol etmem mümkün değildi. Aklım bu hastalığa takılmıştı. Tıbbi sorunları kontrol edemesem de yiyeceklerimizi kontrol edebilirdim. Buraya taşındığımızdan beri buradaki ortam çocuklara pek çok açıdan iyi geldi. Özellikle sağlıkları açısından. Açık havada olmak onlar için her açıdan olumlu sonuçlar verdi. Bu işin yürümesi gerekiyor. Sadece bu aşamaya gelene kadar yaptıklarımız ve gelecekle ilgili planlar için değil, çocuklarımızın sağlığı için de geri dönebileceğimiz başka bir hayatımız yok. Tek hayatımız bu ve başarmamız lazım.
1: Demek ki bir yıldır buradasınız.
2: Hı hı.
1: Burada kaç hayvanınız var?
2: 300'den fazla diyebilirim.
1: Vay canına.
2: Tavuklar, hindiler, ördekler, koyunlar, köpekler, atlar, inekler, kazlar, deve kuşları ve domuzlar.
1: Bugüne kadar daha başlangıçta 300'den fazla hayvana sahip olan çiftçiyle karşılaşmadık.
2: Doğru. Büyük bir aileyiz. Bu da doyurulacak çok sayıda insan demek.
1: En büyük sorunu hangi hayvanlar yaşıyor peki?
2: Koyunlar.
1: Koyunlar mı?
2: Evet, onlar.
1: Ciddi misin?
2: Koyunlar gündüzleri bile çakallar tarafından avlanıyor. Çakallar büyük sorun teşkil ediyor.
1: Sence burada kaç tane çakal vardır?
2: Farklı yönlerden gelen 30'dan fazla çakal var. Bugüne kadar 10 tanesini ortadan kaldırdık. Şuradaki karavanın yanı bizim av kampımız. Yemlerimiz de tepenin hemen aşağısında. Komşumuz her yıl geyik avı sezonunda bir geyik leşi asıyor. Tüfeğiyle kamp kuruyor ve çakallar gelir gelmez onları ortadan kaldırıyor. Biz de ondan öğrendiğimiz yönteme benzer bir şeyler yapıyoruz.
1: Komşunuz mücadeleyi kazandı mı?
2: Hayır, gelmeye devam ediyorlar.
1: Belki de çakalları uzaklaştıracağınıza onları doğruca üstünüze çekiyorsunuzdur. Bu da mümkün.
2: Bence bu bölgedeki çakalları asla ortadan kaldıramayacağız.
1: Dürüst olmak gerekirse hepsini ortadan kaldıramazsınız. Bu yöntem işe yaramaz. Çakallar fırsatçı hayvanlardır. Kolayca avlanacak hayvanlarınız varsa çiftliğinizi her seferinde yiyecek kaynağı olarak kullanacaklardır. En büyük sorun çiftliğin dağın tepesinde olması. Çevredeki yırtıcı hayvanlara karşı her açıdan savunmasızlar. Çakallar geldiğinde onları vurarak sorunu çözemezler. Çakallar gelmeye devam eder. Bedava yiyecekten vazgeçmezler.
3: Yukarıdaki evle su kaynağınızın arasında ne kadar mesafe var?
1: Yaklaşık 6 kilometre. Kuraklık süresince bu dağda sadece bir yer sürekli ıslak kaldı ve asla kurumadı.
3: Araziniz içinde mi?
1: İşte hemen şurada. Yıllar önce toprakla örtükleri eski bir maden kuyusu var. Kuraklık boyunca orası hep ıslaktı, hiç kurumadı.
3: Evet, şu anda hala ıslak. Peki bir göz atalım. Bana bu konuda bildiğin her şeyi anlat lütfen.
1: Burası eski bir maden yatağı.
3: Peki burada ne çıkarmışlar?
1: Kömür.
3: Şu anda biz kömür madeniyle ilgilenmiyoruz. Beni ilgilendiren tek şey suyun nereden geldiği. Şuradaki suya bakın. Karşımda 6 kilometre uzaktan gelip sürekli su taşıyan bir çiftçi var. Bu su senin arazinden çıkıyorsa inan bana bununla ilgilenmen gerekir. Buraya geleli bir yıl mı oldu?
1: Öyle.
3: Ve kuraklık yaşadınız.
1: Evet, doğru.
3: Kuraklık ne kadar kötüydü? Dünyanın en kötü kuraklığı mıydı? Neler oldu?
1: Muhtemelen son 50 yılın en kötüsüydü.
3: Burası o zaman kuru muydu yoksa su var mıydı?
1: Burası her zaman ıslaktı.
3: Anladım. Peki. Bu gerçekten şaşırtıcı. İşin doğrusu altın madeni olsa bile umurumda değil. Bazen su altından çok daha değerli olabilir. Şu tepede ne kadar su olduğuna bir bak. Şuradaki suya bir bak. Peki, buraya geleli sadece bir yıl oldu ve bu süre içinde son 50 yılın en kötü kuraklığını yaşadınız.
1: Hem de ne kuraklıktı,
3: ama
1: doğru.
3: Ama burası hala ıslaktı. Bu çok umut verici.
1: Evet.
3: Peki, hadi işe geri dönelim. Şimdi söyle bakalım, suyu nereden alıyorsun? Daha aşağıdan mı?
1: Evet.
3: Anladım, hadi tekrar araca dönelim. Teşekkür ederim. Ben buraya tekrar döneceğim ama hiçbir şey için söz vermiyorum. Önce suyu nasıl temin ettiğini, nereden aldığını görmek istiyorum.
1: Buradan değil.
3: Burada değilse nereden?
1: 1,5 kilometre aşağıdan.
3: Tamam. Daha gidecek bir sürü yolumuz var.
1: Öyle.
3: Peki. Bas gaza. Az önce bir çiftlikte daha önce hiç yaşamadığım bir şeyle karşılaştım. 5 kilometre yol gittik ama hala çiftlik arazisinin içindeydik.
1: İşte suyu tam buradan alıyorum.
3: Tamam. Peki. Burada tam olarak ne var?
1: Buradan su pompalıyoruz.
3: Aa, su harika görünüyor.
1: Evet.
3: Daha önce hiç kurudu mu?
1: Evet. 3-4 ay kadar.
3: Bu uzun bir süre.
1: Evet.
3: Peki ne sıklıkla su taşıyorsun?
1: Aralıksız her gün. Hiç durmadan.
3: Yani bugün de su alman gerekiyor.
1: O işi sabah erkenden yaptım.
3: Peki burası kuruyunca suyu nereden aldın?
1: Komşular kuyularını verdi.
3: İşte bu işe şapka çıkarmak gerek. Paul bir yıldır durmaksızın su taşıyor. Bu çok zaman alan bir iş tabii. Bu yüzden çiftlikteki diğer işlere gereken ilgi gösteremiyor. Sebze yetiştirmek, hayvan beslemek, hayatta kalmak ve kendi kendine yeten bir yaşam sürmek için son derece zorlu bir yer seçmişler. Bu kolay bir iş değil.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Obseso. Yeah. Silver moon.
7: Come flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Hadi biraz bahçeden bahsedelim. Oldukça taşlı, ağır, killi bir toprak gibi görünüyor.
8: Burada yapılması gereken çok iş olduğu için her yerde bol bol kil var. Zemin için de çok uğraşmışlar, yani çalışmak için çok iyi değil.
7: Bu insanlar yeni çiftçi olmuş. Yaklaşık bir yıldır buradalar ve burada geçirdikleri zaman içinde çok şey öğrenmişler. Ama gerçekten başarılı olmaları için pek çok şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bahçecilik ve tarım konusunda hangi aşamaya geldiklerini öğrenmem gerekiyor. Bu durumda onlardan yardım isteyebilirim.
8: Bu yükseltilmiş yataklar sonradan yapıldı. Sezon sona ermişti. Hiç toprak yokmuş gibi görünse de buraya bir miktarda üst toprak serdik.
7: Burayı nasıl suluyorsun peki?
8: Arazimizin altında akan dereden buraya su taşıyoruz.
7: Yani arazinizin içinde bir dere mi var?
8: Evet.
7: Sonuçta su kaynaklarının uzağındasınız.
8: Doğru.
7: Rüzgarın durduğu oluyor mu?
8: Bunu her gün yaşıyoruz, alıştık artık diyebilirim, evet.
7: Dağın tepesindesiniz ve her gün rüzgar esiyor, doğru mu bu?
8: Evet, maalesef rüzgarı engelleyecek bir şey yok.
7: Rüzgar bitkiler için gizli katil gibidir. Bütün nemi emip götürür. Çok tehlikeli bir şey. Bu kadar hayvanla uğraştıktan sonra gün içinde sera ve bahçeyle ilgilenecek zaman kalıyor mu acaba?
8: Ayıracak zaman bulacağım.
7: Zaman bulabilecek misin?
8: Potansiyelimin üstünde çalışabilen bir insanım. Her şeyimi ortaya koyuyorum. Çocuklar için ürün yetiştirmek istiyorum.
7: Bu arada çocuklar ne durumda?
8: Burayı çok seviyorlar. Sağlık sorunları yaşayan Tristan'ın durumu şimdilik inişli çıkışlı. Julia ise...
7: Kaç yaşında?
8: 14 yaşına girdi.
7: Sağlığıyla ilgili sıkıntı nedir?
8: Vücudun beyne saldırıp iltihaplanmaya yol açtığı bir nöroinflamatuar hastalık. Ama buraya geldiğimizden beri büyük bir kriz yaşamadı. Böyle şeyleri bilirsin. Sen de annesin. Çocuğuna elinden gelen her şeyi vermek istersin. Bu her şeyden önemli. Ah. İşte böyle. Uzun bir yolculuktu. Ama başardık. Buradayız. O yüzden bu işi başarmak bizim için gerçekten çok önemli.
7: Anne babaysanız çocuklarınızdan başka hiçbir şeyi önemsemezsiniz. Dünya çocuğunuzun sağlığı ve mutluluğunun etrafında döner. Bazı sağlık endişeleri olduğunu ve bu yaşam tarzının onlara yardım edeceğini anlıyorum ve bu durumu kabul ediyorum. Çocuğu için bir şeyler yaratabilmek onun için gerçekten önemli. Bu çiftlik ya her şeyi yoluna sokacak ya da her şeyi mahvedecek. Bu nedenle burada yapacağımız çalışma çok önemli.
9: Rüzgarın sesini duyuyor musun?
7: Sadece çiftliklerini sulamak bile iki yetişkin çiftçinin bütün gününü alıyor ve bu işi her gün yapıyorlar. Oldukça yorucu.
9: Bu doğru.
7: Bu gerçekten çok zor.
9: Bir saha gezisine çıktık. Arazinin sonuna ancak 6 kilometre sonra varabildik. 6 kilometre gittik.
7: Çok büyük.
10: Şu anda çakallarla savaş halindeler. Her iki tarafta da kayıplar var. Tam bir kaos. Hiçbir şey güvenli değil. Onlara göre çakallarla başa çıkmanın tek yolu onları vurmak. Hem yeterli savunmaları yok hem de çok hayvanları var. Bazı hayvanlardan kurtulmamız gerekiyor. Kesilmeleri lazım.
7: Ne dersiniz? Onları aşağıya taşınmayı ikna edebilir miyiz sen?
9: Bunların doğru cevabını alabilmek için onlara sormalıyız. Yüz yüze. Gidip soralım. Bu Batı Virginia'da bir dağın tepesinde böylesine büyük ve güzel bir aileyle olmaktan heyecan duyuyoruz. Ama merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bunları neden derenin kenarına inşa etmediniz? Çiftliğinizi neden oraya kurmadınız?
8: 16 yıldan uzun süredir çiftlik hayali kuruyorum. Ve çiftlik evimizi hayal ederken dışarı bakınca muhteşem bir manzarayla karşılaşmak istiyordum. Asıl konu bu.
9: Peki bütün bu organizasyonu su kaynağına kadar taşınmayı düşündünüz mü?
8: Su çektiğimiz derenin yanında mı?
9: Suya daha yakın bir yer var mı? Herhangi bir yer?
8: Yok.
7: İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz. Ancak çiftliğin geleceği, uzun ömürlü olması ve diğer büyük planlarınız için biraz düşünmenizi istiyorum. Burada yapmak istediğimiz her şey için suya ihtiyacınız var. Bu gece bu konuyu çok iyi düşünün. Çünkü önemli bir konu. Üstünde düşünmek için 3 saniyeden daha fazla zamana ihtiyacınız var.
9: Bir başka konu da, burada fazla hayvan var. Hepsini beslemek, daha önemlisi hepsine su bulmak gibi bariz zorlukları göz önünde tutarsanız hayvan sayısını azaltmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Bence bunu da düşünmelisiniz. Vereceğiniz kararlar makulse saygı duyarız. Sabah görüşürüz.
7: Biraz dinlenin.
10: Evet, teşekkür biraz ederiz. Uyuyorum.
5: İkinci gün.
9: İşte oradalar.
7: Günaydın.
6: Merhaba.
11: Günaydın.
7: Nasılsınız bakalım?
11: İyiyiz ya siz?
9: Yeniden görüştüğümüze sevindim. Hadi hemen işe koyulalım.
8: Harika.
9: Dün akşam konuştuğumuz şeyleri, yani çiftliğinizi su kenarına taşıyıp 300 hayvanı beslemekten vazgeçmeyi düşünme fırsatınız oldu mu? Bir gelişme var mı?
8: Evet, düşündük.
9: Peki ilk soruyla başlayalım. Çiftliğin yerini değiştirmeniz mümkün mü?
11: Hayır. 16 yıldır sürekli yukarıda olmak istedik.
8: Çiftlik hayalimizi burada gerçekleştireceğiz. Her şeye rağmen burada olmamız gerektiğine inanıyorum.
9: Bence yanlış oldular. Ama şunu unutmamalıyız. 5 çocukla 300 hayvanın yardıma ihtiyacı var. Bu çiftliği terk etmeyeceğim ve onlara yardım edeceğiz. Bir çözüm bulmak zorundayız. Dün sorduğumuz diğer soru hayvan sayısını azaltmayı düşünüp düşünmeyeceğinizdi. Sonuçta 300 hayvanınız var. Bunları azaltmayı düşünüyor musunuz?
8: Aslında bazı alanlarda rakamları arttırmaktan bahsettik.
7: Buna inanamıyorum.
9: Şu anda istediğiniz her şey daha fazla su gerektiriyor ama buna sahip değilsiniz.
6: Buraya daha fazla hayvan getirmekten bahsediyorsunuz ama yeterli alanınız yok. Buna rağmen işe tam gaz devam edip küçücük bir alana daha fazla hayvan koyacağız diyorsunuz.
7: Sıradan bir çiftlik evi ve basit bir çözümü yok. Altından kalkamayacağınız bir işe mi giriştiniz? Kesinlikle. Buraya daha fazla hayvan getirme isteği aklımı başımdan aldı. Bunun nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum. Bu inanılmaz miktarda iş demek. Çok yaratıcı olmamız gerekecek. Gerçekten zor kararlar vereceğiz ve bunları onaylamanız gerekecek. Size seçenekler sunacağım. Ama kararı elbette siz vereceksiniz. Kolay olmayacak. Bu çiftlik evi için kolay bir çözüm yok. Çok zor.
8: Paul'le buraya yardım almadan geldik. Genç yaşta çalışmaya başladık ve yavaş yavaş ilerledik. Bu noktaya gelmek için çok şey feda ettik. O yüzden hayalini kurduğumuz şeylerden vazgeçmek ikimiz için de son derece zor.
7: Bence bahçe ve tarlanız, bütün zorluklar, engeller, şiddetli rüzgar, susuzluk ve savrulmuş topraklar yüzünden dağın tepesinde olmamalı. Su ne kadar uzaklıkta?
8: Yaklaşık 200 dönüm ileride.
7: Seçeneklere göz atmalıyız. Pekala, başlıyoruz. Hadi çiftliğin sonuna gidelim dediğinde 4 tekerlekli arazi aracına mı biniyorsunuz yani? Ulaşım yolu bu mu?
8: Evet.
7: Yürüyerek gidilmiyor öyle
8: yürüyerek
7: mi?
8: Yürüyerek gitmiyoruz.
7: Anladım.
8: Arazinin sonuna kadar arabayla gidiliyor. İlçe yolunu geçip sonuna kadar devam edeceksin.
7: Bu düşündüğümden çok daha büyük bir proje olacak diyebilirim. Araziyi anlattığınız zaman nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayamamıştım.
8: Çok büyük.
7: Ha babam. Daha bu kadar büyük olmasına inanamıyorum baba. Ne diyorsun?
9: Nereye gidiyorsunuz?
7: Kuracağımız meyve bahçeleri ve seralar için yer arıyoruz. Bana mı öyle geliyor yoksa şuradan su mu akıyor?
9: Evet, su akıyor. Nereden geldiğini bulacağız.
7: Bu su yıl boyunca akıyor mu peki?
8: Kuraklığa rağmen burası ıslaktı.
9: Ekskavatörle inceleyebilirim. Sakıncası var mı?
8: Rahatına bak.
9: Emin misin?
8: Evet.
9: Peki. Burası ineklerinizin boynuzundan daha dik bir yer. Bu yüzden dağa çıkmam gerekecek. Daha rahat ulaşmak için de şuradan geçip bu tarafa doğru ilerleyeceğim, tamam mı?
8: Tamam.
7: Tamam, yola çıkıyoruz.
9: Güle güle.

0: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Sütaş ayran, sütaş
8: ayran. Döneri gördüğün an...
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin.

0: Waikiki. Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bu hendeğin içinde su var. Peki su nereden geliyor? Hangi eyalette olursam olayım, eğrelti otunun işaretine güvenirim. Şuna bakın. İşte burada, şuna bakın. Bu bitkilerin yıl boyunca fazlasıyla suya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Peki su nereden geliyor? Tek sorun buranın dik olması. Çok dik. Biraz eğrelti otu, biraz da siyah toprak görüyorum. Aslında tam olarak çamur. Burada su olduğuna eminim. Ekskavatörümle gelip kazacağım. Ve suya ulaşacağımı umuyorum.

0: ekskavatörü oraya kadar götürdüm. Ana yoldan dağın yamacına doğru çıkmaya çalıştım ama dağın tamamı çamurdan ibaretti. Eyvah! Orada verimli olmayan, ancak dünya var olduğundan beri su sızdırıp her yeri çamura bulayan büyük bir kaynak var. Kayıyorum. Bir sorunumuz var. Evet, burada bir sorunum var. Ekskavatörüm çamura saplanmış durumda. Burada bir sorun olduğunu siz de görebiliyorsunuz. Bu sorun toprakta haddinden fazla su olmasından kaynaklanıyor. Bu iyi haber. Kötü haber de ekskavatörümün gömülmesi. Oldukça dik bir yamaç. Devrilmesini istemem. Bir noktada yanlış karar verince durum daha da kötüleşmeye başlıyor.
1: Burası arazinin sonu mu?
2: Evet, en alt ucu.
1: Şuraya bak Stephanie. Zemin dümdüz. Ayrıca burada su da var.
2: Burada bir dere var. Yaz aylarında ve kuraklık döneminde gördüğün bu dere tamamen kurudu.
1: Dağın yamacından aşağı doğru akıyorsa kaynağı nerede? Kaynak burası olabilir mi?
2: Bilmiyorum.
1: Burada çok fazla su var. Hepimiz su bulmak için çabalıyoruz. Babam ekskavatörde, Stephanie ve ben de yaya olarak ilerliyoruz. Potansiyel var, bunu görebiliyorum ve gerçekten bu heyecan verici bir şey. Sadece biraz daha araştırma yapmalıyız. Şuraya bakar mısın? Her yer su. Bu su nereden geliyor?
2: Sanırım şuradaki mağaramızdan geliyor.
1: Ne? Yani bu mağarada su mu var?
2: Mağaranın içinde.
1: Arka tarafta.
2: Evet, arkada.
1: Havuz ya da gölet gibi mi yani?
2: Su dolu bir depo gibi.
1: Ne dersin? Su tankı gibi mi?
2: Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyorum.
1: Kayaların üstündeki neme bakar mısınız?
2: Evet, içeride su var.
1: Burada su var, içeride kaynaklar var. Sanki bir tür su mağarası gibi. Pekala, oldukça büyük ve zirvede değil, ne dersin? Zirvede değil. Bence çiftliğinizin geleceği dağın eteğinde görünüyor. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama doğrusu bu. Hadi buradan gidelim artık. Hadi gidelim.
2: Tamam.
1: Bundan sonra ne yapacağımıza birlikte bakalım. Çiftlikte su olması inanılmaz bir şey. Ama bu çiftçiler su kaynağından sanki olabildiğince uzaklaşmayı tercih ediyor. Evet, bu yüzden kendi kabuslarını kendileri yaratıyor. Bir orta nokta olmalı. İtiraz etseler bile günün sonunda hiçbir şey tam olarak istedikleri gibi olmayacak. Yani mantıklı olanı yapmak zorundayız. Oldukça büyük bir alan ve suya ihtiyacımız var. Marty, Marty, beni duyuyor musun?
3: Evet.
1: Marty, burada su buldum. En az bir kaynak var. Hatta iki tane bile olabilir Marty.
3: Anlaşıldı. Ben de burada su arıyorum ama ekskavatör çamura gömüldü. Yani bazı sorunlarım var. Çözülmesi gerek.
1: Ekskavatör gömülmüş. Evet, bu hiç iyi değil. Peki mini yükleyiciyle gelmemi ister misin?
3: Başım dertte.
1: Tamam, birazdan orada olacağım.
3: Anlaşıldı.
1: Bu hiç iyi bir şey değil. Bu da ne böyle? Baba!
4: Aman tanrım, ne?
1: Olamaz.
4: Ha.
1: Olamaz.
4: Baba!
1: Baba!
4: Ekskavatör resmen çamura saplanmış.
1: Baba!
4: Ne oldu?
0: Evet. Saplandık. İleri gidemiyorum. Aklıma gelen her şeyi denedim. Bence...
1: Yoldan itmeyi denedin mi peki?
0: Bu ekskavatör fazla güçlü değil. Özellikle de bu modeller. Anlayacağınız durum pek iyi değil. Yapabileceğim tek şey çekici çağırmaktı. Birkaç saat oldu ama medeniyetten epeyce uzaktayız.
4: Çekici buraya sığacak mı? Çekip çıkartabilecek mi? Ne kadar ağır?
0: Adama fotoğraf gönderdim. İki çekicisi varmış. Bu işleri benden iyi biliyordur herhalde.
4: Su ararken su seni yakalamış.
0: Dikkat et! Karşıdan bir kamyon geliyor. Büyük kamyonlar buradan geçecek. Su bulacağımdan adım gibi emindim. Suyun kaynağını bulmak için toprağı kazmaya başladım. Ama yeterli su yoktu. Sadece yerden sızıp toprakla karışarak bir kase dolusu çamur oluşturacak kadar su çıktı. Marjorie, adın ne?
5: Tyler McNeil.
0: Memnun oldum Tyler. Bu merhaba, Misty, bu da Matt. İşler baştan sarpa sardı. Sıradan bir çiftlikte geçirilen en kötü ilk gün olmaya başladı. Kepçe ileri ya da geri hareket ettirmek için yeterli güç yok.
5: Anladım.
0: Çamura gömüldü kaldı.
5: Tamam. İki kamyonu da kullanacağım ve kabloyu ağaca bağlayacağım.
0: Üstüne bir blok mu asacaksın? Yani bu şekilde
5: evet,
0: tutulacak.
5: Evet, aynen öyle.
0: İşte geliyor. Herkes dikkatli olsun. Tam gaz geliyor.
1: Dikkat, dikkat, dikkat.
0: Chris, şu işe bir el at bakalım.
4: Muhtemelen ihtiyacımızdan daha fazla çekme gücüne sahip olacağız. Ve önemli olan ağacın dayanması. Kamyonu aşağıdaki bir ağaca sabitliyoruz.
1: Artık elimizde iki çapa, yani ağaçlar, bir sürü donanım ve iki kamyon var. Tam gaz ileri.
0: Çekmeye hazır mıyız?
5: Hadi deneyelim.
0: Bol şans.
5: Bence iyi olacak.
0: Umarım. Peki başlıyoruz. Şu ağacı kim izliyor? Hareket etmeye başlarsa işi iptal edeceğiz.
5: Pekala, vinç çekmeye başlıyor.
4: Tamam, burada sorun yok.
5: Tamam, bu taraf dönüyor mu? Tamam, ikisini de hareket halinde tutmaya çalışın.
1: İşte oldu, hareket ediyor.
4: İlerliyor.
1: Ağacı hareket ediyor.
0: Ağaç ne durumda?
4: Ağaç hareket ediyor. Devrilecek.
1: Hey, durun!
0: Ağaç!
1: Durun! Durun! Koş!
0: Ağaç!
5: Ne sorun çıktı bilmiyorum.
0: Ne sorun çıktı?
1: Zincir koptu ve bir parçası yukarı doğru fırladı baba. Yeni bir plan gerekiyor. A planı başarısız oldu.
5: Ne oldu anlamadım. Fazla seçeneğimiz yok. Çevredeki en büyük ağaç buydu.
1: Bunu bir şekilde çekmemizin başka bir yolunu biliyor musun?
0: Ne düşünüyorsun? Bunu yana doğru çekmeyi ya da kepçeye takıp döndürmeyi deneyelim mi?
5: Deneyebiliriz.
0: Tamam. Serbest bırakıyoruz. Geri getirin, geri getirin.
4: Bu zincir çok ağır ve 15 metre uzağa fırladı. Kurtaracağımız çiftlik evlerindeki işlerimizi halletmek için büyük ölçüde ekskavatörlere güveniyoruz. Şu anda durum iyi görünmüyor ve yapılacak çok iş var. Fazla zamanımız yok ve bununla uğraşırken vakit kaybediyoruz.
0: Hey! Çocuklar dikkatli olun.
5: Tamam. O şekilde tutun, ben de çevireyim.
1: Hareket ediyor. Vay canına, hareket ediyor.
5: Tamam, şimdi biraz yukarı kaldırmayı dene. Tamam, şimdi dur.
0: İyi görünmüyor, hem de hiç görünmüyor.
5: Çekemediğine inanamıyorum.
0: Muhtemelen vazgeçeceğiz ama son bir kez daha deneyelim.
5: Pekala. Üst taraftan tutup etrafından dolaştırabilirim.
0: Her şey ters gidiyor ve hava kararmaya başladı.
5: Tamam.
0: Lütfen dikkatli ol.
5: Hadi bir daha dene. İşte oluyor. Bu şekilde devam et.

0: Hareket ediyor. Güzelce ilerlemeye başladı.
1: Tamam, çıkıyor.
0: İlerliyor. Bu harika. İşte kurtuldun.
2: Bir ila 10 arasında puan vermek gerekirse bence 45 puan aldı. Kimsenin yaralanmaması, hayatta olmamız bir mucize.
1: Çok teşekkür ederim. Minnettarım.
3: Üçüncü gün.
4: Merhaba.
2: Merhaba.
5: Marty ile Misty çiftliğin kurtarılması için zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra bugün çiftliğin en genç üyeleriyle tanışıyor.
4: Misty, Marty, çocuklarla tanışmanızı istedim. Aha,
2: hepsi burada mı?
4: Evet, hepsi
1: aileniz
4: burada.
1: Aileniz bu mu?
4: Hadi merhaba de.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Uzat Austin. Bakalım elini. Herkes burada değil
6: burada
1: mi?
6: Burada Jazlyn.
1: Jazlyn, tanıştığımıza seni.
7: Ben de Ryder.
1: Ryder?
7: Evet.
1: Harika isim.
7: Tristan.
1: Size bir şey söyleyeceğim çocuklar. Babanızla tanıştığım günden beri ona buradaki tüm işleri kim yaptı diye sorduğumda asla ben yaptım demedi. Bütün işleri çocuklarla birlikte yaptık dedi. Annenizle babanıza yardım etmeniz benim için çok önemli. Bu yaşam tarzını seviyor musunuz yoksa şehirde yaşamak daha...
7: Burada yaşamak isterim.
8: Portekiz'de büyürken dışarıdan gelen çan sesini duyunca kanıyla süt, yumurta ya da ekmek satan adamın geçtiğini anlardım. Çocuklarımın bu yaşam tarzını öğrenmelerini istedim. Hayvanlara bakmaları, makineleri çalıştırmaları ve çiftçiliği öğrenmeleri çok hoşuma gidiyor. Bu beni mutlu ediyor.
2: Sizinle tanıştığıma çok sevindim. Sanırım burada birçok iş yapıyorsunuz değil mi?
1: 4 çocuğumuz var. Bu yüzden sizi gayet iyi anlayabiliyorum. Misty'nin ve Matt'in küçüklüğünü hatırladım. Şu kadarcık oldukları zamanı. Gerçekten mutlu bir çocukluk geçirdiler. Bu yeni kişilik aileye bakınca, ailece bir arada geçirdiğimiz güzel ve zor zamanları anımsayabiliyorum. Bu anılar yalnızca bana değil, gelecek nesillere de ait. O anılar çocuklarıma ve torunlarıma da ait. Ben anıları onlara da bırakacağım. Bu tanışma için çok teşekkür ederim. İnanın bana, birlikte yapabileceğimiz bazı işler bulabiliriz. Hadi başlayalım.
2: Şimdi iş başına.
1: Gerçekten çok sevimli bir aile.
2: Parti zamanı geldi.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20.000 lira indirim.
6: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4.17 hat.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20.000 lira indirim.

0: 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Bu cumartesi 1 kilogram karpuz 18 lira 50 kuruş. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir Kopta sadece 115 lira. Ben bilirim.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Şimdi kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Hadi buraya gelin. Dün su bulacağım bir kaynak keşfedebileceğimden emindim. Ama yeterli su yok ve artık başka bir plan yapmamız gerekiyor.
21: Nasılsın? Ben Paul.
20: Çiftlikteki bu binaya, yani gelecekteki evlerine bakarken çatının büyüklüğü dikkatimi çekti. Ve hiçbir yerinde bir oluk olmadığını fark ettim. Oranın su toplama potansiyeli çok yüksek. Bugünlerde Batı Virginia'nın bu bölgesinde büyük bir fırtına bekleniyor. Beklendiği şekilde yağmur yağarsa eğer önümüzdeki 48 saat içinde 2000 galondan fazla su toplamayı başarabiliriz. Bekleyin ve görün.
22: Dağın eteğinde ise...
23: Merhaba. Merhaba.
22: Misty bahçenin yeri konusunda yanıt beklerken ileride sera olarak kullanmak için bir nakliye konteynerini boşaltmaya başlıyor.
23: Konuşma nasıl geçti?
24: Paul'ün verdiği ilk tepki orası gözetim altında tutmak için oldukça uzak bir yer. Başa çıkamayız oldu.
23: Anladım, yani bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
24: Orada bir yerde.
23: Peki orada su var mı?
24: Şu anda su taşıdığımız tankımızın içinde biraz su var. Bilemiyorum. Evet, şu anki durumumuz bu maalesef.
23: Bu karara katılmalı mıyım bilemiyorum. Ama sonuçta sizin eviniz ve karar Paul'le sana ait. Kararınıza saygı duyacağım. Sadece şu anda bunu nasıl başaracağımızı bilemiyorum. Bir türlü bulamıyorum.

0: belirli bir diyet uygulamak zorunda olduklarını ve kurallara göre yaşamaları gerektiğini çok iyi anladım. Bu çiftliğin amacı hayallerini hayata geçirmek. Bu nedenle bu aile için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü buna ihtiyaçları var. Çimlerin büyümesi hoşuma gitti. Burası daha temizlenmiş. Ayrıca eve de yakın. Güneş alıyor ve toprak da uygun görünüyor ama su sorunu hala endişe verici boyutta diyebilirim. Bu çok kötü bir şey. Ama artık
1: evet,
0: kararımızı verdik ve işe koyulmak zorundayız.
1: Tamam.
0: Dağın zirvesindeyiz. Çok rüzgarlı ve hala su yok. Bu da bahçenin garantisi olmayacağını gösteriyor. Aşağıdaki nakliye konteynerini boşalttıracağım. İşte size boş nakliye konteyneri. Çünkü bu çiftlikte rüzgara dayanıklı tek yapı bu. Evet, daha önce böyle bir şey yapmadım. Ve beni zorlayacak bir şey istiyorum. Bu nakliye konteynerini seraya dönüştüreceğim.
1: Vay canına.
0: İçinde gerekli ısı oluşabilir.
1: Evet.
0: Gerektiğinde de soğuyabilir. Bu sıra dışı bir şey değil. Bence harika olacak.
1: Bence de harika olacak.
2: Misty ile Stephanie, rüzgara dayanıklı bir sera inşa etmek için öncelikle nakliye konteynerinin dağ yamacına taşınırken zarar görmemesi için yapısal desteği koruyarak birkaç delik açacaklar. Konteyneri nihai yerine taşıdıktan sonra kışın yeterince ısı toplayıp içeri yayabilmesi için onu siyaha boyayacaklar ve yaz aylarındaki ısı dağılımı için üstüne ve yanlarına sürgülü pencereler takacaklar. Son olarak serada yetiştirilen bitkileri barındırmak için besin açısından zengin üst toprakla doldurulmuş birkaç yükseltilmiş bahçe yatağı inşa edecekler.
0: İşte oldu, aferin sana. Başka bir çözüm olmadığı için konteyneri sera haline dönüştürme fikri çok gerekliydi. Dağın başında başka bir şey yapamazdım. Çok zaman kaybettik ve yapı konusunda başlangıç yapmam gerekiyordu. Zaman kaybedemem.
3: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba.
4: Nasılsınız?
2: Marty günün ilerleyen saatlerinde kaybettiği zamanı telafi etme planını açıklamak için herkesi çiftliğin alt kısmına topluyor.
3: O yamaca tırmanınca suya batacağım sanıyordum ama yanılmışım. Başka bir seçeneğimiz daha olmalı. Artık çatıdan yağmur suyu toplayacağız. Yukarıdaki hayvanlar, bahçeler ve diğer şeyler için mükemmel ama kuraklığa meyilli bir yerdeyiz. Ve çiftlik sahipleri için yıl boyunca içme suyu sağlayacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Yaşadığınız zorlukları ve çılgınca planlarınızı görünce sizin için başka şeyler yapmaya karar verdik.
4: Vay canına.
1: Aman tanrım.
4: Su kuyusu sondajı.
1: Aman tanrım, inanamıyorum.
4: Bu harika.
3: Bu büyük Timothy, bu da küçük Timothy.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: Bunlar artık yeni dostların. Alaska'da dağın tepesinde 275 metre kuyu kazıp hiçbir şey bulamayabilirsin. Peki sence burada ne olacak?
5: 25-30 metre derinlikte bir şeyler bulabiliriz.
3: Sonuçta burası bir vadi değil mi?
5: Vadinin altındayız, evet.
3: Tamam.
5: Sırtın üstünde olsaydık 150 metreye inerdik.
3: Evet, burada suya rastlarsak bu sizin için ne ifade edecek?
1: Aman tanrım. Bu çiftliğimizi ve hayatımızı tamamen değiştirir diye düşünüyorum.
4: Bir kuyumuz olursa bu dağda temiz suya kavuşmuş oluruz.
3: Çiftlikte ilk kez temiz suya kavuşacaksınız değil mi?
0: Belki. Bu henüz kesin değil.
5: Garanti değil.
4: Çakalları avlayacak mısınız? Onları avlayacak mısınız?
2: Çiftliğin diğer yanında, koyunların yanında...
4: Merhaba, köpeklerinizi seviyordum. Onları severken yakaladım.
6: Bu benim kızım Jaslyn.
4: Merhaba.
6: Evet.
4: Tanıştığımıza sevindim.
6: Ve bu da Ryder.
4: Ryder, tanıştığımıza sevindim. Ev işleriyle inşaat projelerinde yardım ediyorsunuz.
7: Elbette.
4: Çalışkan mısınız?
7: Evet.
8: Evet.
4: İşte bu harika çünkü yardıma ihtiyacım var. Gelin benimle. Bir an önce işe koyulalım hadi. Çiftlikte çakal sorunu var. Bu koyunlar 7-24 açıkta dolaşıp avlanmayı bekliyorlar. Çakalları en çok ne zaman görüyorsunuz?
8: Geceleri.
4: Öyle mi? Appalachian dağlarının eteklerinde yaşıyorsunuz. Her çakalı durduramazsınız.
8: Doğru.
4: Tehlike altındaki hayvanların çakalların ulaşamayacağı bir yerde olmasını sağlamamız gerekiyor. Babanızın daha önce inşa ettiği bu duvarı kullanıp üstüne çatı yerleştirerek koyunları kilitleyebileceğiniz bir yer hazırlayabiliriz. Bence buradan başlayalım. Planı beğendiniz mi?
7: Bence beğendim.
9: Harika bir plan.
10: Matt'in çakallardan korunma planı çok yönlü ve 3 ayrı aşama gerektiriyor. Öncelikle mevcut koyun ağılını genişletip güçlendirecek. Değerli ve savunmasız orta büyüklükteki hayvanları, yani koyunları ve keçileri barındırmak için ağılı kapatacak. Ardından tüm yaşam alanının çevresindeki çalılıkları temizleyerek görüş alanını genişletecek ve çakalların kendilerini gizlemesini önleyecek. Böylece yırtıcı hayvanlar ağla yaklaşamayacak. Son olarak da aileyi ikna edebilirse, çakalları çiftliğe çeken hayvan popülasyonunu azaltmak için birkaç parti hayvanı kasabadaki kesimhaneye götürecek.
4: Metreyi burada tut. Uzunlamasını ölçeceğim.
9: Hayvanları çakallardan ve diğer tehditlerden koruyacak önlemlere yardımcı olduğuma seviniyorum.
4: Pekala, yaklaşık 8 metre. Tamam, bırakabilirsin.
8: Bence Metin koyunları gece içeri alma planı onları güvende tutacak.
3: İt!
10: Arazinin en alt kısmında...
0: Buradan bakınca hiçbir şey göremiyorum.
10: Misty ile Marty, nakliye konteynerinden yapılmış serayı dağın tepesine taşıyor.
1: Vay canına, bu harika.
3: Misty yanıma geldi ve bana, baba, 6 metre uzunluğunda 2,5 tonluk bir konteyneri, önden ekskavatör, arkadan da mini yükleyiciyle dik bir yokuştan zirveye çıkartalım dedi.
0: Vay canına, bu resmen delilik. Baba, biraz durabilir misin? Neden bu kadar hızlı gidiyoruz baba?
11: Hava kararmadan bu işi bitirmemiz lazım.
3: Zirveye ulaşmadan karanlıkta mahsur kalmak istemiyorum.
11: Başta ne istediysen o işe devam edelim. Çünkü seni göremiyorum.
3: Ama bu şekilde devam et, harika gidiyor.
1: Aman tanrım, şu anda gerçekten çok gerginim.
12: Önümüzde tırmanmamız gereken birkaç dik tepe daha var. Şu ana kadar yolun sadece küçük bir kısmını kat ettik. Bu iş zorlaşacak.
5: Tamam, biraz daha etmişti.
11: Evet, dikleşmeye başladı.
0: Böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey olamaz.

0: Evet, bahçeyi dağın tepesinde istiyorsunuz.
1: Evet, şurada bir yere.
0: Stefani, serayı ve bahçeleri yukarıya taşımak istiyor. Bu çiftçilere sebze yetiştirme konusunda şans vermek gerçekten çok zor olacak. Ama çocuklarla tanıştıktan sonra yaşam tarzları

0: Tamam, dönüyorum.
1: Neler oluyor?
2: Sanırım palet çıktı.
0: Ben bakarım, iniyorum.
3: Palet mi çıktı?
1: İnanamıyorum, olamaz.
0: Sana ne olduğunu söyleyeyim küçük hanım. Aracın paleti attı. Zirveye daha çok yolumuz var değil mi?
4: Aa evet. Bu en dik yokuş bile değildi. Giderek zorlaşacak.
0: Bundan daha mı dikler?
4: Aa evet.
0: Anladım. Araç arızalandı. Hava kararıyor. Paleti tekrar takmak için zerk bağlantısını çıkarmak lazım ama doğru anahtar yanımızda değil. Hadi konuşalım. Operasyonun tamamı düşünüldüğünde sanırım iptal etmemiz gerekecek. Şükredelim ve zararlarımızı en aza indirelim.
1: Resmen şoke oldum. 2 gün kaybettik.
0: Sakın hatırlatma. Dinle. Dağın tepesinde yaşamanın ne kadar zor olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok zor.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu. Enpara, Enpara, bankanın
1: güzeli. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: 34. gün.
1: Pekala, günaydın, günaydın.
2: Su toplama sistemi kurulduktan sonraki ilk yağmurun ardından...
1: Fazla yağmur yağmadı değil mi?
3: Bu doğru.
2: Marty ile Paul ne kadar su topladıklarını kontrol ediyor.
3: Evet, bu iyi bir miktar. Yani sanırım iyi, evet. İşaret ve sayılar nerede? Galiba 800 galon civarında. Dün gece yağan yağmurdan sonra 800 galon su akıl almaz bir rakam. Ailemizin, hayvanların ve diğer işlerin 2 ila 3 günlük su ihtiyacını karşılayabilir.
1: 2-3 gün su taşımadan idare edebiliriz.
3: Evet, kesinlikle. Sorun yok.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Biraz daha yağmur yağarsa bu rakam 2100 galona kadar ulaşır. Bu araziye taşındıklarından bu yana geçen bir yıl içinde ilk kez su kıtlığı sorununu çözmeye başlayabiliriz. Birkaç günümüz kaldı. Su sorununu çözmek üzereyken çiftlikte yeni bir sorunla karşılaşabiliriz. Buraya taşındığınızda buradaki pis suyu ve kanalizasyon suyunu nasıl ortadan kaldıracağımızı bulmamız gerekiyor. Unutma, zamanımız hızla tükeniyor. Batı Virginia'nın sloganını biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Dağcılar her zaman özgürdür. Ama biz kapana kısılmış gibiyiz. Dağa inip çıkamamanın özgürlükle bir ilgisi yok. Değerli kaynakları aşağıdan yukarıya taşımak bizim için iyice zorlaşmaya başladı. Geldiğimiz nokta bu. Peki bu noktada ne yapacağız? Siz söyleyin.
0: Aa, çok kötü. Vaktimin yarısını o nakliye konteyneri için harcadım. 3 günü de seraya dönüştürmekle geçireceğiz. Bu çok kötü.
3: Çakallarla büyük sorun yaşıyorlar. Ortalık savaş alanına dönmüş.
0: Vay canına.
3: Sürekli arazimize çakal girerse gidip onu vururuz diyorlar. Peki ama neden? Hayvanlarına yardım etmeme izin verirlerse çakal sorunlarını çok daha iyi yönetebilecekler. Sonunda koyunlar için güvenli bir yer yapabildim. Ama burada olduğum sürece hayvanların tamamı için yeterli güvenli alanı yaratamıyorum. Altından kalkamayacağım bir işle uğraşıyorum.
1: Buradan ayrılmadan önce o hayvanlardan bazılarını pazara götürmemiz mümkün mü?
3: Bunun için aileyi hayvanlardan kurtulmaya ikna etmek gerekiyor. Bence en büyük sorunumuz da bu.
0: Ne yazık ki bu aileye en çılgın hayallerinin 3 gün içinde gerçekleşemeyeceğini söylemek zorundayız.
1: Gidelim.
0: Nasılsınız bakalım?
4: İyiyiz.
0: Evet, buraya durum değerlendirmesi yapmak için geldik, tamam mı? Buradaki süremizin yarısına geldik ve işler giderek zorlaşıyor. Ekskavatörde yaşanan aksaklıklar yüzünden zamanın yarısı böylece geçti. Şu anda hepimiz en önemli öncelik ne diye düşünüyoruz ama sanırım yetiştiremeyeceğiz. Durum bundan ibaret.
4: Anladım.
0: Yani bir şey yapamadan ayrılacağız.
4: Tamam.
3: Bence en büyük sorun hayvanlarınızı yetiştirme yönteminizde. Hayvanlarınızı bu kadar serbest bırakmasaydınız daha az çakal sorunu yaşardınız.
4: Evet.
3: Bence burada olduğumuza göre bazı hayvanlardan kurtulalım.
5: Bu senin kararın.
1: Bunu istiyorsan ve hazırsan doğru adam karşında.
4: Tamam.
3: Bunu popülasyonu artırmak için yapacağız. Böylece çakal probleminize yardımcı olacağız, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam, harika.
1: Evet, sanırım artık bir noktaya gelebildik. Yakında taşınacağınızı söylediğiniz gelecekteki eviniz için su biriktirmeye başladık. Peki, şimdi şurada duran yapının yerini değiştirip arka tarafına su tesisatı döşemeye ne dersiniz? Depodan oraya doğru boru döşeriz ve orası ailenizin banyosu olur. Yani tam istediğiniz gibi. Sanırım hayalinizdeki planlarla da örtüşür. Dağın zirvesinden ayrılmamış olursunuz.
3: Hey.
4: Bilmiyorum.
3: Benim için sorun yok. Güzel ve kolay olacak.
4: Tamam.
0: Tercüme edeyim. Olmaz.
1: Peki, bir çiftçiye aynı soruyu 10 kere sorup cevabımı almaya çalışmak hiç hoşuma gitmez. Sadece büyük resmi, planı, peçetelere yazdığınız tüm hayallerinizi öğrenmeye Anladım. Çalışıyorum. Şu anda elimizde...
4: Öyle bakma.
1: Bu işin bir düzeni var. Çiftlik sahipleri yaşadıkları sorunu bize anlatıyorlar. Biz de hemen başlayacağımızı söylüyoruz ama sonra vazgeçiyorlar. Şu anda orada ne var? İnsanlar
4: orası
1: orada mı yaşıyor?
4: Bir tür depo.
1: Benim için yeterli bir bahane değil. Çiftçiliğin özünde yenilikçilik ve kaynakları verimli kullanmak vardır. Belirttikleri ihtiyaçlara dayanarak onlara en iyi faydayı sağlayacak şekilde nasıl düzenleyeceğimizi anlamalarını istiyorum. Peki şöyle yapalım. Bu konuyu aranızda konuşun ve bana bir saat içinde cevap verin.
3: Olur.
1: Bir saat yeter mi?
4: Evet.
1: Tamam. Bu iş için konfor alanınızdan çıkıp dar görüşlü bir yaklaşımdan farklı bir karar vermeniz gerekiyor. Anlaştık mı?
3: İşe geri
1: Peki,
3: dönelim.
1: Bir saat sonra görüşürüz.
0: Evet, hadi gidelim.
3: Evet,
1: İkinize de şimdiden teşekkür ederim.
3: Sen delisin gerçekten.
4: Tamam, o zaman bana bu kulübe hakkında ne düşündüğünü anlat. Ne diyorsun?
3: Sadece yerini değiştirip su tesisatı bağlayacak.
4: Mı? Neredeyse 16 yıldan beri bu aşamayı gelmeyi bekliyorduk. Düşünüyorum da bilemiyorum. Kontrolü paylaşmak gerçekten zor. Ama işe yaraması gerekiyor.
2: Karar beklenirken...
3: Pekala başlayalım.
2: İkizlerle Matt yeni koyun ağlının iskeletini kuruyor.
3: Tamam, bir tane daha. Ryder'la Justin beni gerçekten etkiledi. Ağla eklenen yeni bölmenin çatısını yapmama yardım ediyorlar. Aynı zamanda hayvanları sulamak, yemlemek ve tavuk yumurtalarını kontrol etmek gibi işleri de yapıyorlar. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Gereken işleri hızlıca halledeceğiz bence. Mükemmel.
6: Hayvanlar gerçekten çok önemli. Bu yüzden onların güvende kalmalarını sağlıyoruz.
1: Merhaba. Bakın Baraka'nın yanında ne buldum.
3: Evet.
1: Dün gece rüzgar esti mi?
3: Çok evet, güçlüydü çok gerçekten.
1: Öyle mi? Peki. Sizi zor durumda bıraktığım için özür dilerim. Sadece foseptik sistemi kurmaya değil, onu nasıl kullanabileceğinizi de çözmeye çalışıyoruz.
4: Reni ailesinin bize yardım etmeye gelmesi alışık olmadığımız bir durum değil. Ama ilerleme kaydediyoruz.
1: Diyelim hiç tanışmadık ki muhtemelen bunu diliyorsundur.
4: Hayır, asla.
1: Bana şuradaki tuvalete gitme planınızı anlat lütfen.
4: Karavanı oraya sürükleyip onu tuvalet olarak kullanmayı düşündük.
1: Karavanı sürükleyerek oraya götüreceksin.
4: Hayır, bence Neden? Kulübeye daha iyi bir fikir. Evet.
1: Stephanie, burada her şeyin çok hızlı geliştiğini, sürekli ayarlamalar yapılıp yeni kararlar verilmesi gerektiğini ve her şeyi kontrol altında tutmanın önemli olmadığını fark ediyor. Önemli olan hayatta kalmak ve bunun için de bazen vazgeçmek gerekiyor. Peki, plan şu. Yanlışsam düzeltin. Kırmızı çatılı binayı taşıyacağız, sonra içine bir kanalizasyon borusu döşeyeceğiz ve biz gitmeden sifonlu bir tuvaletiniz olacak.
4: Evet.
1: Buraya bakın.
2: Çiftliğin üst tarafında Marty, Misty'nin verdiği sözü yerine getiriyor.
4: Neler oluyor? Ah, olamaz.
3: Nakliye konteyneri geliyor.
1: Ekskavatörü çıkaran adamı tekrar aradık. Dostum, derdin ne senin der gibiydi. Muhtemelen beni zavallının biri sanıyor ki öyleyim. Hadi şunu kamyondan indirelim.
3: Tamam.
1: Bina taşıma konusunda yeni bir sayfa açmışız gibi görünüyor. Misty! Ekskavatör tamir edildi ve konteyneri A noktasından B noktasına başarıyla taşıdık. Artık işimize güvenle devam edebiliriz.
0: Harika! İşe koyulabilmek için kontrolü ele almalıyım.
4: Yürü kızım! Arazinin üst kısmında bir seraya sahip olmak çok faydalı. Gözümüz sürekli üstünde oluyor. Vahşi hayvanların içine girmesine engel oluyoruz. Kendi yiyeceğimizi yetiştirmek, içine tam olarak nelerin girdiğini bilmemizi ve hiçbir şekilde ilaçlanmadığından emin olmamızı sağlıyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Eve yakın olması da oldukça mantıklı.
0: Evet, ne diyorsun?
4: Hem de tam evin yanında. Başardık
0: değil mi? Eve gelebildik. Harika. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Artık burada evin hemen yanında.
4: Evet.
0: Hadi işe koyulalım. Buranın boyanması ve bol bol çatı penceresi açmamız gerek. Yanlara da pencere ve bir kapı takılacak. Yani çok işimiz var. İş başına. Çalışmak zorundayız.
4: Çok heyecanlıyım.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: O inekten kurtul da işe başlayalım artık.
4: Harika.
0: Bir çiftliği 7 gün içinde kurtarmaya çalışırken bir şeylere takılıp kalmak ve bir gün kaybetmek, üstüne paletin kopması ve bir gün daha kaybetmek bizim için çok kötü oldu. Bunlar asla geri alamayacağımız günler. Şu anda çiftlik ve gelecekleri tehlikede görünüyor. Kabus gibi olduğunun farkındayım. Sadece 3 günümüz kaldı. Çiftliği kurtarmak için sahip olduğumuz süre bu ve inanın işler daha da karışacak. Ama bir şekilde üstesinden gelmek zorundayız.
4: Bu harika görünüyor.
0: Hızla bitirmeye çalışıyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacım olduğu için olabildiğince çok insanı işe almaya çalışıyorum. İşin ana fikri sıcaklık. Isı ve güneş söz konusu olduğunda yeterince ısı çekebilmek için konteyneri siyaha boyamamız gerek. Bu durumda işlerimiz oldukça kolaylaşacak. Evet, hazır
3: evet.
0: mısın? Demek öyle siyahı sever misin?
3: Evet.
0: Doğru adamı getirmişsin.
4: Hadi başlayalım.
0: Tristan'a hayranım. Konteynerin neredeyse tamamını tek başına boyadı diyebilirim. Evet. Söylesene, bu konuda ne düşünüyorsun?
3: Bence harika.
0: Merdivenle yukarıdaki birkaç işi hallettim ve bu sırada ondan çok etkilendim. Son derece çalışkan ve yanında olmak çok eğlenceli. Bence önemli olan da zaten bu. Evet, neredeyse bitti. Yarın diğer pencereleri takacağız. Hava rüzgarlı. Umarım bu sayede çabucak kurur. Yağmur yolda.
3: Ne dersiniz? Şekillenmeye başladı değil mi?
6: Evet.
2: Matt, Jaslyn ve Ryder çiftliğin arka tarafında çakallara karşı korunaklı ağlı bitirmek için hızla çalışıyor.
3: İyi ki şu yağmur oluklarını takmışız. Biraz yağmur yağdı ve bu sayede 200 galondan fazla su biriktirdik. Baksanıza, bu işte neredeyse halloldu. Son bir parça kaldı. Ondan sonra işimiz bitecek. Hadi şunu takalım. Hazır mısınız?
6: Evet.
3: Tamam. Hadi vidala. Mükemmel. Tamam. Bakalım çalışıyor mu? Emeğimizin karşılığını aldık. Bana güzel göründü. Bakalım kapanacak mı? Güzel. Burada harika bir iş çıkardık. Tamamen bittikten sonra çok güzel olacak. Hayvanların ağlını yarı yarıya büyüttük ve güzel bir başlangıç oldu. Artık güven içinde gezebilecekler. Öyle değil mi?
6: Yeah.
3: Ama içeride hiç koyun görmedim.
6: Evet, yok.
3: Koyunları oraya koyalım mı?
0: Evet.
6: Evet.
3: Tamam, birkaç koyun koyalım. Koçla güreşmeye hazır mısın?
6: Hayır.
3: Hadi dışarı. Bir tane geldi, devam et, devam et. Daha önce kullandıkları binayı yarı yarıya büyütüp dışarıda koyunlar için ağal yapmak iyi bir başlangıçtı. Onu içeri sokun. Ancak bu çiftliğe ne kadar çok ahır alana eklersek, ilerisi için pek çok sorunu çözmüş olacağız. Ailenin sahip olduğu tüm hayvanlar için güvenli yerlere ihtiyaçları var. Diğer türlü onları yaşatamazlar. Harika! Başardık! Burası koçlar için güvenli bir yer gibi.
0: Evet.
3: Öyle değil mi?
6: Evet.
3: Burası koçlara yeterli gelecektir. Peki ne eksik?
6: Galiba koyunlar.
3: Tamam. Kuzular ve koyunlar da dahil olmak üzere.
6: Kesinlikle.
3: Dışarıdaki hayvanların hepsini içeri alacağız. Ama dışarıda koçlar için ağalımız yok.
6: Doğru.
3: Peşimden gelin.
7: Koçların gündüz otlayabileceği yeni bir alanımız, koyunların da gece uyuyabileceği yeni bir ağalımız oldu.
6: Bu değişiklikler çiftlikte büyük fark yaratacak.
0: Artık ağaçları kesmemiz gerekiyor. Onları nasıl kullanacağımızı biliyorum. Düz bahçe yatakları oluşturmalıyız. Mini yükleyicimiz var. Bu sayede devrilen ağaçları buraya çekip kaldırmaya çalışacağız ve zemini kütüklerle düzleştireceğiz.
4: Tamam.
0: Bu yamaçta bahçe oluşturmak için elimizden geleni yapalım ve bence şimdi tam zamanı, yapalım.
4: Harika bir plan gibi görünüyor.
0: Birkaç gün kaldı. Ve daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz. Bu serayı bitirip bahçeyi kurmam, bir çit, hatta bir de rüzgar perdesi kurmam gerekiyor. Rüzgar fırtınaları o kadar tehlikeli ki sera için kullanmayı planladığım pencereleri bile uçurdular. Yani pencereler şu anda kırık. Neyle karşı karşıya olduğumu artık iyi biliyorum. Bu aile için taze ürünlerin, temiz etin ve temiz suyun önemini anlıyorum. Tam gaz devam. Bu işi bitirmek zorundayız. Başka şansımız yok.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Biz sizi tanıştırmadık.
11: Tanıştıralım. Mehmet Usta. 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyin işlerini kolayca hallet.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Boy.
14: Boy, boy, boy, boy, boy, boy. Domino'su hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30'u

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Simoya ailesinin Batı Virginia'daki 360 dönümlük çiftliklerinde 6. gün.
3: Atık su hakkında söylediklerinizi sürekli düşünüyorum. O suyla ne yapıyorsunuz? Nasıl kurtuluyorsunuz?
4: Depoyu taşıyıp banyoya dönüştürmek için onay aldılar.
3: Hadi çözün şunu.
4: Marty hem işlevsel hem de hijyenik olacak bir yol arıyor.
5: Tanrım, kanalizasyon sisteminin kurulması ailemiz için dönüm noktası olacak.
3: Bu iyi mi? Teşekkürler.
6: Teşekkür ederiz.
7: Bir bakalım, burası çalı yığını.
4: Matt, tepe hattının hemen aşağısında çiftlikteki savunmasız hayvanları kurtarma planının ikinci aşamasına geçiyor.
7: Yeni mera alanınız için çitin hemen kenarında böyle bir yığın olması... Yırtıcı hayvanlar söz konusu olduğunda pek güvenli sayılmaz. Bu şekilde kalırsa çakallar gizlenip bu ağdaki hayvanlara sinsice yaklaşabileceği pek çok tehlikeli alan oluşur. O yüzden ekskavatörle işe girişip bu çalı yığınını ortadan kaldıracağım. Burada gördüğünüz çalıları iyice aşağı iteceğim ki çakalların buraya kuracağımız yeni mera çitinin yakınına kadar gelebilmesi için doğal örtü oluşmasın.
8: Tamam.
7: Koyunların artık güvenli bir şekilde içine girebilecekleri alanlar olduğuna göre dışarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha fazla alan açmamız, çalılıkları ve küçük ağaçları temizlememiz lazım. Çakalların bu çiftliği yiyecek bulmak için geçiş yolu olarak kullanma alışkanlığını yok edeceğiz. Tepeden inerken beni izleyin. Bu sırada kötü bir şey olursa yardım çağırın.
9: Tamam.
8: Tamam.
7: Şu kütüğün yanına gidin.
9: Umarım kötü bir şey olmaz.
8: Evet, umarım.

0: Bu gerçekten korkutucu.
1: Gerçekten tehlikeli çünkü yamaç dümdüz aşağı doğru iniyor ve bu biraz korkutucu. Umarım ekskavatör devrilmez ya da yana yatmaz.

0: Molozları tepeden aşağı ittiğim anda kaymaya başladım. Yukarı çıkabilmek için son bir şansım daha var. Tamam, bu noktada kepçeyi devreye sokacağım.
1: Bu gerçekten korkutucu.
2: Evet. Aa, aman vay tanrım, canım. Olamaz.
1: İşte bu kadar.
0: Evet.
3: Tamam.
0: Pekala, çok dikti ama başardık. Başaramayacağımı mı sandınız?
1: Aa, bazı şüphelerimiz vardı. %30
2: şans vermiştik.
1: Evet.
0: %30 mu?
1: Evet, bazı şüphelerimiz vardı.
0: Pekala çocuklar. İlk seferi ne kadar çılgınca olsa da bunu 10 kez daha yapacağım.
1: Tamam. Evet, haklısın.
0: Tamam mı?
2: Biraz korkutucu.
0: Ah, ben ekskavatör kralıyım.
1: Evet ama yine de korkutucu. Her
0: ben
1: şey olabilir.
0: Ben ekskavatörün kralıyım. İlk hamle biraz uzun sürdü ama buraya bir yol açtığımıza göre artık daha çok alanı bundan daha hızlı bir şekilde temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel işti.
4: Misty!
5: Merhaba!
4: Seni ilk günden beri sürekli bahsettiğim bu muhteşem toplulukla tanıştırmak istiyorum.
5: Evet, hatırladım. Nasılsınız? Alabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım var. Merhaba, ben Misty. Çiftlikte insan görünce hiç böyle heyecanlanmamıştım. İşimiz çok zor. Bahçe kurmak için sadece bir öğleden sonramız var. Hazır mısınız buna?
4: Evet.
5: Gidelim o zaman. Yapmamız gereken ilk şey bu yerleşim alanının nasıl görüneceğini belirlemek için 3 metre arayla T direkler çakmak olacak. Şu anda en önemli önceliklere odaklanıyoruz. Yiyecek, barınak ve su. Direk listesi peşinde değiliz. Sadece 24 saatimiz kaldığına göre yapabileceğimiz tek şey bu. Çiftimiz için tüm komşular buraya geldi. İmkansızı başarmaya çalışacağız. Bu serayı bitirip bahçemizi kuracağız ve çitleri dikeceğiz. Su hatlarını döşeyeceğiz ve umarım bugünün sonunda Stephanie'nin yeni bahçesi artık bitmiş olacak. Sana küçük bir çiftlik hayatı tüyosu hazırladım, söyleyeyim mi?
4: Dinliyorum.
5: Birkaç kova dolusu suyumuz ve birkaç çuvalımız var. İhtiyacımız olan tek şey taze gübre, o kadar. Koyun, keçi, inek ya da at gübresine ihtiyacımız var, tamam mı?
4: Tamam.
5: Tamam, ben bir kova alacağım, sen de biraz gübre al.
4: Bu hafta başımıza gelen onca şeyden sonra başka sürpriz beklemiyordum. Ama Misty'nin bugün için bir sürprizi daha varmış.
5: Bu iş için başka gübre kullanacaksan gübrenin eskimiş ya da kompostlanmış olması gerekiyor. Teşekkür ederim çocuklar. Arkadaşlar, bize çok yardımcı oldunuz. Şimdi gübre çayı yapacağız. İnsanların bazen zorlandığı kompostun aksine gübre çayı birkaç gün içinde hızlıca organik gübreye dönüşecek. Yani şahane bir şeydir.
4: Bu harika.
5: Bunun bir kısmı taze gübre. Evet, bu işin formülü 1'e 10 su katmaktır. Evet. Birkaç gün içinde bahçeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz organik gübreye sahip olacaksınız.
4: Evet, bu harika. Bitkilerimizin tamamını gübreleyecek olan gübre çayı işimizi çok kolaylaştıracak. Ahırları sürekli temizlediğimiz için günlük rutinimize sadece küçük bir ek iş getirecek. İşte hepsi bu kadar.
5: Gübreyi bir kaba süzerek çıkartacaksınız.
4: Yani sadece dışkıyı ayırmamız gerekiyor. Böylece yemyeşil, organik bir bahçemiz olacak.
5: Evet, şimdi üstünü açalım. Evet. Tamamlandı. İşte gübre çayınız, güzel görünüyor değil mi?
4: Evet, güzel görünüyor.
5: Birkaç gün içinde taze organik gübreye sahip olabileceksiniz.
4: Ay, çok beğendim.
5: İnan bana, pasta yapmak kadar kolay bir şey bu.
4: Evet, çok kolay.
5: Hatta daha kolay olabilir.
6: Yedinci gün.
0: Sizce kaç kilodurlar?
7: Muhtemelen 100-110 kilo civarında olmalı.
0: Yani taşıması kolay.
7: Öyle.
0: Sandım.
8: Kurtarma operasyonunun son günü, Paul ile Stephanie hayvanların bir kısmını kesime gönderme konusunda pratik bir yöntem uygulamaya karar veriyor.
0: Sence nasıl sonuçlanacak?
2: Ya iyi gidecek ya da kötü. Korkunç bir şeyler de olabilir.
0: Aslına bakarsan hepimiz zekiyiz ve güçlüyüz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
9: Hey! Merhaba!
8: Günün ilerleyen saatlerinde Simoiler'in çiftliğinde...
9: Kuyu sondajcısından haber var.
8: Marty, temiz içme suyu konusunda son gelişmeleri paylaşmak için aileyi bir araya topluyor.
9: Haberler iyi mi kötü mü dedim. Bunu sana söylemem dedi.
5: Ha, olamaz.
9: Öyle değil, binin hadi binin. Bilsenize. Aileye temiz ve güvenli içme suyu sağlayabilirlerse çiftlik hayallerinin yeşerdiğinden emin olacaklar. Haberler ne olursa olsun işte buradalar.
3: Pekala.
9: Bu nedir?
5: Aman tanrım.
3: Suyumuz var.
4: Aa.
9: Tadına bakmaya hazır mısınız?
4: Evet. Dağların en temiz suyu.
0: Evet.
9: Ne diyorsun?
4: İnanılmaz. Temiz su, temiz dağ suyu, muhteşem.
7: Artık oluklardan su akıyor. Ayrıca bir kuyumuz da var. Endişelenmeme gerek kalmayacak kadar sürdürülebilir su kaynağımız var.
9: Derenin suyundan içer miydin?
4: Hayır, filtrelemeden içmem.
9: Şuradaki siyah şeyden, yani suyunuzun toplandığı yerden hayır. İçer misin? Evet mi, hayır mı?
2: İçmem.
9: Ben de içmezdim. Ama son duruma bakılırsa bunu yapmanıza hiç gerek kalmayacak. Evet. Bu hayat değiştiren bir şey.
4: Dağdan taze ve temiz su alabilmek, suyun temiz olduğunu, kirlenmediğini, 25 metre derinlikten geldiğini bilmek, ailemizin sağlığını düzeltecek ve çiftliğimizle ilgili hedeflerimiz için her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayacak.
9: Günü böyle bitirmeyi seviyoruz. Dağın bir yamacında mahsur kalmadan ya da dağın bir başka tarafında aracınız bozulmadan.
7: Evet.
9: Burada her şey bir anda tersine dönebilir ve pek tabii. Çok çiftçi için bu bir mucize.
7: Dediğin gibi altından bile değerli.

0: mi? Hı. Amerikalılar mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
0: İzleyenler mi?
1: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
0: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
2: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle Otobit'te.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 12-15 Haziran tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
9: benim, bim, bim. Fotoğrafımızı çeksene ya.
10: Taşıdık kalkama.
11: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
12: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Go, go, go, go, go. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Go, go, go, go. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Burası çok güzel.
5: Beğendin mi?
7: Harika.
5: Bu beni mutlu ediyor. İşe kocanın bıraktığı yerden devam ettik. Ve orayı koyunların güvende olabileceği güçlü bir kaleye dönüştürdük. Koçlar bir süredir içeride. Onları dışarı çıkaralım mı?
7: Evet, hadi çıkartalım.
5: Pekala, hazır mısın?
7: Evet. İşte geliyorlar.
5: Tamam.
7: Aa, merhaba.
5: Ahır iki bölüme ayrılmış durumda ve arka taraf sadece koçlar için hazırlandı.
7: Yani anneler bebekleriyle birlikte sakin ve rahat bir şekilde yaşayıp onları büyütebilecek.
5: Kesinlikle.
7: Mükemmel.
5: Kesinlikle. Ayrıca güvenli. Koyunların güvenliğini sağlamanın en önemli kısmı yırtıcı hayvanların geceleri içeri giremeyeceği bir ahır.
7: Evet.
5: Bu iş bitti. Ama beklentilerin de ötesine geçtik. Beni takip et. Buradan aşağı bakınca her yer görünüyor değil mi?
7: Kesinlikle.
5: Arazinin tamamını görebiliyorsun.
7: Evet.
5: Bu önemli çünkü artık aşağı bakıp geleni görebilirsiniz. Çakallar buradan geçecek. Çakalların araziye gelmesini asla engelleyemezsiniz.
7: Hı-hı.
5: Ama açık alanlara çıkma olasılıkları çok daha düşük olacak. O devasa moloz ve ağaç yığınlarını kaldırdığımıza göre artık gelecekte atlarınız ve diğer hayvanlarınız için otlak alanını genişletebileceksiniz.
8: Simoiler, bir hafta önce çürüyen yem yığınının kokusuna gelen ve ailenin aşırı hayvan sayısı nedeniyle eve dadanıp hayvanlarını yiyen vahşi çakalların yoğun kuşatması altındaydı. Ama şimdi güçlendirilmiş koyun ağlının eklenmesiyle en savunmasız hayvanlar alacakaranlıktan şafağa kadar korunuyor. Çevredeki çalılıklar temizlenerek çakalların bölgesi daha güvenli bir mesafeye indirildi. Bununla birlikte simoiler çiftlikteki hayvan sayısını azaltmaya devam ettikçe çakal saldırıları da azalacak ve hem insanlar hem de hayvanlar için daha güvenli bir çiftlik haline gelecek.
5: Geleceğiniz konusunda gerçekten heyecanlıyım. Umarım bundan sonra çakalların doğal yaşam alanlarıyla uyum içinde yaşadığınız bir seviyeye ulaşırsınız.
8: Ancak Matt, görevi tamamladığını ilan etmeden önce Stephanie'nin onaylaması gereken bir projesi daha var.
5: Bu eve ayak bastığımdan beri bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum.
7: Hı hı.
5: O yüzden son bir ricada bulunmak istiyorum. Şu yem yığınından bir an önce kurtulalım. Tamam mı? Anlaştık mı?
7: Evet, sanırım anladım. Sanırım bu konuda haklı. Matt koyunlarımız için güvenli bir alan oluşturduğuna göre artık çakallardan endişelenmeme gerek kalmadı ve yem yığınıyla da vedalaşabilirim.
5: Stephanie'nin intikam arzusundan vazgeçmesini sağlayıp çakallarla olan savaşını bitirdik. Gerçek gelişim diye işte buna denir.
7: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Çiftliğin diğer tarafındaysa...
9: Bahçe partisine hoş geldiniz.
8: Misty, rüzgara dayanıklı serayla bahçenin son rötuşları için çocuklardan yardım alıyor.
9: Evet, burada siz devreye giriyorsunuz. Elimde çılgın bir eğlence kutusu var. İçinde yel değirmenleri, rüzgar çorapları ve rüzgar çanları var. Hepsini bir araya getirip asmama yardım edebilir misiniz?
10: Evet. Elbette.
9: Bir şeyi ne kadar eğlenceli hale getirirseniz çocuklardan alacağınız verim de o kadar artar diyebilirim. Bakın
7: harika.
9: Bunlar dönüyor. Güzel bahçe partisi yaratmak istiyorum. Rüzgar çanları, rüzgar çorapları, yel değirmenleri olacak. Umarım geyikleri uzaklaştırır ama çocukları kendine çeker. Umuyorum. Aferin, işte böyle devam et. Güzel, evet. Doğru yolda olduğumuzu biliyorum. Burada yaptıklarımızın ve bunca zamandır yapmaya çalıştıklarımızın hepsi çocuklar ve onların geleceği içindi. Her şey onların sağlığı ve istikballeri için yapıldı. Woohoo! Bakın nasıl da gidiyor.
7: Aa, bu çok güzel.
9: Hoşunuza gitti mi?
7: Evet, bakın.
9: Şuna bakın çocuklar.
7: Bence burası şimdiden bize kendi alanımız hissi vermeye başladı. Taze ve sağlıklı ürünler yetiştireceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
9: Evet, bahçe partisi tamamlandı. Geyikleri kaçırıp çocukları buraya çektik ve işimiz bitti.
7: Harika.
9: Rüzgardan kaçmaya hazır mısın? Hava gerçekten çok sıcak.
7: Aman tanrım.
9: Şuraya bak.
7: Burası gerçekten çok
9: kocaman
7: büyük.
9: Değil mi? Ne diyorsun? Evet, beğendin mi?
7: Burası muhteşem.
9: Bunlar sizin hızarınızdan çıktı. Polin biçtiği kereselerden artanları kullandık. Harika bir şey oldu.
7: Kesmek ve temizlemek zorunda kaldığımız bir şeyin her parçasını değerlendirmeyi seviyoruz. Harika şeyler çıkıyor.
9: Bitki yetiştirirken cılız büyümelerini önlemeye çalışırsın.
7: Doğru.
9: Evet, üstteki küçük yaprakları düşün. Fidelerin cılız uzamasını önleyeceğiz ve bunu yapmanın yolu doğru ışığı sağlamakla olacak. Evet, biraz esinti almalarına izin vereceğiz. Bu şekilde nefes almalarını sağlayacağız. Daha sonra gövdeyi buradan alıp dışarıda toprağa vereceğiz. Ve gömeceğiz. İşte bu kadar basit. Tamam mı?
7: Daha derine.
9: Gövdede kök gelişimini teşvik etmek için gömmem gerekiyor. Onları her gün çıkarıyorsun, sonra tekrar içeri alıyorsun ve bunu 3 gün boyunca yapıyorsun.
7: Daha uzun.
9: Bence burada bunu 1 hafta boyunca aralıksız yapmalısın.
7: Evet.
9: Dönüşümlü olarak bitkilerin yerini değiştirmek zorundasın.
7: Misty serayı harika bir şekilde kurdu. İçerisi çok sıcak. Tohumları çimlendirmek için özel ışıklara ya da bitki yetiştirme lambalarına ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Tüm bitkileri toprağa dikmeyi ve daha fazla meyve ağacı ve çilek çalısı yetiştirmeyi ve projeyi tepenin aşağısına doğru genişletmeyi 4 gözle bekliyorum. Bu projeyi devam ettirmek için heyecanlıyım.
9: Bu bahçeyi gerçekten çok seviyorum. Evet, yapıyı bazı ipuçlarıyla düzenledikten sonra burada hayatta kalabilecek dayanıklı bir bitki yetiştirebileceksiniz.
7: Burası çok güzel oldu. Açıkçası bu kadar basamaklı bir eğim beklemiyordum.
9: Evet,
7: kesinlikle muhteşem.
9: Aslında sana küçük bir sürprizim daha var. Hadi düğmeyi çevirsene.
7: Aman tanrım, burada su var.
9: Evet, doğru, burada su var. Artık bu bahçeye ya da seraya su taşımanıza gerek kalmayacak. Bu su toplama tankından geliyor. Evet, içinde 800 galon su var. Aşağıda bir kuyu var. Artık 2 su kaynağınız var ve bu durum ne olursa olsun sonsuz su kaynağı demek. Şahane bir şey.
7: Çok mutluyum.
9: İnan ben de öyle. Sanırım yapacak başka bir şey kalmadı, değil mi?
7: Daha ne olsun?
8: 1 hafta önce Simoya ailesinin bahçesi yoktu. Güçlü rüzgarlar, su kıtlığı ve besin maddesi bakımından fakir toprakla yapılan tarım, çocukların sağlık sorunları için gerekli doğal ürünleri yetiştirmeyi imkansız hale getirmişti. Artık rüzgara dayanıklı bir sera ve besin açısından zengin toprakla kaplı birkaç yükseltilmiş bahçe yatağının eklenmesiyle Stephanie ve ailenin geri kalanı tüm aileyi besleyecek kadar ürün yetiştirebilecek.
7: Hazırladığın proje gerçekten çok işimize yarayacak.
9: Evet.
7: Serayı taşımamak da harika
9: ayrıca
7: oldu.
9: Ayrıca büyüdü
7: evet,
9: de.
7: Evet, büyüdü.
9: Çok heyecanlandım. Gerçekten
7: evet,
9: çok heyecanlandım.
7: Teşekkür ederim.
9: Harika. Üzücü olacak ama artık diğerlerini bulup vedalaşmamız gerekiyor.
7: Oh.
9: Evet, bu kötü
7: evet.
9: Beyiz. Neyse.
7: Seni çok özleyeceğim.
9: Ben de seni çok özleyeceğim.
4: Pekala, hadi bakalım. Şunu çalıştıralım.
10: Kuyu inanılmaz. Dağdan temiz su alıyoruz. Kuyu saatte yaklaşık 900 galon su üretiyor ve bence bu sahip olabileceğimiz en iyi su.
4: Eğer biraz daha yağmur yağarsa bu tank taşabilir.
10: Bu doğru.
4: Şuraya doğru giden çizgi görüyor musun? Bahçeye ve ahıra doğru bir çekim gücü var.
10: Evet.
4: Su tesisatı döşenmiş durumda. Keçilerin, atların ya da ineklerin yanına gidersen orada su olduğunu göreceksin.
10: Evet.
4: Haklı mıyım?
10: Evet. Hayatı kolaylaştırıyor.
4: Şu yaptığımız merdivenlere bir göz at.
10: Bu harika.
4: Güzel mi, beğendin
10: evet.
4: mi?
10: Evet. Bu gerçekten öyle.
4: Ve şurayı da arkaya dönünce... Otur lütfen.
10: Galiba bunu daha sık yapacağım.
8: Bir hafta önce Simoya ailesinin çiftçilik hayali, benzersiz zorluklar, eksik altyapı, aşırı sayıda hayvan ve hızlı hava değişimleri nedeniyle tükenme noktasına gelmişti. Şimdi çiftlik 2 güvenilir su kaynağına sahip. Yağmur toplama sistemi... Bahçe ve hayvanların su ihtiyacını giderirken, kuyu en kötü kuraklıklarda bile güvenilir içme suyu sağlıyor. Yeni foseptik tank ve banyo yapısıyla atıkları ortadan kaldırmak için hijyenik ve sürdürülebilir bir yönteme sahip oldular. Böylece sonsuza dek yaşayacakları eve taşınmaya bir adım daha yaklaştılar.
4: Peki. Zaman çok hızlı geçti.
10: Gerçekten evet. De öyle, evet. Evet.
9: Evet, çılgın bir haftaydı.
5: Burada Justin ve Ryder'la çalışırken gördüklerimden sonra bence artık sizi eskisi gibi bir zorlu mücadele beklemiyor.
9: Stephanie, seni gerçekten özleyeceğim. Çok tatlı, enerjik ve çalışkan bir insansın. Harika bir annesin. Çocuklarına çok değer veriyorsun ve onlar için gerçekten her şeyi yapıyorsun. Bu özellikler tüm süreç boyunca beni çok etkiledi. Seninle çalışmak büyük bir zevkti. Hem içten hem de dıştan çok güzel bir insansın.
7: Teşekkürler.
10: Rainey ailesi gidiyor. Çiftlik evindeki değişiklikleri görüyorum.
5: Gördüklerimden sonra bence artık sizi eskisi gibi bir zorlu mücadele beklemiyor.
9: Stephanie, seni gerçekten özleyeceğim. Çok tatlı, enerjik ve çalışkan bir insansın. Harika bir annesin. Çocuklarına çok değer veriyorsun. Ve onlar için gerçekten her şeyi yapıyorsun. Bu özellikler tüm süreç boyunca beni çok etkiledi.

0: yardım almadık. Yardımları inanılmazdı. Bizi ileri taşıdı. Hepinize çok minnettarım. Bizim için yaptıklarınız muhteşemdi.
1: Küçük hanım, unutmadan.
2: Aman tanrım.
3: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel.
1: Bu görgü kurallarına uygun teşekkür bir sözde umarım başına uyar. Evet, çok yakışıklı.
0: Harika oldu.
1: Harika görünüyorsun. Her şey için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ederim.
4: Kendinize iyi bakın.
5: Bakalım çocuklar.
1: Bu şarkıyı herkes bilir. Batı Virginia neredeyse cennettir. Tamam beyler.
5: Hoşçakalın
2: çocuklar.
5: Her şey çocuklar.
2: İçin teşekkürler.
4: Ne demek, hoşçakalın.
1: 7 kişilik bu ailenin çiftlik hayatı hayalleriyle ilgili pek çok planları var. Bence Batı Virginia'daki cennete biraz daha yaklaştılar. Hem de burada, Virginia'nın batısında.
6: Sekiz hafta sonra.
7: Reniler ayrıldığından beri işler çok yoğun. Sera mükemmel işliyor ve bol miktarda yiyecek elde ediyoruz. Son zamanlarda ilk koyunumuzu kestik. Hatta bahçemizden topladığımız yeşilliklerle kendimize ilk burgerimizi yaptık.
0: Yağmur miktarı sayesinde su toplama sistemi çok iyi çalışıyor ve depoyu sürekli dolu tutuyor.
7: Çocukların durumu harika. Bahar projeleri başladı. Eşyaları eve taşıdık ve artık orada kalıyoruz. Muhteşem. Daha iyi bir bahar isteyemezdim. Harika oldu.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
3: Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Colgate Optic White Purple Reveal diş macunu Mikros'ta. Colgate Optic White Purple Reveal 5-15 Haziran tarihleri arasında 50 TL'de üzeri alışverişlerde 109 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
3: hepimize iyi gelecek. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
4: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bin, bin.
5: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan.

0: almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
8: Yollara düşelim.
7: Kim tutar seni?
8: Düşelim.
9: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.
10: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
11: Bin, bin.
12: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
13: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
15: Gündem böyle, Otobit'te.
16: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
17: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Marşen'e geldik. Her şey yolunda.
1: 2 dakika sonra oradayız, tamam.
0: Hazırlanın. Güvenlik önlemlerini alın.

Eller yukarı. Dışarı. Çık. Hadi. Hadi. Dur. Diz çök. Diz çök. Aptallık yapmayın. Çocuklarınızı düşünün. Dışarı. Diğerlerinin yanına geç.

0: Tamam baylar, bir dakika.
1: Kalk! Kalk!
2: Hadi daha hızlı. Arabaya binin. Oturun hadi. Kıpırdayın.
0: GPS hazır.

0: Kartal, gördünüz mü?
1: Bizi yakalamayı rüyalarında görürler.
2: Çok iyiydi.

0: Silahını at. Etrafın sarıldı. Hiç şansın yok. Silahını bırak ve teslim ol.
1: Frank, git hemen. Git buradan.

0: Santa öldü. Polisler bizi bekliyordu. İhanete uğradık.
1: Nasıl ihanete uğradık?
0: Ne? Gidip sana o silahları satan aşağılık herifi bulacaksın hemen.
2: Frank, bu imkansız.
0: Bak. Santa öldü dediğimi duymadın mı?
2: Bak şu anda imkansız. Her taraf polis kaynıyor. Birkaç gün beklemeliyiz.
0: O adamı bulan sendin. Gidip onu alacaksın, anladın mı? Polis tesadüfen peşimize düşmedi. Bir terslik var. Bir terslik oldu.
2: Senden farkım yok Frank. Yemin ederim ben de anlamadım. Ne oldu bilmiyorum. Yemin ederim.

0: iki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
1: 2, 3, 4.
2: Geçer Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayça, Sinan, Yasemin, herkesler geçer. Geçer
3: Sıvan.
2: Herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıvan da geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar liraya aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi kartı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
12: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: geldin.
1: Ne yazık ki 8 kişinin öldüğünü bildirme görevi bana verildi. İçlerinden biri meslektaşımızdı. Hepinizin tanıdığı savcı Veronique Peel. Caniler tarafından korkakça katledildi. Vahşice katliam yapmışlar. Biri polis tarafından öldürüldü. Ölen caninin adı Santo Messina. Kendisini biliyoruz. Bu terörist grubu yok etmek adına polis gerekli tedbirleri almış bulunuyor. İyi günler.
2: Sayın savcı lütfen. Hala cevaplanmamış sorular var. Frank Walken birkaç hafta önce hapisten kaçmıştı. Santo Messina ile yakınlığı biliniyor. Şüphelilerden biri o mu?
1: Yorum yok.
2: Sayın savcı lütfen.

0: Günaydın. Biraz sessiz içebilir misin lütfen?
1: Şekere ihtiyacım var. Bütün şeker dibinde.
0: Bu yüzden kaşık kullanıyoruz işte. Evet, çünkü karıştırırsan şeker daha iyi erir. Bardağın dibine ulaşmaya çalışmazsın. Böylece ben de bu berbat sesi dinlemek zorunda kalmam. Böylesi çok daha iyi olur.
1: Öyle mi?
0: Evet. Nasılsın?
1: Çok kötüyüm.
0: Balken'in izini kaybettik. Bana kalırsa çoktan gitmiştir.
1: Hayır. Kaçtığına inanmamızı istiyor. Onu nasıl bulacağımı biliyorum. Bana güven.
2: Alınan bilgilere göre çok sayıda insanın ölümüne neden olan kanlı çatışmanın arkasında kısa süre önce hapisten kaçan azılı cani Frank Valken var. Güvenlik güçleri...
3: Ne saçmalıyor bu?
4: Lanet olsun, biz yapmadık.
3: Tabii basın toplantısı yapıp biz yapmadık mı diyeceksin?
5: Kapa çeneni Vic.
2: Pirot, kamuoyunda büyük yankı uyandıran çılgın caniler davasını titizlikle araştırıyordu.
0: Kırmızı lütfen.
6: Aynısından.
4: Buyurun lütfen.
0: Gazeteciler polise bilgi mi veriyor artık?
6: Bilgi mi? Ben buna paylaşmak diyorum.
0: Savcı Pirot'la yakın mıydınız? Telefonunu kurcaladım.
6: Savcı kiminle buluşacaktı?
0: Biriyle mi buluşacaktı?
6: Sence olanlar kader mi?
0: Bilemem.
6: İsimsiz ihbarcısıyla buluşmak için oraya gitmişti.
0: Evet, doğru. Bu buluşmayı ihbarcı ayarlamıştı.
6: Kimliğini tespit edebildiniz mi?
0: Hayır, araştırıyoruz. Telefonunu ve sim kartını değiştirmiş.
6: Kusursuz ceset ne demek biliyor musun?
0: Ne? Sence ölümü sadece mizansen mi?
6: Şüphen mi vardı?

0: delilik.
1: Konuşmamız gerekiyor.
0: Ne oldu Frank?
1: Ne mi oldu? Biz sadece banka soyduk. Biz masum insanlara ateş etmedik hiç.
0: Sizin yaptığınızı söylüyorlar.
1: Evet ama doğru değil. Bizi tuzağa düşürdüler. Polis olaydan hemen sonra bizi buldu. Anlamış olmaları lazım. Savcının orada olması garip.
0: Kahretsin Frank. Ne yapacaksın şimdi?
1: Bir süre ortadan kaybolacağım. Bu olayı bana yıkamazlar.

0: Polis! Ellerini kaldır! Ellerini kaldır! Arkanı dön! Arkanı dön! Yere çök!
1: Yere yat. Yat! Kollarını yana aç. Bacaklarını birleştir.
2: Beni çok yoruyorsun Valken. Hadi artık anlat bana. Hı? Başlayalım mı? Evet. Hı. Amacın neydi? Bunu neden yaptın?
3: Bu olayla ilgim yok.
2: İlgin yok demek ha? Hiçbir şey bilmiyorsun, öyle mi?
3: İşini iyi yap.
2: Soruma cevap ver. Neden yaptın? Sen yapmadın mı? Tamam, sen yapmadın. Öyleyse hangi grubun yaptı ha?
3: Bizden biri yapmadı.
2: Zamanımı boşa harcama. Bu çocuğu kim vurdu peki?
3: Ben masumları öldürmem.
2: Sen yaptın Valken. Banka soygunundan sonra o garajda senden başkası olmadığını ikimiz de biliyoruz.
3: Ben yapmadım.
2: İtiraf et.
3: Sana ben yapmadım diyorum.
2: Ben aptal değilim.
3: Ben yapmadım. Ben katil değilim.
4: Katil değil misin? İşte bu çok komik. Balistik raporlar öyle demiyor. Farklı testler yapıldı. Savcı senin silahınla ölmüş. Bunu nasıl açıklayacaksın?
3: Aşağılık herifler. Lanet olası polisler.

0: Tekrar bir arada olmak güzel. Yüz yüze. Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
1: Balistik raporlarını siz uydurdunuz.
0: Ben polisim Valken. Sense düzenbazsın. Sen kendi başını yaktın. Bir süredir senin peşindeydim. Uzun zamandır. Seni yakalayamamak beni çıldırtmıştı, doğru. Ama şimdi elimdesin. Ve yaptığını ödeyeceksin. Hı? 30 yıl. Hapiste öleceksin. Ailen için çok acı bir durum. Hapisteyken kaçıracağın güzel şeyleri düşünsene. Ama ben aileni yalnız bırakmayacağım. Ben seni haberdar edeceğim. Mesela kızının mezuniyetinde orada olacağım. Sonrasında düğününde de orada olacağım. Tabii ki karının cenazesinde de orada olacağım.

0: Üstünü arayacağız.
1: Arkana dön. Üstündekileri çıkar.
2: Hadi. Çıkar benimle lan. Hadi.

0: Konuş, dinliyorum.
1: Benim peşimdeler.
0: Kimler? Muhbiri sen miydin? Onu ölmesi için oraya sen mi gönderdin?
1: Hayır. İnsanların öyle düşünmesini istiyorlar ama hayır.
0: Kim onlar? Katillerin adını biliyor musun?
1: Bu kadar önemli bir bilginin değeri 100.000'den aşağı değil.
0: Veronique'ten de mi para istedin?
1: Pazarlık halindeydik.
0: 100.000 oldukça fazla.
1: Cesedi Husier ormanına gömen bendim. Bakan Van Bolen'in emriydi. Al. Belki bu patronlarını ödeme yapmaya ikna eder. Elindeki ipucu. Uzun boylu olan benim işte.
2: İhanet ettiniz Sayın Bakan, itiraf edin. Elimizde ipuçları var. İşbirliği yapmazsanız hapiste çürürsünüz. İtiraf edin.
3: Alo. Peki. Hadi.
4: Ne oldu? Konuşmaya başladı mı?
5: Çözülecek.
4: Çözülecek mi? Ne demek çözülecek? Konuştu mu, konuşmadı mı?
5: İlerleme kaydediyoruz.
4: Akşam 8'de rapor masamda olsun, tamam mı?
5: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda istiyorum.
5: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda olmasını istiyorum.
5: Deneriz dedim.
4: Testa. Benim canımı sıkma.
5: Bu arada Valken olayında bir tuhaflık var.

0: Merhaba.
1: Vic'ten haber geldi.
0: Ne istiyormuş?
1: Seni buradan çıkartmak.
0: Planı var mıymış?
1: İçeri telefon sokmamı istedi ama göz açtırmıyorlar. Bir yolunu bulacağım.
0: Kafanda bir şey var mı?
1: Hayır, bir çözüm bulacağım.
0: Silah sokabilir miyiz?
1: Çok zor.
0: Ne yapacağız peki?
1: Biz değil, sen yapacaksın. Benim bir yılım kaldı. Sadece Vic'e iyilik yapıyorum.
2: Balken, ziyaretçim var.
3: Ne durumdasın? Niye avukatlarla görüşmüyorsun?
0: Çünkü bir işe yaramaz.
3: Ne demek bir işe yaramaz?
0: Bana yardım edemezler.
3: Neden edemesinler, açıkla. Mücadele etmeni istiyorum.
0: Elena, sen bu işe karışma. Buraya gelme. Dediğimi yap. Beni koğuşuma götürün.

0: dikkatini. Birazdan koridorlardaki ışıklar sönecektir. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir. Tekrar ediyorum. Tüm mahkumların dikkatini. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
2: sigortam Net. Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte.
3: Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
4: En para, en para, bankanın güzeli.
5: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
6: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
7: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

0: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Dyson Hashed hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hashed, kompakt, güçlü ve sessiz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
4: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
3: Bir fırsat.
5: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Alo.
15: Alo benim.
14: Maçta tempo bir anda yükseldi. Evet, top sol kanada geldi. Diğer sol tarafta...
15: Lanet olsun.
14: Puan'ı gördü. Puan. Tekrar kalecisine. Ev sahibi ekip baskıyı bırakmıyor. Rakip yarı alanında prese başlıyor ve tüm saha boyunca devam ediyor. Orta sahada presle rakibini hataya zorluyorlar. Şimdi Nant sağ taraftan hata kalktı. Evet, bir orta.
16: Merhaba
14: son
16: dedi.
14: Son anda kafayla
15: dur, kaldırılıyor. Dur yapma. Deni. Tabii. Deni izin ver açıklayayım.
14: Doğrudan kalecisine gönderdi.
15: Hadi açıklamama izin
14: ver. O da bekletmeden tamam topu orta
16: çok
14: sahaya
16: geç
14: doğru
16: dedim,
14: gönderiyor.
16: Çok geç.
14: Şu anda bir orta saha hayır, mücadelesi
15: hayır,
14: gibi görünse
15: hayır,
14: de.
15: Hayır.
14: Oldukça heyecanlı
15: hayır, yapmayın,
14: geçiyor.
15: Yapmayın.
14: Bu arada bir orta.
15: Lütfen.
14: Korner.
15: Hayır. Hayır. Yalvarırım yapmayın.
16: Bak bana neler yaptırıyorsun. Çok yazık. Arkadaşlarımı tek tek kaybetmenin hoşuma gittiğini mi sanıyorsun? Hayır. Bu beni çok üzüyor.

0: Beni 3 gün önce aramıştı. Bakan Von Bohlen'in şoförü, lakabı Didi.
1: Peki nasıl ölmüş?
0: Radyatöründe hastalığı bulunmuş.
1: İntihar mı etmiş?
0: Ceset olmadığından otopsi yapılmadı.
1: Ne demek ceset olmadığından?
0: Ceset yok. Otopsi yapılmadan yakılması emredilmiş.
1: Emri kim vermiş?
0: Komiser Bovi. Komiserler basit intihar vakalarıyla uğraşır mı? Soruşturacak savcı yok. Konuşacak muhbir yok. Biri bütün izleri çok güzel kapattı.
1: Sizin komplo teorilerinizi iyi bilirim. Kanıt istiyorum.
0: Bu fotoğrafı bana Didi verdi. Söylediğine göre 1985'te çılgınca anilerdeymiş.
1: Devam et.
0: Devletin her kademesine yayılmışlar. Güçlerini kaybetmemek için mücadele ediyorlar. Medyayı manipüle ederek sert yasalar çıkarmak için terör ideal bir yöntem. Bana yardım et. Senin dosya erişimin var. Bu V köşeye sıkıştırabiliriz.

0: İyi akşamlar hanımefendi.
1: İyi akşamlar. Bay Lemayer'le görüşeceğim.
0: Bir saniye bekleyin.
2: Seni dinliyorum.
1: Bu fotoğraf 1985 tarihli. Üçü de çılgın caniler çetesinden. Şuna bakın. Uzun boylunun yanındakine, dövmesine yakından bakın. Bunun Bowie olduğundan eminim. Aynı dövme.

0: Sayın savcı. Bu Vin'in çılgın caniler çetesinden olduğuna eminim.
1: Elimizde bu kadar az kanıt varken suçlama yapamayız. Fotomontaj da olabilir.
0: Bakanın eski şoförünün soruşturmasını intihar süsü vererek kapattı.
1: Ne?
0: Van Bolen'i savcı pilota gammazlayan muhbir. Adı André Bouchard, lakabı Didi. Bakanın şoförüydü. Didi'nin çılgın caniler üyesi olduğundan eminim. Bouvy savcı pilot cinayetine de karıştı.
1: Ne dediğinin farkında mısın?

0: Dinle. Soruşturmayı büyük bir gizlilik içinde yürütmeni istiyorum. Sadece bana rapor vereceksin. Bunların hiçbiri dışarı yansımamalı.
1: Elbette. Bana güvenebilirsiniz.
0: Dikkatli ol.
1: İyi geceler.

0: Yürü. Yürü, kapıyı aç.
1: Ben de anahtarı.
0: Yürü geç. Yürü. Yürü. Kapıyı aç. Buraya gel.

0: Buraya gel. İçeri gir. Silah at. Silah at. Duvarın dibine geç.
1: Sakin ol.
0: Kapa çeneni. Sus, sus. Kapıyı açın. Kapıyı açın.
2: Çekilin, geri çekilin.
3: Geri çekilin. Kımıldamayın.
2: Geri çekilin.
4: Bunu yapma Barken.
2: Geri çekilin.
3: Geri çekilin. Hadi. Kapıyı aç.
0: Aç. Aç yoksa onu öldürürüm. Bakan nerede?
3: Neler oluyor?
0: Bekle anlarsın.
3: Geri çekin. Geri çekin. Yapma. Kes artık. Hey.
0: Pekala geri çekilin. Geri çekilin. Bakan nerede? Buraya gel. Ona yardım et. Bakan elimizdeyken bizi ateş açamazlar.
5: Megafon.
0: Sakin ol, sakin ol.
3: Yürü. Şemsiye. Yürü, şemsiyeyi al. Aç.
0: Yürü. Yavaş. Dur. Hadi, hadi. Hadi. Şemsiyeyi aç. Aç.
6: Etrafın sarıldı. Buradan sağ çıkamazsın. Silahlarımızı bırakıp teslim olun.
7: El bombası!
3: Atayım bir bombayı.

0: Planın ne?
1: Saldıracağız. Bu serseriler buradan sağ çıkamayacak.
2: Kadın kendini iyi hissetmiyor. Onun yerine geçmek ister misin?
0: Savcıyı çağıralım.
1: Hayır.
2: Ne bekliyorsun Bowie? Cesaret gelmesini mi?
1: Zamanımız yok, tamam mı?
0: Kahrolası baş belası.
1: Testa ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Testa! Testa!
3: Çabuk.
1: Sayın savcı, büyük bir sorun var. Evet.
3: Bakana verdikleri değeri göreceğiz.
1: Dinle. Bırakın gitsinler. Kimse ateş etmeyecek. Tekrarlıyorum, ateş edilmeyecek. Bırakın gitsinler. Yolu boşaltın.

0: Doğru.
1: Tosunu anı tosunu anı tosunu.
2: Ne yapıyorsun sen?
1: Elim kaydı, elim kaydı, tamam mı? O pisliğe mi üzülüyorsun? Biraz daha hızlı git. Hızlı git.

0: kapırak beni. Ben ölüyorum.
1: Hayır dayan. Dayan, neredeyse geldik.
0: Ben bir alta yaramam Frank. Bırak. Bırak. Bowie.
1: Boş ver onu. Seni kurtaracağız.
0: Ben sana ihanet ettim. Ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Durdur arabayı. Arabayı durdur.

0: Bovey! C'est les gabarticheurs!
1: Sakin ol. Savcıyı senin öldürmediğini biliyorum. Garajdakileri de öyle. Ben de Bovey'nin kellesini istiyorum. Ama benim yöntemimle yapacağız. İkimiz de kazançlı çıkacağız. İstediğim sen değilsin.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: İtalya'da Türk kahvesiyle hasreti gideriyorum. Türkiye'de de espresso ile. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
1: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
4: dondurma. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Anneler Günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
1: Anneler Günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
2: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki Intellispor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsak

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ne kadar salakmış.
1: Bunu tahmin edemezdin. Bu ve pisliği başından beri her şeyi tezgahlamış.
0: Anlayamıyorum.
1: Van Bolen ifşa olunca savcı suikastini organize etti. Seni kullanarak. Vic'in bakanı kazara öldürdüğüne inandın mı? Bu ve beni kazara vurmadı.
0: Anladım. Ne demek istiyorsun?
1: Seninle aynı taraftayız Valken.

Hayır, arabada bekle. Burada kal. Hemen dönerim.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Bırak beni.
0: Kapat çeneni. Silahını bana ver. Beni hayal kırıklığına uğrattın Testa. Sana canımı sıkmamanı söylemiştim.
1: Canın cehenneme.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Senin sonun da her şeye burnunu sokan savcı gibi olacak.
1: Kaza süsümü vereceksin bakan ve diğerleri gibi.
0: Evet. Başarılı bir şekilde hallettim.
1: Midemi bulandırıyorsun.
0: Sen kendi başına iş açtın. Savcının gerçekten yardım edeceğini mi düşündün?
1: Canın cehenneme Bowie.
0: Ya Valken? Hı? Valken nerede?
2: Yalnız geldi. Valken'i kaçırdın.
0: Bizi ilgilendiren Testa. Valken'in yaptıklarından sonra kimse ona inanmayacaktır. Bu ne biliyor musun? Bu küçük bir GPS. Vic'in sayesinde çetenin bütün silahlarını takip edebildik. Bu sayede Valken'in izini hiç kaybetmedik. Vic çok iyi.

0: bir muhbirdi. Onu öldürmek zorunda kalmamız kötü oldu.
1: Nasıl yapabildin? Hı? Onca masum insanın ölmesine nasıl göz yumdun?
2: Problemin boyutuyla ilgili en ufak fikriniz yok Bayan Tesla. Kazanmak için kötü olmak gerekebilir.
1: Hepiniz ruh hastasısınız.
2: Bowie, yapman gerekeni biliyorsun.
0: Evet. Arabayı götürün.
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım.
4: Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
6: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
6: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
7: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
7: Colgate Optic White Purple Reveal diş macunu Migros'ta. Colgate Optic White Purple Reveal 5-15 Haziran tarihleri arasında 50 TL'de üzeri alışverişlerde 109 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros
8: hepimize iyi gelecek. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD ve Bose Smart LED TV Tekno Club'a özel 44.999 lira.
10: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
11: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
12: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
6: Parker.
4: Memnun oldum.
6: Giovanni.
7: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
6: 4 tane var.
7: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
6: Az çok.
7: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
6: Günde 20 gram hiç fena değil.
7: Bir onsun 3'te 2'si.
6: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
8: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
7: Fena değil.
5: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
7: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
6: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
7: Bu ne zaman oldu?
6: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
8: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
7: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
4: Bomba kullanıyorlar.
8: Bomba. Bombalar.
7: Gerçekten mi?
6: Evet.
7: Aman tanrım.
6: Evet.
7: Bu biraz fazla gibi. Harika.
4: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
9: Şuna bak, aman tanrım.
3: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
6: Evet, onun eviymiş.
3: Sandım.
4: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
8: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
7: Olur.
8: Onu takip edeceğiz.
4: Dikkatli olun.
7: Tahtalara basın.
8: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
4: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
3: Aa, evet.
7: Vay be.
4: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
3: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
4: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, korkutucu.

0: 27 Eylül 1985.
1: Çok uzun boyluydu. Yüzünde karnaval maskesi vardı.
2: Uzun paltoluydu. Üçüncü kişi baktı ve şuradan iki el ateş etti.
3: 1982-1985 yılları arasında Brabant Canileri adlı grup sokaklarda terör estirdi.
4: Yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kaldı.
3: Katiller bir komando becerisiyle kaçmayı başardılar.
5: Belçika'yı sarsmak isteyen CIA söz konusu olabilir. Belçika NATO'nun yumuşak karnını deniyor. Ülkenin istikrarını bozmaya yönelik hamleler yapılabileceğinden söz edilmişti.

0: Hauser Ormanı, 10 gün öncesi.
1: Gidip her tarafı iyice araştırdım.
2: Anlaşıldı. Ekiple birlikte hemen olay yerine gidiyoruz.
3: Sana söylememiş miydim? Hemen harekete geçelim.
1: Olay yeri inceleme şu an olay yeri.
4: Laboratuvar sonuçlarını beklemeliyiz.
5: Yoruldukça kaygan, dikkatli ol.
2: Ekipler olay yerine doğru harekete geçti. Onlardan gelecek bilgiye göre hareket edelim.
5: Anlatın.
3: Her şey uyuyor. Kafatası büyüklüğü, diş kayıtları, cesetteki çürümeye bakılırsa 30 yıldır burada gibi görünüyor. Raven'ın söyledikleri birebir doğru yani. 12 kalibre, Brenek. Çılgın canilerin kullandığı mermiden. Bir tür imza denebilir. Pompalıyla ateş edilmiş. Bir kurşun kafaya, iki kurşun da göğüse.
4: Şunu delillere ekleyin.
5: Efendim.
3: Bakan Van Bolen'in evini arama mümkün mü acaba?
6: Delillerin yeterli olduğundan emin misiniz?
3: Raven'ın verdiği bilgiler yeterli bence.
6: Kimliğini tespit edebilirsiniz herhalde.
4: Henüz değil ama çalışmalarımız sürüyor.
3: Ne diyorsunuz?
7: Eski bakan Given Bölen'in evinin önünden canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi bakan savcı Veronique Pirot tarafından tutuklandı. Bakan 80'lerin başında ülkeyi kana bulayan çılgın caniler davasında mahkemeye çıkarılarak yargılanmış.

0: Fena değil.
1: En iyisinden.
0: Şarjörün var mı?
1: Evet, her şeyi aldım.
0: Son sürüm.

0: Bu son işim. Bir hafta sonra uzaklara gideceğiz.
1: Kaçarak yaşayamam Frank. Bitti artık.
0: Bana güven.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Şişeyi söylüyorum.
1: Ne olmuş şişeye?
0: Eldiven takmadan dokundun, üstünde DNA kaldı.
1: Yakında çalmak için kozmonot gibi giyineceğiz.

0: Marşen'e geldik. Her şey yolunda.
1: 2 dakika sonra oradayız, tamam.
0: Hazırlanın. Güvenlik önlemlerini alın.

tekrar ittiriyoruz.

Eller yukarı. Dışarı. Çık. Hadi. Hadi. Dur. Diz çök. Diz çök. Aptallık yapmayın. Çocuklarınızı düşünün. Dışarı. Diğerlerinin yanına geç.

0: Tamam baylar, bir dakika.
1: Kalk! Kalk!
2: Hadi daha hızlı. Arabaya binin. Oturun hadi. Kıpırdayın.
0: GPS hazır.

0: Ne yapıyor bu sersem?
1: Param almadan bir yere gitme.
2: Sakin olmalıyız.
3: Geçin.
2: Teşekkür ederim.

0: Tamam, yürü.
1: Başarı, çabuk, yürü. Acele edin, hey, yürü.
2: Devam et.
0: Yürü. Parmağını bas. Çekil şimdi.

0: Arago'ya, tamam.
1: Neredesiniz?
0: Adliye binasının üstündeyiz. Şüphelilerden iz yok.
1: Yer ekiplerinin dikkatine. Yer ekiplerinin dikkatine. Yer ekiplerinin dikkatine. Brüksel'in güneyinde bir duman görülüyor.
0: Hemen gidiyoruz. Tamam.
2: Soldats de la vieille légion, demain brandissant nos drapeaux, enfin que nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous.
3: Ah, Tanrım, bunu özleyeceğim.
4: Evet, ben de. Alan seninle gelmeyecek.
3: Göreceğiz.
4: Fikrin değişirse...
3: Ya, hayır. Bırakacağım artık. Bu kadar parayla yeni bir hayat kuracağım.
4: Ama ben sensiz sıkılacağım.
3: Beni görmeye gelirsin.
4: Al.
3: Hayır.
4: Hayır olmaz. Hadi.
3: Hayır, onu alamam.
4: Al diyorum. Bu üçünüzü de korur.
3: Saçmalama. Teşekkür ederim.
5: Pekala, tüm deliller paketlendi. Bunların bir an önce laboratuvara götürülmesi gerekiyor. Biz de merkeze geçiyoruz.
1: Ekiplerin dikkatine. Otoparkta silahlı çatışma. Vatandaş ihbarlarının değerlendirilmesi önemli rica oldu. Tüm ekiplerin dikkatine.

0: geldiniz mi?
1: Bizi yakalamayı rüyalarında görürler.
2: Çok iyiydi.

0: Silahını at! Etrafın sarıldı. Hiç şansın yok. Silahını bırak ve teslim ol.
1: Frank, git hemen. Git buradan.

0: Oh, sounds wrong.
1: Santa öldü. Polisler bizi bekliyordu. İhanete uğradık.
2: Nasıl ihanete uğradık?
0: Ne?
1: Gidip sana o silahları satan aşağılık herifi bulacaksın hemen.
0: Frank, bu imkansız.
1: Bak. Santa öldü dediğimi duymadın mı?
0: Bak şu anda imkansız. Her taraf polis kaynıyor. Birkaç gün beklemeliyiz.
1: O adamı bulan sendin. Gidip onu alacaksın, anladın mı? Polis tesadüfen peşimize düşmedi. Bir terslik var. Bir terslik oldu.
0: Senden farkım yok Frank. Yemin ederim ben de anlamadım. Ne oldu bilmiyorum. Yemin ederim.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bana gelen her senaryoya evet deseydim, bugünkü Mehmet olmazdım. O yüzden her şeyi önce bir filtreden geçirmek lazım.
2: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
3: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Mehmet.
1: Efendim.
2: Alıştığımız tadıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 54 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayır, ben altı.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Patron! Gel oğlum buraya.
8: Ya.
9: Hemen döneceğim tatlım.
7: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi eve gidiyoruz.
9: Patron, dur.
7: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
10: Patron, çıldırdın mı?
7: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
9: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: A takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
3: Ne yazık ki 8 kişinin öldüğünü bildirme görevi bana verildi. İçlerinden biri meslektaşımızdı. Hepinizin tanıdığı savcı Veronique Pio. Caniler tarafından korkakça katledildi. Vahşice katliam yapmışlar. Biri polis tarafından öldürüldü. Ölen caninin adı Santo Messina. Kendisini biliyoruz. Bu terörist grubu yok etmek adına polis gerekli tedbirleri almış bulunuyor. İyi günler.
4: Sayın savcı lütfen. Hala cevaplanmamış sorular var. Frank Walken birkaç hafta önce hapisten kaçmıştı. Santo Messina ile yakınlığı biliniyor. Şüphelilerden biri o mu?
3: Yorum yok.
4: Sayın savcı lütfen.

0: Günaydın. Biraz sessiz içebilir misin lütfen?
1: Şekere ihtiyacım var. Bütün şeker dibinde.
0: Bu yüzden kaşık kullanıyoruz işte. Evet, çünkü karıştırırsan şeker daha iyi erir. Bardağın dibine ulaşmaya çalışmazsın. Böylece ben de bu berbat sesi dinlemek zorunda kalmam. Böylesi çok daha iyi olur.
1: Öyle mi?
0: Evet. Nasılsın?
1: Çok kötüyüm.
0: Balken'in izini kaybettik. Bana kalırsa çoktan gitmiştir.
1: Hayır. Kaçtığına inanmamızı istiyor. Onu nasıl bulacağımı biliyorum. Bana güven.
2: Alınan bilgilere göre çok sayıda insanın ölümüne neden olan kanlı çatışmanın arkasında kısa süre önce hapisten kaçan azılı cani Frank Valken var. Güvenlik güçleri...
3: Ne saçmalıyor bu?
4: Lanet olsun, biz yapmadık.
3: Tabii basın toplantısı yapıp biz yapmadık mı diyeceksin?
5: Kapa çeneni Vic.
2: Arasında savcı Veronique Pirot da bulunuyor. Pirot, kamuoyunda büyük yankı uyandıran çılgın caniler davasını titizlikle araştırıyordu.
0: Kırmızı lütfen.
6: Aynısından.
4: Buyurun lütfen.
0: Gazeteciler polise bilgi mi veriyor artık?
6: Bilgi mi? Ben buna paylaşmak diyorum.
0: Savcı Pirot'la yakın mıydınız? Telefonunu kurcaladım.
6: Savcı kiminle buluşacaktı?
0: Biriyle mi buluşacaktı?
6: Sence olanlar kader mi?
0: Bilemem.
6: İsimsiz ihbarcısıyla buluşmak için oraya gitmişti.
0: Evet, doğru. Bu buluşmayı ihbarcı ayarlamıştı.
6: Kimliğini tespit edebildiniz mi?
0: Hayır, araştırıyoruz. Telefonunu ve sim kartını değiştirmiş.
6: Kusursuz ceset ne demek biliyor musun?
0: Ne? Sence ölümü sadece mizansen mi?
6: Şüphen mi vardı?

0: delilik.
1: Konuşmamız gerekiyor.
0: Ne oldu Frank?
1: Ne mi oldu? Biz sadece banka soyduk. Biz masum insanlara ateş etmedik hiç.
0: Sizin yaptığınızı söylüyorlar.
1: Evet ama doğru değil. Bizi tuzağa düşürdüler. Polis olaydan hemen sonra bizi buldu. Anlamış olmaları lazım. Savcının orada olması garip.
0: Kahretsin Frank. Buraya gelmen delilik.
1: Konuşmamız gerekiyor.
0: Ne oldu Frank?
1: Ne mi oldu? Biz sadece banka soyduk. Biz masum insanlara ateş etmedik hiç.
0: Sizin yaptığınızı söylüyorlar.
1: Evet ama doğru değil. Bizi tuzağa düşürdüler. Polis olaydan hemen sonra bizi buldu.

0: Polis! Ellerini kaldır! Ellerini kaldır! Arkanı dön! Arkanı dön! Yere çök!
1: Yere yat! Yat! Kollarını yana aç! Bacaklarını birleştir!
2: Beni çok yoruyorsun Valken. Hadi artık anlat bana. Hı? Başlayalım mı? Evet. Hı. Amacın neydi? Bunu neden yaptın?
3: Bu olayla ilgim yok.
2: İlgin yok demek ha? Hiçbir şey bilmiyorsun. Öyle mi?
3: İşini iyi yap.
2: Soruma cevap ver. Neden yaptın? Sen yapmadın mı? Tamam, sen yapmadın. Öyleyse hangi grubun yaptı? Ha?
3: Bizden biri yapmadı.
2: Zamanımı boşa harcama. Bu çocuğu kim vurdu peki?
3: Ben masumları öldürmem.
2: Sen yaptın Valken. Banka soygunundan sonra o garajda senden başkası olmadığını ikimiz de biliyoruz.
3: Ben yapmadım.
2: İtiraf et.
3: Sana ben yapmadım diyorum.
2: Ben aptal değilim.
3: Ben yapmadım, ben katil değilim.
4: Katil değil misin? İşte bu çok komik. Balistik raporlar öyle demiyor. Farklı testler yapıldı. Savcı senin silahınla ölmüş. Bunu nasıl açıklayacaksın?
3: Aşağılık herifler. Lanet olası polisler.

0: Tekrar bir arada olmak güzel. Yüz yüze. Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
1: Balistik raporlarını siz uydurdunuz.
0: Ben polisim Valken. Sense düzenbazsın. Sen kendi başına yaktın. Bir süredir senin peşindeydim. Uzun zamandır. Seni yakalayamamak beni çıldırtmıştı, doğru. Ama şimdi elimdesin. Ve yaptığını ödeyeceksin. Hı? 30 yıl. Hapiste öleceksin. Ailen için çok acı bir durum. Hapisteyken kaçıracağın güzel şeyleri düşünsene. Ama ben aileni yalnız bırakmayacağım. Ben seni haberdar edeceğim. Mesela kızının mezuniyetinde orada olacağım. Sonrasında düğününde de orada olacağım. Tabii ki karının cenazesinde de orada.

0: Üstünü arayacağız.
1: Arkana dön. Üstündekileri çıkar.
2: Hadi daha
3: ses sesini.
2: Hadi sallanmayın.
3: Kalansın. Bana gönder.
4: Buradayım. Buradayım.

0: Konuş, dinliyorum.
1: Benim peşimdeler.
0: Kimler? Muhbiri sen miydin? Onu ölmesi için oraya sen mi gönderdin?
1: Hayır. İnsanların öyle düşünmesini istiyorlar ama hayır.
0: Kim onlar? Katillerin adını biliyor musun?
1: Bu kadar önemli bir bilginin değeri 100.000'den aşağı değil.
0: Veronique'ten de mi para istedin?
1: Pazarlık halindeydik.
0: 100.000 oldukça fazla.
1: Cesedi Husier ormanına gömen bendim. Bakan Van Bolen'in emriydi. Al. Belki bu patronlarını ödeme yapmaya ikna eder. Elindeki ipucu. Uzun boylu olan benim işte.
2: İhanet ettiniz Sayın Bakan. İtiraf edin. Elimizde ipuçları var. İşbirliği yapmazsanız hapiste çürürsünüz. İtiraf edin.
3: Alo. Peki. Hadi.
4: Ne oldu? Konuşmaya başladı mı?
5: Çözülecek.
4: Çözülecek mi? Ne demek çözülecek? Konuştu mu, konuşmadı?
5: İlerleme kaydediyoruz.
4: Akşam 8'de rapor masamda olsun, tamam mı?
5: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda istiyorum.
5: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda olmasını istiyorum.
5: Deneriz dedim.
4: Tesla. Benim canımı sıkma.
5: Bu arada Valken olayında bir tuhaflık var.

0: Merhaba.
1: Vic'den haber geldi.
2: Ne istiyormuş?
1: Seni buradan çıkartmak.
2: Planı var mıymış?
1: İçeri telefon sokmamı istedi ama göz açtırmıyorlar. Bir yolunu bulacağım.
2: Kafanda bir şey var mı?
1: Hayır, bir çözüm bulacağım.
2: Silah sokabilir miyiz?
1: Çok zor.
2: Ne yapacağız peki?
1: Biz değil, sen yapacaksın. Benim bir yılım kaldı. Sadece Vic'e iyilik yapıyorum.
3: Balken, ziyaretçim var.
4: Ne durumdasın? Niye avukatlarla görüşmüyorsun?
2: Çünkü bir işe yaramaz.
4: Ne demek bir işe yaramaz?
2: Bana yardım edemezler.
4: Neden edemesinler, açıkla. Mücadele etmeni istiyorum.
2: Elena, sen bu işe karışma. Buraya gelme. Dediğimi yap. Beni koğuşuma götürün.

mahkumların dikkatine. Birazdan koridorlardaki ışıklar sönecektir. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir. Tekrar ediyorum. Tüm mahkumların dikkatine. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir.

0: Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
1: Top 2, 3, 4.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
3: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchbit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
9: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
10: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
11: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Alo benim.
2: Maçta tempo bir anda yükseldi. Evet, top sol kanada geldi. Diğer sol tarafta...
1: Lanet olsun.
2: Puan'ı gördü. Puan. Tekrar kalecisine. Ev sahibi ekip baskıyı bırakmıyor. Rakip yarı alanında prese başlıyor ve tüm saha boyunca devam ediyor. Orta sahada presle rakibini hataya zorluyorlar. Şimdi Nant sağ taraftan hata kattı. Evet, bir orta.
3: Merhaba
2: son
3: dedi.
2: Son anda kafayla.
4: Dur, dur yapma. Deni. Tak, deni, izin ver, açıklayayım.
2: Doğrudan kalecisine gönderdi.
4: Hadi, açıklama
2: izin. O da bekletmeden
4: tamam
2: topu orta
3: çok
2: sahaya doğru dedi, gönderiyor.
3: Çok geç.
2: Şu anda bir orta saha hayır, mücadelesi
4: hayır,
2: gibi görünse
4: hayır,
2: de
4: hayır,
2: oldukça heyecanlı geçiyor.
4: Yapmayın, yapmayın.
2: Bu arada bir orta.
4: Lütfen.
2: Korner.
4: Hayır. Hayır. Yalvarırım, yapmayın.
3: Bak bana neler yaptırıyorsun. Çok yazık. Arkadaşlarımı tek tek kaybetmenin hoşuma gittiğini mi sanıyorsun? Hayır. Bu beni çok üzüyor.

0: Beni 3 gün önce aramıştı. Bakan Von Bohlen'in şoförü, lakabı Didi.
1: Peki nasıl ölmüş?
0: Radyatöründe hastalığı bulunmuş.
1: İntihar mı etmiş?
0: Ceset olmadığından otopsi yapılmadı.
1: Ne demek ceset olmadığından?
0: Ceset yok. Otopsi yapılmadan yakılması emredilmiş.
1: Emri kim vermiş?
0: Komiser Bovi. Komiserler basit intihar vakalarıyla uğraşır mı? Soruşturacak savcı yok. Konuşacak muhbir yok. Biri bütün izleri çok güzel kapattı.
1: Sizin komplo teorilerinizi iyi bilirim. Kanıt istiyorum.
0: Bu fotoğrafı bana Didi verdi. Söylediğine göre 1985'te çılgın canilerdeymiş.
1: Devam et.
0: Devletin her kademesine yayılmışlar. Güçlerini kaybetmemek için mücadele ediyorlar. Medyayı manipüle ederek sert yasalar çıkarmak için terör ideal bir yöntem. Bana yardım et. Senin dosya erişimin var. Bu V'yi köşeye sıkıştırabiliriz.

0: İyi akşamlar hanımefendi.
1: İyi akşamlar. Bay Lemayen'le görüşeceğim.
0: Bir saniye bekleyin.
2: Seni dinliyorum.
1: Bu fotoğraf 1985 tarihli. Üçü de çılgın caniler çetesinden. Şuna bakın. Uzun boylunun yanındakine, dövmesine yakından bakın. Bunun Bowie olduğundan eminim. Aynı dövme.

0: Sayın savcı. Bu Vin'in çılgın caniler çetesinden olduğuna eminim.
1: Elimizde bu kadar az kanıt varken suçlama yapamayız. Fotomontaj da olabilir.
0: Bakanın eski şoförünün soruşturmasını intihar sözü vererek kapattı.
1: Ne?
0: Van Bolen'i savcı pilota gammazlayan muhbir. Adı André Bouchard, lakabı Didi. Bakanın şoförüydü. Didi'nin çılgın caniler üyesi olduğundan eminim. Bu ve savcı pilot cinayetine de karıştı.
1: Ne dediğinin farkında mısın?

0: Dinle. Soruşturmayı büyük bir gizlilik içinde yürütmeni istiyorum. Sadece bana rapor vereceksin. Bunların hiçbiri dışarı yansımamalı.
1: Elbette. Bana güvenebilirsiniz.
0: Dikkatli ol.
1: İyi geceler.

0: Yürü. Yürü, kapıyı aç.
1: Ben de anahtarı.
0: Yürü geç. Yürü. Yürü. Kapıyı aç. Buraya gel. Buraya gel. İçeri gir. Silah at. Silah at. Duvarın dibine geç.
2: Sakin ol.
0: Kapa çeneni. Sus. Lütfen. Sus. Kapıyı açın. Kapıyı açın.
3: Çekilin. Geri çekilin. Geri çekilin.
4: Kımıldamayın.
3: Geri çekilin.
5: Bunu yapma Barken.
3: Geri çekilin.
4: Geri çekilin. Hadi. Kapıyı aç.
0: Aç. Aç yoksa onu öldürürüm. Bakan nerede?
4: Neler oluyor?
0: Bekle anlarsın.
4: Geri çekin. Geri çekin. Yalan. Kes artık. Hey.
0: Pekala geri çekilin. Geri çekilin. Bakan nerede? Buraya gel. Ona yardım et. Bakan elimizdeyken bizi ateş açamazlar.
6: Megafon.
0: Sakin ol, sakin ol.
4: Yürü. Şemsiye. Yürü. Şemsiyeyi al. Aç.
0: Yürü. Yavaş. Dur. Hadi, hadi. Hadi. Şemsiyeyi aç. Aç.
7: Etrafın sarıldı. Buradan sağ çıkamazsın. Silahlarımızı bırakıp teslim olun.
8: El bombası!
4: Atayım bir bombayı.

0: Planın ne?
1: Saldıracağız. Bu serseriler buradan sağ çıkamayacak.
2: Kadın kendini iyi hissetmiyor. Onun yerine geçmek ister misin?
0: Savcıyı çağıralım.
1: Hayır.
2: Ne bekliyorsun Bowie? Cesaret gelmesini mi?
1: Zamanımız yok, tamam mı?
0: Kahrolası baş belası.
1: Testa ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Testa! Testa!
3: Çabuk.
1: Sayın savcı, büyük bir sorun var. Evet.
3: Bakına verdikleri değeri göreceğiz.
1: Dinleyin. Bırakın gitsinler. Kimse ateş etmeyecek. Tekrarlıyorum, ateş edilmeyecek. Bırakın gitsinler. Yolu boşaltın.

0: Doğru.
1: Tosunla hadi tosunla hadi tosun.
2: Ne yapıyorsun sen?
1: Elim kaydı. Elim kaydı tamam mı? O pisliğe mi üzülüyorsun? Biraz daha hızlı git. Hızlı git.

0: Kapırak beni, ben ölüyorum.
1: Hayır dayan. Dayan, neredeyse geldik.
0: Ben bir alta yarama Frank. Bırak.
1: Boş ver onu. Seni kurtaracağız.
0: Ben sana ihanet ettim. Ben çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
1: Durdur arabayı. Arabayı durdur.

0: Bu ne? Seni geberteceğim.
1: Sakin ol. Savcıyı senin öldürmediğini biliyorum. Garajdakileri de öyle. Ben de Bovin'in kellesini istiyorum. Ama benim yöntemimle yapacağız. İkimiz de kazançlı çıkacağız. İstediğim sen değilsin.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
3: İtalya'da Türk kahvesiyle hasret gideriyorum. Türkiye'de de espressoyla. Anlayacağınız ikisine de aynı mesafedeyim.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ne kadar salakmış.
1: Bunu tahmin edemezdin. Bu bir pisliği başından beri her şeyi tezgahlamış.
0: Anlayamıyorum.
1: Van Bolen ifşa olunca savcı suikastini organize etti. Seni kullanarak. Vic'in bakanı kazara öldürdüğüne inandın mı? Bu Vic beni kazara vurmadı.
0: Anladım. Ne demek istiyorsun?
1: Seninle aynı taraftayız Valken.

Hayır, arabada bekle. Burada kal. Hemen dönerim.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Bırak beni.
0: Kapat çeneni. Silahını bana ver. Beni hayal kırıklığına uğrattın Testa. Sana canımı sıkmamanı söylemiştim.
1: Canın cehenneme.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Senin sonun da her şeye burnunu sokan savcı gibi olacak.
1: Kaza süsümü vereceksin bakan ve diğerleri gibi.
0: Evet. Başarılı bir şekilde hallettim.
1: Midemi bulandırıyorsun.
0: Sen kendi başına iş açtın. Savcının gerçekten yardım edeceğini mi düşündün?
1: Canın cehenneme Bowie.
0: Ya Valken? Hı? Valken nerede?
2: Yalnız geldi. Valken'i kaçırdın.
0: Bizi ilgilendiren Testa. Valken'in yaptıklarından sonra kimse ona inanmayacaktır. Bu ne biliyor musun? Bu küçük bir GPS. Vic'in sayesinde çetenin bütün silahlarını takip edebildik. Bu sayede Valken'in izini hiç kaybetmedik. Vic çok iyi bir muhbirdi. Onu öldürmek zorunda kalmamız kötü oldu.
1: Nasıl yapabildin? Hı? Onca masum insanın ölmesine nasıl göz yumdun?
2: Problemin boyutuyla ilgili en ufak fikriniz yok Bayan Testa. Kazanmak için kötü olmak gerekebilir.
1: Hepiniz ruh hastasısınız.
2: Bowie, yapman gerekeni biliyorsun.
0: Evet. Arabayı götürün.
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Lenovo Yoga Tab Qualcomm 256 GB tablet Tekno Club'a özel 24.999 lira.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında.
3: Rolüme bürününce herkes değiştiğimi zannediyor. Dış görünüş değişse de içindeki değişmez. Mehmet ise Mehmet. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi.
4: Alıştığımız tadı yenilenen ambalajıyla. Kahvemiz Kuru Kahveci Mehmet Efendi.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
5: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
6: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
5: evet,
6: bir ilgisi
5: evet,
6: yok
5: hep
6: tamam
5: hep aynı
6: mı?
5: Hikaye. Herkes böyle
6: anlamadınız.
5: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
6: ben
5: değil.
6: Ben suçlu
5: yani.
6: Falan değilim.
5: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
6: 19
5: puanı.
6: 19 mu?
5: 90.
6: 90 mı?
5: Aynen öyle.
6: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
5: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
4: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
5: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
6: Oynamak için.
5: Evet.
6: Şurada topum da var.
5: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
7: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
5: evet.
7: Oturuyordun.
5: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
7: Sen de inandın mı?
5: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
7: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
4: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
5: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledi.
7: İstemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
4: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.

0: Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
1: Evet.
0: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
2: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Acemi bir madenci. Hatalarımdan ders almaya çalışıyorum. Ve bununla kendime bir gelecek kurmaya uğraşıyorum. Harika bir ekibim var.
1: Şimdiye kadar çalıştığım en iyi patron. Öncesinde bir sürü işe yaramaz patronla çalıştım.
0: Onlara bir söz verdim. Ama tutamıyorum. Günde yarım ons kaybettiğimizi düşünüyorum. Tavayla yıkama yaptığında altın çok yoğun ama sabahlarda bunu göremiyoruz.
2: Ekskavatör için yaklaşık 75 bin dolar borcumuz kaldı. Yıkama ele için de sanırım 40 bin dolar civarı borcumuz var.
0: 700 bin dolar borca battım. Aileden, arkadaşlardan, leasing şirketlerinden, kredi kartlarından borç aldım. Böylece uzayıp gidiyor. Evet, durum bayağı kötü. Yani zor durumdayım. Sıkıntı var. Freddie ve Juan benim en büyük umudum. Son umudum. Onlar tek umudum.
3: Hadi millet biraz altın çıkaralım.
4: Freddie Dutch.
3: Altında hiçbir garanti yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Tamam, hadi yapalım.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalar.
5: Şuna bak.
4: Dünyanın en çetin bölgelerinde.
5: Biraz kötü hissediyorum Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi değil.
4: Zengin olmak uğruna her şeylerini riske atan.
3: Hop, kapat şunu, kapat.
4: Her şeylerini kaybetmek üzere olan madencileri.
3: Göz kararı.
4: Batmak üzere olan bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Alk savak diye bir şey duymadım.
4: Bazı acı gerçekleri söylüyorlar.
3: Şu an kazdığınız malzeme tamamen değersiz.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayaller tam da bunun için kurulur.
4: Ama madencilerin altın verimini en az ikiye katlamazlarsa karşılığında tek kuruş alamazlar.
3: Altın miktarı 10 katına çıktı.
5: Bu harika.

0: Bu adamlar hakkında ne biliyoruz Fred?
1: Bildiğin gibi yeni madenciler. Yaklaşık 3 yıldır madencilik yapıyorlar. Yani işi daha yeni öğreniyorlar. Bence bu adamlar bayağı borca batmış durumda Juan.
0: Evet, aynen öyle.
2: Fred ve Juan, British Columbia boyunca yol alıp tarihi maden kasabası Barkerville'ın 20 kilometre dışındaki Rich Pleasure madenine gidiyor.
1: Güzel memleket ha Juan.
0: Madencilik ve tomruk işi bölgesi.
1: Evet, zamanında bu topraklardan tonla altın çıkardılar.
2: 1860'ların başındaki altın keşifleri Karibo altına hücumunu başlattı. Binlerce madenciden biri olan İngiliz Billy Baker, devasa bir altın külçesi yatağı bulunca büyük vurgunu yaptı ve bölgeye kitlesel göçün önünü açtı. Madenciler bölgeye akın edince, Barkerville kasabası neredeyse bir gecede kuruldu. Buradan bugüne kadar 38 milyon onsun üzerinde altın çıkarıldı. Bunun günümüzdeki değeri 72 milyar dolar.
0: Merhaba çocuklar.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ben Vaughn.
0: Tanıştığımıza sevindim.
1: Adın ne?
4: Rick.
1: Memnun oldum Rick.
0: Merhaba. Burada kaç sezon madencilik yaptınız?
3: Geçen yıl burada yarım sezon çalıştık. Bu da ikinci sezonumuz.
0: Yani burası temelde maden sahanız mı?
3: Evet öyle.
0: Peki senin burada görevin ne?
4: Her işi yapıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Kaynak yapıyorum. Tamir işiyle uğraşıyorum. Çoğu sorunu çözüyoruz. İçinden çıkamadığımız pek

0: bir şey yok yani.
1: Bu işe çok para yatırdınız mı?
2: Fazlasıyla.
1: Fazlasıyla. Evet.
2: Gittikçe daha da batıyorum. Elimde ne varsa koydum. Hayat birikimimin tamamı bu arazide. Evet, burada.
3: Öyle mi?
2: Her şeyimi koydum.
0: Maddi baskının tamamını Wong taşıyor. Her ay ödemeler var. Ne kadar bilmiyorum ama ayda 10 ile 14 bin dolar arası diyebilirim. Ve her ay ister madencilik yapalım, ister yapmayalım, ister altın çıkaralım, çıkarmayalım, o ödemeler geliyor. Benim tek endişem tesisin çalışır durumda kalması ama onun endişeleriyle kıyaslanınca büyük fark var. Yani benimki hiçbir şey.
1: Bakabileceğimiz altın var mı?
2: Evet, var. Şurada küçük bir şişede taşıyorum. Çok ince, çiçek gibi, hafif bir altın. Yakalaması zor. Şu anda elimde olan tek şey bu. Her hafta altınımı satmak zorundayım. Faturaları ödeyebilmek için.
1: Anladım.
2: Evet. Artık tükendim ve...
1: Daha çok altına ihtiyacım var.
2: Fena halde. Evet.
1: Sezon için hedefin nedir?
2: 200 ons. Şu an 30 onsum var. 170 ons daha lazım.
1: Bu büyük bir miktar.
2: Evet. Madencilik sezonunun bitmesine 3 ay kaldı ve her gün önemli.
3: Şu ana kadar günlük ne kadar çıkarıyorsunuz?
2: Yaklaşık 1,5 ons. Hem de 12 saat çalışarak. Bu yıl 200 onsu çıkaramazsam iflas ederim.
1: Sezonu çıkarabilmek, faturaları ödeyebilmek için ne kadar lazım?
2: Evet, günde 2 ons. Bizi ancak o kurtarır.
1: 2 ons.
2: Bu noktada devreye giriyorsunuz.
4: Günde yarım ons daha fazla altın çıkarabilirlerse, sezon sonuna kadar yatırımcılara ve ekibe ödeme yapabilmek için gereken ekstra 88 bin doları kazanacaklar. Bunu başaramazlarsa madeni kapatmak zorunda kalacaklar.
2: Kazması kolay bir saha. Altyapı zaten hazır. Sadece altın geri kazanımı lazım ama olmuyor. Bir yerde sorun var ve size ihtiyacımız var.
1: Peki, sizi çalışırken izleyelim.
3: Evet.
2: Bu çok iyi olur.
3: Hadi bakalım.
1: Hadi çalıştırın şunu.
3: Wong'un bütün hayat birikimini buna yatırmış. Buradaki durum gerçekten çok ciddi. Bu işi karlı hale getirebilmek için onu günde 2 ons seviyesine çıkarmamız gerekiyor.
1: İlk kepçe geliyor Wong.
2: Stefan, sistemi beslemeye başla.
5: Tamamdır.
4: Operatör Stefan, altın içeren toprağı hazneye yüklüyor. Malzeme konveyörle yukarı taşınıp 6,5 döner yıkama eleğine dökülüyor. Püskürtme çubuğu toprağı basınçlı suyla yıkıyor, küçük malzeme ve altın elekten geçip 7 metrelik savaklara akıyor. Altın da paspaslarda tutuluyor.
2: Sistem çalışınca Rick kaya kamyonuyla bana malzeme getirecek. Ben de malzemeyi o bölgeye taşıyacağım. Steph de malzemeyi ızgaradan geçirecek ve sistem akacak.
4: Operatör Stephen Jerway ilk günden beri onunla çalışıyor.
5: Burası çok huzurlu. Biraz gürültülü ama huzurlu.
4: Rick'in arkadaşı Lenny de ekibe katılıyor.
6: İyi görünüyor. Çalışıyoruz. Her şey yolunda. Malzemeyi besliyoruz.
1: En iyi altınların yüzeye yakın olduğunu söyledi. Evet.
3: Hafif yoğunlukta.
1: Evet.
3: Çok hafif.
1: Evet.
4: Wong'un sahasındaki altın hafif yoğunlukta olduğu için eski madenciler tarafından dokunulmadan kalmıştı. Ancak modern makinelerle bu arazi hala karlı olabilir.
0: Bu toprakta çok altın olduğunu biliyorum. Ama kökler ve diğer her şey kayaların arasından geçiyor. Bu da ayrıştırmayı çok zorlaştırıyor.
1: Şu eleğe takılan organiklere bak Wong.
3: Eleğe yapışan tüm bu organikler yüzünden gerçekten savaklara gitmesi gereken malzemeyi kaybetme ihtimalimiz yüksek.
4: Yüzeye yakın topraktaki kökler ve çubuklar organik olarak adlandırılır ve elekleri tıkar. Bu da altın içeren malzemenin yıkama eleğinin sonunda kaybolabileceği anlamına gelir.
3: Bir tava dolusu aldım. Suyla yıkayıp bakacağım. Pekala. Şuraya bakarsanız... Savaklara gitmesi gerekirken hiç şansı olmayan birkaç altın parçası görürsünüz. Çok çalışıyorsunuz, tüm malzemeyi tesise getiriyorsunuz, yıkıyorsunuz, sonra dışarı atıyorsunuz. Bu asla iyi bir iş yapma şekli değil. Bunu düzeltmeliyiz.
1: Ha, lanet olsun. Wong, bu biraz fazla sert.
5: Hatta çok fazla.
3: Biraz abartı.
4: Savakların üstündeki su çok hızlı akıyor.
5: Aslında sistem hafif çalışıyor.
4: Ama savaklardan geçen malzeme yeterli değil.
5: Şu an saatte yaklaşık 37 ila 41 metre çalışıyorlar. Kovalarla sayınca ve şu anki gözleme göre savaklar bunun iki katını kaldırabilir.
4: Eğer savaklar yeterince malzeme almazsa ince altınlar paspaslardan sürüklenip aşağıdaki atık alana kaçabilir.
5: Neden her saat için daha fazla malzeme işlemiyorsunuz?
2: Denedik ama savaklarımızı tıkıyor gibi.
5: Ama savaklarınız tıkalı değil.
3: Az önce aşağıdayken kontrol ettik. Açıkçası biraz hafif çalışıyorlar.
2: Hafif mi?
3: Evet.
0: Savak kutusunu kapattığımızda tamamen dolu olduğunu gördük. O yüzden biraz geri çektik.
5: Makineyi kapattığında savak kutusuna bakamazsın. Her zaman çalışırken bakman lazım. Çünkü durduğunda ortam tamamen farklı olabilir.
0: Tamam.
5: Şu an savaklarda az malzeme var.
2: Az mı?
5: Evet. Buradaki en büyük sorunlardan biri bu Juan. O savaklara iki kat daha fazla malzeme gelebilir.
3: Evet, gerçekçi olarak bu tesiste beslemeyi iki katına çıkarabilmeliyiz.
5: İkiye katlamalıyız. Ama hidrolik yağın ısınması onları yavaşlatabilir.
3: Evet, bu bir sorun.
0: Juan ve Freddy gibi uzmanların buradaki her şeyi incelemesi biraz göz korkutucu. Sorunlar olduğunu biliyoruz ama bakalım uzmanlar ne düşünüyor?
5: Hey, 4 saat oldu. Kapatalım mı?
7: Evet, tamamdır. Kapatalım gitsin. Günün son kepçesi bu beyler.
5: Teşekkürler.
3: İyi haber şu ki kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey fark ettik.
2: Bunu bekliyorduk.
0: Evet.
3: Sabaha sökelim ve temizleyelim.
0: Tamam.
5: Sabah görüşürüz.
3: Morgan her şeyi riske atmış durumda. Buradaki birçok kişinin maaş alabilmesi için bu işin kâr etmesi gerekiyor. Sezon hedefi 200 ons ama şu an elinde zar zor 30 ons var. Bizi bekleyen çok iş var.

0: sabah.
1: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
4: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
11: Yollara düşelim.
10: Kim tutar seni?
12: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu...

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: İşte altınımız beyler. İyi bir malzeme. Sadece daha fazlasına ihtiyacımız
5: var. Evet, daha fazlası gerek.
6: British Columbia'daki Richie's sahasında.
5: Günaydın beyler. Günaydın.
4: Merhaba.
7: Günaydın.
6: Freddy ve Juan 4 saatlik test çalışmasının sonucunu görmek için sahaya geliyor.
7: İşte büyük an geldi.
4: Hazır mısınız?
5: Evet. Tamam, sıfırlanmış durumda. Juan dökeyim mi?
7: Dök Fred. Bakalım ne çıkacak.
5: ...0.47. Neredeyse yarım.
4: Evet.
5: Bu iyi değil.
4: Burada yaptığımız iş için standart.
5: Bu rakam senin dediğinle birebir aynı.
4: Evet.
5: 4 saatte yarım onsu. Sen 12 saatte 1,5 ons çıkarıyoruz demiştin.
4: Evet.
5: Değil mi?
4: Büyük altın pek çıkmaz zaten. Çoğu böyle ince taneli.
5: Evet.
7: Ve bunun işe yaraması için günde 2 ons gerektiğini söylemiştin.
4: Evet, 1,5 ons yetmiyor. Genelde hep daha fazlasını umuyoruz ama hep bunun civarında. Yaklaşık 5 gram artı eksi oluyor.
5: Evet.
7: Hepsi böyle, böyle değil mi?
4: Evet, yaklaşık 4000 dönümlük arazide bu malzeme var.
5: En azından kolay bir iş yani.
4: Öyle.
5: Üzerinde 3 metrelik bir kazı yapman gerekmiyor.
4: Evet.
5: En iyi tarafı bu.
7: Bence bundan sonra yapmamız gereken şey Freddy ile kamyona gidip bir plan çıkarmak.
4: Sonra tamam.
7: Geri gelip size ne düşündüğümüzü anlatırız.
5: İşte altınınız.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ ol.
7: Hepsini harcamayın.
5: Zaten harcandı bile.
7: Wagon ve Rick iyi adamlar Freddy.
5: Evet.
7: Wagon'ın omuzlarında büyük yük var. İşleri iyi gitmiyor.
5: Dediğine göre buraya 600-700 bin dolar yatırmış.
7: Adam her şeyini yatırmış.
5: Ama bu iş üretim işi değil mi?
7: Evet, daha fazla malzeme geçirmesine yardım etmek büyük kazanç.
5: Tesisten daha çok malzeme geçirmeli.
7: Ama üretimi arttırmak birkaç sorun daha yaratır. Birincisi hidrolik sistem ısınır.
5: Evet, bu bir sorun. Hidrolik sistem ısınırsa yavaşlarlar.
7: Evet, yavaşlarlar. Tesisten ne kadar çok malzeme geçirirsek elekler de o kadar çok organik olur.
5: Evet, tıkanır.
7: Onları söküp atmalıyız.
5: Ne dersin Juan, bir kahve alıp plan yapalım mı?
7: Kahveni nasıl istersin Fred?
5: Sadece krema.
7: Tamam. Merhaba.
8: Günaydın.
7: Günaydın. İki kahve verir misin?
8: Tamam.
7: İki büyük kahve.
8: Tamam.
7: Biri sadece kremalı olsun. Aslında ikisi de kremalı olsun.
8: Siz karıştırırsınız.
7: Aa, tamam. Harika.
8: Kahve slammer denemek ister misiniz?
7: Kahve slammer ne?
8: İçinde yumuşak dondurma olan harika bir kahve.
7: Aa, onu kesin denemeliyiz
8: tamam,
7: o zaman.
8: Tamam, süper. Onu yapalım.
7: Evet, onu yapalım. İkisini de alalım hatta.
8: Tamam. Aç mısınız?
7: Aa, pek sayılmaz.
5: Dükkanda yiyecek bıraktın mı?
7: Sana sürpriz yapmak istedim dostum.
5: Vay canına.
7: Her şeyden biraz tatmak istedim. Evet.
5: Evet. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği.
7: Hepsi
5: tatlı
7: burada.
5: Bir arada.
7: Hepsi.
5: Tesisle ilgili ne düşünüyorsun Juan?
7: Freddy, sahip oldukları tesis %100 tamamen hidrolikle çalışıyor. Üretimi arttıramamalarının nedeni sistemi bundan daha hızlı çalıştıramamaları. Çünkü hidrolik yağ aşırı ısınıyor. Bir sıvı soğutucu ya da ısı değiştirici eklersek sistemi biraz daha sert çalıştırabiliriz diye düşünüyorum.
5: Doğrudur. Hidrolik yağı şimdikinden çok daha iyi soğutur.
7: Böylece yağ soğutarak daha fazla malzeme geçirebilir ve daha çok altın elde edebiliriz.
5: Ayrıca şu organiklerin yıkama eleğini nasıl tıkadığını da görüyorsun değil mi?
7: Evet. Yıkama eleğinin atık tarafında biraz altın buldum Fred.
5: Geçmesi gerekiyordu. Bir yol süpürücü fırça kullansak ne dersin? Yan tarafa monte ederiz, ağırlığı aşağı doğru bastırır. Yıkama ile dönerken bu serbest enerjiyle o organikleri oradan çekip çıkarır. Belki işe yarar, belki yaramaz.
7: Denemeye değer çünkü şu an tamamen tıkanmış durumda.
5: İçine su püskürtürsek her yer çamur olur. O yüzden üretimi artırıp samakları da o üretimi kaldırabilecek hale getirmeliyiz.
7: Evet, biri olmadan diğeri olmaz tabii.
5: Bunların hepsi birleşince ceplerine daha fazla altın girer.
6: Tesisi çalıştıran hidrolik sistem aşırı ısınıyor ve bu da hızı kısıtlıyor. Freddy ve Juan hidrolik sıvıyı soğuk tutmak için bir ısı değiştirici takarak işlem hızını iki katına çıkarmayı planlıyor. Kökler ve bitkiler yıkama eleklerini tıkıyor ve altın yakalama kapasitesini düşürüyor. Maden kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak Juan, dönen tamburun üzerine bir fırça hattı kuracak. Bu sistem melekleri temizleyerek daha fazla altının savaklara ulaşmasını sağlayacak. Son olarak Freddy, Juan'un savak kutularını modifiye edecek. Mevcut rıfları yeniden kullanıp alt savağı daraltarak daha ince altın yakalamayı hedefliyor.
5: Beyler nasıl gidiyor?
9: İyi. Siz nasılsınız?
5: İyiyiz, iyiyiz.
7: Telsizi izlerken aslında çok daha fazla malzeme çalıştırabileceğinizi gördük. Freddy savak kutusunu kontrol ettiğinde sistemin malzeme açısından aç kaldığını fark etti.
5: Üretiminizi %50 artırmayı umuyoruz.
7: Şimdi daha fazla malzeme çalıştıracağımız için yıkama eleğinden daha fazla organik geçecek. Bu yüzden eleğin dışına bir fırça sistemi kurup bunların bir kısmını dışarı çekmek istiyoruz.
5: Böylece daha çok içinde altın olan malzeme savaklara ulaşacak. Altını dışarı kusmak yerine içeri alacak.
7: Eleğin sonuna gidip bir taban malzeme aldım.
4: Evet.
7: Ve içinde birkaç parça altın buldum.
4: Gerçekten.
7: Evet, yıkama eleğinin çıkışından gelen malzemede. Şu an bu bir sorun. Daha fazla malzeme işlemeye başladığımızda daha büyük bir sorun olacak. Daha çok malzeme işlemek için hidrolik sistemine biraz daha...
5: Bir ısı değiştirici takalım.
7: Evet.
4: Evet, tamam.
5: Hidrolik sistemine bu soğutucuyu koyarsak sistem aşırı ısınmadan saat başına daha fazla malzeme işleyebilir.
7: Arazinin yani kesiminin en değerli kısmı savak kutunun. Çünkü tüm geri kazanım orada oluyor.
5: Savakları düzeltirsek içinde %10 daha fazla altın yakalarız. Sonra da tesisin üretimini %50 artırırız. Hatta belki daha da fazla artırabiliriz.
7: Evet.
5: Bunun için yaklaşık $6,000'lık malzeme gerekiyor.
7: Sezon sonunda kişi başı 2 ons görmek istiyoruz. Toplam 4 ons.
4: Evet.
7: Ama geri kazanımı 2'ye katlamazsak hiçbir pay almayacağız. Ya 2 kat ya hiçbir şey. Ne düşünüyorsun?
4: İyi. Hayır deme şansımız yok. Size güveniyoruz.
7: Evet.
4: Bana mantıklı geliyor. Sence Rick?
9: Evet. Hoşuma gitti.
5: O zaman anlaştık.
4: Yapalım.
7: Tamam.
5: Tamam.
7: Görüşmeler yapıp gerekli malzemeleri toplayalım.
5: Teşekkürler.
4: Onlara güvenmek zorundayız. Elimizden geleni yapıyoruz ama biz profesyonel değiliz. Tesisten daha fazla malzeme geçirmek için çok heyecanlıyım. Zemin de tutarlı. Altını çıkartacağız.
5: O zaman 48'e 35,5. Tamam. Şimdi bunları kaldırıyoruz.
6: Freddy ve Rick işe savaklardan başlıyor.
9: Bunları kesmemi ister misin?
5: Sen istersen kes, ben de diğer parçaları keserim. Rick'le birlikte ızgaraları hazırlıyoruz. O onları yaparken ben de açılı bağlantıları kesiyorum. Rick'le konuştuğumda onun bir mekanikçi olduğunu ve kaynak işini bildiğini görüyorum. Yani böyle bir iş için tam aradığımız adam. Rick, yaptığımız şey şu. Üst savak kutusunu biraz düzleştireceğiz.
9: Tamam.
5: Ve içindeki sistemi biraz değiştireceğiz. Bu üst kutu fazla agresif çalışıyor. Bu da eğiminden kaynaklanıyor. Burada büyük külçeler değil çok ince altın yakalıyorsunuz. Bu da ince altını yakalama şansını arttırıyor.
9: Evet.
5: Alt savak tıkanıyordu. Test sırasında kutuda yeterli su yoktu. Susuz kalmıştı. O yüzden içine yeni yan duvarlar koyacağım. Ve böylece birkaç metre daraltacağız ki o zaman daha iyi çalışacak.
6: Alt savak kutusunun daraltılması su akışını daha dengeli hale getirecek.
5: Dikkat et. Madenciliğe nasıl başladın Rex?
9: Birkaç keşif gezisine çıktım. Ve biraz altın buldum.
5: Sonra da bağımlı.
9: Evet. Beni burada en çok mutlu eden şey dağlarda olmak ve her şeyden uzak olmak. Burada yolun sonundayız. Etrafta kimse yok. Şehirde uzun yıllar zanaatkar olarak çalıştım. Hayalimiz hep dağlarda yaşamak ve bu koşuşturmadan uzak olmaktı. Altın madenciliği insanın kendini bir kaşif gibi hissedebildiği son işlerden biri. Bu devirde insanın kendi başına takılıp kendi işini yaparak geçimini sağlayabileceği öyle çok da fazla iş kalmadı. İşte tam da bu yüzden bu işi seviyorum.
5: Çocuğun var mı?
9: Bir tane var. 4,5 aylık.
5: Çok küçük.
9: 9,5 kilo. İri bir bebek.
5: Evet.
9: Evet.
5: Evet. Omuzunda büyük bir sorumluluk var.
9: İşler bir şekilde yürümeli.
5: Evet.
9: Yürümeli. Bu savak eğrilmiş.
5: Ne karmaşa.
9: Evet.
5: Bunu düzeltmek için komple yeni bir savak kutusu yapmalıyız. Ona da zaman yok.
6: Alt savak kutusu eğilmiş durumda. Bu da yeni yan duvarın düzgün oturmamasına neden oluyor. Oluşan boşluk doldurulmalı.
5: Yine de altın yakalanır. Ama bunu düzeltmek çok daha uzun sürer.
10: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
11: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
12: Dyson Hushed hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushed. Kompakt, güçlü ve sessiz.
13: Çekiyorum.
14: Evet.
13: Harikasınız
14: ya.
13: Nasıl oldu?
14: Bakalım.
15: Hadi bakalım.
16: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna, sen oyna.
19: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: geldin.
1: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
2: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
3: Aramaya devam etmelisiniz.
2: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
4: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Burada tüm faturalarımızın ve aylık ödemelerimizin küçük bir listesini yaptım.
2: British Columbia'daki Richie's sahasında.
6: Durum nasıl görünüyor?
5: Her şey dahil ayda 25-30 bin dolar borcumuz var. Faturalar yine birikiyor. Yakıt 10 bin dolar. Parça masrafı 5 bin dolar civarında. Sürekli yeni masraflar geliyor. İşçilerin maaşları da gecikti. Yakında biraz nakit isterler.
6: Bağırıp çağıracaklar.
5: Evet. Onun buradaki hayali bu. İşin tutması ve başarılı olması, her şey altınla ilgili. Hiç duraksama yaşamak istemiyoruz çünkü bütün operasyonu aksatıyor. Morali yüksek tutmak önemli. Düzelecek, yoluna girecek. Güzel bir hayatımız olacak, parlak bir gelecek diyoruz hep. Bu bizim geleceğimiz için.
6: Eğer bu sezon olmazsa iş biter, rüya biter.
7: Bunu işaretle, delmeye hazırla. Ölçüleri al.
2: Huan ve Won hidrolik sistem üzerinde çalışmaya başlıyor.
7: Harika, teşekkürler.
2: Amaç, yıkama tesisinin malzemeyi daha hızlı işlemesini sağlamak.
7: İşte bu da ısı değiştirici. Bunun bir giriş ve çıkışı var. Hidrolik yağ buradan içeri giriyor. Bu haznenin içinden geçen su sayesinde soğutuluyor. Yani sistem hidrolik yağ soğutuyor. Çıkış hattına geldiğinde yağın daha serin olması gerek. Yıkama tesisine gelip sabaha giden suyu hidrolik yağ soğutmak için kullanacağız. Bu da sistemi biraz daha yüksek kapasitede ve daha zorlayarak çalıştırmalarını sağlayacak. Yani tesisten daha fazla malzeme geçebilecek.
6: Yeni soğutucu için bu bağlantı ayaklarını monte ediyoruz. Şu çelik kirişe birkaç delik açıp bu mereti sabitlememiz gerekti. Sonra tesisata bağlayacağız.
7: Buradaki 2 santimlik boruyu elimdeki 2,5 santimlik bir İngiliz tipi bağlantı adaptörüne uydurabilmek için kendi adaptörümü yapacağım. Maalesef kamyonetimde doğru adaptör yok. O yüzden bu kısa boru parçalarını kesip birleştireceğim. Sonra da tekrar kaynak yapacağım. Yani biraz doğaçlama bir tamir olacak. Bu oldu. İstersek buna temiz su bağlayıp duş için güzel sıcak su bile elde edebiliriz.
6: Hey!
7: Bak, her şeyi düşünmek gerek.
6: Doğru.
7: İşte oldu. Tamam, güzel. Oldu. Dişi sıyırmadan önce çeyrek tur daha sık. Şimdi hidrolik hatlarını bağlayalım.
6: İyi olur.
7: Bunun işe yaramamasından bahsediyordun ya, işte o noktada ciddi bir mali sıkıntıya, hatta iflasa kadar gidebilirsin. Ben yıllar önce tam da o durumdaydım ve bu yüzden madenciliğe girdim. Ya evimizi kaybederiz, ya işimizi kaybederiz, ya da başka bir gelir kaynağı bulmaya çalışırız diye düşünmeye başladık. Bu yüzden de madenciliğe girdim. Açıkçası bizi ayakta tutan şey de bu oldu. Evet. Peki kaç çalışanın var bugün?
6: Tanrım, burada 4 kişi var. Ben de dahil. Evet.
7: Evet. Bu kadar insanın maaşı ve diğer giderlerin getirdiği ek stresle gerçekten işler
6: evet,
7: zor.
6: Evet, para düzenli gelmezse ya da büyük bir aksilik olursa...
7: Evet.
6: Evet.
7: Bu çok moral bozucu bir durum.
6: Evet, öyle.
7: Umarım burada yaptığımız şey sana biraz yardımcı olur dostum.
6: Evet.

0: Tesisat becerileri devreye giriyor.
1: Evet, köklerime geri dönüyorum. İşte bu.
0: Evet.
1: Yapmamız gereken tek şey bunu üste monte etmek, hortuma bağlamak ve işi bitirmek. Oldukça basit bir çözüm, iyi görünüyor.
2: Isı değiştirici, boğanın yıkama tesisine güç veren hidrolik sistemi soğutacak.
0: Artık yıkama eleğini daha hızlı çalıştırabileceğiz. Daha fazla malzemeyi ısıtmadan sistemden geçirebileceğiz. Bu harika. Hi ho, hi
3: ho. Bu aşı o boşlukları doldurmalı.
2: Kesitte eğrilmiş tabanın oluşturduğu boşlukları kapatmak için esnek L demir parçaları savak kutusunun altına kaynaklanacak.
3: Bu iş görür. Baştan komple yeni savak yapacak vaktimiz yoktu. Kaynakların iyi görünüyor.
4: İyi mi?
3: Evet, iyi görünüyor. Önce sağlamlık için kaynakla, sonra silikon.
4: Evet, bu iyi olur Freddy.
2: Silikon kutuyu su geçirmez hale getirir. Yeni yan duvarlar savak kutusunu 1,5 metre daraltarak su akışını daha dengeli hale getirir.
3: Bu iş tamam.
2: Sıradaki iş üst savak açısının ayarlanması.
3: Bu kutu eskiden çok dik ve çok daha hızlı akıntılıydı.
4: Evet.
3: Biraz daha. Daha. Bence buraya alalım.
4: Tamam.
3: Temelde savaklarda geriye kalan iş önce hepsini temizlemek. Sonra paspasları ve ızgara sistemini yerleştirmek ve işi bitirmek.
4: Paspasları buraya atıyorum.
3: İyi misin?
4: Evet.
3: Biraz taşabilir.
4: Evet, ucu ucuna.
3: Her zaman farklı bir boşluk bırakırım. Mesela ızgaralar arasında bir yerde 4 santim, bir yerde 5 santim bırakırım. Bu bir değişim. Bu değişim noktalarına bakarsan altının özellikle bu tür geçişlerle
4: evet,
3: biriktiğini
4: doğru
3: görürsün. Yani elimizde 1 metre, 1,5 metre ve 2 metre genişliğinde savak kutuları var. Umarım çalışmaya başladığında iyi performans elde edersin. Hadi kolay gelsin.
4: Eminim öyle olacak Freddy.

0: Şaftlarda 160'a çık.
1: Tamam.
0: İyi olacak.
2: Juan'ın döner yıkama eleğinde geliştirdiği fırça sistemi, eleklerde takılan bitkileri temizlemek için test ediliyor.
0: Burada yukarı doğru uzanan evet. tek parça büyük bir silindir kol olacak ve fırça evet. düzeneğini tutacak. Elek döndükçe bu fırçayı kullanarak elekleri temizleyecek. Şimdi trailere inip bilgisayarda her şeyi planlamaya başlayacağım. Tüm parçaları keseceğiz. Yardım etmek istersen onları birleştirip kaynak
1: Harika.
0: Yapabiliriz. Ne dersin? Tamam. İyi olur dostum. Dönen fırça düzeneği daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Ama yapacağımız şey yol süpürgelerinde kullanılan döner fırçaları yeniden kullanmak olacak. Bunlar için yeni bir tambur yapacağız ve yıkama eleğinin üstüne monte edeceğiz. Bu düzenek eleklere takılan organik malzemeyi temizleyecek. Bunlar da milin üzerine takacağımız ve fırçaları tutup ortalayacak ara parçalar. İşte başlıyoruz.
1: Boom.
0: Hadi hızlıca bakalım.
1: İşte bu.
0: Harika.
1: Burada olan her şeyden çok memnunum. Sabah ilk iş olarak montajların kaynağını yapacağız. Devamını sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Kahve yapayım.
2: British Columbia'da maden sahasından 15 kilometre uzaklıkta...
4: İşleri yürütmeye çalışıyoruz. Oo, çıkardı. Reçete var mı? Şehirden uzaklaşıp burada bir hayat kurmak hep hayalimizdi. Sadece bunu gerçekten yapabileceğimizi düşünmemiştik. Şimdi buradayız ama işler de burada kalabilmemiz için olması gerektiği gibi gitmiyor. Yani durumumuz bu.
3: Wells'te kalmak istiyoruz. Rekin madenciliğe devam etmesini istiyorum. Çünkü sevdiği şey bu. Evet. Bilmiyorum.
4: Bana inandığı için ona minnettarım. Ama artık işlerin yürümediği bir kırılma noktası var. Yani şu günlerde bayağı endişeli günler yaşadığımızı söyleyebilirim.
3: Yapabileceklerini biliyorum. Sadece biraz yardıma ihtiyaçları var.
1: Güne iyi başlangıç.
2: Bridges madeninde 24 fırçayı taşıyacak merkez gövde şekilleniyor.
1: Bu parçalardaki fazla cürufu temizliyorum. Altınlı toprağımda çok organik var. Bu fırça sistemleri onu temizleyecek.
0: Wagon, başta bize bu işe ciddi miktarda para yatırdığını söylemiştim.
1: Başlangıçta sadece işe koyulacak kadar temel ekipmanla geldim. İş ilerledikçe daha fazla paraya ihtiyaç duydum. Bu işi sürdürebilmek için ailemden ve arkadaşlarımdan sürekli borç almak zorunda kaldım. Kimseye geri ödeme yapabilmiş değilim. Her şey burada, toprağın altında duruyor. Ve o altına ihtiyacım var. 7 yıl boyunca yurt dışında çalıştım, Afrika'da. Orada iki sert kaya altın madeni kurdum. O kariyeri bıraktım ve geri döndüğümde tüm gücümle plaser madenciliğe girdim. Artık borç almayı bırakmalıyım. Sonunu görebiliyorum. Hiç iyi değil. Güzel. Fırça kıllarını takıyoruz şu an. Sıkılar, bu iyi. Mükemmel.
0: Bunlar sıradan yol süpürgesi fırçaları. Yani herhangi bir kiralama yerinden alıp tekrar takabilirsiniz doğrusu.
1: Heyecan verici.
0: Evet.
1: Evet. Burada işleri bitirmek üzereyiz ve yıkama eleğinin tekrar çalışmasını, altınlı toprağın içinden geçmesini ve para kazanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Umarım düzgün çalışır. Biz iki kat ya da hiçbir şey dedik. Yani o hedefi tutturamazsak emeğimizin karşılığını alamayacağız. Ama sorun da değil. Burada olup Wagon'a ve ekibine yardım etmek beni mutlu ediyor çünkü yardıma ihtiyaçları var.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Biliyorsunuz, M-Para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. laf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın. Oo, en para
7: bankanın güzeli. Dyson Hushed hava temizleyici tüm odanın havasını güçlü ve sessizce temizler. Polenleri, alerjenleri yakalar, koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushed. Kompakt, güçlü ve sessiz.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
12: Otobit'te. Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
14: Kim var?
13: Kim var?
15: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
16: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Hadi Hoan, şunu kaldırıp
0: kamyonu
20: yerleştirelim.
0: Kamyonu yukarı çıkarırım. Sen onu getirirsen ben de oradan alırım.
20: Tamam, görüşürüz. Tamam.
2: Tıkanmış elekleri temizleyecek yenilikçi fırça sistemi Bogun yıkama tesisine montaj için hazır.
0: Bu fırça sistemini kurmak için çok heyecanlıyım. Daha önce yapmadığımız bir şey. İşe yararsa büyük fark yaratır. Aldım Fred.
20: Aldım.
2: Yerine sabitlendikten sonra Juan kolları döner eleğin yanına kaynaklayacak.
0: Tamam, yukarı çıkıyorum. Teşekkürler. İyi görünüyor.
1: Evet. Oldukça iyi.
0: Bunu sevdim. Burası kesinlikle en uygun çalışma alanı değil. Ama şu an bitirmeye çok yakınız. İdare edip bunu bir araya getirmeliyim. Sonra yıkama eleğine takacağız ki deneme çalışmasına başlayabilirim.
2: Kollar 180 kiloluk fırça sisteminin ağırlığını taşıyacak şekilde üretilmiş.
0: Bu kollar rulmanlı. Böylece fırçanın ağırlığı ve yer çekimi aşağı baskı yapacak. Elekleri temizleyecek.
20: Bunlar için hazır mı sen?
0: Evet, hadi ver.
20: Neredeyse bitti. Çalıştırmaya çok yakınız. Çok büyük.
0: Çok büyük.
20: Çok daha iyi ama çok değil mi Juan?
1: Altın görmek için sabırsızlanıyorum.
20: Son kaynak Juan.
0: Son kaynak Freddy.
20: Evet. Hadi tesisi çalıştıralım. Altını yakalayalım. İyi görünüyor Juan.
0: Umarım göründüğü kadar iyi çalışır. Son testte neredeyse yarım ons görmüştük.
20: Bu sefer bir ons altın görmek istiyoruz.
1: Bir ons altın harika olur.
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu
20: var. Hadi çalıştıralım.
0: Çalıştıralım.
20: Tamam.
0: Tamam, yapalım.

0: Bence yaptığımız tüm iyileştirmeler yerli yerinde. Hacmi ve besleme hızını artıracağız. Bu çok heyecanlı bir süreç olacak. Önümüzdeki 4 saat oldukça yoğun.
1: İki kat hedefini tutturmak için Vogue'un tesisi bir onsun üzerinde altını geri kazanmak zorunda.
2: Genel olarak yaptıklarımızdan çok memnunum ama istediğimiz kadar malzemeyi tesisten geçirebilecek miyiz? %100 emin değilim. Yarın göreceğiz. Burada ne başardığımızı o zaman anlayacağız işte.
3: İlk kepçe Juan.
2: Harika.
3: Hidrolik sistem nasıl gidiyor bir bakalım.
2: Serin kalıyor. Şu an inanılmaz derecede soğuk.
3: Evet.
1: Juan'ın ısı değiştiricisi tesisi çalıştıran hidrolik yağı serin tutuyor. Ve yıkama tesisinin daha yüksek performansla çalışmasına izin veriyor.
2: Fırçaların nasıl geçtiğini görebiliyorsun Fred. Bu çok iyi.
3: Evet.
1: Yıkama eleği fırçası büyük fark yaratacak. Elekleri temiz tutarak daha fazla altının savaklara geçmesini sağlayacak.
2: Eskisine göre daha temizler. Hem de çok.
3: Evet.
2: Ve daha fazla malzeme işliyoruz. Yani daha fazla organik de geçiyor.
3: Doğrudur. İşlerini yapıyorlar.
2: Güzel iş Freddy. Fena iş çıkarmadık.
3: Fena değil.
2: Freddy ile yıllardır birçok şey yaptık. Bunun işe yarayabileceğini düşünüyorduk ama çalıştırmadan emin olamazsınız. Şu an harika gidiyor ve gerçekten memnunum.
0: Juan'ın yaptığı fırça sistemi bir sanat eseri gibi. Kusursuz çalışıyor.
4: Kesinlikle baskı artıyor. Çok daha fazla malzeme gönderiyoruz.
0: Bu bizim için yepyeni bir problem. Altını hızlı şekilde içeri almak zorundayız. Ama iyi bir problem. Birden her şey doğru yöne gidiyor gibi.
4: Von kesinlikle daha mutlu görünüyor. Şu anki çalışma düzeniyle daha fazla tonaj çıkarıyoruz. Ve bu da daha fazla altın anlamına geliyor olmalı. Madene ilk kez geliyor. Freddy ve Juan buradayken gelmesinden daha iyi bir zaman olamaz dedik.
5: Kesinlikle ilgisini çekmiş durumda.
4: Kendisi geçen yıl burada biraz yardım etmişti. Birkaç farklı sahada kaya kamyonu sürdü. Yeterince büyüdüğünde o da muhtemelen böyle bir şey sürecek.
5: Birkaç yıl içinde.
4: Evet evet, 2-3 yıl sonra.
3: Stefan, duyuyor musun?
6: Duyuyorum.
3: Son kepçe.
6: Günün son kepçesi.
0: Evet, bunlar çok işe yaradı. Belli oluyor.
3: En azından biraz altın görüyoruz.
2: Bu umut verici.
3: Evet.
2: Ne diyorsunuz, temizleyelim mi ve sabah tekrar gelip ne çıktığına bakalım mı?
4: Harika olur. Güzel fikir. Teşekkür ederim.
2: Tamam.
4: Sağ ol.
2: Teşekkürler.
3: Bu adamlar kazanacaklar çünkü daha iyi üretim, daha iyi çalışan sabahlar. Organiklerle tıkanmayan bir tesis. Yani sonuçta herkes için kazanç ama asıl büyük kazanç onların olacak. Günaydın.
5: Günaydın.
3: Biraz altın tartmaya hazır mısınız?
6: Kesinlikle.
1: British Columbia'daki Richis madeninde.
2: Galiba bunu içeride yapmalıyız.
3: Evet, yağmur yağıyor.
1: Başarı ya da başarısızlık. Bir haftalık yaratıcı geliştirmelerin ardından her şey son altın tartımına bağlı.
2: Altın sende mi?
0: Bende.
2: Oh. Aman tanrım.
3: Evet, aman tanrım.
0: Evet,
4: evet. Evet. Evet.
0: İyi hissettiriyor.
4: Evet.
3: Hazır mısınız? Hadi yapalım.
4: Evet, sanırım.
1: Madenin karlı olduğunu kanıtlamak için ikinci testin sonucu en az bir ons altın vermek zorunda.
3: Bu 0.47 ons, ilk temizlemeden çıkan miktardı.
0: Evet.
4: Kavanozda kalanlara bak.
3: Üçte birini tarttık bile değil mi?
6: Bu harika.
3: İşte bir ons. Tam evet. Bir ons var burada. Şuna bakın. Hala altın var millet.
0: Canına bu harika.
3: Şaka değil.
4: Ne?
3: 4 saatte 1.58 ons. Yani i̇şte günde 4,5 ons eder.
0: Evet, evet öyle.
3: 12 saatlik bir günde.
2: Ve bu daha önce işlediğiniz aynı toprak evet, değil mi? Doğru. Çok büyük evet. bir gelişme olduğu gerçek.
1: Fred ve Juan'ın yaptığı düzenlemeler, Bog'un çıkardığı altın miktarını 3'e katladı.
2: Buradaki şey... Hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
0: Evet.
2: Her şeyi değiştiriyor evet. değil mi? Eskiden tamir masrafları ve diğer giderler için zar zor para yetiştiriyordun. Şimdi ise bankada biraz güvence oluşturabilirsin.
0: Kesinlikle öyle bu an. Freddy, bu inanılmaz.
2: İçindeki ince altınlara bak.
6: Evet.
2: Daha çok ince altın var.
0: Evet, fark bu. Eskisine evet. göre çok daha fazla evet, ince evet. altın var.
3: Savak sistemi altın geri kazanımını yaklaşık %20 kadar arttırdı.
0: Evet.
3: Eleklerdeki o malzemeyi temizleme işi de sanırım bir %15-20 civarında katkı sağladı.
6: Evet, evet, evet.
3: Çünkü artık malzeme uçtan dışarı fırlamıyor.
6: Evet.
3: Yani eleklerdeki organik malzeme temizleniyor.
0: Büyük fark yarattı.
3: Ayrıca üretim artışı var. Evet. Hepsi birleşince...
6: Evet.
3: Hala buna inanamıyorum.
2: Evet öyle. Bu harika bir şey.
6: Evet.
2: Gerçekten müthiş.
4: Kayıp yaşadığımızı biliyorduk ama...
2: Bu kadarına değil.
6: Bu kadarına değil.
3: Biliyor musunuz uzun zamandır böyle gülerken görmemiştim.
6: Doğru, evet, doğru.
4: De. Evet, özellikle de.
6: Evet, benim. Evet.
4: Uzun zamandır mücadele ediyoruz. Bunun Von için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Herkes için.
4: Yani herkes için çok şey ifade ediyor. Her şey demek. Size gerçekten tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum beyler.
3: Rica ederiz.
4: İçtenlikle.
3: Rica ederiz. Hepiniz adına.
0: El sıkışmayla kurtulamazsın. Sağ ol koca
2: bir şey
0: adam.
2: Değil, bir zevkti.
6: Bu harika.
5: Çok mutluyum.
6: Bu harika.
4: Evet.
6: Evet.
4: Her şeyi değiştiriyor.
6: Evet, doğru.
0: Omuzlarımdan ve bana inanan herkesin omuzlarından büyük bir yük kalktı. Bu çok iyi hissettiriyor. Evet. Evet. Evet, bu çok iyi.
7: Ne anlama geliyor?
0: Bu şu anlama geliyor. Hayalim sağlıklı bir biçimde devam edecek. Yani artık... ilerleyebilirim. Kusura bakmayın.
2: Hayalleri için gerçek bir ihtimal var. Önceden haftalık yaşıyorlardı. Çıkardıkları her altını satıp faturaları ödüyorlardı. Geleceğe dair gerçek bir güvence olmadan. Ama şimdi sağlam bir planları, sağlam bir tesisleri ve gerçek bir gelecekleri var. Bu onlar için hayat değiştirici olacak. İyi bir noktadan ayrılıyoruz.
4: Juan ve Freddy her şeyi... Bizim için gerçekten tamamen değiştirdi. Artık benim, ailemin ve burada çalışan herkesin bir geleceği var.
1: 3 ay sonra.
0: Freddy, Juan merhaba. Madenden küçük bir güncelleme. Her gün altın miktarımızı 2'ye katlıyoruz. Ve artık yatırımcılarıma ve bu süreçte... Bana destek olan aileme geri ödemeler yapmaya başladım. Yıkama eleğindeki fırça sistemi hala harika çalışıyor. Organikler artık sorun değil. Savak kutuları her şeyi yakalamaya devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor. Hala güzel günler yaşıyoruz sayenizde.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Yavaş yavaş uykunuz geliyor. Göz kapaklarınız ağırlaşıyor. Artık uyumanız lazım.
2: Çünkü yarın sabah maçımız var. Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sanırım işi batırdım. Bütün yığın dereye doğru hareket ediyor.
1: Bir çamur kayası gibi.
2: Bir mühendislik hatası işliyor.
3: Evet.
1: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: getirdi. Bu tam bir karmaşa.
1: Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor.
0: Şiddetli yağmur çamuru hassas bir su havzasına doğru sürüklüyor. Eyalet kurumları ve federal kurumlar madene akın ediyor.
2: Evet, burada müfettişler var.
3: O yağmur fırtınası insanları sokağa dökecek. Ne kadar zor durumda olduğumuzu biliyorlar.
0: Maden çalışma durdurma emirleriyle karşı karşıya.
4: Ne zaman teftiş edildiyse hep düzeltmemiz gereken bir şeyler çıktı. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Kimsenin yapabileceğini sanmıyorum. Umarım bu planlarımızı bozmaz.
0: Hoffman ekibi için bu zamana ve doğa koşullarına karşı bir yarış.
5: Bu çamurun altında en az 1 milyon dolarlık altın var.
0: Operasyonlarını yapılandırmak için elbette.
6: Onu gördün mü?
4: Hadi.
0: Hükümet madeni temelli kapatmadan önce.
5: An itibariyle Jack'in son sezonu en kötü sezonlarımızdan biri olacak.
4: Şu anda midem bulanıyor.

0: Hafif yağmur yağıyor. Bazı yağmurlu günlerde bu içimizi ısıtır. Sanırım tam bir karmaşa. Ne yapacağımızı bilmiyorum.
1: Gerçekten. Evet, bu çok hızlı bir şekilde sulu karışıma dönüşüyor. Bütün bunlarla ne yapmak istiyorsun?
0: Bunu ayırmaya vaktimiz yok. İçinde bulunan her çakıl taşı altın içeriyor. Sanırım hepsini birlikte işlememiz gerekiyor.
1: Tamam, peki tesis bunu alır mı?
2: Çok fazla baskı altında olacak.
0: Altını almak için çok daha fazla mesafe kat etmeliyiz. En azından altını alacağız.
1: Tamam, ona 4.
0: Bu maden şimdiye kadar çalışmamız gereken en zor madenlerden biri. Yağmur hiç dinmeyecek gibi görünüyor. Ne kadar çok yağmur yağarsa o kadar çok sorun var. O noktada yağmurun durmasını beklemenin anlamı yok. Sadece cevheri işlememiz gerek. Bütün sezon boyunca bekleyebiliriz. Dakota, tesisi çalıştır.
2: Sadece bu sulu karışımı işleyeceğiz.
3: Herkes tamburun önünü açsın.

0: En azından biraz çamuru işliyoruz. Delicesine yağmur yağıyor ama pes etmeyeceğiz. Islak cevheri işleyeceğiz ama ıslak olduğu için kuru cevherden çok daha ağır. Bu tamburun içinde çok fazla ağırlık var. Zincirlere ve benzer şeylere, merdanelere yük bindirecek. Umarım bir şey kırılmaz ama duramayız. Bunu çalıştırıp devam etmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen devam etmeliyiz.
1: Kayıp Kanal. Her şey kuruya karşı ıslak olunca daha yükseğe istifleyemiyorsun ve Dakota onu yükleyen adamlara doğru itmeye çalışırken çok zorlanıyor. Çünkü sıkışmıyor. Yığın halinde aşağı akıyor. Her şeyi daha az verimli hale getiriyor ancak yapmak zorundayız.
2: Evet, bunun birazını iteceğim ve bu cevheri geride tutacağım.
3: Bence bu harika bir fikir.
4: Tamam. Bu şey çok ıslak ve sadece patikadan akıp gidiyor. O yüzden şimdi hemen bunu içine boşaltabilecekleri çorba kasesine benzer bir şey yapacağım. İki tarafını baraj gibi kapatacağım. Hemen oradaki haznenin önüne boşaltacağım.
5: Ona dört dostum. Her işten anlarım. Kaynak yapmadığımda kamyondayım. Bazen esnek olup uyum sağlaman gerekir. Bu çamurlu cevheri teslim edeceğiz. Çamurlu ama zengin bir cevher. Hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.
0: Bilirsin, insanlar büyük işlerin bazılarının zor olduğunu söyler ve bu yüzden birçok insan bunları yapmaz ve bu yüzden burada çok fazla madenci görmezsin. Bu iş çok zor. Çok fazla su, sel basması gerçekten çılgınca. Burası vahşi olan...

0: Üs.
1: Altın hakikaten güzel.
2: Evet. Biliyor musun, ben bu kadar iyi bir zeminde hiç bulunmadım. Bu olağanüstü.
1: Sadece öğütmeye devam edeceğiz. Tesiste işlemeye devam edeceğiz. Sana çok temiz halde getireceğiz.
2: Evet.
1: Hepsi
2: evet.
1: O kadar iyi olmayabilir ama...
2: Çok iyi olur.
1: Biliyor musun? Yani sürekli geliyorlar.
2: Neden olmasın? Evet. Zemin o kadar iyi ki.
1: Umarım öyledir. Tıpkı 3 ons alırken şimdi 100 ons topraktan 3,5 ons 4 ons alman gibi. Yani...
2: Eğer bunu başarırsak gerçekten harika bir şey olur. Yani şunu söyleyebilirim. Hiç böyle altın elde etmemiştik. O noktaya asla ulaşmadık. Bu muhteşem bir şey ve sanırım herkes bol bol altınla eve dönebilir.
1: Öyle olmasını umalım.
2: Evet.
3: Eton.
1: Evet, evet.
3: Burada müfettiş işlerimiz var gibi. Ne istediklerine bakmaya gidiyorum.
1: Tamam, herkes Andy'ye biraz alan versin. Herkes ne iş yapıyorsa onu yapsın. Şimdilik Andy'yi rahat bırakın, meşgul olacak, tamam mı?
2: Neler oluyor?
1: Bilmiyorum, halledeceğim. Birazdan seni ararım.

0: Şu anda midem bulanıyor gibi hissediyorum. Biliyordum dostum, biliyordum. Her şey çok yolunda gidiyordu. Çok yolunda gidiyordu.
1: Merhaba, nasılsınız baylar?
2: İyi, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
3: Dostum, Andy orada ne konuşuyor acaba?
1: Biraz ciddi görünüyor.
3: Hayır dostum, dert etme bunu. Sürmeye devam et.
1: İsterseniz size etrafı gezdirebilirim. Kanalımıza götürüp kanalımızı gösterebilirim. Müfettişler burada. Çok yağmur yağdı. Bu yüzden durum biraz stresli. Ama biliyorsunuz, büyük fırtınalardan sonra müfettişlerin gelmesi normaldir. Doğru şeyi yaptığımızdan emin olun. Umarım her şey yolunda gider. Sadece rutin bir durumdur ve bundan fazlası değildir. Bu size uygun mu baylar?
2: Bizim için uygun.
1: Sadece beni aşağıya doğru takip edin, tamam mı?
2: Tamam.
0: Bilirsin, bu teftişler bizim madenimiz için rutin. Ama uyumluluğu olmayan bir şey bulurlarsa madeni kapatabilirler. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Umarım bu durum planlarımızı bozmaz. Ancak müfettişlerin insafına kaldık ve yasalara, kurallara. Aklından her şeyi geçir. Biliyorsun, çok yağmur yağdı. Geçen hafta çamur kayması oldu ve bu hafta kanalımız çorbaya döndü. Bunu pek hoş karşılamayacaklar. Sezonumuzu mahvetmesin diye umadım. Mahvedebilirler. Madeni kapatabilirler.
4: Umarım her şey yoluna girer. Şu anda kapanma istemiyorum.
1: Bizi kapatmamaları iyi olur. Sezonu erken bitirecek durumda değilim. Sanırım kimse değil.
5: Kutsal Merdane.
4: Bir sonraki sefer o yuvaya sürün. Sonra sağa doğru biraz çevirin. O deriyi de doldurun. Bu yüzden kayıp kanaldan cevher çıkarıyoruz. Bu malzeme çok ıslak. Bu da can sıkıcı. Şu anda sadece plana ayak uydurmaya çalışıyoruz. Kurutacak zamanımız yok. Yani sezonun bu aşamasında başka seçeneğimiz yok. Eğer yapabiliyorsak tesise götürüp alabileceğimizi almamız yeterli. Yani bu cevher aslında geçiyor. Kuru cevherden daha hızlı diyebilirim. Ancak o kadar ıslak ki neredeyse sıvı çamura batmış durumda. Bu yüzden tesisten çok hızlı geçiyor. Ancak beslemesi de gerçek bir baş belası oluyor. Yani tesisin içinden geçirmek için bazen aynı yığını 10-15 kez itmeniz gerekiyor. Ama başka seçeneğimiz yok.

0: sayısı. Kutsal merdane kapandı. Sana burada ihtiyacım var.
1: Anlaşıldı.
2: İyi görünmüyor.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte, sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
4: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
7: Sen de bakıma katıl.
6: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
8: Penaltı. Hayır, penaltı.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
8: Lanet olsun Sparky. Tam da işler yoluna girmeye başlamışken.
9: Bu yıl şiddetli yağmurlar başımızı ağrıtıyor. Geçen hafta bizi kapattı. Şimdi ise kanal alanımızda her türlü soruna neden oluyor. Çamur var. Biz mücadele ederken çevre müfettişlerimiz ortaya çıkıyor. Bu hiç iyi değil.
10: Korktuğumuz şey oldu işte. O muson yağmur fırtınası insanları buraya çekecek. Çünkü Badire'yi atlattığımızı biliyorlar. Sanırım sadece fırtınayı nasıl atlattığımızı görmek istiyorlar. Biliyorsun, biz burada madenin hemen yanında sel baskınını kontrol altına aldık. Yani sanırım iyiyiz. Ancak kim bilir, çok sevinmiş görünmüyorlar. Ama Tundra'da zorlu bir yolculuk yaptılar ve bu eğlenceli olamaz. Endişelenmenin faydası yok. Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Kaçamayacağımız bir noktaya gelirsek ne yapabiliriz ki?
9: Bu müfettişlerin insafına kalmış durumdayız ve yasalara, kurallara. Mükemmel değiliz. Teftiş edildiğimiz her seferinde düzeltmemiz ve yapmamız gereken bir şeyler oldu ama umarım sezonumuzu mahvetmez bu. Endişeliyim ve böyle şeyler istemiyorum. Şu anda midem bulanıyor.
11: Tamam, teşekkür ederim Baylan.
12: Bir şey değil.
9: Andy'nin ne diyeceğini bekleyip göreceğiz. Umarım benim düşündüğümden daha iyi gitmiştir.
7: Kutsal Merdane.
13: Dakota! Ne yaptın?
14: Püskürtme çubuğunda biraz fazla titreşim vardı.
13: Aa evet, buradan görebiliyorum.
14: Asılı duruyor.
13: Bu iyi değil. Tamburun içindeki püskürtme çubuğu kırılmış. Ağır, yoğun çamurlu malzeme işliyorduk. Bu titreşim ve ekipmana aşırı yük oluşturuyordu. Ne yazık ki tamburun motorunun durmasına neden olmuş. Püskürtme çubuğunun kelepçesi kopmuş. Umarım çok fazla hasar yoktur.
14: Püskürtme çubuğunu yerinde tutan kelepçelerden biri gerçekten ayrılmış ve yerinden çıkmış. Görünüşe göre kelepçenin bir tarafı kırılmış.
13: Kelepçe.
14: Şu anda her şey çok ıslak. Bu yüzden sorun yaşıyor.
13: Tamam. Evet, yeni bir tane yapmamız gerekiyor. Burada cırcırlı kelepçe var mı?
14: Bir tane almam gerekirdi.
13: Bence yapmamız gereken bir kelepçe bulmak, çapayı kullanmak ve sonra tekrar kaldırmak.
14: Evet.
13: Cırcırla sıkacağım. Sonra yeni bir kelepçe yapacağım. Bakalım evet. Ne kadar yapabiliyorum. O halde cırcırı bul. Ben de kaynakla birleştireyim.
14: Sparky'nin bahsettiği koniklerin yanındakilere ne dersin peki? Orada 20 santimlik rakorlar var.
13: Var mı?
14: Öyle demişti.
15: Püskürtme çubuğunu onarmadaki ilk adım Dakota'nın ve Tater'ın kepçeyi kullanarak çubuğu doğru konuma geri koyması. Çubuk konulduktan sonra Tater kaynak yaparken çubuğu yerinde tutmak için geçici bir kelepçe kullanacak.
14: Püskürtme çubuğu tamburun en temel parçalarından biri. Oradan geçen tüm cevherin yıkanması gerekiyor.
13: Bu kelepçelerin orada kalması gerçekten önemli. Püskürtme çubuğu da belirlediğimiz yerde kalmalı. Belli bir açısı var, onu ayarlıyoruz. Aslında dönerken kayalara çarpıyor. Sadece anlaşmada yazıldığı için değil, kayaları da daha iyi temizleyeceği için.
14: Şimdi sadece yukarıdaki blokta kepçeyi kullanacağız. Ve bu su çubuğunu asıp sonra onu alacağız.

0: Tamam. Kazandın. Bu şey biraz kırılmış. Eskiden 20 santimlik bir borunun yarısının çevresindeydi ama görebileceğin gibi bu temiz bir kırık. Ancak şimdilik yukarı çıkacağız. Ben de bunu tekrar kaynaklayıp yuvarlak hale getireceğim. Evet. Kutsal merdanenin bulunduğu bloktan yeni geldik. Evet, püskürtme çubuğunu düzelttik. Kelepçeyi de düzeltmem gerekiyor çünkü başka yok. Bu yüzden acele etmeliyim. Merdaneyi çalıştırmaları gerekiyor. Bugün halletmem gereken 5 başka projem daha var. Bu yüzden hızlı olmalıyım. Oyalanacak zaman yok. Tamam. 20 santim civarında. Bu sana ne kadar yuvarlak olmadığını gösterir. Bu çok kötü. Evet. İşte böyle. Fena değil. Umarım aynı boyuttadır. Değilse sıkabilirim. Borumuzun üzerinde sıkabilirim. Püskürtme çubuğu kelepçesi sabit. Bu harika bir şey. Yeniden çalışır durumdayız. Ama bu malzemeyi artık kullanamayız. Çok ağır. Çok fazla sorun istemiyoruz. Eğer olursa bu tekrar bozulabilir. Ayrıca başka şeyler de zarar görebilir. Parmaklarını oraya değdirme. İşte oldu. Tamam. Birkaç mucize yaratabilirim ama yapılacak çok iş var. Harekete geçmeliyiz.
1: Üs.
2: Neredeler?
1: Gittiler.
2: Ha, saçma. Eminim bununla ilgili bir rapor alacağız.
1: Tüm gölet sistemimize baktılar.
2: Evet.
1: Hiçbir yerden sızıntı yok. Belki de doğru yapmak için evet. Çok uğraştık.
2: Sanırım uyumluluğumuz tamam. Yani her zaman yapılacak iş vardır ama kimse vadinin tamamını bizim gibi maden olarak kullanmamış. Doğru olanı yapmak istiyoruz. Eğer değiştirmemizi istedikleri bir şeyler varsa yaparız. Bunu yapmak zorundayız.
1: Bir süredir burada madencilik yapıyoruz. Burayı kurmak için çok uğraştık ve hiçbir zaman işin kolayına kaçmadık. Umarım müfettişler bunu fark eder.
2: Maden işi zorlaşıyor çocuklar. Burada madencilik zorlaşıyor. Bazen acaba bu kovalamaca buna değer mi diye düşünüyorsun, değil mi?
1: Böyle günlerde bazen sanki değmezmiş gibi geliyor ama sonra adamlarınıza bakıyorsunuz. Onlar için ne ifade ettiğini görüyorsunuz. Onların sevincini görüyorsunuz.
2: Evet. Bu adamları erkek haline getiriyoruz. Devasa ekipmanları çalıştırıyoruz ve temiz madencilik yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sadece ceplerimizi doldurmaya çalışmaktan daha büyük bir şey olduğuna inanıyorum. Şirketimizin geldiği nokta beni gururlandırıyor. Başımıza bir iş gelse bile kesinlikle üstesinden gelirdik. Ne olursa olsun.
1: Şu kadarını biliyorum ki zenginlik çaba göstermekten ve tavırdan gelseydi, iyi adamlarımız olduğu için zengin olurduk. Gerçekten öyle. Gerçekten.
2: Arkada heyelan olması talihsizlikti ama hallettik. Bununla gurur duyuyorum.
1: Evet, evet.
2: Kanalımızın yarı büyüklükte olması üzücü ama yine de düşününce içindeki altına bak. Muhteşem evet. Değil mi?
1: Doğru.
2: Yani kışın maden ocağında çalışıyor olsaydık işler yolunda giderdi ama dozerimiz bozuldu. Oluyor böyle şeyler, ne yapalım?
1: Her şeyi doğru planlayabilirsin ama yine de ters gidebilecek bir sürü şey var.
2: Bütün bunlardan ne öğrenmemiz gerektiğini hala anlamaya çalışıyorum. Doğru biliyorsun, Tanrı'dan geliyor. Yani bunu anlayana kadar sanırım sadece ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Evet.
2: Teşekkür ederim dostum.
1: Evet.
2: Hey, benim de bu yolculuğa çıktığın için teşekkürler.
1: Bir
2: bu
1: yolculuk.
2: İyi bir yolculuk, kolay değil.
1: Hayır. Ama yine de değer.
2: Biraz uyu. Yani işe operatör olarak başlayan bir arkadaşım vardı. Andy Spinks. İyi bir lider değildi. Şimdi harika bir lider. En sadık arkadaşlarımdan biri. Onunla çok nehir gezdim ve Onunla çok şey yaptık. Buradaki adama duyduğum saygı kadar başka bir adama saygı duyamam. Hayatında Andy Spinks gibi bir adam bulursan ona sıkı sıkıya tutunmalısın, çünkü bu önemli. Çünkü işler zorlaştığında, her şey sana karşı olduğunda işte böyle bir dostunun olması güzel. Dik durabilecek, yanında durabilecek bir dost. İşte o Andy, benim adamım. Andy ile dünyanın dört bir yanına gittim. Karanlıktı, sanki birlikte ormandaydık. Sanki ormanda yan yana savaşıyorduk. Bu önemli, biliyor musun? Bu gerçekten çok önemli. O lider tipi, dönüştüğü adam tipi. İkimiz de değiştik, öyle değil mi? O adam benim dostum, o adam daha iyiye gidiyor. Bilmiyorum. Andy'nin cebine bir sürü altın koyabilmek benim işim. Çünkü etrafımda güvenebileceğim bir sürü insan var. Biliyor musun? Andy Spinks güvenebileceğim biri. Harika bir ekibimiz var. Yani o kanalda ne kadar altın olduğunu kimse bize söylemeyecek. Tanrı o altını o kanala koydu ve onu çıkarmamız gerekiyorsa kimse bizi durduramayacak.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
5: Yeni Molfix Premium, pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
6: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
5: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
9: bir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz. Oho!
10: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Mamut Vadisi Madeni. Kayıp Kanal.
14: Şu anda bulunduğumuz noktada dürüst olmak gerekirse tamamen mahvolmuş durumdayım. Bu çamur akışını hızlı bir şekilde kontrol altına almazsak işler daha da kötüleşir ve daha fazla müfettiş madene gelir. Burada çamur pompalarımız var. Bu yüzden en iyi plan büyük bir gölet inşa edip çamuru içine pompalamak.
15: Karışık çamur tabakasını ortadan kaldırmak için ekip çamuru bir tutma göletine itmek üzere benzinle çalışan iki bulamaç pompası kuracak. Başarılı olursa ekip alttaki verimli toprağa ulaşacak.

0: Duyuyor musun Andy?
1: Duyuyorum, devam et.
2: İlk bonuz yanında çok fazla kaya ve çakıl var.
1: Daha fazla çakıl bulmandan nefret ediyorum.
3: İstinat göletinin inşaatı devam ederken ekip Andy'nin planının en kritik parçası olan çamur pompaları üzerinde çalışıyor.
4: Sert vurursan kolayca gider.
5: Aa, cidden mi?
4: Evet.
5: Bu yeni çamur pompalarını birleştirmeye çalışıyorum.
6: Bunlar çamuru ezip çıkaran kauçuk bir kanatçık gibi. Yani doğrudan tortu ve bulamaç pompalıyor. Bu da kanalda çok yardımcı olacak.
7: Hortumlara bağlantı parçaları takıyoruz ve sonra onları rulo yapacağız. Bunlar boşaltma hortumları. Kanala gidecek çamur pompası için.
8: Bunlar çamur pompaları. Pompanın içinde bir kese var. İşte bu çamuru emip dışarı çekecek olan şey.
7: Pompa kabusları görüyorum.
8: Bu adam pompa kabusları görüyormuş.
4: Andy şu anda bizim için bir tutma göleti kazıyor. Bu pompaları gölete koyup çamuru kanaldan alıp yeni tutma göletlerine pompalamaya başlayacağız. Umarım bu öğleden sonra kazmaya başlayabileceğimiz kuru bir zemin olacak.
3: Kayıp kanal.
5: Bu şeyin altında buz var.
4: Evet, güzel ve yapışkan. Bu ilki.
5: Tamam.
4: Önce bunu almalıyız. Oraya kadar tamam. Yol boyunca taşımalıyız. Bu ucun orada olması bunun gerekiyor. Mu? Onu yuvarlayıp sürüklemek istiyoruz. Bunu yapar mısın?
5: Bilmiyorum.
4: Yoksa bütün şeyi oraya taşıyıp geri mi yuvarlamak
5: Hadi
4: istersin?
5: Hadi gidelim.
4: Hadi gidelim.
5: Tamam, gidelim.
9: Caleb, bunu oraya çek.
5: Dosdoğru mu gideceğiz?
9: Evet.
1: Harika. Bu iyi. Sadece kepçeye doğru. Hayır.
2: Caleb, kepçeye doğru git. Kepçeye.
9: Şimdi yapmaya çalıştığımız şey çamuru pompalamak. Umarım buradaki tüm cevheri ortaya çıkartabiliriz. İki küçük pompamız var. İşe yarayabilir de yaramayabilir de bilmiyoruz. Bu işe yaramalı. Sadece cevheri almamız gerekecek. Geçen gün bu müfettişler geldi. Her an geri gelebilirler ve kanalda kontrol edilmeyen çamur var. Bu hiç iyi görünmez. Biz kapatılmak istemiyoruz. Umarım bu küçük pompalar işe yarar.
4: Bu hortumu düzeltin. Pompaya biraz su koyun. Sonra çalıştırabiliriz.
9: Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Ne düşünüyorsun Andy?
1: Uzman olan Framer. Çamur yapışkan. Eğer çalışmazsa Framer'ın hatası olur.
4: Evet, tamam, hadi başlayalım.
9: Güzel. İşe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Muhtemelen orada milyon dolarlık cevher var.
4: Tamam, pompalıyoruz.
9: Tamam, başlıyoruz.
2: Kepçenin olduğu yere bir delik kaz. Tam oraya.
4: İşte başlıyoruz.
5: Onları gömüyor mu yoksa onları o deliğe biz mi
4: onları
5: koyacağız?
4: Onları o deliğe atacağız. Hortumları gömmeyin. Sadece bana bir delik kazın. Hortumu deliğe atacağız.
9: Bu çok zor. Çok çok zor.
4: Güzel. İçeri atmasına izin ver. İşte şimdi işimi seviyorum demelisin. Tam burada.
5: Bundan daha iyisi yok.
9: İşe yaramadı. B planına geçmemiz gerekecek. Belki biraz dolmasını bekleyip kamyonla taşımayı deneyebiliriz. Ancak bilmiyorum. Bu iyi bir fikir gibi gelmiyor.
4: Çok fazla benzin almaz yine de. Birisi aşağıda olacak. Gündüz ve gece. Her durumda birkaç gün için yeniden yakıt koyacağız.
9: Yapmaya çalıştığımız şey çamuru hareket ettirmek. Bu çamur şeridini kanalın o tarafına taşımak. Muhtemelen bu şeridin tam ortasında milyon dolarlık bir altın var. Çamuru yolumuzdan çekene kadar altına ulaşamıyoruz.
2: Hey Todd, duyuyor musun?
9: Evet.
2: Dikkatli olun, size doğru müfettişler geliyor. Daha şimdiden geri gel.
0: gelmelerine inanamıyorum.
7: Bu müfettişler geçen gün yeterince örnek almadı mı?
0: Az önce buradaydılar.
7: Geri döndüklerine inanamıyorum.
4: Onu görüyor musun? Hadi ama.

0: Sauron. Bunu yeniden düşünmeliyiz.
1: Andy, bir dakikan var mı? Bunu yeniden düşünmeliyiz.
0: Müfettişlerin geri döndüğünü gördün mü? Biliyor musun? Bu hafta müfettişler ikinci kez geliyorlar. Neden geldiklerini tam olarak bilmiyorum ama geri geldiklerine göre bir şeyler bulmuş olmalılar diye düşünüyorum. İçim yiyor. Kanaldaki çamurdan hoşlanmadılar galiba. O yüzden hızla düzeltmemiz gerekiyor. Bunun için bir kılavuz yok ahbap. Sadece duruma bakıp okuman gerekiyor, o kadar. Biliyor musun, bu konuda en iyisi sensin.
2: Şu anda öyle görünmüyor.
0: Sen ve ben yukarı çıkıp Tanrı'ya dua etsek mi bu konuda, ha? Ne dersin? Hadi hallederim. Ne kadar verirsen ver umurumda bile değil. Yanındayım. Müfettişler gidene kadar şimdilik işi durduralım.

0: Bu çamuru halletmemiz gerekiyor. Bu müfettişlerin nefesi ensemizde. Hesap yaparsanız sırt boyunca o çamurun altında muhtemelen milyon dolarlık bir altın var, değil mi? Yani...
1: Evet, evet.
0: Bu bizi kurtarır. Radikal bir şeyler yapmazsak her şeyi kaybedeceğiz.
1: Evet, haklısın. Bunu toprak kayması gibi ele almalıyız. Buradaki dağımız. Cevher işte burada.
0: Cowboy Carl 30 yıldır kazı işleriyle uğraşan bir adam. Yani işini iyi biliyor. 101 nolu otoyol büyük bir çamur kaymasına maruz kaldığında Carl bu kaymayı temizlemede gerçekten çok yardımcı oldu. Yani çamur konusundaki uzmanlığı şu anda işe yarayacak. Hem de çok.
1: Çamur pompalarıyla aynı prensiptir bu. Sadece çamuru farklı bir şekilde hareket ettiriyoruz. Dağ tam burada. Doğal bir kayma alanı. Burada bir hendek var. Sonra burada donmuş cevherimiz var. Bu su çekimiyle aşağı doğru akar. Bu taraf boyunca küçük bir oluk inşa edeceğiz. Andy dozerle çok hızlı. Üstteki tüm malzemeyi itip buraya yığacak. Bu da altındaki cevheri ortaya çıkaracak. Sonra yukarıdaki buz parçalarını zımparalayıp kanamayı durduracağız. Bunu 2 hafta yerine 1 günde yapabiliriz.
2: Carl'ın planı çamuru dik yamaçtan kanadın kenarına doğru yönlendirecek uzun, dar bir oluk inşa etmek. Böylece çamur güvenle depolanabilir. Oluk tamamlandıktan sonra Andy buldozeri kullanarak çamuru oluğun içinden itecek. Kanaldaki zengin cevher yatağını yeniden açacağız. Böylece ekip yıkama işlemine dönebilir. Ancak bu müfettişlerin başka öngörülemeyen sorunlara dikkat çekmemesi varsayımına dayanıyor.
3: Carl'ın dediği gibi duvarımız olan aşırı yüklü dağınız olacak. Dolayısıyla çamur bu şekilde akmayacak. Su aşağı indiğinde onu hemen hendekte bırakıyoruz. Her şey sadece oluğa akacak. Sadece su olacak.
1: Biz bu oluğu çalışarak elde edeceğiz. Yani bir kanal gibi işleyecek.
0: Hepsini alacak kadar yerimiz olduğunu düşünüyor musun?
1: Çamur akmaya başladığında aşağı akacak.
0: Bence son çareye başvurup devam edelim. Son kararı verecek olan sensin Andy. Ne diyorsun buna?
3: Ben beğendim. Sorun şu ki bu noktada... Ulaşmak istediğimiz hedefle kanal arasında 270 metre gerideyiz. Bu bize her karış toprağı kazandıracak ve Carl'ın da dediği gibi zamanımız daralıyor. Buz da çözülüyor. Yani bunu yapmanın daha hızlı bir yolunu bilmiyorum. Biliyorsun bu çamuru halletmek için birçok farklı yol denedik. Her gün az kazıyoruz ama bunu buradan çıkarmamız gerek. Sanırım işe yarayacak.
0: Herhalde bütün sezonumuz Cowboy Carl'ın fikrine dayanıyor.
3: Evet. Buradaki en yeni adam.
0: Tamam. Buna Operasyon 101 diyeceğiz. Nasıl hissediyorsun Carl?
1: İşe yarayacak.
3: Çamuru harekete geçirecek bu. Biraz harekete geçirecek.
1: Hızlı ve verimli bir şekilde harekete geçirecek.
0: İşte bu kadar. Tüm sezonun cevheri bu. Bu maden alanının her karışını çıkarmamız gerekiyor. Pekala. Operasyon 101. Carl, başlıyoruz. İşe koyulalım.
4: Evet, evet. Hadi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
7: Domino's'um hoş geldin.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da
14: D-Max'te.

0: Sıvıları kontrol ediyorum. Kamyonun ön kontrolünü yapıyorum. Buraya gelip motoru patlatan adam olmayacağım. Bugün bu araçları oldukça zorlayacağım. Güzel ekipmanlar bunlar. Böyle kalmalarını istiyorum. Sparky ile ben karlın kazdığı fazla çamuru taşıyıp oluk yapacağız. Ama bu araçların yağmura dayanıklı olduğundan emin olmalıyız. Bu noktada herhangi bir aksaklık için gerçekten zamanımız yok. Çamuru kanaldan atıp cevheri bulma konusundaki son şansımız bu. Eğer hedefimize ulaşmak istiyorsak.
1: Karl'ın planı kanalın kenarı boyunca bir oluk kazmak. Sonra Karl çıkardığı çamuru Sterling'in ve Sparky'nin kamyonuna yükleyip değerli cevher yatağından güvenli bir mesafeye taşıyacaklar.
2: Sparky, küçük kenara doğru çıkalım.
3: Pekala, ona dört.
2: Onu bırakabilirsin.
3: Tamamdır, yavaş yavaş. Cowboy Karl'ın bu kanalı kurtarmak için bir planı var. Başlangıçta çamur pompaları kullanıyorduk ama içimde bunun işe yaramayacağına dair bir his vardı. Bu yüzden Karl'ın oluk yapma fikri var. Temelde bu çamurun üst katmanını bu oluğa akıtacak. Böylece cevhere ulaşabiliriz ve bunun işe yarayacağını gerçekten düşünüyorum.
0: Hey Ron, kamyonun burnu yukarıya mı bakıyor yoksa aşağı mı?
2: Geri geri gelebilirsin belli ki.
4: Bunu daha önce farklı bir durumda yapmıştım. Bir otoyolda toprak kaymasında. Benzer bir durum vardı. Büyük bir delik açmıştık ve çamuru o deliğe etmiştik. Çamuru durdurmak için bariyerler ve kayalar kullanmıştık. Ancak burada donmuş tundra ve kum var. Bu da aynı şekilde işe yarayacaktır sanıyorum.
5: Tamamdır.
2: Hareket edebilirsin.
5: Sanırım bu işe yarıyor. Planın iyi gidiyor dostum. Ben çamuru itmeye başlayacağım. Sen oluğu kazmaya devam et.
4: Pekala, iyi fikir.
5: Tamam, bunu temizleyeceğim. Sanırım Karl'ın planı işe yarayacak çünkü bu sıvı çamur aşağı doğru içeriye akıp gidecek. Her şey oluğa akacak ve ben de bu malzemeyi sürekli aşağı iteceğim. Sonunda çamuru bu büyük çukura akıtacağız. Bunun çoğunu alacağız. Muhtemelen hala 15-25 santim çamur olacak. Bunu cevherle karıştıracağız. Büyük bir sorun olmayacak. Yani tesisin içine akıp gidecek. Hepsi bu.
4: Andy'nin dozer kullanmasıyla aklıma gelen çözüm şuydu. Andy çok iyi bir buldozer operatörü ve doğal bir boşluğumuz var. Bir tarafta dağ, diğer tarafta buz. Bu buldozerin genişliğiyle ilgili. Ve onu yapabildiği kadar hızlı itebilirsek, sanırım bir günde temizleyebiliriz. Bu bizim cevheri almamızı sağlar. Cevheri aldıktan sonra onu parçalayıp yükleyeceğiz.
5: Karl'ın harika bir fikri vardı. Çamurdan kurtuluyoruz. Bu yüzden gerçekten işe yarayabilir. Eğer işe yararsa bu büyük bir rahatlama olur.
4: Burada ne kadar cevher olduğunu bilmiyorum ama çok fazla cevher var. Yaklaşık 60 santim derinliğinde ve muhtemelen bir veya yarım dönüm arazi. Bu yüzden içinde tam olarak ne kadar cevher olduğunu söyleyemem. Tesisten geçtikten sonra belli olacak. Ama çok fazla cevher var ve toprak zengin.
1: Karl'ın kayıp kanaldan çamuru temizleme planı neredeyse tamamlandı. Ekip bunu 24 saatten kısa sürede yaptı.
5: Bu fikir işe yarayacak gibi görünüyor. Çamurdan kurtuluyoruz. Çakılları ortaya çıkarıyoruz. Şimdi Karl buraya girerek bize cevher çekip tesise getirebilir. Yani 101 operasyonunun başarılı olduğunu kabul edebiliriz.
2: Beton, son çamur bu. Sonunda cevheri işlemeye hazırız.
6: Pekala çocuklar, hadi başlayalım.
7: Herkes açılsın, kara inciyi çalıştırıyorum.
2: Başlamaya hazırız, devam et.
6: İşte su geliyor. Yoğun bir müfettiş ve çamur haftasının ardından tekrar çalışır durumdayız. Biliyor musunuz, merdaneninin tekrar dönmesini izlemek harika, güzel bir his.
2: Arkadaşlar, cevherlerinizi oradaki yığına ekleyebilirsiniz. Kanal harika görünüyor Carl, aferin.
4: Teşekkür ederim.
3: Sonunda işlerin yoluna girmesi güzel. Bu sezon sürekli engellerle doluydu biliyorsunuz. Madende çalışmak hiç kolay bir şey değil. Ama şimdi işler yolunda. Cevheri alıp altını işlemeye başlama zamanı bebeğim.

0: Tam durulabilecek en kötü yerde duruyor.
1: Hey, hey. Çocuklar filtreyi çıkarın, öyle yapmayın. Rulo yapın. Üzerine basmayın. Basarsanız başınıza iş açarsınız. Altın içinde yürümüyorsunuz.
0: Bu hafta yaşanan tüm çılgın olaylardan sonra biraz madencilik yapacak zaman bulduk. Paspasları çekip elimizde ne var bakacağız. Bunu nasıl yapacağımızı unuttuk. Temizlik yapmadan elinizde ne olduğunu anlamazsınız. Bakalım ne bulacağız.
2: Üs.
3: Tamam, bana kanaldan bahsetendi.
1: Karl ve Operasyon 101 sayesinde toprağı işlemeye geri döndük. Çamurla uğraşarak birkaç gün kaybettik. Bu yüzden istediğimiz miktarda toprağı işleyemedik.
3: Yani burada bir müfettiş de vardı ama madenden ayrıldıklarından beri onlardan haber alamadık.
1: Zaten bu noktada hala madencilik yapıyoruz. Yani bilmiyorum, doğrusu tam olarak ne hissettiğimi bilmiyorum. Evet. Ama bu noktada düzeltilecek belirgin bir şey yok bence.
3: Biliyorsun, bir müfettiş geldiğinde her şey yolunda gidebilir ama bir müfettiş dünyadaki bütün sorunları görebilir. O yüzden bilmiyorum, biraz gerginim ama eğer hala çalışıyorsak çalışıyoruz demektir. Bu hafta işler yavaşladı. Üç haneli rakamlara ulaşamayacağımızı garanti ediyorum ama biraz altın aldık. Baba, ne aldık?
4: Sezonun 6. tartımı bu. Ekip hedeflerine ulaşmaktan çok uzakta. Şu anki toplamları 495.1 ons. Hedeflerine ulaşmak için 3033 onsa ihtiyaçları var.
5: 20 30 40 48 49 50 52 54 55 55.4.
3: İşte böyle durum bu.
1: 55 ons çıkardığımızda takla atacak kadar mutlu olduğumuz zamanlar vardı.
5: Doğru. Evet.
3: Normalde biraz yeterli olur ama 3033 ons için uğraşırken kesmiyor tabii ki.
1: Potansiyel nedeni biliyoruz. Çünkü daha önce gördük, yüzlerce temizlik yaptık ve ben de herkes gibi bunun olmasını istiyorum. Ama kanaldan çamuru temizlemeye çalışırken bu sefer 3 haneli rakamlara ulaşılması beni çok şaşırtmadı.
3: Evet, bir dakikalığına şımartıldık sanki, değil mi? Şimdi biraz zorlu hafta var ve bu sıkı bir mücadele olacak. 3033 elden kayıp gidiyor. Turber, toplamımız kaç?
0: 550.8.
3: Bu hedefe ulaşmayı henüz istemeyeceğim ama gelecek hafta güzel bir hafta olmalı. Yoksa o hedefe kesinlikle ulaşamayız.
4: Şu anda madenden 550.5 ons altın çıkarıldı. Ancak hedefleri olan 3033 onsa ulaşmaları için 2482.5 ons daha çıkarmaları gerekiyor.
3: Ne gerekiyorsa yap Andy. Birkaç saat daha çalışmamız gerekirse bile çalışalım. Altın miktarını artıralım.
1: Kanaldan alabileceğimizi alalım. Tesisi çalışır durumda tutun.
3: Günün sonunda sadece çabamızdan sorumluyuz. Sonuçtan değil. Yani çaba gösterince sonuç gerçekten bizim kontrolümüz dışında olur ve Tanrı'nın bizim için belirlediği altını alacağız nokta. Ama çaba gösterelim. Anlaştık mı çocuklar?
1: Evet.
3: Ne oluyor böyle? Görünüşe göre müfettişler madene geri döndü. Bu beni geliyor. Nasıl gideceğini bilmiyorum. Umarım planlarımızı sekteye uğratmazlar. Benimki gibi bir ekiple her şeyin üstesinden gelebiliriz.
6: Tamam, üzülerek söylüyorum ama o kanalı daha fazla açamazsınız.
3: Bu bana milyonlarca dolara mal olur.
6: Bunu sizden rica etmiyorum.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tutankamon'un olağanüstü hazineleri neredeyse bir asırdır dünyayı büyülemeyi sürdürüyor. Fakat hala pek çok gizem barındırıyor. Hatta bazıları uzman gözler için bile görülmeyen sırlar. Ta ki şimdiye dek. Tutankamon'un 5398 hazinesinin tamamı keşfedildiğinden bu yana ilk kez 750 milyon sterlinlik bir müzede bir araya getiriliyor. Bunların birçoğu 95 yıldır ilk kez gözler önüne seriliyor.
1: Aa, şu ata bak, ata bak.
0: Bilim insanları uzun süredir gömülü olan gizemleri ortaya sermek ve maskenin ardındaki adamı ortaya çıkarmak için en son görüntüleme ve adli tıp teknolojisini kullanıyor.
2: Birçok küçük ayrıntı yeniden görülebiliyor.
0: Şimdi Tutankamon'un en değerli eşyalarından bazılarının yeni analizleri antik. Bunların birçoğu 95 yıldır ilk kez gözler önüne seriliyor.
1: Aa, şu ata bak, ata bak.
0: Bilim insanları uzun süredir gömülü olan gizemleri ortaya sermek ve maskenin ardındaki adamı ortaya çıkarmak için en son görüntüleme ve adli tıp teknolojisini kullanıyor.
2: Birçok küçük ayrıntı.

0: baştan yazarak...
1: Bu sadece bir hazine yığını değildi. Hakiki bir cephanelikti.
0: Bir çocuk kralı değil, küresel sahnede bir savaşçıyı ortaya çıkarıyor. Bunlar Tutankamon'un hazinelerinin gizli sırları. O tarihteki en ünlü, en çok araştırılan firavun. Fakat bugün bile Tutankamon'un hazinelerinin açığa çıkaracağı çok şey var. Tutankamon'un 5000 hazinesinin en kapsamlı adli incelemesi şu anda devam ediyor. Önemli birkaç eşya uzmanların dikkatini çekti. Bunlar Tutankamon hakkında bildiğimizi düşündüğümüz pek çok şeyi değiştirebilir. Soruşturmanın merkezinde Tutankamon'un mumyalanmış bedeninde bulunan gizemli bir hançer var. Paha biçilmez altın savaş arabası süslemeleri, 3500 yıl boyunca parçalanmış halde olan ve şimdi yeniden bir araya getirilen altın parçalar ve tuhaf bir zırhlı tuniğin deri kalıntıları. Bu üç hazine bize gerçek Tutankamon hakkında çok şey anlatacak ama bir çocuk olarak değil, bir savaşçı olarak. Bu 26 Kasım 1922'nin öğleden sonrasında Krallar Vadisi'nde başlayan hikayenin yeni bir bölümü. Nil'in batısındaki çorak çölde İngiliz arkeolog Howard Carter tüm zamanların en büyük arkeolojik keşfini yaptı. Antik Mısır firavunu Tutankamon'un hemen hemen hiç bozulmamış mezarı. Antik Mısır bilimci Dr. Chris Naughton'a Howard Carter'ın önemli keşfine ilişkin kişisel raporlarını yakından görmesi için nadir bir şans verilmişti.
1: Bu Howard Carter'ın günlüğü. Ve bunu görmek benim için bir harika çünkü Carter'ın inanılmaz eşyalar yığınına ilk kez baktığı anı birebir yaşamaya çok yakın bir deneyim.
0: Titizlikle ve elle yazılmış bu rapor, 3500 yıllık mezarın harikalarını gören ilk kişi olan Carter'ın mezarın içine bakarken yaşadığı şaşkınlığı kayıt altına alıyor.
1: Şöyle diyor, odanın içi üst üste istiflenmiş, olağanüstü güzellikteki eşyaların tuhaf ve muhteşem harmanıyla yavaş yavaş önümde belirmeye başladı. Lord bana bir şey görebiliyor musun dediğinde ona şöyle cevap verdim. Evet, bunlar muazzam.
0: Tutankamon'un hazineleri tüm dünyayı büyülemişti. Keşfedilmelerini takip eden aylar ve yıllarda titizlikle çıkarıldılar ve Kahire Müzesi'ne nakledildiler. O zamandan bu yana milyonlarca ziyaretçi Tutankamon'un mezarında bulunan birçok eşyaya hayran kaldı. İkonik hazineler genç yaşta trajik biçimde ölen şımarık bir çocuk kral tablosu çiziyordu. Bu her okullu çocuğun bildiği bir Tutankamon'du. Hükmetmek için küçük bir çocuk, duygusal ve fiziksel olaraksa zayıf bir kukla hükümdar. Ancak bu izlenim Tutankamon'un mezar odasında bulunan 5000 eşyanın bir kısmını oluşturan ve Kahire Müzesi'nde sergilenen bir avuç dolusu Tutankamon hazinesine dayanmakta. Geri kalanı ise müzenin bodrumunda kilitli tutuluyor. Ta ki şu ana değin. Yeni Büyük Mısır Müzesi, 1922'deki keşiflerinden bu yana tüm koleksiyonu ilk kez sergilemek amacıyla Tutankamon'un tüm hazinelerini bir araya getiriyor. Sandıklardaki hazineler Tutankamon'un hikayesine yeni bir ışık tutacak. Binlerce obje ilk kez ortaya çıkarıldıklarında basit şekilde paketlendi ve hiç incelenip analiz edilmedi. Fakat bu durum Büyük Mısır Müzesi'nin son teknolojiye sahip laboratuvarlarında

0: ve depolarında değişmek üzere. Bu mütevazı kapının arkasında bir antik Mısır bilimcinin cenneti yatıyor.
1: Vay canına.
2: Tutankamon'un eşyalarının bulunduğu 93 numaralı depoya hoş geldiniz.
0: Paha biçilmez hazinelerle ve boydan boya altın dolu bu odada Tutankamon'un değerli eşyaları iklim kontrollü koşullarda depolanmak ve muhafaza edilmek üzere bir araya getiriliyor.
1: Küçük tekneler var, çeşitli eşya, yataklar var.
0: Chris Norton buraya giriş hakkı kazanan az sayıdaki uzmandan biri.
1: Burada olmak, tüm bu materyallerin yeni müzede sergilenmek üzere hazırlandığını görmek gerçekten çok heyecan verici. Hayatta bir kez karşınıza çıkacak bir şans.
0: Bu hazineler en son Tutankamon'un mezarında bir aradaydı. Profesör Salima İkram, Mısır bilimcilerin hazineleri görerek Firavun'un hayatının tüm hikayesini anlatmaya ancak şimdi başlayabileceklerine inanıyor.
3: Tutankamon'un mezarında o kadar çok materyal var ki burası bir tür çatı katı gibi. Hani anneler hatıra kalsın diye çocuklarının her şeyini biriktirir ya, tüm yaşamlarını özetler. Tutankamon'un mezarı da onun çatı katını açıp geçmiş yaşamını görmek gibi.
0: Tutankamon'un hazinelerini bir arada görmek radikal ve yeni bir portre çiziyor. Bu çoğu kişinin düşündüğü gibi bir çocuk kralın portresi değildi. Bu savaşçı kral Tutankamon'du.
1: Howard Carter mezarın içinde 6 savaş arabası, 7 bumerang, 4 hançer, düzinelerce yay, düzinelerce ok, 8 kalkan, benzersiz ve özel bir zırh seti buldu. Yani bu sadece bir hazine yığını değil, gerçek bir cephanelikti.
0: Ama bunlar bir çocuk kralın oyuncakları değil, koca bir adamın silahları gibi görünüyordu.
3: İnsanlar romantik olarak Tutankamon'a çocuk kral diyorlar. Bunun nedeni onun 9,5 yaşındayken tahta çıkması ve 19 yaşında ölmesi. Antik Mısır'da 14 yaşındaki bir çocuğa erkek gözüyle bakılıyordu. Erkek kral denmesi romantik bir mit niteliğinde. O yetişkin bir kraldı.
0: Günümüzde bu kralın hikayesi öbür dünyaya götürdüğü eserlerle yeniden yazılıyor. Görünen o ki içlerinde Tutankamon'un çok değer verdiği bir hazine var. Kahire Müzesi'nin bir köşesinde saklı, büyük bir gizeme sahip, küçük bir hançer yatıyor. Son teknoloji, yakında yeni Büyük Mısır Müzesi'ne nakledilecek olan bu silah hakkında şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkardı. Bunlar dünya dışına ait bilgiler.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Tutankamon'un hazineleri bütünüyle nefes kesici ölçekte. Altın heykellerden gösterişli yataklara ve basit giyim eşyalarına kadar. Fakat Tutankamon aynı zamanda bir silah cephaneliğiyle birlikte gömülmüştü.
8: Görülüyor ki çekmeceler birbirinden fazla oklarla dolu durumda. Bu bölümün tamamı yalnızca bu obje çeşidine ayrılmış. Muhteşem.
7: Milattan önce 2. bin yıla ait bu obje stoğu içerisinde Tutankamon'un diğerlerinden çok daha fazla değer verdiği bir silah var. Bu muhteşem hançer keşfinden bu yana Kahire Müzesi'nde sergileniyor. Ziyaretçiler Tutankamon'un büyük hazinelerine akın ederken bir köşede öylece duruyor.
8: Mezarda bulunan en ünlü obje olmayabilir ama bence hançer en ilginçlerinden biri.
7: Bu ölümcül silah neredeyse bir asırdır gözlerden ırak bir sırrı barındırıyor. Hançer, Tutankamon'un bu dünyada ve ötesinde güce aç bir savaşçı olduğunu ortaya çıkarmak için yeniden analiz edildi. Hançer, Tutankamon'un tabutunun içinde bulundu. Üstelik doğrudan naaşının üzerinde duruyordu.
8: Görünüşe göre bu, Tutankamon için en önemli objelerden biriydi. Mumyaya çok yakın bir yerde, kralın karnının hemen üstünde bulundu.
7: Hançer'in Tutankamon'a özel bir şey olduğu açık. Güzelliğine ise diyecek yok.
8: Sap kısmı altınla son derece ince bir şekilde süslenmiş. Bantları değerli materyallerle kaplı. Ucundaki kulp kaya kristalinden yapılmış. Dövülmüş altından yapılan bu kılıf son derece girift çiçek deseniyle süslenmiş.
7: Oysa Tutankamon'un mezarı altın ve değerli taşlarla dolup taşıyordu. Diğer hazinelerin arasında neden bu hançer naaşının üzerine konularak gömülmüştü? Onu bu denli değerli kılan neydi? Yanıt hançerin bıçağında yatıyor.
8: Belki de en ilginç yanı bıçağıdır. Demirden yapılan bıçağı.
7: Demir dünyadaki en yaygın elementlerden biri. Fakat Tutankamon'un Mısır'ında demir altından daha nadir bulunuyordu.
8: 3500 yıl önce Mısır'da demir neredeyse yok denecek kadar azdı. Milattan önce 6. yüzyıla kadar bu bölgede demirin eritildiğine dair bir arkeolojik kanıt elde edemedik.
7: Tutankamon'un ölümünden 800 yıl sonra. Hançerin bıçağındaki demir Mısır'da çıkarılmadı ve eritilmedi. Peki nereden gelmişti? Bu gizem yaklaşık bir asır önce hançerin keşfinden bu yana uzmanları şaşırtıyor. Yakın zamana dek bu demirin onu eritmeden nereden geldiğini anlamanın bir yolu yoktu. Küratörler gelişmiş, tahribatsız röntgen analizinin kullanılması sayesinde bu antik gizeme yeni bir ışık tutabiliyor. Zira bu bıçakta demirden fazlası saklı.
8: Bu teknik, hançerin bıçağının eşsiz, ayırt edici özelliğini görmemizi sağlıyor. En önemlisi, bize çeşitli elementlerin oranlarını gösteriyor.
7: Demir doğada diğer elementlerle karışık olarak bulunur ve bu karışım her bir metal kaynağına özgüdür. Küratörler bıçağın benzersiz kimyasal parmak izini tanımlayarak kökenini kesin olarak belirleyebildiler.
9: Sağlık ve güvenlik açısından herkesin 3 metre uzaklaşması gerekiyor. Çünkü şimdi röntgen çekeceğiz.
7: Makine hançerin bıçağına yüksek enerjili X ışınları gönderiyor ve içeride bulunan elementleri ortaya çıkaransa geri yansıyan enerji oluyor.
9: Okay. Tamam, bitti.
10: Tamam.
9: Şu anda röntgen testinin sonucu elimizde.
10: Aha.
9: Burada kimyasal bileşimdeki elementleri görebiliriz ve şimdi demir, nikel ve kobalttan oluşan 3 zirveyi görebiliriz.
10: Pekala.
7: Küratörlerin bulduğu şey nikel oranının alışılmadık derecede yüksek olduğuydu.
10: Bu bize hançeri yapmak için kullanılan demirin türü hakkında ne anlatıyor?
9: Mısır'da bulunan eritilmiş demirde bu tür kimyasal bileşim yer almıyor. Bu gezegende bile bulunmuyor.
7: Yeryüzünde bu hançerdeki demirin eşi benzeri yok.
10: Demir bu gezegenden gelmiyorsa nereden geliyor?
9: Yalnızca meteorlardan.
10: Bir göktaşından mı?
9: Göktaşından, evet.
7: Tutankamon'un hançerindeki demir dünya dışına ait. Yolculuğu binlerce, belki de milyonlarca yıl önce başladı. 400 milyon kilometre mesafedeki Mars'la Jüpiter arasındaki asteroid kuşağından bir kaya ve metal yığını kurşundan daha hızlı biçimde dünyaya düştü. Gezegenin yüzeyine çarptı ve erimiş demir parçalarına bölündü. Bu parçalar bulunup toplanana kadar Afrika ya da Orta Doğu'nun kumullarında binlerce, hatta milyonlarca yıl boyunca orada kaldı. Ardından eritilerek, dövülüp işlenerek ender güzelliğe ve güce sahip bir nesneye dönüştü. Hançerin içeriğindeki demirin olağanüstü bir yolculuğu vardı. Mısır bilimci Aidan Dodson, Tutankamon'un bu demirin gökten düştüğünü bildiğine inanıyor.
11: Tutankamon'dan 1500-2000 yıl önce gökyüzünden düşen demirin mucizevi bir materyal olduğundan söz ediliyordu. Demirin tanrılardan gelen bir gücü olduğu söylenirdi.
7: Hançer Tutankamon'a tanrıların bir armağanı gibi görünmüş olmalı. ...3500 yıldır orijinal görkemiyle görülmeyen bir başka gizli eser, Tutankamon'un hırsına yeni bir ışık tutuyor. Onu yalnızca Mısır'ın değil, dünyanın güçlü bir hükümranı olarak gösteren benzersiz bir tasvir kombinasyonu bu. Tutankamon yanında 6 savaş arabasını öbür dünyaya götürdü. Bunlar itinayla sökülüp mezarının antresine istiflenmişti. Howard Carter mezarı keşfettiğinde arabanın altında en az 1500 adet küçük altın tabaka buldu. Carter bu şaşırtıcı metal parçalarını betimleyecek teknolojiye sahip değildi ve gelecekte birilerinin açığa çıkarması umuduyla onları bir sandığa koydu. Şimdi 95 yıl sonra bu altın parçaları nihayet yeniden bir araya getirildi. Dünyaca ünlü altın konservatörü Dr. Christian Ekman, Tutankamon'u dünyanın merkezinde gösteren bir dizi çarpıcı tasviri gözler önüne sermek için bunları bir araya getiriyor.
12: Kazıdan çıkarıldığında görülemeyen pek çok küçük ayrıntı yeniden görülebiliyor.
7: Ekman, bir zamanlar Tutankamon'un savaş arabalarının koşum takımı ve eyerlerinde süsleme olarak kullanılan altın panellerden oluşan bu altın tabakalarını keşfetti. Bu şaşırtıcı kırılgan yapboz parçalarının bir araya getirilmesi toplam 3 yıl sürdü.
12: Altın levhaya yeniden iliştirebildiğimiz her bir parça devasa bir yapbozun bir başka parçası. Yine de eksik parçalar var. Ve tabii ki şimdi bu küçük şeyleri orijinal konumlarına döndürmeye çalışıyoruz.
7: Ekman, 6 adet deri koşum takımını süslemek için yapılmış en az 70 girift kabartmalı altın paneli bir araya getirdi. Bunlar görenlerin üzerinde güçlü bir etki bırakacak türdendi. Bu tasvirler 3500 yıl önce Tutankamon'un mezarının kapıları mühürlendiğinden beri göz önünde değillerdi. Mısır bilimci Profesör Salima İkram için bunları yorumlamak inanılmaz bir ayrıcalık.
13: Bu materyal muhteşem. Çünkü ünlü kral Tutankamon'un mezarından olmasına rağmen daha önce sergilenmemişti.
7: Salima, Tutankamon'un Mısır sınırlarının çok ötesine uzanan ihtiraslarını ortaya seren bu tasvirlerin şifresini çözüyor.
13: Tutankamon'un savaş arabası derisi alışılmadık bir şey. Zira normal Mısır propagandası görüntüsüne sahip değil. İlk bakışta kendi aralarında kavga eden hayvanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ama işin içinde yakın doğu hayvanı olan bir griffin'i fark ediyorsunuz. Bazı bitkiler Suriye geleneğine benziyor. Kenarlarda Ege'ye ait helezonik şekiller var. Geleneklerin bir araya geldiği bir kokteyl bu.
7: Bu yabancı tasarımlar, Tutankamon'u uluslararası sahnede bir oyuncu ve antik dünyanın en güçlü hükümdarı olarak sunmak için kasıtlı olarak seçilmişti.
13: Bu kombinasyon tarzı, onun çok uzun erişimi olan güçlü kollara sahip olduğunu, her yeri ve insanları kontrol edebildiğini göstermek istediğini vurguluyor gibi görünüyor.
7: Koşum takımlarındaki altın süslemeler, Tutankamon'un uluslararası bir devlet adamı olarak görülmek istediğini ve Büyük Mısır Müzesi'ne nakledilmek üzere olan bir savaş arabasının bu gücün peşinde ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu gösteriyor.
10: Savaş arabası bugün 3 boyutlu olarak taranacak. Elbette olması gereken ilk şey, onlarca yıldır onu koruyan bu cam kasanın içinden gözümüzün önünde çıkarılması.
7: Mısır bilimci Chris Naughton için savaş arabasının cömertçe dekore edilmiş yüzeylerini incelemek müthiş bir fırsat. Nakledilmeden önce arabanın mevcut durumunun titizlikle analiz edilmesi gerekiyor.
10: Şu anda o portatif cihaz, arabanın dijital bir modelini oluşturan bir dizi görüntüyü hızlı biçimde ard arda çekmek için kullanılıyor. Bu inanılmaz derecede önemli çünkü savaş arabasının mevcut durumunu ve şeklini anlamamız gerekiyor. Böylece Büyük Mısır Müzesi'ne nakledildiğinde yeniden değerlendirilebilecektir.
7: Ayrıntılı dijital model, savaş arabasının yerinden kaldırıldıktan sonra aynı durumda kalmasını sağlayacak.
10: Bu eşyaya bu kadar yakın olmanın olağanüstü taraflarından biri de akıl almaz derecedeki ayrıntıları hissetmeniz.
7: Bu arabayı incelemek için koruyucu camın ötesine geçen çok az kişi var. Yani genç firavunun dünyanın onu nasıl görmesini istediğini yakından görmek ender bulunur bir fırsat.
10: Burada görebildiğimiz şey savaş arabasının iç kısmındaki son derece zarif dekorasyonun bir kısmı. Dövülmüş altınla yapılmış ve Tutankamon'un düşmanları olan yabancı esirlerin bir frizini gösteriyor.
7: Fakat bu güzel dekorasyon grafik bir vahşeti tasvir ediyor. Bu da Tutankamon'un güç arayışında hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini gösteriyor.
10: Bu sahne boyunca uzanan ve hepsini birbirine bağlayan bir ip var. Bir kısmı boynundan bağlı, bir kısmının elleri arkadan bağlı, bir kısmının ise el bilekleri ve başlarının üstünden bağlı.
7: Ayrıntılı özellikleri ve ayırt edici kostümleri, esirleri Mısır'ın güney ve kuzeydeki geleneksel düşmanları olarak tanımlıyor.
10: Tutankamun ülkesini kuşatan yabancı halklar üzerinde hükümdar olma fikrini aktarmaya çalışıyordu.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Net! Otel harika!
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
20: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
11: Sana yakışanı tak! Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Tanrılardan gelen demir bir hançerle silahlanan, uluslararası üstünlüğünün altın tasvirleriyle süslenen bir savaş arabasında gücünü ilan eden Tutankamun, antik dünyaya hükmetmek üzere yola çıktı. Ancak bu hazineler savaş alanı için fazla güzel görünüyor. Peki tüm bunlar sadece gösteriş için miydi? O asker rolü oynayan bir kral mıydı? Yoksa her şeyi ciddi bir savaşçı kral olduğuna dair gerçek bir uyarı mıydı? Tutankamon'un mezarında bulunan gizemli zırhlı tunikle ilgili çığır açan yeni bir araştırma bu soruya bir yanıt olabilir.
16: Gerçekten son teknoloji ürünü olan bir askeri teçhizattı.
15: Bulmacanın en kritik parçası bu. Öyle ki Tutankamon'un iktidar peşinde ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunu kanıtlayabilir. Zira Tutankamon'un savaşa gitmeye istekli olduğu olasılığını arttırıyor. Antik deri uzmanı Lucy Skinner, Büyük Mısır Müzesi'nin teknoloji harikası laboratuvarlarına Tutankamon'un en ilgi çekici hazinelerinden birini görmeye geldi. Bu eşsiz zırhlı tünik olağanüstü bir şeyi kanıtlayabilir. Yaklaşık bir asır boyunca güçsüz bir çocuk olarak göz ardı edilen Tutankamon'un savaşa gitmeye hazır olduğunu.
16: Aa, harika.
15: Bunlar Tutankamon'un şahsi zırhlı tuniğinin kalıntıları. Görünümü etkileyici ve korkutucu olurdu. Şimdi Tutankamon'la birlikte gömülmesinden 3500 yıl ve neredeyse bir asır saklandıktan sonra Büyük Mısır Müzesi'ne nakledildi. Lucy için bu zırhı yakından incelemek için ilk fırsattı.
16: Bu kadar yakından görmek muhteşem. Neredeyse 10 yıldır eski Mısır derisi üzerinde çalışıyorum. Ve en sonunda bunu görebildim. Aslında oradaki parçayı...
15: Antik Mısır'da şimdiye dek buna benzer bir şey bulunmamıştı. Lucy, zırhın nasıl yapıldığını anlamanın, neden yapıldığına ışık tutacağına ve gösteriş için mi yoksa savaş için mi yapıldığını kanıtlayacağına inanıyor. En az 2000 deri parçası üst üste gelecek şekilde dikildi. Çıkıntılı desenler parçaların birbirinden ayrılmasını engelliyordu. Sonuç esnek ve dayanıklı bir zırhtı. Lucy karmaşık bir üretim tekniğinin zırhı güçlü ve esnek hale getirdiğine, törensel bir gösteri parçası olmaktan ziyade pratik bir donanım haline geldiğine inanıyor. Teorisini doğrulamak için de benzer büyüklükte iki parçayı incelemek istiyor.
16: Bu tekniğe yansıma dönüşümü görüntüleme adı verilir. Farklı ışık açılarıyla bir dizi fotoğraf çektiğiniz ve her görüntüdeki gölgelerin ve parlak noktaların bir tek görüntüde birleştirildiği bir işlemdir. Üstelik objenin yüzeyindeki detayları son derece net bir şekilde vurgular. Gerçekten mükemmel, harikulade. Yüzeydeki dokuyu gerçekten görebiliyoruz.
15: Bu parçalar ilk kez adli açıdan ayrıntılı olarak inceleniyor. Lucy iki parça arasındaki çarpıcı benzerliği hemen fark ediyor.
16: Oradakini biraz yakınlaştırır mısın?
6: Sağdakini mi?
16: Bu parçalar hemen hemen aynı, değil mi? Aynı büyüklükte, aynı genişlikte, aynı türdeki çıkıntılar. Tamamen aynı konumda. Son derece tutarlı. Dolayısıyla bu şeyleri yapmak için en uygun yöntemi bulduklarını ve sonra onu tekrar tekrar ürettiklerini gösteriyor.
15: Lucy'ye göre bu parçaların benzerliğine dair en iyi açıklama bir kalıp kullanılarak yapılmış olmalarıydı.
16: Ortadaki çıkıntının gayet belirgin olduğunu görebilirsiniz. Yani bir miktar basınçla bir kalıba bastırılmış gibi görünüyor.
15: Derinin kalıplanması parçaları tutarlı, kalın ve güçlü hale getirecektir. Lucy bunun Tutankamon'un zırhını savaşa hazır hale getirmek için yapıldığına inanıyor.
16: Yüzeyin bu şekilde sıkı ve yoğun görünmesinin oldukça büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum.
15: Ustaca tasarlanmış ve titizlikle üretilmiş bu zırh, oklara dayanacak şekilde yapıldı. Lucy gösteriş için değil, savaş için üretildiğine inanıyor. Tutankamon onu savaş alanında giyebilirdi. Sadece gerçek bir tehditle karşılaşan gerçek bir savaşçının böyle gelişmiş bir zırha ihtiyacı olur. Peki Tutankamon kiminle savaşmayı planlıyordu? Kim tarafından tehdit edildiğini hissetti ve neden? Mısır bilimci Profesör Salima İkram, Tutankamon'a ait olan ve onun en büyük düşmanlarını resmeden bir yay buldu.
8: Aman Tanrım, bunu daha önce görmemiştik.
17: İlk kez evet. Görüyoruz. Evet.
15: Bu yay yaklaşık bir asır önce keşfedilmesinden bu yana eski Kahire Müzesi'nin bodrumunda kilitli tutuluyor.
8: Burası Pruva'nın tepesi. Çünkü kuzeyde düşmanları vardı. Bu da güneydeki düşmanları. Nübiyeliler güneyde, Asyalılar kuzeyde ve bazen Libyalılar da var tabii.
15: Salima bu yayın öfkeyle kullanılmadığını, savaş alanı için fazla güzel olduğunu düşünüyor. Ama Tutankamon'un hikayesinde kritik bir ipucu. Zira tehdit altındaki bir ülkeyi bir firavunu gösteriyor. Güneyde Nübiye kolonisindeki isyanlar Mısır'ın Afrika'dan altın ve değerli mal tedarikini tehdit ediyordu. Kuzeybatıda Libyalı kabileler Mısır topraklarına şiddetli saldırılar düzenliyordu. Doğudaysa saldırgan Hitit İmparatorluğu Suriye üzerinden ilerleyerek Mısır sınırlarına daha da yaklaştı.
18: Mısır kargaşa içindeydi. Müttefikleri düşman ve yayılmacı olmuştu. Saldırgan Hititler Mısır'ın kapısını çalıyordu.
15: Tutankamon'un bir silah cephaneliğiyle birlikte gömülmesinin nedeni buydu. Büyük Mısır Müzesi'ndeki küratörler göksel hançer ve ileri teknoloji zırhın yanı sıra düzinelerce işlevsel yayı çıkarıyorlar. Yüzlerce ok, kalkanlar ve bumeranglar. Tüm bunlar Tutankamon'u savaşçı bir kral olarak tasvir ediyor. Bu savaşa gitmek için donanım ve motivasyon demek. Ve bu Mısır bilimcileri Tutankamon'un tüm hazinelerine yeniden bakmaya zorluyor. Hatta onlarca yıldır eski Kahire Müzesi'nde sergilenenlere bile. Tutankamon'un gerçek kimliği gözler önünden saklanmış olabilir mi? Savaşçı kral baştan beri önümüzde mi duruyordu?
8: Bu Tutankamon'un mezarındaki bir sandık ve her tarafı kralın savaş arabasıyla düşmanların peşine düştüğü sahnelerle tasvir edilmiş.
15: Mısır bilimcilerin ve bilim insanlarının Büyük Mısır Müzesi'nde analiz ettiği silahların aynıları kullanılarak savaş yürütülüyor. Büyük yay, oklar ve zırhlı tunik. Süslü koşum takımı ve savaş arabası.
8: Kral savaş arabasını sürerken gösteriliyor. Sonra o devasa yayı çekiyor ve adeta uçuyor. Güneyden gelen tüm düşmanlar onun oklarıyla vuruluyor ve ayaklarının dibine düşüyor. Güzel olan şey ise diğer tarafta benzeri şeyler tasvir edilmiş ama bu Mısır'ın kuzeyindeki düşmanları için. Bunlar Suriye bölgesinden gelen koca sakallı insanlar. Kralın atları tarafından eziliyorlar. Onları araba tekerleklerinin altına çekiyor. Tutankamon yine yayını geriyor ve ölüyorlar.
15: Burada savaşçı kral Tutankamon savaşın en yoğun anında en önde liderlik ediyor. Bir asır önce keşfedilmesinden bu yana sandıktaki görseller fantezi olarak değerlendirilip göz ardı edildi. Fakat tasvir edilen silahlar Tutankamon'un mezarındakilerle aynı. Peki buradaki silahlar gerçekse bu olaylar da gerçek miydi? Şiddetli savaş sahneleri gerçeğe daha önce düşünülenden daha mı yakın? Tutankamon savaşta Mısır ordularına önderlik mi yaptı? Cevap, Büyük Mısır Müzesi'nin dışında, Nil Nehri'nin kıyısında, Tebes'teki muhteşem Luxor Tapınağı kalıntılarında yatıyor. Burası antik Mısır'ın dini başkentiydi ve her firavun eski binalardaki taşları geri dönüştürerek ve yeniden oyarak buraya kendi damgasını vurmak istiyordu.
18: Tutankamon'un yapıları hakkında fazla kanıtımız yok. Ama tapınaklar inşa etmiş olabileceğini, ettiyse savaş sahnelerini de dahil edeceğini gösteren parçalar var.
15: Günümüzde Tutankamon'un savaş oymaları alanın dört bir yanına dağılmış durumda. Devasa görünüşte imkansız üç boyutlu bir yapbozun parçaları. Arkeolog Ray Johnson, Tutankamon'un savaş sahnelerini titizlikle kaydetmek ve dijital olarak yeniden birleştirmek için 20 yılını verdi. Büyüleyici sonuçlar elde etti. Tüyler ürpertici canlı ayrıntılar arasında sopalara saplanmış kopmuş ellerle bir geminin direğine asılı kafeste bir mahkum. Mısır bilimci Aidan Dodson bu oymaların bir propagandadan çok daha fazlası olduğuna inanıyor.
6: Rölyeflerin doğası gereği basma kalıp bir rölyef gibi görünmüyorlar. Özellikle görünüyorlar ve bu nedenle Luxor'daki bu blokların bir savaş seferini tasvir ettiğini düşünüyorum.
15: Bu savaş seferinde Tutankamon merkezde yer alıyor.
6: Kralın bu seferlere bizzat ve doğrudan katılımı muhtemel görünüyor. Orada gösterildiyse kralın orada olmadığını varsaymak için hiçbir neden yok.
15: Bazı Mısır bilimciler parçalanmış bu taş parçalarının gerçek tarihi olayları kaydettiğine ve Tutankamon'un zayıf bir çocuk kral imajının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor.
18: Bu durumda yürümekte güçlük çeken, atletik etkinliğe katılması mümkün olmayan, zayıf, hastalıklı bir adam olmazdı. Aksine bu genç, güçlü, atletik bir savaşçı olur.
15: Tanrısal hançer ve süslü savaş arabası güce aç bir adamı ortaya çıkarıyor. Silah cephaneliği ve yüksek teknolojili zırh onun savaşmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ayrıca sandık üzerindeki savaş sahneleri Tutankamon'un ordularını savaşa yönlendirdiğinin güçlü bir kanıtı. Bu hazineler dünyanın en ünlü firavununun savaşa gitmiş ve muhtemelen geri dönmemiş savaşçı bir kral olduğunu akla getiriyor.
19: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Büyük Mısır Müzesi'nin laboratuvarlarında tarih yeniden inceleniyor ve Tutankamon'un savaşçı bir kral tasviri ortaya çıkıyor. Güce aç bir adam. İleri teknoloji zırhla ve tanrılardan gelen sihirli bir demir hançerle korunan, savaşın hararetinde önderlik yapan, henüz 19'unda ölen bir adam. Böylece bir başka olasılık gündeme geliyor. Genç firavun savaşta mı öldü? Tutankamun en büyük fedakarlığı mı yaptı? Krallar Vadisi'nde 3500 yıl önce gömüldüğü mezarın içinde Tutankamun'un mumyalanmış cesedi yatıyor. 33 asır boyunca yağlar ve reçineler vücudunu ve sırlarını korudu. Geçen yüzyılda mezarının keşfinden bu yana ölüm nedeni üzerine tartışmalar hararetli bir şekilde sürüyor. Hastalıktan mı ölmüştü yoksa ölümü bir kaza mıydı?
4: Sıtma olup olmadığı, ölüm nedeninin kan zehirlenmesi ya da kafasına darbe alıp almadığı konusunda sonsuz spekülasyonlar yapıldı. Bu konuda gerçekten çok şey yazıldı.
3: Salima, Tutankamon'un neyin öldürdüğünü keşfetmenin anahtarının nasıl öldüğünü değil, nerede öldüğünü araştırmak olduğuna inanıyor. Tutankamon'un kafatası röntgeninin bir ipucu içerdiğini düşünüyor.
4: Bu onun kafatası. Bu bir reçine tabakası ve bu da ikinci bir reçine tabakası. Yani iki farklı reçine katmanının bulunması Tutankamon'un iki aşamalı işlemle mumyalandığını gösteriyor. Alışılmadık bir durum.
3: Mumyalamanın ölümden birkaç gün sonra başlaması gerekiyordu.
4: Derhal yapılması gereken şey vücudun iç organlarını ve hatta bazen beynini boşaltmaktır. Aksi takdirde bakteri kapar, şişer ve patlayabilir.
3: İki safhalı işlem, Tutankamon'un tam mumyalama yapılmadan önce çürümeyi önlemek için geçici olarak mumyalandığını gösteriyor olabilir.
4: Nil Vadisi'nden uzakta ölmesi ve bu nedenle bir tür ilk mumyalama işleminin gerçekleştirilmiş olması mümkündür. Bunun nedeni bir sefere çıkmış olması olabilir. Nil'e pek de yakın olmayan bir çölde bir sefere katılmış olabilir.
3: Göğüs röntgeni daha da tuhaf bir şeyi ortaya çıkardı.
4: Bariz bir şeyin eksik olduğu ortada. Çünkü kalbi yok. Mısırlılar kalbi bedenden asla ayırmazlar. Zira bu dünyayla öbür dünya arasında güvenli geçiş yapabilmek için kalbin bedende olması gerekir. Kalbinin olmaması mumyalamayı yapan kişinin olması gerektiği kadar yetenekli olmadığını veya Tutankamon'un birinci sınıf mumyacıların olduğu yerden uzakta olduğunu gösteriyor.
3: Kanıtlar Tutankamon'un evinden uzakta ölmüş olabileceğini gösteriyor. Mısır orduları M.Ö. 1323'ün sonlarında Kuzey Suriye'deki evlerinden 1200 kilometre uzakta can düşmanları Hititlerle savaşıyordu. Tutankamon kanıtların gösterdiği gibi savaşçı kralsa o zaman onun da orada olması muhtemeldir.
5: Mısır'ın Suriye'nin kuzeyinde askeri faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz. Tutankamon Suriye'deki orduların başında olsa da olmasa da aslında Suriye'de Mısır ordularıyla birlikte olduğu konusunda gayet ikna edici görünüyor.
3: Tutankamon'un bu sefer de Mısır İmparatorluğu'nun uzak bir köşesinde savaşması ve ölmesi, savaşçı bir kral olarak hayatının baharında katledilmesi mümkün.
6: Bu
1: Tutankamun belki de izini bırakırken ölmüştü. Mısır'ı bölgedeki büyük güç olarak yeniden kurmak için kaybettiği deniz aşırı toprakları geri kazanmaya başlamıştı. Kim bilir, yaşasaydı büyük ve şanslı bir saltanat sürebilir, hanedanlığı uzun süre devam eder ve tarih çok farklı yazılırdı.
3: Tutankamun'un binlerce hazinesi Büyük Mısır Müzesi'nde yeniden bir araya getirilirken, Mısır'ın dünyaya damgasını vurmaya kararlı genç bir firavununun tasvirini yapıyor. Tanrısal bir hançer, onun en kişisel ve değerli eşyalarından biri. Yeni restore edilen altın savaş arabası süslemeleri, uluslararası bir devlet adamını tasvir eden ve ülkesi için savaşa girmeye hazır olduğunu düşündüren son teknoloji vücut zırhıyla birlikte, Tutankamun'un bir savaşçı olarak, bir çocuk değil, bir adam olarak fedakarlık hikayesini anlatıyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kodiak Adası, Alaska. Alaska'nın güney kıyılarının karanlık ve tehlikeli sularında eşi benzeri olmayan bir ada yer alıyor. Burada buz gibi denizler, karla kaplı dağların gölgesinde çalkalanıyor. Kışlarsa her zaman çetin geçiyor.
1: Gel buraya, gel. Hadi bakalım.
0: Avcı Mike Horseman yaşamak için Kodiak'ın güneyindeki bu ücra köşeyi seçti. Modern dünyadan tamamen uzakta.
1: Bugün ufak bir serüvene çıkıyorum.
0: En yakın kasabaya 50 kilometre uzaklıkta yaşayan Mike hep kendi yağında kavruldu. Ancak bu kış yeni bir zorlukla karşı karşıya.
1: Dünyanın şu anki hali yüzünden burada kış uzun geçecek. Erzak almak için kasabaya inmeyeceğim. Neredeyse tamamen elimdekilerle ve bulabildiklerimle idare edeceğim. Bu sabah son birkaç eksiğimi toparlıyorum. Kışın geri kalanında bana yetecek kadar et bulmam gerek. Buralarda pek geyik kalmadı. O yüzden gidip bulmam gerekecek.
0: Geçen kış yağan yoğun kar hayvanların otlak bulmasını zorlaştırdı.
1: Hadi bakalım.
0: Bu da geyik nüfusunda büyük bir düşüşe yol açtı.
1: İşte onların tipik bir örneği. Bu sanırım bir yaşında. Bu sene iyi bir geyik olabilirdi. Şurada da genç bir erkek var. Boynuzlarını şimdiden düşürmüş. Kış o kadar çetin geçti ki hayatta kalamadılar. Bu yüzden burada kalan bir avuç geyiği daha da zorlamak yerine kışın bu kadar sert geçmediği başka bir yere gideceğim.
0: İhtiyacı olan eti bulmak için geyiklerin o kadar da kötü etkilenmediği bir yere gidecek.
1: Hadi bakalım.
0: Bugün körfezin karşı tarafına geçiyor.
1: Umarım bu gece oraya varabilirim. Yarın da hava çıkarım.
0: Her şey yolunda giderse yeni av...
1: Şurada da genç bir erkek var. Boynuzlarını şimdiden düşürmüş. Kış o kadar çetin geçti ki hayatta kalamadılar. Bu yüzden burada kalan bir avuç geyiği daha da zorlamak yerine kışın bu kadar sert geçmediği başka bir yere gideceğim.
0: İhtiyacı olan eti bulmak için geyiklerin o kadar da kötü etkilenmediği bir yere gidecek.

0: Çünkü yeni bir tekne aldım.
1: Teknenin hayati bir öneme sahip olduğu Kodiak'ta, Mike'ın artık bir yerine iki işi birden yapabilen bir aracı var. 5,5 metrelik Sealex, tek bir düğmeyle deniz aracından kara aracına dönüşebilen amfibik bir tekne.
0: Sahile çıkıp avlanabilirim, tuzak kurabilirim, kamp yapabilirim, ne istersem yapabilirim. Bana yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. Bebeğimi de unutamam. Şimdiye dek bir sürü teknem oldu. Suda ve okyanusta çok zaman geçirdim. Ama bu tekneyle ilk büyük yolculuğum olacak.
1: Tekne zorlu arazilerde yol tutuşu sağlayan, derin kanallı ve hidrolik güçle çalışan 3 tekerleğe sahip.
0: Ama boyu sadece 5,5 metre. Bu yüzden hava durumuna, dalgalara, gelgite, nerede olduğuma ve nereye gittiğime çok dikkat etmem gerekiyor.
1: Suya girince tekerlekler tıpkı iniş takımları gibi içeri çekiliyor. Mike gücü dıştan takmalı motora aktarabiliyor.
0: Tamam, başlıyoruz.
2: Tobacco Road Dağları, Montana.
1: Bu sırada Montana'nın ıssız bölgelerinde...
3: Aa işte, şuna bakın.
1: Jake Herrick'in avı çoktan başladı bile.
3: Bu antilop dışkıları kesinlikle taze. Hala nemli. Yani son birkaç gün içinde buralarda kesinlikle bir antilop varmış. Yılın bu zamanlarında herkes kışa hazırlanıyor. Montana'da kış şakaya gelmez.
1: Küresel salgının tüm dünyada et sıkıntısına yol açmasıyla Jake, fırsat bulduğu her av sezonunu değerlendirmeye her zamankinden daha kararlı.
3: Vahşi doğadan et elde etmek ve kendi kendimize yetebilme fırsatlarının hepsini değerlendirebilmek çok önemli. Tamam, bu vadide bir şey var gibi görünmüyor. O yüzden bir sonraki yamaca geçeceğim.
1: Birkaç hafta içinde geyik peşinde koşacak. Ama bugün kıtanın en hızlı kara hayvanının peşinde.
3: Bu geyik avından çok daha farklı. Antiloplar inanılmaz hızlıdır. Ve olağanüstü bir görüş yetenekleri vardır. Sizi fark ettikleri anda kaçmaya başlarlar ve koşarken onları vurma şansınız sıfırdır.
1: Afrika antiloplarıyla akraba olmasalar da Amerika antilopları saatte yaklaşık 100 kilometreye varan hızlarıyla, olağanüstü süratleriyle bilinirler.
3: Bu yüzden rüzgarı arkama aldığımdan ve beni görmediklerinden emin olmam gerekiyor. Bunun dışında bu inişli çıkışlı tepeleri aşmalı ve çukur bir yer bulup onlara atış yapabilecek kadar yaklaşmalıyım. Şu an bu yamacın tepesindeyim. Aşağıda büyük bir vadi var. Kesinlikle iyi bir nokta. Buradan oldukça geniş bir alanı görebiliyorum. Bu antiloplar böyle dağ eteklerinde gerçekten çok iyi saklanabiliyor. Bir çukura gizlenirler ve onları asla göremezsiniz. Hemen aşağıda bir sürü var. 8 dişi ve sürünün en arkasında da avlamaya değer bir erkek var. Biraz ürkmüş görünüyorlar ama sanırım sadece kokumu aldılar. Umarım bu taraflara doğru gelip sakinleşirler. Sonra ben de buraya dönüp şu ince patikalardan birine girip aşağı iner ve hamlemi yaparım. Pekala, kat etmemiz gereken çok yol var. İşimiz zor.
2: Talkeetna Dağları, Alaska.
1: Alaska'nın uçsuz bucaksız orta kesimlerinde kışa hala haftalar var. Ancak doğayla iç içe yaşayanlar için erzak depolamaya başlamanın erkeni yoktur.
4: Buna hazır mısın?
5: Hazırım anne.
4: Biz lisanslı avcılarız. Yani birkaç ay boyunca dışarı çıkar, avlanır ve eve et getirir, döneriz.
1: Alaska'da doğup büyüyen 37 yaşındaki Martha Tenzi doğaya hiç yabancı değil. Ancak ABD ordusundaki 5 yıllık hizmeti sırasında keskin nişan

0: hayvancılık becerilerini geliştirene kadar büyükbaş hayvan avcısı olmamıştı. Kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak, onun ve 11 yaşındaki kızı Ellen'in sadece ciddiye aldığı bir iş değil, aynı zamanda kanlarında olan bir şey.
1: Benim kökenim Choctaw ve Rosebud Sioux kabilelerine dayanıyor. Al bakalım.
2: Evet.
1: Ellen'in kökeninde bunlara ek olarak Thlinget ve Athabaskan var. Tuttun mu bakalım?
2: Evet.
1: Tamam. Bir senede 38 aile doyurduk.
2: Avcılık kültürümüzde çok önemlidir. Büyükler küçüklere nasıl avlanacaklarını öğretir. Büyükler avlanmayacak duruma geldiğinde ise gençler onlar için avlanır.
1: Burası Ellen'in atalarının binlerce yıldır avlandığı topraklar. Biz bu topraklara alışığız.
0: Lisanslı avcıların görevi bir ay süren zorlu bir mesaidir. Daha önce talebin bu kadar yüksek olduğu bir dönem hiç yaşanmamıştı.
1: İnsanların bu salgını atlatabilmek için bizim yeteneklerimize ihtiyaçları var. Bütün kış boyunca tüketecekleri et bu olacak.
0: Marta ve kızı güçlendirdiği arazi aracıyla vahşi doğanın 50 kilometre derinliğine ilerliyor.
1: Bu çok sağlam bir araç ve epey yük taşıyor.
0: Sığın arabası olarak bilinen bu aracın süspansiyon sistemi Alaska'nın zorlu arazilerinin üstesinden gelmek üzere tasarlandı. Eğer Marta aracı fazla zorlarsa yola devam edebilmek için Amerikan ordusunda aldığı tamircilik eğitimine güveniyor.
1: Arazi kurtarma operasyonlarında ve zorlu arazilerde araç kullanma konusunda bolca tecrübem var diyebilirim. Pekala, işte güzel bir çamur çukuru. O tarafta durum nasıl Ellie?
2: Çok çamurlu görünüyor.
1: Bir çukura düşersek, özellikle de üstümüzdeki bu kadar ağırlıkla devrilme ihtimalimiz çok yüksek. Sağ taraf çok derin görünüyor.
2: Tamam, sola doğru kır.
1: Olamaz. Olamaz tanrım.
0: Uçsuz bucaksız Alaska körfezindeyiz. Mike, Kodiak adasının diğer tarafında iyi bir avlak bulma arayışında.
3: Hava bozuyor.
0: 5,5 metrelik küçük teknesiyle açık okyanusta tehlikeli bir yolculuk yapıyor.
3: Hiç umduğum gibi gitmiyor.
0: Ama şimdi hava kararmadan karaya çıkmak için yaklaşan fırtınayla yarışıyor.
3: Şimdilik sadece yağmur ve sis var.
0: Sisin kayalık kıyı şeridinde görüş mesafesini düşürmesiyle adeta bir mayın tarlasında ilerliyor.
3: Burada bir şekilde yolumu bulup geçeceğim.
0: Kayalar küçük tekneler için her zaman tehlikelidir. Ancak Mike'ın amfibik teknesinin iniş takımları onu fazlasıyla savunmasız kılıyor.
3: Bunu hiç sevmedim. Hemen şurada kayalar var. Haritama göre derinlik yeterli görünüyor. Ama çok dikkatli olmam gerek.
0: Bir derinlik ölçer, okyanus tabanının topografyasını göstererek Mike'ın en tehlikeli yerlerden kaçınmasına yardımcı oluyor.
3: İşte şurada çirkin yüzünü gösteren bir kaya var. Şurada bir kaya daha. Buraları hiç sevmedim.
0: Bu iğne deliğinden geçmeye benziyor.
3: Buradan çıkmam gerek.
0: Daha güvenli bir çıkış noktası bulmak için kıyı boyunca ilerlemesi gerekecek.
3: Hemen bir yer bulmalıyım. Çünkü hava kararacak ve göz gözü göremeyecek.
4: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
0: Tom Orr, engebeli Kuzey Rocky Dağları'nın yükseklerinde geçirdiği 42 yıl boyunca karşısına çıkabilecek hemen her zorluğa göğüs gerdi.
5: Nancy de ben de burada yaşamayı hafife almıyoruz. Sahip olduklarımıza bakıp ne kadar şanslıyız demediğim tek bir gün bile yok.
0: Ancak daha önce hiç 100 yılda bir görülen, Montana'ya yayılan ve en ücra köşelere kadar ulaşan bir salgınla karşılaşmamıştı.
5: Bu yeni Covid meselesi gerçekten tuhaf bir durum. Bir şekilde bunu atlatabilmeyi umuyoruz. Herkesten biraz uzak durmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bir vaşak kapanı yapacağız.
0: Her zamanki gibi öngörülemez geçecek bir kışa girerken sezonu en yüksek kazancı elde edeceği bir planla açıyor.
5: Vaşaklar iyi para kazandırıyor. Kürt ticaretinde para kazandıran sadece vaşaklar.
0: Tom son 4 yıldır çırağı Sean McAfee'nin yardımıyla tuzak kuruyor.
5: Bak, buzun altında bir kunduz var.
6: Güzelmiş.
0: Salgın bu ortaklığı askıya aldı.
6: Evet.
0: Tom tuzak hattını tek başına idare etmek zorunda kaldı.
5: Sean'ın benimle çalışamaması gerçekten can sıkıcı. Açığı benim kapatmam gerekecek. Belki yapabilirim. Pekala. Bakalım. Bu eski bir sedir ağacı parçası.
0: Artık 77 yaşında olan Tom eskisi kadar çevik değil. Bu yüzden daha çok değil, daha akıllıca tuzak kurmayı hedefliyor. Tek vaşak postu, Tom onu işleyip el sanatlarına dönüştürdüğünde $300 kadar gelir getirebiliyor.
5: Evet, yemi buradaki tele asacağız. Yani kutunun tam ortasına. Şimdi iki ucuna da birer ayak tuzağı kuracağız. Vaşağın yeme ulaşabilmesi için ya tuzağa basması ya da üzerinden atlaması gerekecek. Büyük olasılıkla üzerinden atlamayacak. Yem olarak kunduz eti kullanacağız. Evet. Yemleme işi tamam.
0: İşin zor kısmı evinin etrafındaki 8 kilometrelik tuzak hattını açmak için yapılacak olan yürüyüş. Tom bu işi son zamanlarda kendinden çok daha genç olan çırağına bırakmıştı. İlk deneme dağlarda ayakta kalabilmek için yeterince güçlü olup olmadığını gösterecek.
5: Başlıyoruz.
4: Tobacco Dağları, Montana.
0: Montana'nın batı ovalarındayız. Jake kışın ilk etinin peşine düşüyor.
7: Şu vadiye inmeyi başardım. Buraları neden kendi avantajıma kullandığımı görebilirsiniz. Buralarda ada çayı çalıları var ve ben tepe seviyesinin altındayım. Böylece birinden gizlice inip diğerine tırmanabilecek ve karşıya geçebileceğim. Bunların hepsi birbirine bağlanan küçük patikalar gibi. Böylece alçakta kalıp o antilopların beni görmesini engelleyebilecek, vadiden yukarı doğru ilerleyip bu tepelerden birinde onlarla karşılaşıp atışımı yapabileceğim.
0: Her yırtıcı gibi Jake'in de sürüyü ürkütmemek için rüzgarın yönüne dikkat etmesi, hareketlerini kontrol etmesi ve gözden uzak kalması gerekiyor.
7: Tamam. Antiloplara yaklaşıyorum. Bu vadiyi avantajıma kullanıyorum. Şuraya olabildiğince sessizce sürünmeli ve yere olabildiğince yakın kalmalıyım. Çantamı çıkarıp atacağım. Bu sayede vücudum yere çok daha yakın olacak. Umarım beni görmezler. Bu antiloplar tam şurada olmalı. Burada gerçekten sessiz olmam ve şu tepeden düzlüğe doğru temiz bir atış yapmam çok önemli. Lanet olsun. Şuradaki kocaman çıngıraklı yılana bakın.
0: Montana'dayız.
7: Şuradaki kocaman çıngıraklı yılana bakın.
0: Ava giden avcımız avlandı.
7: Şuna bakın. Bu şeylerden nefret ediyorum. Neredeyse tüfeğim kadar büyük. Buradan hemen gitmeliyim. Bir çıngıraklı yılanla uğraşılmayacağını bilecek kadar tecrübeliyim. Bu çıngıraklı yılanlar adamın işini bitirir. Son derece ölümcüller.
0: Jake avının peşine düşmeden önce yılanla arasına güvenli bir mesafe koyuyor.
7: Şöyle bir bakalım. Eğilmeliyim, tam şurada olmalı. İşte oradalar. Lanet olsun. Aniden fırladılar ve yine hareket halindeler.
0: Jack'in takibi kusursuzdu ama sürü artık tüfeğinin menzilinden çıktı.
7: Rüzgarı arkama almıştım. Yani onları ürkütenin ben olmadığımdan eminim. Bu gerçekten çok tuhaf. Oralarda bir çakal falan olmalı.
0: Antiloplar iyice uzaklaştı. Takibe devam etmeye deyip değmeyeceğine karar vermeli.
7: Evet, buraya tepeden aşağı bakıyorlar. Lanet olsun. Buralarda bir yerde başka bir yırtıcı olmalı. Ayı bölgesindeyiz ve çakal bölgesindeyiz. Bazen kurtların da buraya indiği olur. Yani bugün dağda bu antilopları kovalayan ve et bulmaya çalışan tek kişi ben değilim. Bazıları az önce buradan kaçtı. Bugün onlara yetişmemin imkanı yok. Şimdi toparlanıp başka bir sürü bulmam gerekecek. Tam şurada küçük bir çakal var. Lanet olsun. Muhtemelen onları ürküten bu çakaldı. Bu da bana ders oldu. Sonuçta burası vahşi doğa. Onları da avlayan başka vahşi hayvanların olduğunu hatırlamış oldum. Artık başka bir yöne bakmanın ve umarım tamamen farklı bir antilop sürüsü bulup avlamanın vakti geldi.
4: Talkeetna Dağları, Alaska.
0: Orta Alaska'dayız.
1: Olamaz.
0: Martha ve Ellie su altında kalmış tali yollarda yavaşça ilerliyor.
1: Aman tanrım.
0: Çamura gömülmüş gizli engellerden kaçmaya çalışıyorlar.
1: Saplanıp kalmak istemiyorum.
0: Martha'nın sığın arabasının derin dişli özel lastikleri var. Ama bazen yol tutuşunu korumanın ve zorlu bölgeleri aşmanın en iyi yolu gaza basmaktır.
1: Gaza iyice basmam gerekecek.

0: Zemin sağlam. Artık güvendeyiz.
1: Zorlu bir kısmı atlattılar. Ama hava kararmadan önce kat etmeleri gereken 40 kilometre daha var. Üstelik vahşi doğanın derinliklerine ilerledikçe arazi daha da zorlaşacak.
0: Vay canına.
1: Bütün bir kabile kışlık et tedariki için ona güvenirken artık geri dönüş yok.
0: Bizim işimiz bu. Biz lisanslı avcılarız. Oraya varıp başarılı olmak ve insanlara bir sürü et götürebilmek için canımızı dişimize takıyoruz diyeceğim. Vay canına. Nehirdeki su dalgalanmalarını görüyor
2: evet.
0: musun? Bayağı derin.
1: Karşı taraftaki patika başlangıcına ulaşmak için Marta'nın karşıya geçecek daha güvenli bir yer bulması gerek.
0: Sanırım hemen şurada durup çatıya çıkacağız ve bir göz atacağız.
2: Orası çok derin görünüyor.
0: Evet, dibini bile göremiyorum. Orası gerçekten çok hızlı akıyor. Buradan şuraya geçmeye çalışıyorum. Oradan da kıyıdaki şu küçük açıklığa doğru karşıya geçmek istiyorum.
2: Dikkat etmemiz gereken bir sürü engel var. Eğer bu dereyi geçeceksek gerçekten gözümüzü dört açmalıyız.
0: Sürekli etrafı kolla. Büyük bir çukur görürsen bana hemen haber ver. Bir çukura düşersek o taraf çöker ve devriliriz. İnan bana, bunu bir iki kez yaşadım ben. Hiç eğlenceli değil. Bütün araç su altında kalıyor.
2: Tamam.
0: Tamamdır.
2: Camdan dışarı bakıyorum ve büyük çukurlara veya kayalara çarpmayacağımızdan emin oluyorum. Yoksa çok kötü bir durumda oluruz.
0: Orası derin görünüyor. Sola doğru gördün mü? Ön tarafın fena halde kaydığını hissettim. Tam burada akıntıya kapılıyoruz. Beni o çukura doğru itiyor. Kayıyorum. Lanet olsun. Hadi. Hadi. Tamam. Sanırım başaracağız.
2: Başardık.
0: Biraz gergin bir andı. Neredeyse akıntıya kapılıp gidiyorduk. Devam edeceğiz. Bu gece kampa varmaya çalışıyoruz.
1: Avlaklarına giden patikanın son kısmı çalılıklar, kayalar ve çamur tuzaklarıyla dolu dolambaçlı 16 kilometrelik bir çile yolu olacak. Her şey yolunda giderse off-road tutkunu için cennet.
0: Ellie, yol ayrımındaki çamur çukurundayız. Sol taraftan gidip çukura o yoldan girebiliriz. Ya da sağ taraftan gideriz. İki arada bir derede kaldım aslında.
1: Sağ taraf derin çamur ve bilinmeyen engellerle dolu başka bir bölüm. Ancak sol taraf çok dar ve otlarla kaplı.
0: Şu sol taraftan geçebileceğimi hiç sanmıyorum. Ellie, dışarı atlar mısın? Sağ tarafa bir göz atıp bataklığın ne kadar derin olduğuna bakalım şimdi.
2: Eyvah!
0: İyi misin? Ne oldu?
2: Evet.
0: İki yolun tam ortasındaki şu küçük otluk alana geçer misin lütfen?
2: Tamam.
0: Eğer bir tekerleğin yerden kesildiğini görürsen haber ver, tamam mı?
2: Tamam. Direksiyonu diğer tarafa kır. Yavaşça gelmeye devam et. Ve dur. Dur. Yerden kesiliyor.
0: Olamaz. Tam kenardayım. Devrilecekmiş gibi hissediyorum Ellie.
3: Kodiak Adası, Alaska.
1: Alaska Körfezi'ndeyiz.
3: Fırtına şiddetlendi. Dalgalar büyüdü. Islandım ve üşüyorum.
1: Mike hala karaya çıkmak için güvenli bir yer bulmak amacıyla kayalık kıyıyı tarıyor.
3: Kumsala çıkamazsam çok kötü bir duruma düşeceğim.
1: Şiddetlenen fırtına ve kararan hava sebebiyle bekleme lüksü yok.
3: Sanırım ileride çıkabileceğim bir kumsal şeridi vardır. Bu aletle sahile çıkmak biraz heyecanlı olacak.
1: Mike yeni amfibik teknesiyle ilk defa tehlikeli bir çıkış manevrası deneyecek.
3: Tam burada deneyeceğim. Burası fena görünmüyor.
1: Kıyıdan 45 metre açıkta ve derinlik ölçerinde belirgin bir engel görünmüyor. Mike iniş takımlarını açmaya başlıyor.
3: Hay aksi. Tekerlekleri indirmek için hidrolik motoru çalıştırmak istiyorum ama çalışmıyor. Kayalara epey yaklaşıyorum. Buraya demir atıp o motorda ne sorun olduğunu bulmam gerekecek. Lanet olasıca.
1: Havanın kararmasına sadece dakikalar kalmışken ve Alaska körfezine fırtına çökerken... Mike'ın güvenli bir limana ulaşıp yeni avlak bulma çabası bir engele takıldı.
3: Tekerlekler inmezse ve sahile çıkamazsam başım belada.
1: Ancak kıyıya çıkmak için yeni amfibik teknesine bel bağlamış durumda. İniş takımlarını çalıştıran motor marş basmayınca çaresiz kalıyor.
3: Bu başıma daha önce sadece bir kez gelmişti. O da benzine su karıştığı içindi. Yanımda biraz yakıt katkısı var. Onu deneyip işe yarayacak mı bir bakacağım. Tekne sahiplerinin en büyük dertlerinden biri suda ve yakıtta oluşan yoğuşmadır.
1: Yakıt katkısı genellikle metanolden yapılan, antifriz görevi gören ve aynı zamanda yakıt hattına karışan suyu emen alkol bazlı bir sıvıdır.
3: Şimdi biraz marşa basıp bir işe yarayacak mı bir bakayım.

0: Görünüşe göre sorun buymuş. Mucizelere inanmam ama onlara bel bağlarım derler ya. İşte tam da öyle bir an. Şu demiri alalım. Hava biraz yumuşadı ama kararmak üzere.
1: Mike sağ salim kıyıya yanaşıyor. Ama vakti çok dar. Hava kararmadan önce iç kısımlarda kamp yapacak bir yer bulmaya zamanı yok.
0: Tekneyi rüzgarı kesecek şekilde yerleştirdim. Brandamı da şu kütüğün üzerine sereceğim. Havanın böyle olmasını hiç beklemiyordum.
1: Teknesi ve brandası yeterli barınağı sağlayacak. Ateş yakabildiği sürece geceyi sıcak geçirebilecek.
0: Her gün ayrı bir mücadele veriyorum. Bakalım yakacak odun bulabilecek miyim?
1: Karanlık çökerken sıcaklık çoktan hızla düşmeye başladı.
0: Bunların çoğu çok ıslak. Bu çöpleri kullanamayacağım. Bundan daha iyi bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ki üşüyorum ve ıslandım. Bunun bir sonraki adımı hipotermi. O yüzden bir an önce ısınmam gerek. Yoksa başım dertte.
2: Tobacco Root Dağları, Montana.
1: Montana'nın alçak kesimlerindeyiz.
3: Evet, burada bir sürü toynak izi var.
1: Jake kıtanın en hızlı kara hayvanını avlamak için ikinci bir şansın peşinde.
3: Umarım şu tepenin diğer tarafında bir şeyler bulabilirim.
1: Peşine düştüğü ilk Amerikan antilopu sürüsünü elinden kaçırmıştı.
3: Bu antiloplar aslında bu patikayı epey kullanmış. Aşağı ve yukarı doğru giden izler var ve kesinlikle çok tazeler. Yani doğrudan şuradaki zirveye çıkıyor. 45 metre. Ağacın arkasında.

0: Sanırım tam isabet. Her şey çok hızlı gelişti ve...
1: Erkek antilop koşarak kaçmış olsa da Jake atışının isabet ettiğinden emin.
0: Yaptığım atışa güveniyorum. Umarım hemen kan izi bulabilirim. Evet, kan izi var. Sağlam bir iz buldum. Çıplak toprakta bile görebiliyorsunuz. Eğer toprakta görebiliyorsanız bu genelde hayvanın ağır yaralandığı anlamına gelir. Bu iyiye işaret.
1: Ancak avın izini sürmek ne kadar uzun sürerse, Jake'in hayvanı parçalara ayırıp paketlemek için o kadar az zamanı olacak.
0: İşte burada, tam burada. Burada çok fazla kan var ve toprağı nasıl eşelediğini görebiliyorsunuz. Evet, toprağı eşelemiş. İşte şurada. Hadi bir bakalım. Gerçekten de harika bir manzara. Normalde bu hayvanı burada yüzmem gerekirdi ama güneş batmak üzere. Onu olabildiğince hızlı bir şekilde dağdan indirmem gerekiyor.
1: Hayvanı bütün olarak bırakmak, Jake'e eve dönüş yolculuğunda zaman kazandıracak. Ama sırtına ekstra yük bindirecek.
0: Evet, onu omuzlarıma yerleştirdim. Şimdi ayağa kalkmam gerekiyor. İşin en zor kısmı bu olacak. Oh. Evet. Tamam. Bütün zorluk onu kaldırmaktaydı. Onu buraya kadar çıkardığıma göre... Kolay bir yürüyüş olmayacak. Muhtemelen 70-80 kilo ağırlığında. Önümde 1,5 kilometre var.
1: Yeniden Alaska'dayız.
2: Devrilecekmişiz gibi hissediyorum.
1: Marta sınırda.
3: Dur! Dur, araç yerden kesiliyor.
2: Çıkıp bir bakacağım ben.
1: Aracını çamur yığınıyla devrilme noktası arasına sıkıştırdı.
2: Bu bayağı dik bir açı. Devrilmemize ramak kalmış.
1: Neredeyse 5 tonluk yük her an devrilebilir. Ve gece yaklaşırken onu ve kızı Ellie'yi yolda bırakabilir.
2: Sadece o tarafı yükseltmemiz gerekiyor.
1: Martha'nın sığın arabası 6 tona kadar çekebilen güçlü bir vinçle donatılmış.
2: Bunu bağlayabileceğim sağlam bir ağaç bulmaya çalışacağım.
1: Vinç genellikle çekme işlemleri için kullanılır. Ama bugün Marta'nın destek almak için ona ihtiyacı var.
2: İyice alçakta olmasını istiyoruz.
1: Vinç işe yararsa kamyonu dengeleyecek ve 4 tekerleği de tekrar yere basacak.
2: Devrilmemek için biraz açı istiyoruz ama ilerleyemeyeceğimiz kadar da dik bir açı olmamalı. Tamam, ileri doğru gideceğim.
3: Tamam.
1: Santim santim ilerlemek, gaza nazikçe basmak ve vinç halatını tekerlekleri yere basmaya zorlayacak kadar gergin tutmak kritik bir dengedir.
2: Tamam, vinci biraz gevşetip ne olacağına bakacağım.
3: Tamam.
2: Gözün o lastikte olsun. Tuhaf bir şey olursa hemen haber ver.
3: Yavaşça gelmeye devam et. İyi gidiyorsun anne.
2: Vinç halatının üzerinden geçmek istemeyiz.
3: Tamam, yavaş yavaş gel. Tekerlek temas etti. Sanırım vinç olmadan da halledebilirsin.
2: Pekala. Gerçekten uzun bir gün oldu. Pek çok zorluk yaşadık. Ama hala kat etmemiz gereken çok yol var. Umarım hava kararmadan kampa varabiliriz.
1: Yolculuğun son 8 kilometresi engebeli olsa da Marta'nın aşamayacağı hiçbir engel yok. Gün batımından hemen önce son duraklarına varıyorlar.
2: Pekala. Vay canına, burası çok güzel. Burası kesinlikle cennetten bir köşe değil mi?
3: Evet.
1: Alaska sıra dağlarının zirveleri arasına uyulmuş bu geniş vadi, sığın avlayacakları önümüzdeki 4 hafta boyunca onların evi olacak.
3: Burası etrafı gözetlemek için iyi bir nokta.
2: Evet, burayı sevdim. Her yönde kilometrelerce uzağa görüyoruz. İnsanların bize güvendiğini biliyoruz ve artık elimizden geldiğince uzun süre dışarıda kalıp mümkün olduğunca hayvan avlamaya çalışıyoruz. Olabildiğince çok insan doyuracağız. Pekala, geri dönüp kampımızı kuralım. Bu harika bir av sezonunun başlangıcı.
1: Kuzey Rocky Dağları, Montana. Montana'daki Yak Vadisi'ndeyiz. Tom tek başına tuzak hattının en uç noktasına doğru gidiyor.
4: Bu aslında bir gelincik tuzağı.
1: Sezonun ilk tuzaklarını kuracak.
4: Gelincik kutusu dediğimiz şey aslında bir kutudan ibaret. İçinde arka taraftan dışarı sarkan bir çivi var. Buraya yem koymam gerek. O çiviye bir parça et asıyorsunuz ve tuzağı da tam kutunun girişine kuruyorsunuz.
1: Ham gelincik postları sadece birkaç dolar ediyor. Ama bu yaratıkları yakalamak o kadar kolay ki Tom için çantada keklik sayılırlar.
4: Onlara yapacağım işlemleri bitirdiğimde gelincikleri tanesini 100 dolara satabiliyorum.
1: Tom işini sağlama almak için eski ve güvenilir bir tuzağa daha başvuruyor.
4: Ağaç sansarı için bu tuzağı bir ağaca kuracağız.
1: Gelincik ve porsukların kuzeni olan bu hayvanlar Tom'un uzun zamandır ekmek teknesi.
4: Bu ölümcül bir tuzak. İçinden geçecekler, tam şuradaki pime çarpacaklar. Sonra da onlara kenetlenip işlerini bitirecek. Ağaçtan düşüp burada havada asılı kalacaklar. Evet, yola devam etsem iyi olacak.
1: Alaska'nın Kodiak Adası'nın ücra ve yağmurla yıkanmış bir kıyısında güneş battı. Sıcaklık şu an -12 derece civarında.
5: Gün ışığını kaybetmek üzereyim. Isınmam gerek.
1: Mike tekneyle derme çatla bir kamp kurmaya tam yetecek bir zamanda geldi.
5: Olmaz olsun.
1: Ama geceyi atlatmak için bir kamp ateşine bel bağlıyor.
5: Günlerdir kar ve yağmur yağıyor. Bu odunların hepsi ıslak. Aslında şunun içi oldukça kuru. Birkaç parça buldum. Bir noktada yanacaklardır ama ateşi başlatmak için ihtiyacım olan şey bunlar değil. Bir dakika, burada. Eski bir şamandıra var. Yıllar önce yaşlı bir kurt bana bunlarla nasıl ateş yakılacağını öğretmişti. İki elimi de sokabileceğim bir pencere açacağım. Sonra da biraz çırayla rüzgardan ve yağmurdan korunarak ateşi yakabileceğim. Buralarda her gün ayrı bir mücadele veriyorum. Kendime, kendi kararlarıma ve hayatta kalma becerime güvenmek zorundayım. Geceyi burada geçireceğim. Umarım iyi bir av olur ve yarın hava daha güzel geçer. Bu yolculuk kış için ihtiyacım olan eti bulmam açısından çok kritik. Bu yüzden burada işleri yoluna koymak için ne gerekiyorsa yapmalıyım.
1: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
4: Eve dönüş yolu.
1: Montana'nın zifiri karanlığında Tom zorlu ilk günün ardından güçlükle yürüyerek güvenli bir yere ulaştı.
5: Burada işleri yoluna koymak için ne gerekiyorsa yapmalıyım.
1: Kuzey Rocky Dağları, Montana.
4: Eve dönüş yolu.
1: Montana'nın zifiri karanlığında Tom zorlu ilk günün ardından güçlükle yürüyerek güvenli bir yere ulaştı.
4: Vay be. Uzun bir gün oldu.
6: Nerede kaldın? Hava karardı. Eyvah.
4: Topuğum, her adım attığımda topuğum içine çöküyor.
6: Şimdi bunu tamir etmelisin.
4: Zorlu bir iş.
6: Kahve ister misin?
4: Olur.
1: Tom'un yarın ilk ışıkla birlikte kontrol etmek için tuzak hattında olması gerekiyor. Yani kar ayakkabısının tamiri bekleyemez.
4: Bunların hepsinin sökülmesi gerek.
1: Neyse ki Tom'un kardeşi Jack 2 yıl önce Yak Vadisi'ne taşındı. Tom'un fazladan bir çift ele ihtiyacı olduğunda bu çok işe yarıyor.
4: Jerry McCall ve Harry hemen yardıma koştular. Bütün gece ayakta kalıp işi tamamlıyoruz.
7: Kesme vakti gelmiş olabilir.
4: Hamderi kuruduğunda çeker. O zaman onu kesmek inanılmaz zorlaşır.
7: İşe yarıyor ama yavaş ilerliyor.
4: 1942 yapımı, yani benden daha yaşlı.
7: Senden daha iyi ayakta kalmış. Pekala, şimdi bakalım şunu tekrar birleştirebilecek miyiz?
1: Orijinal elmas deseninde sıkıca dokunmuş yeni bir parça ham deri hem sağlamlığı hem de esnekliği kazandırıyor.
7: Al bakalım Thomas, bu seni kara batmaktan kurtarır.
4: Yaptığım iş gerçekten çok zor ama ben buyum işte. Huylu huyundan vazgeçmez. 50 yıldır bu tuzak işini yapıyorum. Henüz işim bitmedi.
7: Harika iş dostum.
4: Önümde hala uzun bir tuzak sezonu var.
7: Git biraz uyu. Yarın kar yürüyüşü yapman gerekecek.
4: Öyle görünüyor.
7: Seviyorum seni kardeşim.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da...

D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Dağ adamlarında biraz sonra.
2: Durmadan yağmur yağıyor. Fırtına fırtınayı kovalıyor. Ama bu bizim işimiz. Uyanıyoruz, hayvanları arıyoruz, avlıyoruz ve buraya getiriyoruz.
3: Elimdeki bu fırsatların her birinden yararlanmak cidden çok önemli. Tam orada.
4: Vay canına, karda yeni bırakılmış bir dizi kurt izi. Burada bir şeyler olmuş.
5: Stratejimiz belli. Ya büyük oyna ya da evine git.
1: Kodiak Adası'nın uzak bir kıyısında şafak söküyor. Mike Horseman içgüdülerine güvenerek kumar oynuyor.
6: Umarım gelgit çekildiğinde bu geyiklerden bazıları yosunlarla ve yılan otlarıyla beslenmek için gelgit düzlüğüne iner. Ben de onları burada yakalarım.
1: Kış hızla yaklaşıyor ve Mike'ın çiftliğinin yakınındaki geyik popülasyonu geçen yıl azaldığı için henüz hayvan vuramadı.
6: Erken ve yoğun kar yağışı oldu. Çok fazla kar vardı. Ve kar her yerde kaldı. Sadece soğuğa maruz kalma ve yiyecek eksikliği hayvanlarda gerçek anlamda ağır bir iz bıraktı.
1: Dün zengin gelgit bölgeleri olan bir alana doğru açık okyanusu geçti.
6: Sanırım burada gidebileceğim bir sahil parçası yakaladım.
1: Düşük gelgitte ortaya çıkan ve zor zamanlarda geyiklerin hayatta kalmasına yardımcı olabilen gizli bir yiyecek kaynağı.
6: Burada gelgit çok fazla. 4,5 metrelik gelgit burada hiçbir şey. Benim yaşadığım yerde bu kadar büyük gelgitler olmaz. Şşş, etraftan dolaş. Gelgit çekildiğinde tüm yosunlar ve yılan otları ortaya çıkar. Ve bu geyikleri çalılıklardan sahile çeker. Hadi tatlım.
1: Mike'ın yakında bir hayvan vurması gerekiyor. Geçen bahar temin ettiği somondan ve keçi etinden son 5 kilo kaldı. Kıyılardan kabuklu deniz ürünleri toplayarak kışı geçiremez.
6: Bugün bir tane yakalayabilmeyi cidden umuyorum. Geyik avına çıkmak için son fırsatım gibi. O yüzden tam burada oturacağım. Bu gelgit epeyce çekilmeden geyikler düzlüğe inmeyecek. Gelgit çekilince sahilde görünmeleri gerekiyor. Avlanmanın en zor kısmı muhtemelen sabırdır. Saatlerce oturmaya istekli olmalısınız. Islak, soğuk ve perişan halde bile oyunda kalmalısınız. Yoksa başarılı olamazsınız.
0: Alaska Sıra Dağları, Alaska.
1: Büyük Alaska Sıra Dağları'nın karşılıklı zirveleri arasına sıkışmış, el değmemiş Susitna Nehri Vadisi buzullardan gelen düzenli su akıntısıyla besleniyor. Yaban hayatıyla dolup taşıyor ve doğanın bozulmamış zenginlikleriyle hayat buluyor.
7: Hey anne! Biraz yaban mersini topladım.
2: Pekala.
1: Bu avlanma alanları binlerce yıldır Athabasca halkının geçim kaynağı oldu. Ve bugün de hala öyle.
2: Zorlamaya devam etmemiz gerek. Hava her gün berbat. Biliyorum ama burada sorumluluklarımız var.
1: Marta ve 11 yaşındaki kızı onlarca aile ve yaşlı için kışlık et temin etmekle görevlendirilmiş avcılar olarak burada.
2: O zaman bunu hızlıca temizleyeceğim, tamam mı? Sonra da üzerine biraz bant yapıştıracağım. Çünkü bu kadar yağmurla su varilinin içine geri akacak.
1: Binlerce kilo et avlamak için birkaç hafta süre varken havayı bekleyecek vakit yok.
2: Durmadan yağmur yağıyor. Fırtına fırtınayı kovalıyor.
1: Bir haftadır kamptalar ve henüz ilk avlarını vuramadılar.
2: Yağmur yağmaya devam ediyor. Rüzgar da uluyor ama bu bizi durdurmayacak. Bu bizim işimiz. Uyanıyoruz, hayvanları arıyoruz, avlıyoruz ve buraya getiriyoruz. Evet, kapüşonları takın.
1: İyi bir av için Marta, musların ve ren geyiklerinin otlamaya geldiği başlıca büyük av alanına kamp kurdu. Ancak sürekli yağan yağmur, sürüleri barınmak için ormanın derinliklerine itmiş olabilir.
2: O tepenin ardında bir şey olabilir.
1: İş her zamankinden daha zor hale geliyor.
2: Yani bir köy halkının görevlendirilmiş avcısı olmak muhteşem bir fırsat ve onur. Bu bizi motive ediyor. Gerçekten iyi bir his.
7: Annemle bu topraklarda avlanmaktan ve sadece ava çıkmakla kalmayıp eski günlerdeki gibi geri dönüp eti diğerleriyle paylaşma geleneğini sürdürmekten çok gurur duyuyorum.
2: Bu sık çalılıklarda ne bulacağını asla bilemezsin. Bir ayı görürsen ateş etmeye hazır ol.
1: Vadinin her yerini kaplayan yeşil otlaklar, yaban hayatı için iyi olduğu kadar yırtıcılar için de iyi.
2: Ben yürürken her zaman ayı olup olmadığını düşünürüm. Hep aklımda bu olur. Mesela bu çalılıkların arasında tam karşımda olana kadar onu göremem. Yani ayı tam tepemizde olana kadar bölgede olup olmadığını bilemiyoruz. Pekala. Planım şöyle. Şu üst köprüden yürümek, küçük tepeye ulaşmak ve sonra onun arkasını izlemek. Böyle daha kolay olacak. Hava biraz açmaya başladı ve sanırım gerçekten ara verebiliriz. Daha yüksek noktalara çıkmaya çalışacağız çünkü.
1: Sis dağıldıktan sonra Marta, yüksek bir yerden vadinin 16 kilometrelik kısmını görebiliyor.
2: Ellie, sanırım bir şey gördüm.
7: Nerede?
2: Aa evet, bir boğa geyiği bu. Sağ taraftaki büyük yuvarlak çalıyı görüyor musun? Onun sol tarafında. Yatmış uzanıyor. Sadece boynuzları görünüyor.
7: Evet, görüyorum.
2: Uzunluk ölçeli kontrol eder misin?
7: ...715.
2: Tamam. Sanırım burası ateş etmek için çok uzak. 275 metre civarına indirmeye çalışalım.
1: Başarı şansını arttırmak için Marta geyiğe 275 metre kadar yaklaşmak istiyor. Bu da aradaki mesafeyi hızla kapatmalarını zorunlu kılıyor.
2: Pekala, hadi yapalım şunu.
0: Tobacco Dağları, Montana.
1: Güneybatı Montana'da antrenman günü.
3: Harika! Hadi kızım, hadi!
1: Tobacco Root dağlarının gölgesinde uzanan düzlüklerin karşısında...
3: Köpeklerle yoldayız. Hey, yürüyün köpeklerim, hadi! Harika!
1: Jack Herrick, aslan avı sezonu açılmadan önce sürüsünü zorluyor.
3: Marla, hadi! Harika! Bilirsiniz, bu köpekler dünyadaki en iyi burunlara sahip olabilir. Ama izin sonundaki dağ aslanına yetişemiyorlarsa onları serbest bırakmanın bir anlamı yok. Hadi! Aferin kızım! Dayanıklılıklarının artacağından kesinlikle emin olmalısın. Aferin köpeklerime! Ardından sadece kısa mesafe değil, maratonda koşabilecek hale geleceklerinden emin olmalısın. Yani kar yağmaya başladığında ve sezon yaklaştığında onları kamyonla çalıştırmaya başlıyorum. Önemli olan sadece onları bir arada tutmaya çalışmak. Büyük köpeklerin kamyonun önünde koştuğunu görebilirsiniz.
1: Jack yıllardır sahip olduğu en genç ekiple dağ aslanlarını vadideki hayvanlardan uzaklaştırıp dağlara göndermek istiyor.
3: Lefty, Marlin ve Trixie'yi aldık. Aferin Trixie. Bir de Viola'yı aldık. Geçen sezon onu başlatmıştım ama sadece bir dağ aslanı avlamıştı. Yani daha çok tam bir yavru köpek gibi. Gördüğünüz gibi epeyce gerginler. Şu anda her yöne koşuyorlar. Tripman biraz arkamızda.
1: En yeni üye 6 aylık bir yavru köpek.
3: Adını Trip koydum çünkü New Mexico'dan ta buraya kadar geldi. Henüz genç bir yavru ama önünde büyük sorumluluklar var.
1: Trip iki ani kayıptan sonra sürüye katıldı. Kanserden ölen 10 yaşındaki Henry ve kazara ölen 6 yaşındaki Clutch.
3: Bu sezon benim için kesinlikle tam bir döngü oldu. Beni biraz sarstı ama işte yine buradayız. Hadi bakalım, hadi köpeklerim yürüyün, hadi.
1: En güvendiği iki kıdemli köpeğini kaybeden Jack, zorlu bir yeniden yapılanma yılında. Yırtıcılar güçlenirken hazır olduklarından emin olmak için ekibini sıkı çalıştırıyor.
3: Yavru köpek geride kalmaya başlayacak ve ondan 2-3 kilometre kadar uzaklaştığımda aslında onu biraz çekeceğim. Çünkü eklemleri hala gelişme aşamasında. Egzersiz yapmasını sağlamak istiyorum. Çünkü hemen dağ aslanı avına çıkacak. Eyvah. Trip nereye gitti? Ah, bu hiç iyi değil. Onu hiçbir yerde göremiyorum. Büyük köpekleri görüyor musunuz? Hepsi kornaya alışık. Ama Trip'in ne olup bittiğinden haberi yok. Tamam kızlar, hadi. Sizi arabaya bindirmeliyiz. Trip'i kaybettik. Her ihtimale karşı bir tasma alayım. Gidip Trip'i bulmalıyız.
1: Büyük gökyüzü ülkesinde...
3: Tripman! Hadi!
1: Jake'in en genç yavru köpeği kayıp.
3: Hey! Hadi Tripman!
1: İlk antrenman koşusunda geride kaldıktan sonra kayboldu.
3: Az önce köpeklerle birlikte bu yolda ilerliyordum. Yavru köpeğim birden ortadan kayboldu. Gördüğünüz gibi burada açık arazideyim. Buralarda bir yerde olmalı. O yaştaki bir yavru köpek çok uzağa gidemez. Bu genç köpekleri eğitmek kesinlikle büyük bir zorluk. Her geride kaldığında oraya kadar yürüyüp onu toparlamam ve tekrar yola döndürmem gerekecek. Sanırım geride kalmış ve tepeden atlayıp kaçmış olmalı. Tripman, hadi ama! Hadi Trip! Aa, işte orada, orada. Tripman, hadi! Vay canına, görünüşe göre Tripman kendine bir geyik bulmuş.
0: Kuzey Kayalıkları, Montana.
1: Montana'nın Yak Vadisi'nin inişli çıkışlı tepelerinde...
4: Burada bir şey var.
1: Deneyimli ormancı Tom Orr, kürk bulmakta ustadır.
4: Neyi çarptığını hiç anlamadı.
1: Biraz formdan düşmüş olsa bile.
4: Küçük bir erkek, kısa kuyruklu gelincik. Bugün tuzağa yakalanan ilk hayvan.
1: Tom 10 kilometrelik tuzak hattını 40 küsur yıl kullandıktan sonra işin yönetimini ortağı Sean'a devretmiş.
4: Oo, vay canına, sana büyük sersemler
8: evet,
4: düşmüş.
8: Evet, şu kocaman olanda. Bu da güzel bir kunduz.
1: Ama şimdi pandemi nedeniyle birbirlerinden ayrı kaldıkları için Tom yine hatta tek başına.
4: Sean bu yıl bana yardım edemediği için üzerimde biraz daha fazla baskı oluştu ama Sean gelmeden önce de tek başıma idare edebiliyordum. Ve yine edebilirim.
1: 77 yaşındaki adam eskisi kadar çevik değil. Geçimini sağlamak için her şeyi yapıyor.
4: Bir tane yakaladık. Ah, eski Connie Bear tuzağı.
1: Öncelikle gelincikler gibi kolay avları hedefleyerek.
4: Bu uzun kuyruklu bir gelincik. Tamam, hop hop gel buraya. Oh.
1: Tom üzerlerinde çalışmayı bitirdikten sonra $2'lık her bir av $100 edecek.
4: Pekala.
1: İyi bir başlangıç bu.
4: Başka bir kısa kuyruk gelincik.
1: Ama ayakta kalmaya yetmez.
4: En azından bir şeyler yakaladık.
1: Bu sezonki en büyük hedefi piyasadaki en pahalı kürklerden yeterince elde etmek.
4: Vaşak tuzaklarını kurdum. Aslında hedefim bir vaşak avlamak. Bugün ilerleyen saatlerde o tuzakları kontrol edeceğim. Umarım bir şey yakalarım.
1: Tom tekrar sahaya döndüğünden Nancy evdeki işleri hızlandırarak el yapımı ürünlerdeki hedefini tutturmaya çalışıyor.
2: Beyinle tabaklanmış bizon derisi bir palto yapacağım. Bu Tom'un üzerinde çok emek harcadığı bir deri ve bu hayvanların derisini işlemek gerçekten çok zahmetli bir iş.
1: Bu imza ürünler sıradan bir kürkün değerini arttırıyor ve sezon dışı dönemde aileyi destekliyor.
2: İşte bazı fotoğrafların yer aldığı albüm. Bu iyi bir referans. İç kısmı kürkle kaplı olacak. Bu da çok sıcak tutar. Yağmur, kar, fırtına sizi hepsinden koruyacak.
1: Bizon derileri nadirdir. Kalın kürküyle doğanın en iyi yalıtım malzemelerinden birini sunan el yapımı kürk astarlı bir palto daha da nadirdir. Ustaca dikilmişse çok değerlidir.
2: Adımlarına dikkat etmelisin çünkü kesinlikle hata yapmak istemezsin. Birçok kere ölç ve bir kere kes. Dericiye gidip tabaklanmış ve tütsülenmiş bizon derisi sipariş edemezsin. Yani bunun yerini doldurmak mümkün değil. Dikiş payı için çizgimin dışını kesiyorum. Böylece dikişimi yapmak için çok alanım oluyor. Umarım bunu doğru yapıyorumdur çünkü bir tane daha alamam.
0: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Idaho'nun Sawtooth Dağları'nın yüksek kesimlerinde kış daha yeni başladı. Ama Harry ve Kid Yuren kardeşler şimdiden ilkbahardaki buzağlama mevsimini bekliyorlar.
5: Artık Kiddo ile birlikte ineklerimiz olduğuna göre her bir inekten daha fazla para kazanmanın yollarını arıyoruz.
1: Geçen yıl doğan buzağlar artık büyüdü. 40 başlık yetişkin ineklerinin yarısı bu yıl doğuma hazır olduğundan kardeşler nihayet ilk karlarını elde etmeye hazır. Karın yüksek olmasını sağlamak için soğuk havayla yarışarak devasa bir et tütsüleyicinin temelini atmaya hazırlanıyorlar.
5: Bu setten en az 15-20 santim daha çıkarmamız gerekiyor ki bu tütsüleyiciyi yapmak için ihtiyacımız olan boyutu elde edelim.
1: İlk yerleşimcilerin inşa ettiği yapılara benzer şekilde bu tütsüleme kulübesi sığır etlerini koruyacak ve karlılığı 5 kat arttıracak.
5: Şu anda elimizde küçük tütsüleyiciler var ama bütün bir ineği tütsüleyebilmek istiyoruz. Stratejimiz belli. Ya büyük oyna ya da evine git.
1: Tütsüleyiciyi dik yamaçta kurmak rüzgarı kesecek ve doğal bir yalıtım bariyeri oluşturacak. Ama sıcaklıklar zaten donma noktasının altında olduğundan...
3: Zemin kayalık ve donmuş.
1: İstedikleri boyutu elde etmek için kaba kuvvetten fazlası gerekecek.
3: Hadi biraz odun keselim. Kış neredeyse geldi ama önümüzdeki birkaç gün boyunca muhtemelen en güzel hava bu olacak. Sonra hava gittikçe daha da soğuyacak.
1: Kontrollü bir yakma işlemi yamacı ısıtıyor.
3: Kocaman bir ateş yakalım.
1: Ve donmuş zemini eritiyor.
5: Başlıyoruz.
3: Bu yanacak.
1: 2 saat boyunca ateşi besledikten sonra...
3: Yani güzel yandı.
5: Evet yandı.
1: Son 1 metreyi kazmak için nihayet buzlar yeterince eridi.
3: Burası oldukça sıcak. Şu anda her şey yolunda gidiyor.
4: Evet. Evet.
3: İşte binamızın sonu tam şurası. Yani sanırım artık istinat duvarımız için yerimiz var.
5: Bence önce direkleri yerleştir, sonra da arkasına tahtaları kaydırmaya başla.
3: Bu işe yarar.
1: Temele başlamadan önce tütsüleyiciyi ufalanan kayalardan veya molozlardan korumak için istinat duvarı inşa etmeleri lazım.
3: Bu istinat duvarının görevi bu yamacı yerinde tutmaya yardımcı olmak. Böylece bu yamaç bir gün çökerse umarım sadece istinat duvarına doğru çöker ve bu tarafta bulunan binamızı güvende tutar.
1: Kardeşler 1,8 metrelik çelik direkler ve hurda çam tahtaları kullanarak duvarı inşa ediyor.
8: Harry, bana daha uzun olanı uzatır mısın? Oraya girmeye başladı.
1: İlk levhayı doğru yerleştirmek önemli. Çünkü bu diğerleri için kılavuz olacak.
8: Bakalım bunu biraz daha düzgün hizalayabilecek miyim? Kenara kadar gidip sabitleyeceğim. Sonra bir sonraki geçişi yapacağız. Tam buraya sıkıca yerleştireceğiz. O tarafa doğru.
5: Ha, tamam.
8: Bu duvar kısa.

0: た。
1: 아이다뭐다
0: 아라넷오순
1: 킷클파이일라쿠르툴두
2: 이미슨
0: 라넷오순아지드
2: 밥비춤부쉐
0: 레밤을툭막친타치카르마에찰으시오름체킵치카레빌리제이미산듬뷰익비쉐이드
2: 이미슨
0: 에벳에벳이임
2: 비리베레비카자게치르딘데일크바슈다헵코르쿠투쥬올르Onun iyi olduğunu anladığım andan nefes alıyordu ve hareket ediyordu. Artık devam edebiliriz. Şu diğer direkleri de yerleştirelim. Sonra tahtaları üst üste bindiririz.
3: İstinat duvarının her tarafı 90 santim yüksekliğe ulaştığında duvarı sağlamlaştırmak için üzerine toprak dolduruyorlar.
0: Harika, düzlemeye hazırız galiba.
2: Bence de öyle.
0: Hazır mısın?
3: Önceden ıslatılmış demiryolu traversleri ideal bir temel oluşturur.
0: Demiryolu traversleri bulundurulması iyi olan şeylerdir. Zemine koyabilirsin, kolay kolay çürümezler.
2: Onu yuvarlamak
0: evet, yuvarlayalım.
2: İstiyorsun.
0: Harika.
2: Hoşuma gitti.
0: Temel hazır. Şimdi tütsüleyiciyi kurmaya başlayabiliriz.
3: Duvarlar 2,4 metre uzunluğunda kıyı çamı kütüklerinden yapılacak.
0: Bu iş artık çabuk bitecek. Sadece kesip istiflemek. Kesmek, çentik atmak, istiflemek. Kütüklerimizi dizip çentikler açarak üst üste eklemeye gerektiriyor bu.
3: Her çentik sıkı bir şekilde oturmasını sağlamak için kabuk soyma aletiyle düzgünce işleniyor.
0: Bu kütükleri çentikleyip bir sonrakinin üstüne yerleştirdiğimizde yer çekimi sayesinde bir arada duruyorlar. Ama hareket veya sallantıyı önlemek için kütükleri büyük ağaç vidalarıyla birbirine sabitleyeceğiz.
2: Kiddo ve ben birlikte çalıştığımız için iş hızlı ilerliyor. Geçmişte de bunun gibi pek çok yapı inşa ettik.
3: Duvarlar hızla yükseliyor. En zorlu kısım çatı.
0: Çatıma bir tepe yapmak istiyorum böyle. Pekala, sana doğru geliyor. Böylece yağmur suyu akıp gidecek ve içeride biraz daha yer açılacak. Her iki taraftan da merdiven basamakları şeklinde ilerlemeye devam edeceğiz.
3: 34 kiloluk kütükleri eğimli bir şekilde sabitlemek zor. Özel metal işçiliği gerektiriyor.
0: Elimizdekiler bunu sabit tutacak kadar uzun değil. Burayı delmek için çok uzun çivilere ihtiyacımız var. Harry ile birlikte bu çivileri seçtik. Demirci ocağını aldık, çivileri içine soktuk. Çekiçle birkaç kez vurdum, ucu sivrildi, sonra kütüğe çaktık. Sanırım işe yarayacaklar.
2: Bu çiviler hakikaten kaba işlenmiş ama iş görecekler. Bunun gibi bir şey mi?
0: Evet. Bir tanesi bunu gayet sağlam hale getirdi.
2: Sevdim bunu.
0: Geri kalanı da yapalım.

0: Tamam, sonuncuyu şuraya yerleştirelim. En büyüğünü sona sakladık. Evet, oldu. İşte oldu.
1: Şu ana kadar iyi görünüyor. Artık gerçek bir tütsüleyici yaptığımıza göre şimdi ısı kaynağına ihtiyacımız var. Dumana ihtiyacımız var. O yüzden ateşi tutacak bir şey yapacağız.
0: Bizzat söyleyeyim, gerçekten çok güzel görünüyor.
1: Zaten söyledin.
2: Kodiak Adası, Alaska. Kodiak Adası'nın kuzey kıyısında 4,5 metrelik gelgit çekilirken, altta yatan zengin yosun ve deniz çayırı örtüsü ortaya çıkıyor. Yerel yaban hayatını besleyen ve kara kuyruklu geyikleri çektiği bilinen gizli bir beslenme alanı burası.
3: Henüz oldukça erken. Gelgit hala alçalıyor.
2: Adanın gerisinde geyikler nadir görüldüğünden Mike, bu eşsiz bölgenin kendisine kış için et sağlayacağını umuyordu. Ama sabahı dürbünle bakınarak geçirdi.
3: Buralara yeterince baktım.
2: Hala tek bir geyik bile görmedi.
3: Henüz hiç geyik görmedim. Bu yüzden umduğum gibi sonuçlanıp sonuçlanmayacağından emin değilim ama ekipmanlarımı toplayıp yola çıkacağım. Ağaçların arasına girip tepeye biraz tırmanacağım ve geyik izi bulabilecek miyim diye bakacağım. Belki de biraz daha yüksekte duruyorlardır. Gel benimle, sessiz ol.